0: buraya gelmesem olur mu?
1: Ya abla gel işte ya.
0: Ya anacığım bak, bu erkek güzeli tamam da bu anası sapır apır sapır konuşacak gene.
1: Aman konuşsun boşver. Allah Allah, sen olmasan bana saracak. En azından gel de beni yalnız bırakma hadi be. Ablam ben de bir iki saat çıkacağım.
0: Seyhan.
1: Gidip geleceğim ablam, söz.
2: Ya ben sana ne dedim?
1: E tamam işte, senin söylediğini konuşacağım ya. Ablam bir iki saat lütfen.
0: Bak babam arada.
1: Ha, varmış mı?
0: Ha, varmış.
1: Aa, ne diyor?
0: Ne diyor? Bir saygısızlık, milletin ağzına düşürecek bir hareket, bir hal, bir tavır olmasın diyor.
1: Yok ablam, olmaz. Hı.
0: Artık konuşma, ne yapacaksan yap, hallet, bir daha böyle olay mola istemiyorum.
1: Tamam.

0: olmak. Ben de solaryuma girdim ama hiç senin gibi olmadı.
1: Benimkinde ayarı biraz fazla varmışlar Muazzez teyze.
0: Ayar mayar. Demek yanmak sana gitmiyor.
2: Olur seni de bir saat yaksın. Bak nasıl marslık gibi çıkıyorsun Muazzez Hanım. Ne?
3: Feride haklı anacığım. Onunkini biraz uzun tuttuk.
4: Siparişinizi alabilir miyiz?
1: Ben bir tane çorba alacağım, o kadar.
2: Feride?
1: Ablam hiç iştahım yok vallahi.
3: Canım sen getir fındık lahmacunu. Önden humus, çiğ köfte, birer acılı.
1: Kenan çok olmaz mı?
3: Yok hayatım, patron adamız. O kadar şanımız olsun.
4: Güzel ciğer kebabımız var.
0: Ah, ben ona bayılırım.
3: Buraya duble ciğer. Ha anacığım?
0: Aslanım.
4: Tabii efendim.
2: Bugün gittiğimizde konuşacaktın Zeki.
5: Hülya.
2: Canım bugünden yarına ne değişecek?
5: Ya dur bir adam kendine gelsin. Böyle pat diye konuşulacak şey mi?
2: Ne fark eder? Zaten şüphelendiler. Söyle şunu bitsin.
5: Çocukların yanında.
2: Canım nasılsa öğrenmeyecekler mi? Ha bugün ha yarın. Ali.
6: Heh.
2: Nereye gidiyoruz?
6: Söylemem.
2: Kaçırıyor musun beni?
6: Bana kalsa kaçıracağım.
2: Ablama 2 saat dedim.
6: Tamam 2 saat sonra evdeyiz.
2: İpucu ver.
6: Ne ipucu?
2: Gideceğimiz yer hakkında.
6: Denizden gidiyoruz.
2: Ali ya.
6: Ya ne Ali Ali? 2 dakika sabret ya.
5: Yancan. Amcan çok güzel hediye getirmiş değil mi?
7: Evet.
8: Dayı, siz yarın konuşacaksınız değil mi?
5: Ha, yarın konuşacağız.
7: Ne istiyormuş?
5: Göreceğiz. Artık bizim fakirhaneye mi geliyoruz, biz mi diğere gideriz bilmiyorum. Bakışını gördün mü, evi beğenmedi.
8: Kendi malikanede yaşıyor sanki.
5: Şşt, Yiğit o.
7: Yiğit haklı dayı. Bizi senin başına bırakıp kaçtıktan sonra öyle kaldığımız evi beğenmemeye falan hakkı yok onun.
5: Ya tamam işte yarın anlayacağız mevzu ne.

0: Zeki abi.
1: Merhaba Samim. Yarın gelecektim biliyorum ama böyle gece gece rahatsız ettim, kusura bakma.
0: Ayıp ettin abim, gelmiyor. Buyur.
1: Ya çocuklar içeride mi?
0: İçerideler abi, buyur.
1: Yok, burada konuşalım o zaman.
0: Konuşalım abi, hayırdır?
1: Hayırdır, hayırlı bir iş için geldim sana.
0: Aman abi, güzel bir haber ver, gözünü seveyim.
1: Ya Hülya döndüğümüzden beri başımın etini yedi. Hem işe de girdim, kızlar da büyüdü biliyorsun.
0: İzdivaç mı abi?
1: Ya kızlar. Yok canım. Ben buraya Mertcan'ı almaya geldim.
0: Mertcan'ım.
2: Dükkan sana emanet, ben gidiyorum.
3: Geri gelmeyeceğim ustam.
2: Yok, gelmeyeceğim, bir işim var. Hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar ustam.

Bak şimdi, bir şey demek zorunda değilsin. Çocuk büyütmek meşakkatli bir iş. Şimdi sen bana hemen cevap verme, olur mu? Sen iyi bir düşün. Ben yarın gene geleceğim.

0: Beğendin mi?
1: Çok.
0: Kimse görmesin demiştin.
1: Ali ya.
0: Ben bir sürü yer gezdim. Ama en güzel yer burası. Bu şehir.

0: Feride.
1: Duble ciğere.
0: Ne ciğeri Feride?
1: Durumun iyi bakıyorum Kenan.
0: Feride ne oldu şimdi durup dururken?
1: Ya ben masraf olmasın diye bir tane çorba istiyorum. Siz maşallah ana oğul homini gırtlak.
0: Feride ne oluyor güzelim ya?
1: Bankadan aradılar Kenan.
0: Hangi bankadan?
1: Kredi aldığım bankadan. Hani borcumu ödedim merak etme dediğim banka.
0: Ödediğim?
1: Uydurma.
0: Feride.
1: Vadesi dolmuş Kenan. Tahkikat yapılacakmış. İşin hacize kadar yolu varmış.
0: Hayatım hallederiz.
1: Nasıl?
0: Yarın gider yatırırım.
1: Kenan bak ablam bir de bunu duyarsa.
0: Duymaz. Duymayacak merak etme. Hadi gel. Burada biraz daha durursak ya ablan gelecek ya annem. Hadi gel.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Sami abi.
0: Gel buyur Halim.
1: Yok gelmeyeyim abi. İki dakikan var mı?
0: Var tabii, olmaz olur mu?
1: Bir şey konuşacaktım abi. He.
0: Çocuklar ben kapının önündeyim.
2: Ne oldu Halim?
1: Abi ben bir karar aldım.
2: Ne karar?
1: Sanırım abi sen haklıydın ya. Delikanlı adam sevmeyi bildiği gibi çekip gitmeyi de bilecek.
2: Halim.
1: Al bu saatten sonra benim tek düşündüğüm sensin. Sen arada olmasan.
2: Yok ben niye arada olacağım Halim?
1: Tamam abi. Ben bir konuşayım, ondan sonra sen de diyeceğini.
3: Olacak o iş. Halimize baksana.
2: Bir şey yok halimizde.
3: Ali.
2: Ya tamam. İnsanları üzdük, mutsuz ettik. İstemeden yaptık ama yaptık.
3: Ali ablam.
2: Meli ablayla da konuşacağım. Feride ile de. Gerekiyorsa Cappar Ali.
3: Nasıl yapacaksın?
2: Yapacağım, konuşacağım. Yeter ki sen asma yüzünü. Ortada bize karşı kim varsa ikna edeceğim, tamam mı? Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık ettin, senin hakkın ödenmez. Al bu evlilik işi bitirdi. Benim memleketime dönemez hale getirdi. Benim gururum kırıldı. Başka çarem yoksa mavi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: geldi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla bir şey yapmıyoruz.
1: Mege.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG.
0: MG doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Oldu. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki. Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur. Harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses. Emekli bankacıyım. 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Galapaşası.
2: Eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula
0: olsun.
2: Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu

0: anlamda.
1: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz ama biz bir taraf rengimiz belli olduğu gibi şimdiden Gültekin Bey.
0: Hiç soru yok.
1: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız. Peki. O zaman efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların
0: park ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir. Ne alırlar? Biz okullarda da yaparız mesela, öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota
0: ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan

0: Uyarı bilgi sistemi NOTAM'dı doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
2: 24 olsun.
0: Çok 24 da güzel olsun. Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız? Hı hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
2: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hı. Kelimemizden O harfini açtınız. Hı hı. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık? Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
2: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz mesela. 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
1: 6 olabilir.
2: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
3: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
4: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
2: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
1: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
2: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
1: 6 var. 6 var.
2: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
2: Evet. Ah, ne be, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten... Gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
1: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain. Güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
1: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme. Halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Bu Allah, süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
2: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada, 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Ne dinlediniz? Evet.
1: Şöyle bir ney tarzı.
0: Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir daha harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben de bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
1: Ama
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı-hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı-hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı-hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Evet, sonradan.
0: Biraz sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulma.

0: Hocalara ait eski bir kelime diyeyim, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
1: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
2: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil, süreyi başlattık. Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey, size gelelim. Sürenizi başlatalım.
1: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin, Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
1: Güzel.
2: Güzeldi.
1: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
2: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
1: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız, sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
2: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
2: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
2: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
2: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalı atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım

0: satar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın ben bu oyunu bozarım dediği ünlü film.
2: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
3: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
3: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız kafa yarar.
2: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
3: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum?
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir
0: anda. Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah yalan dünya. Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız, tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı, kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Assos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
2: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Ya. Pas.
0: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bakalım. 1, 2, 3, 4 soru bilemedik. Hangisiydi bu 4 sorumuz? Önce 3 numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir... Neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba...
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge... Önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama... Full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim... Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve... Bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık? Bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım. Gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan. Birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey... Burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hı-hı. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta, tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç doğru soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey, bu kadar
1: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detay çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki.

0: Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda. Tamam, tamam. Hazır. Süre. Başladı kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin soruyu. Bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun 35.
0: 35 İzmir gidiyorum hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz. Süre başladı. Buyurun İdil Hanım. Rende diyorum. Ne olabilir? E'leri kaldırın.
2: Randa.
0: Harikasınız. Randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım.
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
2: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra.
1: 22.
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz bakalım. 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlayacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim buton kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
2: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Aşk.
0: Aşk tabii ki kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtınızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
2: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Bas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün gizlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Hayır, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Bir soru borçlusunuz demek istemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı. Yine hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık. Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olan Arif'a.
2: Arifan. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. Bir yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Buyurun. Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra, kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İ, K, R olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İKR olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz
2: evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer. Çok zor. Bunu bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desin.

0: Seni bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun. Ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
1: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: A, E, İ.
0: Değil.
1: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Abitre.
0: Değil.
2: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
1: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre'di. Çok eski.
2: Hakikaten
0: dipte zormuş. Kalmış bir kelime. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
2: Yok. Ya, bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
2: abstre.
0: Abstre.
2: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
1: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
1: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
1: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım.

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın.

0: bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor. Hangisini bulacağım? 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi, benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal?
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu. Öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celal'lenme. Sevgili evet. Celal deriz. Evet. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız... Gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık bölümün sonunda? İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz, tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı, butonları da çok iyi kullandı, hakkını çok iyi buldu ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu?
2: Mu. Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
2: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil Hanım? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğiniz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik.

0: Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
1: Evet, değil mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini, ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
1: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
1: Evet.
0: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz. Ve bu bölümde Apara Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
1: Çok mersi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.
1: Aşk

0: 1971'de bu kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim anda.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

0: kaderi.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir. Son

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yabancı.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.

0: yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiya'da sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te

0: sevme. Öyle hemen hiç kimseye ben oldum deme.
1: Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

Ellerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse, sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüyadır doğmak yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni. Bir garip bir duygu çöktü.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat adayı.

0: olmasa.
1: 1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sorma

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretini zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü.

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

Son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Hey, buonanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek, yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş

0: ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
1: Ve ülkemizden de geçiyor.
0: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya ya da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa'ya diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerinde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var. Ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
1: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
0: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
1: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
0: Kesinlikle tarih temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. Ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
1: rakibi
0: üzerinde...
1: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
0: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
1: Teknoloji belki.
0: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımızda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire ve bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Burada bir yol yaptık falan diye. Şöyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli, yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor

0: Pek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
1: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
0: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
1: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
0: O doğru ama nüfus da önemli.
1: Nüfus.
0: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'la sınır şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakledilebilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
0: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş Kanalı'nda bir gemi takılmıştı batmış bir şekilde. Bütün dünya altı soldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Shalkovy Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourte diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz.
1: Hı hı, tabii.
0: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. Hı hı. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor ki diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısından
0: sonu,
1: itibaren.
0: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire. Ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. almak istemeyince, Çinler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün, bizim Topkapı Sarayı'nda

0: Avrupa'daki vazolar Çin'de yok. Çünkü yamalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar, yam teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri, yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payızı ya da Çincesi payızı.
1: Ne demek?
0: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O tacirlere şey veriyorlar, o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyo'yu şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde, ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani, öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları, Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar, yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönem de yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak görüyordu?
0: Peki
1: Batı.
0: Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları, yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan, yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim, o kadar şeyle kimse baş edemiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak, tabii siyaset önde ya. Katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a, yani pardon, Karakurum'a geri dönüyorlar Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok gazdalılar diyelim, çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde, yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi, İlhanlı, Çağatay'lı vesaire, bence o ticaretin bir süre sonra, çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı.
0: Kullanıldı.
1: İşte şekil ağda olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire, Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki

0: 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte, İngilizler. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği. O savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din, sadece tabii Hristiyanlık değil, Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire, çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için, Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık batının zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye birçok elçi gönderecekler ve böylece buradan da batıya doğru gidecek. En ilginci, Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılar İranlılara, işte Partlara yenilince, bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde, İran üzerinin, ordusunun üzerinde, askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani öyle bir oku işte şey yapmayan, gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği tanıyorlar.
1: Hangi tarihti bu?
0: 77, milattan önce 77.
1: O kadar eski bir de.
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi, kozadan ipleri meydana dokuma adı mesela. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılıyor vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi şey diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman İpek yolundan faydalandılar. Yani ipek elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 4 büyük devlet zamanında İpek Yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek Yolu'nun çok değerli olmasını,
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela şeyde Ptolemyos'ta, hani Batlamyuslar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı, İpek Yolu'nu 10 bin kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8 bin kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8 bin kilometre, 10 bin kilometre.
0: Evet, bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10 bin kilometre nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8 bin kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8 bin kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8 bin dediğim tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda, yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Selir diyorlar. Çok ilginçtir diye. Selle ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil, bilinmiyor. Şeyler.
1: Selir mi dediniz?
0: Seril. Güzel diye. İlginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan sonra 100-200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek Yolu'nu çağdaş anlamda konuşalım dedik. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil. Yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire, ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor? Mesela kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları, yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı, Fergan atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
1: Çinliler de ufak değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar. Canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırmışlığı. Ben çok hani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii. Mesela ilk İpek Yolu'nu başlatan Jiang Qi'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Jiang Qi.
0: Jiang Qian.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek Yolu'nun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa. Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani şey pardon, hanlar var ama bozkırlarda

0: çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden, Fergana'dan yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim böyle, Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiye gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz diyordum hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz nasıl?
0: Devam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman. Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon, Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte onunla mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi, yapamadım. Vaktim olmadığı için bu Çinli Müslümanlarla ilgili konu araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete de önem veriyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanında maneis yapıyorlar yani.
1: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyorsun?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda

0: İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürt yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka var mı böyle Kürt yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi yani oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji hat safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
0: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
1: İpek yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
0: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
1: Sever misiniz hocam Çin makarnasını?
0: Severim iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğinde kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknolojiye direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zekayla, AI'la birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var hali.
0: Evet.
1: Özellikle de size.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek yolunu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk, araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle, biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya, sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çuyski otoban diyor Rusçası şeyle. Çuy otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban, Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok, çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp
1: coğrafi konumu itibariyle.
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte, tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların, tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda. Hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi şeyden bu şey anlamda nasıl diyelim, gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihine kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk yolu dediniz, baharat yolu, ne bileyim. Şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani

0: geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci.
0: Evet.
1: Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti.
1: Evet.
0: Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada, mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge o bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğal gaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 1/3 Sibirya'da. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam, peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz. Ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, şeye kadar, Hollandalılar, Portekizler gidip sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Babürlerin son hükümdarı. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinde. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var.

0: Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi Seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela Seyyid Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde biliyorsun, evet. Memleketlerin aynası demek. Hint Okyanusu'nda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilgincini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Lumi Chan diyorlar. Lumi tüfekleri yani. Rumun Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Bunu yani bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerinde gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek yolunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan, gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi. Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edward

Barış Petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Apar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kamera karşısında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomiden dış politikaya, enerjiden terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konunun ele alındığını söyledi. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından birinin yaşandığını belirten Erdoğan, yalnızca petrolde değil, doğalgazdan gübreye, dizelden petrokimya ürünlerine kadar birçok girdide fiyatların hızla yükseldiğini ifade etti. Türkiye'nin küresel konjonktürde her gün ortaya çıkan yeni krizlere rağmen çoklu şokları başarıyla yönettiğini vurgulayan Erdoğan, bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü duruşunu koruduğunu söyledi. Erdoğan, savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlar üzerindeki etkisini en düşük seviyede tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki çatışmalara kısa bir süre ara verilmesi ve sonrasında gerilimin yeniden tırmandığı ortamda İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine düzenlenen drone saldırısına çok sert karşılık vereceklerini açıkladı. İran'a hedef alan Trump, onlara çok sert bir darbe indireceğiz çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok ifadelerini kullandı ve ABD ordusu İran'ın Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından İran'a yeni saldırılarını başlattı. ABD yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı belirtilen iki şirketle İran'ın ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemiye ve bunlarla bağlantılı 8 şirkete yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme faaliyetlerine karşı yeni yaptırımlar devreye alındığı bildirildi. FED politika faizini beklentiler dahilinde %3,5-%3,75 aralığında sabit tuttu. FED bu kararla politika faizini üst üste 5. kez sabit tuttu. Bu yılın 5. kararıydı. Yılın başından beri sabit tutuyor. Bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu. FED Başkanı Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğini belirterek enflasyonda kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından uzun vadeli ABD tahvil getirileri yükseldi. 30 yıllık tahvil getirisi %5,244 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 30 yıllık tahvil getirisi 10,5 bas puan artarak %5,201'e yükselirken gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 bas puanlık artışla %4,671'e çıktı. Kısa vadeli tahvillerde ise alımlar öne çıktı. 2 yıllık tahvil getirisi 4 bas puan düşüşle %4,236 seviyesinde işlem gördüm.

0: Evet, verilerle devam ediyoruz. Petrolle başlayalım. 87,22 dolar seviyesinde %1'e yakın, %1 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz Brent petrolün varil fiyatında. Kıymetli metallerle devam edelim. Altın 4058 dolar seviyesinde, gümüş 57,54 dolar seviyesinde, palladium yükselişte, platin %1'in üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz platinde. ABD piyasalarına bakalım. ABD piyasaları yükselişte. Dow Jones 51.683, Nasdaq 27.394, S&P 500'e 7.344 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarına hızlıca bakalım. Çin düşüşte 3.784, Japonya yükselişte 66.422, Hindistan 77.630, Hong Kong 25.736 ve Güney Kore dün yine bu saatlerde %10'a yakın bir düşüş olduğunu takip etmiştik. Güney Kore'de bir önceki günde %10'un üzerinde bir düşüş vardı. Güney Kore'de şimdi %0,5'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri muhabirimiz Mehmet Zeyrek aktaracak. Şimdi sözü ona bırakalım. Buyurun.
1: İyi yayınlar Ahmet Tunağan. Güney Kore ile başlayalım aslında. Aylardır güçlü bir yükseliş trendinin ardından tüm kazançlarını bu hafta verdi neredeyse KOSPI endeksi. Ve aslında endeks 2 gün içinde %20 düşse de yan şirketlerin hisseleri çok daha derin kayıplar verdi. Bugünkü performansa baktığımızda dip seviyelerden gelen alım fırsatları değerlendiriliyor ve makroekonomi verileri de var. Amerikan Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını sabit bırakmasıyla birlikte Kore'deki borsalarda yapay zeka ve faiz endişelerine rağmen şu anda tepki alımlarını görebiliyoruz. Kurumsal yatırımcılar net 1,5 trilyon won ve yabancı yatırımcılar net 554 milyar won alım yaptı. Bireysel yatırımcılarda net 1,97 trilyon won'luk satış gerçekleştirmiş bugün KOSPI'den gelen verilere baktığımızda. Japonya'da bugün pozitif bir havayı takip ediyoruz. Çin'de hem Hang Seng hem de Şanghay borsalarında yatay negatif bir seyri görüyoruz. Çin ekonomisine dair değerlendirmeler var. Özellikle Ulusal İstatistik Bürosu'ndan açıklamalar geldi. 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 büyüyerek 69,6 trilyon yuan'e, yani yaklaşık 10,25 trilyon dolara ulaştı diyorlar. Bu oran Pekin'in yıl sonu için hedeflediği %4,5-5 bandı büyüme içerisinde kalmış. Haziran ayında kentsel işsizlik oranı %5'e gerilemiş. Kişi başına düşen kullanılabilir gelir %5,2 artış kaydetmiş. Sanayi üretimi %5,4, perakende satışlarda %2,7 yükseldiği kaydediliyor. Yüksek teknoloji imalatı, dijital ekonomi ve modern hizmetler büyümesinin %40'ından fazlasına bir katkı sağladığını görüyoruz. İlk 6 ayda 279,8 milyar adet entegre devre üretilirken yapay zeka sektörünün bu yıl %30'un üzerinde büyümesi öngörülüyor. Tam da yapay zeka demişken Amerikan-Çin gerilimi şu an

0: veya Çin pazarına erişim engelleri getirilebileceği belirtildi. Kararın ardından bugün Çin borsalarında da özellikle robot şirketlerinde %10'a yakın değer kaybını izliyoruz. Şu an için Çin Ticaret Bakanlığı'nın Amerika'ya uyarısı bu yöndeydi. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Çin'den gelen verileri daha çok takip ettik. Bugün sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tunağan.
1: Mehmet Selek, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hemen bakalım neler söylemiş. Türkiye çoklu şokları başarıyla yönetti. Bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü duruşunu korudu. Küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanıyor. Doğalgazdan gübreye, dizelden petrokimya ürünlerine kadar birçok girdi de fiyatlar hızla yükseldi. İhracatçılarımızın günlük reel kredisi limitini 5 milyar liraya yükseltmiştik. Daha önce bu açıklamayı yapmıştı. Bu dönemde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık. Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit, ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz dedi. FED dün politika faizini sabit tuttu. %3,50, %3,75 aralığında. Enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğiz dedi FED Başkanı Kevin Warsh. FED'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmuyor. Yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahibiz. Enflasyon ki geçtiğimiz günde Trump da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yönetim kurulunu denetlemeli açıklamasında bulunmuştu. Başkan Trump, FED Başkanı'na yönelik. Enflasyonun kalıcı olması halinde faiz oranları çözümün bir parçası olabilir. Sözlü yönlendirme politikasını geride bıraktık. Tahvil piyasaları ABD ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ediyor. Ekonomi çeşitli şoklar nedeniyle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı ve yapay zeka altyapısının oluşturulmasına yönelik yatırımlar sürüyor açıklamalarında bulundu FED Başkanı Kevin Warsh faiz kararı sonrası. FED'in faiz kararını İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Zor zamanlardan geçiliyor her bakımdan. Yani dünyada da jeopolitik gelişmelere baktığınız zaman bir tarafta bir worn out efekt dediğimiz, yani bir artık alışılma, yani bir bıkkınlık etkisi diyebiliriz belki. O da var. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü iki ileri bir geri bir türlü sönümleme sürecinde olup nihai barışta taçlandırılamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bir süre sonra şu ortaya çıkıyor. Piyasa zaten belirli riskleri ve belirli fiyatları, belirli olumsuz senaryoları zaten satın aldı, fiyatladı. Dolayısıyla olabilen her yeni saldırı, dozu arttırılan her karşılıklı söylem veya havada uçan tehditler artık böyle kalıcı veya bize hani trend şeyinin, disiplininin gösterdiği sonuçları da vermiyor. Hani bir alışmışlık, bir bıkkınlık, bir adeta yerleşmişlik etkisi, rutin hale gelme. Bazıları biliyorsunuz buna yeni normal diyorlar. Aslında bu Şahin Güvercin tanımlamaları tahmin edileceği gibi karmaşık ve belirsizlik ikliminin yoğunluğunu koruduğu bir ortamda çok da yerli yerine oturmuyor. Hatta ben Şahin tınısı yüksek güvercin duruşu, işte güvercinmiş gibi davranan Şahin gibi belki bir takım ara tonlara veya renklere ihtiyaç duyulabiliyor. Şimdi hal böyle olunca aslında Warsh'ın ilk toplantısındaki düşünceleri artı sonra kongre karşısında yapmış olduğu sunum böyle didik didik edildi. Orada da pek renk vermedi. Kimileri Şahin olarak gördü, kimileri güvercin tınısını öne çıkarttı. Mesela orada enflasyon bir tercih sebebi olarak ortaya çıkar söylemini bir Şahin sebep olarak belirtildi ama bu zaten çok bilinen bir gerçektir. Yani enflasyon kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bakın Powell 4,5 trilyon dolarla aldığı bilançoyu 9 trilyon dolarla devretti. Ben her zaman şu

0: Bunun da sorulmasından yanayım. Türkiye'de dahil olmak üzere enflasyonla mücadeleyi kamudan bekliyoruz, merkez bankalarından bekliyoruz. Ama aynı zamanda parayı basan, bu konuda arzı arttıran devlet değil mi? Kamu değil mi? Parayı basandan nasıl enflasyonla mücadele etmesini bekliyorsun?
1: Evet, ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Şimdi Tofaş ve TSKB finansallarına bakacağız. Tofaş şirketin net karı yıllık bazda %135 artışla 3,1 milyar lira oldu. Bu dönemde şirket 100 milyar lira hasılat elde etti. Şirketin ilk 6 aylık satış gelirleri %61 artışla 201,8 milyar lira seviyesine yükseldi. İlk 6 aylık dönemdeki net kar 6,3 milyar lira oldu. Şirketin yurt içi otomobil pazarındaki payı %20,5'e ulaştı. Favök 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti ve çeyreklik Favök marjı da %1,99 oldu. Devam edelim. TSKB'ye de bakalım. Banka yılın ilk yarısında yaklaşık 5,8 milyar lira net kar elde etti. Öz kaynak karlılığı %24, sermaye yeterlilik oranı %19 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında aktif büyüklük %13 artarak 369,5 milyar liraya çıktı. Kredi portföyü %7,7 kurdan arındırılmış büyümeyle 270,1 milyar liraya yükseldi. Banka yılın ilk 6 ayında ekonomiye uzun vadeli nakdi krediler aracılığıyla yaklaşık 1,3 milyar dolar finansman sağladı. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. Masfen Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. Yoğun talep gören halka arzın ardından şirket hisseleri bugün yatırımcılarla buluşacak. Detaylara bakalım. Masfen Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. Gerçekleştirilen halka arzda toplam 85 milyon adet payın satışı yapıldı. Halka arzda yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. 1 milyon 93.898 yatırımcı halka arzdan pay almaya hak kazandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 68 milyon adet pay kapsamında yatırımcı başına yaklaşık 62 lot dağıtım gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcıların eline yaklaşık 2832 liralık pay geçti. Halka arzın tamamlanmasının ardından Masfen Enerji hisseleri bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Sayın seyirciler, iş dünyası ihracatta çift taneli büyüme hedefiyle üretimin ekonomiye katkısını artırmayı amaçlıyor. Tim Başkanı Mustafa Gültepe Ağparay özel açıklamalarda bulundu. İzliyoruz.
2: Küresel belirsizlikler, finansmana erişim ve yeni pazar arayışları, ihracatçının gündemi oldukça yoğun. Tüm bu başlıkları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
3: Hoş bulduk.
2: İsterseniz öncelikle yılın ilk 6 aylık fotoğrafını çekerek başlayalım. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, kur, maliyet ve finansman dengesinin yakından takip edildiği bir dönemi geride bıraktık. Hazır giyim ve tekstil sektörü için ilk 6 ay nasıl geçti? Beklentilerinizi karşıladı mı?
3: İlk 6 ay değersel olarak olumlu geçti. %3,5-4 arasında bir artış gerçekleşti. Tabii bu artış ağırlıklı bütün sektörlerimizden gelmedi maalesef. Yarı yarı gibi bir değer var. Kimi sektörler eksi yazdı, kimileri artı yazdı ama overall'da da bir artı olması bizler açısından, ihracatçı açısından olumlu. Bu artıda şunu da unutmamamız lazım. Bu artıda paridenin etkisi de iyi geldi. Yani aslında paride etkisiyle beraber %3,6 civarında bir artış oldu. Parideyi dışarıda bıraktığınız zaman %1'e yakın bir artış. Yani ilk 6 ayda paride bize olumlu yansıdı. İkinci 6 ayda biraz eksiye yansıyacak gibi gözüküyor. Ya çünkü ağırlıklı Avrupa Birliği tarafına %45 ile %50 oranında bir ihracat yaptığımız için ikinci 6 ayda eksi yazma potansiyeli çok yüksek. Eğer bu oranlarda kalırsa hazır giyim ve tekstil nezdinde en fazla negatif yönde etkilenen sektörlerimizin başında geliyor. Çünkü emek yoğun sektörümüz. Son 3 yılda zaten hep eksi maalesef. Zaman zaman bazı aylarda artı yazdılar. Ama toplamına baktığın zaman eksi, istihdam kaybı, ihracat kaybı o sektörlerimizi devam ediyor. Çünkü en fazla fiyata duyarlı

0: Ve yemeğimizin gittikçe pahalandığı bir noktada en fazla maliyetin içerisinde en fazla emek yoğun maliyet onlar o sektörlerde olduğu için en fazla etkilenen sektörler o sektörlerimiz oldu maalesef.
1: Yaklaşık 3 yıldır uygulanan ekonomi programıyla da enflasyonla mücadele önceliklendirilirken bu süreçte de iş dünyası en önemli aktörlerden biri oldu. Sıkılaşma politikası ve ekonomi programı bu 3 yılda sektör faaliyetlerine nasıl yansıdı?
0: Şimdi tabii bir program uygulanırken yeni hükümetin kurulmasıyla, yeni bakanlarımızın gelmesiyle daha farklı bir ekonomik program uygulanmaya başladı. Orta vadeli program söylemiyle beraber ortaya çıktı. Aslında kısa zamanda ilk bir yıl içerisinde başlarken zorluk derecelerini bakanlıklarımız, işte yetkili olan başkanlarımız açıkladı. Program ağırlıklı tabii enflasyonu aşağı doğru indirmek çünkü enflasyon yukarıya doğru %37-38 civarında idi yeni yönetim başladığı zaman. Ama tabii kısa zamanda %75'lerin üzerinde bir enflasyon gördük bu dönem içerisinde. Ve şu anda da 3 yıl içerisinde gelinen noktada %32-%33 civarında %30 üzerinde bir enflasyon var. Şimdi buradaki en büyük problem, en büyük enflasyonla mücadele yaparken tabii faizlerin çok yukarıya doğru çıkması ve kurun enflasyon paralelinde artmaması. Dolayısıyla ilk bir yılda hani sabırla beklemiş olduğumuz sonuçları ikinci yılda da tekrar aynı şekilde konjektürel hareketlerden dış ülkelerdeki olan, dünyadaki olan problemlerden de biraz da sabırla o anlamda düzelir şeklinde beklentimiz oldu. Ama sürece baktığımız zaman tam 3 yılı aşmış bir süre içerisinde gerçekten sanayi tarafında program çok büyük negatif etki yaptı. İhracat artışları belki yaşandı %2'li, %4 ama bu ihracat artışlarımız bütün sektörlerden gelmedi. 3 sektörden %60'ı 3 sektörden ve 9 firmadan geldi. Dolayısıyla artılarımızı söylerken artı tarafların nereden kaynaklandığını, eksileri de iyi bir şekilde incelememiz lazım ki doğru stratejileri ortaya koyalım. Çünkü ülke bizim, ülke hepimizin. Biz önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz vizyon şu: Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke ihracat ülkesi, üretim ülkesi alanına çıkarabilmek vizyonuyla çalışıyoruz.
1: Yılın ikinci yarısında hem küresel talep hem de iç piyasalardaki gelişmeler yakından izleniyor. Sektör açısından ikinci yarı için beklentileriniz neler? Daha güçlü bir tablo bekliyor musunuz?
0: Şimdi aslında şu anda son 1-1,5 yılda küresel talepte çok fazla bir düşüşlük yok. Hatta bazı sektörlerde talep artışı bile var. Ancak dünyadaki talebin artmış olmasına rağmen son 1,5 yılda dünya ticareti yukarıya doğru gitmesine rağmen bizim dünyadan almış olduğumuz pay aşağı doğru iniyor. Az önce anlatmış olduğumuz rekabetçilikle ilgili problemlerden kaynaklı. Çünkü fiyat her şey. Biz de Türkiye'de şu anda jeopolitik durumdan dolayı herkes Türkiye ile çalışmak istiyor. Vermiş olduğumuz hizmetten dolayı çalışmak istiyor. Kaliteden dolayı çalışmak istiyor. Ülkenin yönetiminden dolayı çalışmak istiyor. Bu konuda hiçbir problem yok. Her şey var bizde. Hani şeker var, un var. Hani helva yapmak için ne gerek var diye bir şey vardır ya. Başka malzeme de varsa helva yaparken. Bizde her şey var. Tek bir şey yok. Fiyat yok. Rekabetçilik konusunda onu çözmemiz lazım. Eğer onu çözemezsek ikinci yarı da birinci yarıdan hiçbir şekilde bir farklı olmaz. Aynı şekilde belki %2, belki %3, belki %4 oranında bir artış olur.
1: İş dünyasının en sık dile getirdiği konu başlıklarından biri de finansmana erişim ve kredi maliyetleri. Bugün geldiğimiz noktada kredi maliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Üretim ve ihracat üzerinde nasıl bir etkisi var?
0: Evet, aslında erişim konusunda en son Sayın Cumhurbaşkanımız bizim genel kurulumuza katılmıştı. Burada 500 milyon TL tekrar Merkez Bankası reskont kedilerini günlük 5 milyar TL çıkarmıştı. Ben tekrar Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu ihracatçıya yetmez, daha fazla talepte de bulunuyoruz. Çünkü ne kadar finansa erişim kolaylaşırsa üretim, ihracat, istihdam o kadar büyür.

0: Bir nebze olsa özellikle Merkez Bankası'nın vermiş olduğu kredilerde yığılma var. 1,5-2 ay bir yığılma var. Çünkü maliyeti TL bazında en düşük olan kredi bu. Maksimum %26 maliyeti var. Ama diğer finans erişimlerindeki maliyet %45'ten aşağı değil. TL bazında söylüyorum. Dolayısıyla o maliyetleri aşağı doğru çekmemiz lazım. O maliyetler aşağı doğru inerse insanların, firmaların fiyat tutturma şansları çok daha yüksek olur. Maliyetleri içerisinde finans maliyeti minimum seviyelerde olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda o konuda problem var. Özellikle finansman maliyeti şu anda işletmeleri üzerinde büyük bir yük olarak duruyor. Bu yaklaşık son 2,5 yıldan beri böyle. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani %37'nin üzerinde, %40'ların üzerindeki bir faizle bir sanayi, bir ekonomi dönmez. Kademe kademe bunu indirmek lazım. Yani nasıl yukarıya doğru çıktıysa, tam indi bir noktaya kadar, %50'ye kadar çıktı biliyorsunuz. Aşağı doğru indiyse artık onu yavaş yavaş artık indirme zamanı geldi diye düşünüyorum.
1: Son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki temasların yoğunlaştığını görüyoruz. Ticaret hacminin artırılması iki ülkenin ortak hedefleri arasında yer alıyor. ABD pazarını ihracatçılar için nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde bu pazarda yeni fırsatlar görür müyüz?
0: Amerika pazarı Türkiye için çok çok önemli. Bizim birinci pazarımız neredeyse. Birinci Almanya, ikinci Amerika gittikçe büyüyen, yükselen. Biz de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak birliklerle beraber hem Kuzey Amerika hem de Güney Amerika kıtasını gerçekten mercek altına almışız. Sürekli aktivasyonları o konuda yapıyoruz. Büyütmek istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz. Zaten ihracatımızı çok daha farklı bir noktalara getirebilmek için şu anda 12 aylık çevrimde 276 milyar dolar olan ihracatımızı eğer 300 milyar doların üzerine, gelecekle ilgili çok daha farklı rakamlar üzerine getireceksek Amerika pazarından çok daha fazla pay almamız gerekiyor. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Cumhurbaşkanımızla Amerika Başkanı'nın yapmış olduğu karşılıklı görüşmede karşılıklı 100 milyar dolar konuşuluyordu. Umarım bu yakın ilişki ticarette çok rahat bir şekilde yansır önümüzdeki dönemlerde. Potansiyel var mı? Çok potansiyel var. Karşılıklı eğer özellikle bazı alanlarda serbest ticaret anlaşması eğer yapabilirsek bu amaçlamış olduğumuz hedeflere çok daha kolay yakalama şansımız olabilir. Yani ilk başta 50 milyar, daha sonra 100 milyar yakalama şansımız var. Biz çok fazla B2B'de ticari heyetler Amerika ile eyalet eyalet çalışıyoruz. Sektör sektör çalışıyoruz ama yine az önceki konuşmama dayanacağım. Amerika pazarı fiyata çok duyarlı olan bir pazar. Eğer fiyatı geçemezseniz o pazarı büyütemezsiniz. O yüzden önce fiyatı geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra diğer bütün yatırımları, çalışmaları çok rahat bir şekilde sektörler kolayca yapabilir diye düşünüyorum.
1: Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, öte yandan da Orta Doğu'daki gerilim, küresel ticaret adeta bir sınavdan geçiyor diyebiliriz. Bu jeopolitik gelişmeler ihracatçıları hangi alanlarda zorluyor?
0: Tabii bu yani savaşın olduğu bir yerde ticaret yapmak kolay değil. Bugün doğru olan karar yanlış, yarın farklı olabiliyor. İşte yüklemeler, navlonlar, lojistikle ilgili yaşanan sorunlar, işte özellikle İran Savaşı'ndan sonra Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının farklı farklı etkileri oldu, farklı farklı dengeleri değiştirdi. Ukrayna-Rusya Savaşı bizler için gerçekten Türkiye pazarı için ikisi de büyük bir pazardı. Hem Rusya hem Ukrayna. 4 yıldan beri devam ediyor. Orada pazar küçülüyor. Çünkü insanlar orada huzur olmayan bir yerde, mutluluk olmayan bir yerde, ticaret oranında mecbur kaldığı noktalarda oluyor. Yatırım olmaz, düşünce olmaz, pozitif yaşam olmaz. Dolayısıyla o pazarlar bizi o anlamda etkiledi. Küçülme yaşanıyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Yani savaşın olduğu her şehirde pazarlar etkileniyor. İran bizim komşumuz. Bizimler için de o kapsamda iyi pazarlardan bir tanesiydi. Amerika keza aynı şekilde. Onların etkilemiş olduğu işte Körfez ülkeleri bizler için çok büyük bir pazardı. Büyüyen, gelişen rakamların çift rakamlı büyüttüğümüz pazarlardı. Onlar da aynı şekilde o anlamda etkilendi. Rakamlarımız düştü. Son 6 ayda onlara yaptığımız ihracatta. Dolayısıyla olumsuz bir şekilde ilgili etkiliyor. Ben ümit ederim ki, umarım ki en kısa zamanda gerçekten bir barış ortamı, barış anlaşması yaparak dünya aslında herkese yeter diye burada söylemek istiyorum, anons etmek istiyorum. Yani savaşa insanlar gerçekten konuşarak, anlaşarak çok daha farklı sorunları, problemleri çözebilirler.
1: Enerji fiyatlarından navlun maliyetlerine kadar birçok başlığı etkileyen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da yakından takip edildi. Lojistik tarafında yaşanan bu sıkıntılar ihracatçılar için hangi sonuçları doğurdu?
0: Aslında bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Türkiye açısından, tamam, savaştan dolayı öyle bir problem, hiç kimse istemez ama sonuçta ortaya koymuş olduğu sonuçlar Türkiye'nin lehine şu aşamada. Çünkü lojistik maliyetleri, özellikle boğazın kapatılmasıyla beraber pandemi döneminde yaşamış olduğumuz aslında sonuçları, problemleri ortaya koydu. Ve aslında son 2 ayda 3 ayda Türkiye'de bazı sektörlerde hareketlenme oldu. Bu hareketlenme Hürmüz Boğazı'nın aslında sonuçları. Hem lojistik maliyetleri ortaya çıktı, yukarı doğru çıktı. Hem de ülkeler siparişleri verdikleri zaman tahmin ettikleri sürede gelip gelmeyeceklerinden şüphelendikleri için aslında güvenli liman olan Türkiye'ye siparişleri kaydı. Yani inşallah çözülür tabii. Sonuçta bütün maliyet Türk dünyayı etkiliyor. Ama şu aşamada aynı şekilde devam ederse Türkiye'ye bakış açısı biraz daha değişir. Türkiye'deki siparişler, Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde normal çalışmamasından kaynaklı siparişler artar diye düşünüyorum.
1: Bir yandan Avrupa ile finansal entegrasyonunu güçlendirecek SEPA süreci, öte yandan da gümrük birliğinin güncellenmesi. Bu iki başlığın ihracatçılar açısından sağlayacağı en önemli kazanımlar neler olacak?
0: Şimdi gümrük birliğinin tabii güncellemesi uzun zamandan beri hepimizi konuştu, ettiği. Çünkü Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerde yapmış olduğu anlaşma bizi dezavantaj olarak Türkiye'ye geliyor. Hep söylüyoruz, hep gündeme gelmesini söylüyoruz. Bir revizasyona ihtiyacı var. Ödeme şeklinin özellikle Avrupa Birliği içerisindeymiş gibi yapmak, özellikle küçük olan ve KOBİ olan firmalarımız o konuda rahatladır. Yaşanan sorunları, sıkıntıları kısa zamanda çözülür. İkisi de revizasyonu, ödeme şeklinin aynı içeride ödenecek şekilde olması Türkiye açısından büyük bir avantaj. İnşallah en kısa zamanda devreye girer. Eğer devreye girirse biz Avrupa Birliği'ndeki olan en azından payımızı koruruz ve yukarıya doğru çıkarma şansımız da olur.
1: Türkiye uzun yıllardır üretim altyapısını teknolojiye taşıyarak cari açığı azaltmayı hedefliyor. Bugün cari açık verdiğimiz sektörlerde hangi çalışmalar yapılmalı?
0: Şimdi tabii bunlarla ilgili bence devlet otoritesiyle beraber oturup, gerekirse kümelerle beraber, gerekirse nasıl TOK'ta bir girişimci grubu bir araya gelinmişse, belki bir kişi kişinin sermayesi onları kurmaya yetmiyorsa bir konsorsiyumlarla beraber bence onlara yatırım yapılması lazım. Ama burada özellikle hükümetimizin ve devletimizin liderlik yapması lazım. Nasıl TOK'ta yapıldıysa, nasıl savunma sanayinde yapıldıysa çok daha hızlı işler, çok daha hızlı hemen yatırımlar yapılır ve çok kısa zamanda da devreye girer. Bunların devreye girmesi cari açığı aşağı doğru indirir. Bunu çok rahat bir şekilde Çin'de örnekleri var. Zaten Çin'in ekonomik modeli biraz buna benziyor. Eğer bunları önümüzdeki dönemlerde gerekirse Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisiyle beraber yapılırsa ve iş insanları bir yere getirip o konuda ilgi duyan iş insanları, hatta biraz projeksiyon yaparak, biraz zorlayarak, biraz girişimciliği teşvik ederek çok rahat bir şekilde yatırım yapılabilir.
1: Ekonomide artık büyümenin niteliği de ekonominin kendisi kadar büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye ekonomisindeki büyüme kompozisyonunu nasıl görüyorsunuz? İhracat büyümeye daha fazla katkı verebilir mi?
0: Son dönemlerde ihracat büyümeye maalesef katkı, net ihracat büyümeye katkı veremiyor. Ağırlıklı tüketimden geliyor. İşte önümüzdeki dönemlerde az önce söylediğim noktada eğer çift rakamlı ihracat rakamlarını biz açıklamaya başlarsak, ki bunu her söylediğimde söylüyorum, yani Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde ihracatta daha farklı basamaklara çıkarmak için çift rakamlı artışları söylememiz lazım. Yani %2, %3 Türkiye'ye yetmez. Eğer o şekilde olursak o zaman çok daha fazla üretim ve ihracat büyümeye katkı verir. Gelecek bizimdir. İnşallah gelecekle ilgili ihracatın tüketimden daha fazla katkı verecek olduğu bir dönemleri hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Son olarak enflasyonu da konuşalım. Enflasyon hem üretici hem de tüketiciyi doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yıl sonu enflasyon beklentiniz nasıl şekilleniyor? İş dünyası 2027'ye nasıl bir tabloyla girmeyi hedefliyor?

0: Umarım ki 2026'dan farklı gireriz. Her yıla umutla girmemiz gerekiyor. Enflasyonun %20'nin altında olacak olduğu inşallah bir dönem olur 2027 girerken, ama şu şartlarda, şu koşullarda zor gözüküyor. %25 ile %29, %30 arasında bir rakam olur. Rakamlar onu gösterir, gidişat onu gösterir. Çünkü zaten şu anda %18'deyiz. Dolayısıyla önümüzde bir 6 ay daha var. Zor. 25 ile girersek bence iyi olur, güzel olur diye düşünüyorum. Ama 25 ile 30 arasında. Enflasyon tabii özellikle psikolojik olarak herkesi etkileyen bir nokta. Türkiye'deki enflasyon sadece fırsatçılığın da getirmiş olduğu bir enflasyon var. Her konuşmamda bunu söylüyorum. Ülke bizim. Zam yaparken, zamı düşünürken ülkeyi düşünerek yapmaları gerekiyor. Bireysel çıkarlarını devletin çıkarları üzerinden görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. İnşallah tek rakamlı 2027 sonrası, 2028 ve sonrası için tek rakamlı olan bir enflasyon ülkesi oluruz. Bu temenniyle beraber kapanışı da yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile 2026 yılının ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarısına ilişkin öngörüleri masaya yatırdık.
2: Evet, devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi Gökhan Uzun. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Hemen FED'le başlayalım isterseniz. Dün faiz kararını açıkladı FED. Beklentiler dahilinde %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Tabii bu noktada Kevin Warsh'un açıklamaları önemliydi. Enflasyonda tek hedefin %2 olduğunu vurguladı. Herhangi bir esneklik olmadığını belirtti. Nasıl değerlendirmek gerekir? FED'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Tabii ki Haziran enflasyonuna baktığımızda ABD'de hedefin neredeyse iki katı. Bu anlamda FED'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Buyurun.
3: Tabii burada iki konuyu vurguladı. Birincisi, önceki toplantıda da, ikinci toplantısı Warsh'un ilk toplantısında da belirttiği gibi piyasa beklentilerine çok bağlı kalmadan sadece enflasyon %2 hedefine doğru bir yatsımayla, yakınsamayla değerlendireceğini, adımları atacağını belirtmişti ki piyasa beklentisi bu toplantıda ciddi anlamda faizlerin yükselmesi yönünde olacağına dair bir görüş hakimdi. Eylül toplantısında da bu oran %100'e çıksa FED artık faiz arttırır mı sorusu da gündeme geldi. Warsh'un açıklamalarında değindiği noktalar zaten ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıda da farklılaşmadı. Önemli olan Orta Doğu'daki risklerin ve petroldeki geçişkenliğin, enflasyon üzerindeki etkilerinin hala devam ettiği konusundaki ortak mutabakattı. İkinci tarafta da buradaki asıl hedefin enflasyonun %2 hedefine doğru gerçekleşmesi olarak belirtildi. Devamında da zaten Eylül toplantısıyla alakalı da çok yüksek bir miktarda piyasanın beklediği faiz arttı ile alakalı çok ciddi anlamda bir konsorsiyumun oluşsa dahi FED'in bunu biraz daha kulak arkası amiyane tabirle yaptığını gördük. O yüzden de FED beklentileri biraz daha piyasa paralelinde gerçekleşti. Riskler devam ediyor. O yüzden de bu risklerin özellikle Ağustos ayı içinde ya da Eylül ayı içinde tekrardan güncellenmesi, petrolün tekrardan aşağı gelmesiyle beraber FED'in politikalarında önemli bir değişiklik olacak mı düşüncesi burada değişiklikten ziyade yönlendirmenin artık eskisi gibi yapılmadığı ve toplantıdan toplantıya Warsh'un buradaki ara noktaları, anekdotlarının değişmediğini gören piyasa bence biraz daha ayrışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü piyasa fiyatlamasıyla toplantının sonuçları, metinler çok büyük farklılıklar gösterdi. O yüzden de bundan sonraki dönemde biraz daha FED'in ya da Warsh'un açıklamalarına yönelik bir beklenti oluşacağını düşünüyorum.
2: Peki şimdi ABD ve İran çatışması tekrar tırmanışa geçti. Geçtiğimiz gece İran bir saldırı gerçekleştirmişti. 5 günlük aranın ardından Amerika Birleşik Devletleri de karşılık verdi bu gece. Brent petrole baktığımızda 90 doların altında, 86-87 dolar seviyelerinde jeopolitik bir risk var, gerilim var. Yeterince fiyat

0: atlamıyor mu acaba? Bunu söyleyebilir miyiz? Geçtiğimiz hafta da benzer riskler varken 100 doların üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta neyi fiyatlıyordu? Şu an Brent petrol neyi fiyatlıyor?
1: Yani biraz garip olacak ama Trump'ı fiyatlıyor. Çünkü piyasa artık şunu anlamış vaziyette. 100 dolara yaklaştığı zaman Brent petrol fiyatı Trump'tan bir geri adım ya da ateşkese yönelik adımlar atılıyor. 80 doların altına geldiği yerde tekrardan şiddetlenen bir tansiyon var. O yüzden de hani bu ara bantta piyasanın mutlaka Trump'ın müdahale edecek beklentisi hakim oldu. 4 günlük ateşkesin devamında tekrardan çatışmalar başladı. Tabii burada İran'ın özellikle beklentileri çok netti en başından beri. ABD'nin beklentileri burada çok netti. O yüzden de iki tarafta kazanmış algısı yaratabilecek bir potansiyelde masadan kalkmayı planlıyor. 80 doların üzerinde artık 100'e yaklaşan dönemlerde Amerika'da da ara seçimlerde tekrardan Kasım öncesinde Trump'ın müdahalesiyle karşılaşılıyor. O yüzden de bir de eskisi gibi artık hani risklerin tekrardan 200 doların üzerine gitme beklentisinden ziyade sürecin ne kadar daha uzayacağı beklentisi burada konuşuluyor. İlk etapta bizim fiyatladığımız durum arzdan kaynaklı risklerden ziyade arzdan, talepten kaynaklanan risklerden ziyade arzdan kaynaklanan risklerdi. Şu anda talebin de gevşediği, büyümelerin global anlamda yavaşladığı, durgunlaştı. Artık enflasyonist geçişkenlikten ziyade büyüme risklerinin de artık konuşulmaya başlandı. Bu dönemin ne kadar daha süreceği, buradaki finansman maliyetlerinin ne kadar daha devam edeceği konuları ön plana çıktı. O yüzden de bu riskler aslında birer petrol fiyatlamasından ziyade artık buradaki sürecin ne kadar daha süreceği ve ateşkesin oluşması beklentisinin yılın son çeyreğine mi kalacağı durumu biraz daha ankarada çıkıyor. Bir taraftan da Rusya-Ukrayna Savaşı da burunda önemli bir etkisi var. Dizel marjlarını da yukarı çeken bir durum da var burada. Onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Ama dediğim gibi özellikle bir önceki risklerin daha az olduğu yerde ya da paralel olduğu yerde 100 doları geçen Brent petrol tamamen Trump'ın tekrardan 100 dolar seviyesine yaklaştığı durumlarda müdahale edeceği beklentisiyle gevşeme potansiyeli taşıyor diyebilirim.
0: Peki şimdi Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kullanılamıyor. Babülmendeb'de de sınırlı bir gemi trafiği söz konusu. İki önemli enerji koridoru aynı anda aksıyor. Bir taraftan Trump'a bakıyoruz, seçimlere, ara seçimlere rağmen büyük bir risk almış durumda. Yani İran'la ABD arasındaki gerilime baktığımızda bir yandan tabii 60 ülkeye yönelik tarife kararını devreye aldı. Bütün bu gelişmeleri düşündüğümüzde petrolde kısa vadede hangi seviyeleri görebiliriz?
1: Açıkçası ben Brent petrolde ya da global anlamda büyümenin yavaşladığı yerde özellikle ateşkesle beraber ya 40 doların altına doğru bir fiyatlamayı bekliyorum. Ben üretim artışları, keza Çin'den gelen talebin kesilmesi, açıkçası bu durumda Hürmüz ve az önce bahsettiğim gibi Babülmendeb'in kapatılması ya da oradaki aksaklıkların sonuçları açıkçası direkt olarak tabii bizleri de çok yakından ilgilendiriyor ama açıkçası Çin tarafını ve Asya tarafını daha fazla ilgilendiriyor. Buradaki baskı devam ettiği sürece oradaki aksamalar talep yönünden ziyade arz yönüne doğru dönmeye başlıyor. Amerika burada kısa vadede çok olumsuz etkilenmedi. Orta uzun vadede de bu baskılanma ne kadar seçimlerde iç piyasadaki oyları düşürme etkisi olsa da genel anlamda açıkçası Amerika'nın çok aleyhine bir durum teşkil etmiyor. Ama burada önemli olan nokta global anlamda bu geçişkenlik, kısa süreli bir riskli fiyatlama baskısından çıkıp geneli yayılırsa burada tekrardan güvenli bölgelere geçme tarafındaki fiyatlama ne zaman normale döner? Orada işte sorulan soruların başında o geliyor. 2027'nin ikinci çeyreği, üçüncü çeyreğine kadar etkilerini görebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz diyebilirim şu anda.
0: Peki İngiltere ile devam edelim. İngiltere'de faiz kararını açıklayacak. Enflasyona baktığımızda İngiltere'de %2,6, hedefte %2. Amerika'daki gibi aslında çok uzak değiller ki, Amerika'da 2 katına yakın. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecektir?
1: Tabii Avrupa'da da İngiltere'de de durum çok iç açıcı değil. Uzun zamandır süre gelen bir yavaşlama söz konusu o tarafta da. Özellikle Brexit'ten sonraki dönemde ki yansımalar çok istenildiği gibi olmadı. %2'nin altına düşürülemeyen bir enflasyon var. Ama nitekim hani orada da durum yeterli derecede önemi artık Çin pazarının Avrupa'ya olan baskısı, İngiltere üzerindeki hakimiyeti, ihracat kanallarının tıkanması, işte vergi tarafındaki Avrupa kadar İngiltere buradan çok büyük darbe yemese de yine de baskı oluşturuyor gibi duruyor. O yüzden de hani o tarafta işler bir tık daha Amerika'ya da bizden ya da Asya tarafından farklı ilerliyor. Gündem enflasyon tarafındaki katılıktan ziyade %2'nin üzerine çıkmaması yönündeki bir direnç hakim. İlerleyen vadede tabir faizlerindeki bu ciddi anlamdaki oynaklık devam edecek mi? Onu beraber takip edeceğiz ama global anlamda zaten benzer etkiler bütün ülkeler yaşıyor diyebilirim.
0: Peki altınla devam edelim. Şimdi Fed tabii faizi sabit tuttu ama jeopolitik gerilim artıyor. Bu anlamda hangi seviyeleri görebiliriz? Altında kritik seviyeler hangileri? Önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olabilir?
1: Tabii 4100 dolar, 4150 dolar arasındaki ons fiyatlaması önemliydi. Üzerine birkaç kere deneme yapan bir altından söz edebiliriz ateşkesle beraber. Ama 4000 doların altında psikolojik olarak benim o sıralarım söylediğim nokta 3900 doların altında kısa vadeli pozisyonların stop olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alt bantta geniş bir bant var. 3600 bandına doğru bir geri çekilmeden söz edebiliriz. Tabii bunlar kısa vadeli aşırılaşmalar diyebileceğim noktalar. Ama orta uzun vadede altının buradaki güçlü seyirini özellikle 4000 ya da 3950-4150 arasındaki ara bantta kısmen de olsa kısıtlı da olsa bir talep gördüğünü söyleyebiliriz. Ama burada tabii sürekli bahsediyoruz. Merkez bankalarının alışları cılız da olsa devam ediyor. Ama Orta Doğu'daki gerilim düşmeden altın tarafındaki belirgin tekrardan alımları ciddi anlamda görmüyoruz. Bu da altının yukarı doğru hareketlerini destekleyecek nitelikte bir büyümeye ya da trend hareketine sebep olmuyor. Ama burada sürecin uzamasıyla beraber yılın 3. ve 4. çeyreğinde de savaş devam ederse altındaki bu geri çekilme kısmı olsa da devam edecek. Çünkü talep tarafında da bir azalmadan söz edebiliriz. Hem merkez bankaları hem de yatırımcı anlamında. Ama 4000 doların altında gevşemeyen de bir yapısı var altın tarafında, ons bazında özellikle. Ama dediğim gibi kritik noktalar şu anda yukarıda 4100-4150 tarafında, alt bantta da 3900 açıkçası önemsediğimiz yerler. Buranın altında hareketler hızlanabilir. Üstünde tam tersi etki olur. Tekrardan yukarı yönlü 4400-4600-700 bandına doğru bir ilerlemeden de bahsedebiliriz ama lineer olarak orta uzun vadeli altının hala yukarı yönlü trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede dediğim gibi mevcut risklerin üzerine ekstra bir gündem oluşturursak, altındaki likidasyon devam ederse 3900'lerin altına gevşediğini görebiliriz, şahit olabiliriz. Ha, buradaki geri çekiliş uzun vadeli olur mu? Sanmamakla beraber ama 3600-3700 bantlarını da göreceğimizi 3900'ün altında söylemek çok da yanlış olmaz.
0: Peki gümüşte nasıl bir tablo var? Yani Fed'in kararından sonra ilk etapta 58 doların üzerine çıkmıştı gümüş ons. Yani altına göre daha güçlü tepki veriyor diyebilir miyiz?
1: Evet, bir tık daha güçlü tepki veriyor. Piyasalar da aynı şekilde yukarı doğru tepki verdi. Kazançlarını sonra geri verdi. Gümüşte de aynı şekilde 58'e doğru bir hareketlenme gördük. Tekrardan aşağıya doğru 55'lere doğru yaklaşan bir seyir izledi. ya bekle gör'den ziyade genel olarak dediğim gibi emtiaların birçoğunda artık hani bu hareketler biraz daha bu seviyelerde artık hani yön alışını belirlemeye çalışıyor. Gümüşte de altın gibi aynı şekilde eğer kısa vadede

0: buradaki risklerde bir tansiyon azalması olmazsa tekrardan alt bantta 55'lerin altında bir 48'lere doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama dediğim gibi hani talep kaynaklı bir durumdan ziyade artık hani arzdan ziyade taleple bir yavaşlamanın olacağı bir yeni çeyrekler ya da yeni dönemler bizi bekliyor. Bu riskler fiyatlanırsa oradaki geri çekilmelerde artık normal karşılamak gerekiyor.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Yarın Japonya Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. %1 seviyesindeki 31 yılın en yüksek seviyesi. Yen dolar paritesine baktığımızda da 40 yılın en düşük seviyelerinden. Şimdi tabii faizi sabit tutması da bekleniyor. Eğer böyle olursa faiz artırımını ertelerse bir döviz müdahalesi görebilir miyiz Japonya'da?
0: Orada kontrollü bir şekilde buradaki süreç devam ediyor Japonya tarafında. Yaklaşık işte yen tarafındaki değersizleşme de yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir devam ediyor. Yani mevcut süreçte Japonya'nın beklentiler dahilinde bir tutum sergileceğini düşünüyorum. Çünkü artık hani büyüme tarafındaki ya da global taraftaki bu atılımlar artık hani bütün merkez bankalarının mevcut hikayesini değiştirdi diyebilirim. Japonya tarafında da önemli bir aktör global oyunculardan. O yüzden faiz tarafındaki yükseliş yani düşüşten ziyade beklentilere paralel ya da yukarı yönlü seyir devam etmesi muhtemel. Japon yeninin buradaki değersizleşmesi de ön plana çıkıyor. Dolar tarafındaki atılan adımlar, Amerika'nın mevcut tutumu. Dediğim gibi hani global anlamda mevcut gündem maddeleri hala devam ettiği sürece mevcut süreci de devam ettireceğimizi düşünüyorum merkez bankaları tarafından.
1: Peki çok kısa cevaplamanızı rica edeceğim. Yurt içiyle devam edelim. İkinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. TSK ve TOFAŞ bilançolarını takip ettik. En son nasıl bir görünüm var? Neler söylersiniz?
0: İkinci çeyrek dediğim gibi hani mevcut risklerle beraber beklentilere paralel gelen bilançoları görüyoruz. Burada şirketlerin finansman maliyetleri ciddi anlamda artmaya devam ediyor. Bu faiz indirim dönemine tekrar dezenflasyonist dönemle beraber geçiş yapmadığımız sürece şirketlerin net kâra geçmesi ya da bu finansal maliyetleri yönetme ya da yapılandırma süreci uzadıkça getiri beklentisi de azalmaya, momentum azalmaya devam ediyor. 13.500'lere yaklaşan bir piyasadan söz edebiliriz. 13.300-13.400 bandı ciddi anlamda destek noktalarımız BIST anlamında. Banka bilançolarıyla 28 Temmuz itibariyle başladık. Sanayi ve otomotiv tarafıyla devam edeceğiz. Evet. Ama piyasanın önden fiyatladığı tek şey şu anda Eylül ayı toplantısından ziyade Merkez Bankası'nın repo penceresini tekrar açması ve politika faizinin seviyelerine tekrardan piyasa faizinin inmesi burada birazdan momentumu destekleyecektir ama yakın vadede zayıf seyir devam ediyor diyebiliriz.
1: Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Bir mukabele yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Day 08 seans öncesi devam ediyor. Dün FETÖ kararını karşıladık. Kevin Warsh'un açıklamaları oldukça önemliydi. Satır aralarında hangi sinyaller verildi? Altın ons Brent petrol tarafı, Amerikan tahvilleri, Amerikan doları nasıl etkilendi FETÖ kararından ve tabii ki Kevin Warsh'un açıklamalarından? Hepsini konuşacağız. Güçlü bir canlı yayın konuk kadrom olacak birazdan seans öncesinde. Ama onun öncesinde gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerikan ordusu İran'ın Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından İran'a yeni saldırılar başlattı ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın "şimdi sıra bizde" diyerek verdiği sert karşılık sözünün ardından operasyonların Amerikan doğu saatiyle 20'de başladığı açıklandı. Amerikan Merkez Komutanlığı da saldırıların İran'ın bir gün önce Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine hedef alan girişimine güçlü bir karşılık olduğunu bildirdi. Bir Amerikan yetkilisi de operasyonlarda İran'daki askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi. Bir başka önemli gündem başlığına bakalım. Enflasyonda toparlama zaman alacak dedi FED Başkanı Kevin Warsh. Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğini belirtti. Enflasyonda kalıcı bir toparlanmanın zaman alacağını da söyledi. Warsh faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında da Fed'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmadığını vurguladı. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını da ifade eden Kevin Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadele için doğru ekibe sahip olduklarını da kaydetti. Bir başka önemli gündem başlığına bakalım. JP Morgan FED'den faiz artışı beklentisini de öne çekti. JP Morgan, Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısının ardından ilk faiz artırma ilişkin beklentisini 2027'nin ikinci yarısından Aralık 2026'ya çekti. JP Morgan Amerikan baş ekonomisti Michael Feroli de yeni FED başkanının basın toplantısında enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını nasıl uygulamaya koyacağını bir kez daha yeterince açıklayamadığını belirtti. Bir başka önemli gündem başlığına bakalım. Amerikan şirketleri de bilançolarını açıklıyor, takip ediyoruz. Microsoft hisseleri şirketin 2026 mali yılının 4. çeyreğinde beklentileri aşan gelir açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde %2 yükseldi. 30 Haziran'da sona eren çeyrekte gelir yıllık bazda %18

artarak 90 milyar dolara ulaştı ve 87,6 milyar dolarlık piyasa beklentisini de aşmış oldu. Kur etkisinden arındırılmış gelir büyümesi %17 oldu. Öte yandan Meta'nın hisseleri şirketin 2026 yılının ikinci çeyreğinde hisse başına kar beklentisini karşılayamamasının ardından çarşamba günü %7'den fazla geriledi. Şirketin seyreltilmiş hisse başına karı da 6,1 dolarla 7,2 dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı. Gelirse 60,8 milyar dolarla 60,1 milyar dolarlık beklentiyi aşmış oldu. Ve gündemin son maddesi Japonya 2026 yılı, mali yılı için büyüme tahminini düşürdü. Japonya hükümeti Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yükselterek hane halkı harcamaları ve şirket karları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2026 mali yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Kabine ofisi Mart 2027'de sona erecek mali yılda enflasyondan arındırılmış gayri safi yurt içi hasılanın %0,9 büyümesini bekliyor ve Ocak ayında büyümenin %1,3 olması da öngörülmüştü. Ekonominin güçlü sermaye harcamaları ve özel tüketimin desteğiyle bir sonraki mali yılda %1,1 büyüyeceği tahmin edildi. Şimdi gündem başlıklarına baktık. Tabii ki küreye gideceğiz. Son fiyatlamalara bakacağız. Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da son durum neydi? Rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Küreye bakalım. Çin geri çekildi. %1,5'un üzerinde düşüş var. Çin tarafında Güney Kore'de %1,5'a yakın geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Hong Kong'da düştü 0,26 geride takip etti ve Japonya'da da yukarı yönlü hareket vardı. Asya piyasalarında durum buydu. Tabii piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un özellikle konuşmalarından, satır aralarında verdiği sinyallerden oldukça etkilendi. Altın bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Sonrasında geri çekilen bir altın ons takip ettik. 4050 doların altında fiyatlandı. Şu anda birazdan canlı yayın konuklarımla tüm bu analizleri ve piyasaların nasıl tepki verdiğini, geleceğe yönelik beklentileri konuşacağız. Avrupa'ya bakalım. Londra yükseldi, Madrid geri çekildi, Frankfurt'ta da kayıp takip ettik, Paris'te yarım puanın üzerinde düştü. Amerikan borsalarındaki son duruma bakalım. Amerikan borsalarında rakamlar bize ne söylüyor? S&P 500 0.34'lük kazançla 7341 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq'ta da yarım puanlık yükseliş takip ettik. 27.327 puandan işlem gördü. Ve bakalım Dow Jones'a. Dow Jones'ta da 0.15'lik yukarı yönlü hareket takip ettik. Borsa İstanbul'a bakalım. Dün eksi tarafta kapattı işlem gününü. %1'in üzerinde düştü. Borsa İstanbul 13.501 seviyesine geldi. Yeni günde Borsa İstanbul ilk fiyatlamalarda nasıl bir performans sergileyecek takipte olacağız. Şimdi kıymetli metaller diyelim. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Kırmızı bir tablo var. Kıymetli metaller tarafında altın ons geri çekildi. 4044 dolardan fiyatlanıyor şu anda. 0.58'likte kaybı var. Gümüş tarafında 0.95 oranında düşüş takip ediyoruz. 57 dolara kadar indi. Paladyum 0.21'lik geri çekilmeyle 1254 dolar seviyesinde fiyatlanıyor ve platinde de %1,5'a yakın geri çekilme takip ediyoruz. Brent petrol tarafı önemli. Bakalım enerji emtia fiyatlamalarına. Petrol yarım puanın üzerinde geri çekildi. Brent petrolde yarım puanın üzerinde düşüş var. 87,5 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Tabloda doğalgaz yukarı yönlü hareket ediyor. 2,7 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Şimdi bakalım şirket haberlerinde hangi haberler öne çıkıyor? Bugün tabii bilançolarda devam ediyor. Hem içeride hem de küreselde. Garanti Factoring yurt dışında gerçekleştirilmek üzere 100 milyon dolar tutarında tahvil finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay aldı. Vestel Beyaz Eşya 1 milyar lira tutarında tahvil finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay aldı. Ve Katılım Evim Tasarruf Finansman'ın mevcut sermayesi 4 milyar 930 milyon lira bedelsiz artırımla 7 milyar liraya çıkarılacak. Şimdi gazeteler diyelim. Ekonomi sayfalarına bakacağız. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım.
Türkiye Kerkük petrolüne ortak oldu diyor başlık. Biraz detaylandıralım haberi. Türkiye Osmanlı'nın mirasına sahip çıkarak Kerkük'te petrol sahasına ortak oldu. Bu sayede ülkemize daha fazla petrol gelecek ve uluslararası

Bak, sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca alanın önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dün Kerkük Valisi Mehmet Semem Ağa'yı bakanlıkta ağırladı. Bayraktar bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapılabilecek projelerin değerlendirildiklerini belirterek ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak'ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Devam edelim. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Hızlıca ona da bakalım. 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi başlığı taşıyor. Şimdi detaylandıralım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOP tarafından düzenlenen TOP İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zekanın küresel rekabetin merkezine yerleştiğini belirterek Türkiye'nin bu alanda güçlü bir ekosistem oluşturmak için kapsamlı adımlar attığını söyledi. Yapay zeka alanındaki küresel rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çeken Kacır, teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak kendi verisini yönetemeyen, kendi yapay zeka modellerini geliştiremeyen ülkelerin geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkum edileceği bir gerçek dedi. Türkiye'nin yerli yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli destek programlarını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, yapay zeka alanında üniversitelerimiz ve şirketlerimiz bünyesindeki bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine aracılık eden programın ilk 4 çağrısında 62 projeyi destekledik diye konuştu. Şimdi Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Takvim Gazetesi'ndeki haberin başlığı ne? Uzay zirvesine rekor ilgi diyor. Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne uluslararası katılımı güçlendirmek amacıyla diplomatik bir adım atıldı. 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen zirvenin tanıtım resepsiyonu dün akşam Ankara'da yapıldı. Kongre için 108 ülkeden 8330 bildiri başvurusu alındı. Bu sayı kongre tarihinin rekoru olarak kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır da küresel uzay ekonomisinin hali hazırda 600 milyar doları aşması ve 2035 yılına kadar 1,8 trilyon dolara yaklaşmasının öngörülmesiyle uzaya yapılan yatırım artık sadece bir keşif yatırımı değildir dedi. Türkiye'nin uzay teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olma hedefine de vurgu yapan Bakan Kacır, amacımız uzayda sürdürülebilir bir varlık göstermek diye konuştu. Kacır zirvede 10 binden fazla katılımcıyı ağırlamayı beklediklerini de söyledi. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı ne diyor? Mobil doğalar devreye alındı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin erişim ağını genişletecek mobil doğa depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde devreye girdi. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira kazanırken mobil doğa ile hizmet veren işletmelerde her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalaj sisteminde hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulamaya devreye girmiş oldu. Devam edelim. Milliyet'e bakacağız. Milliyet gazetesinde altın ve gümüş artık dijital ortamda başlığı var. Fiziki altın ve gümüş artık borsada alınıp satılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Buna göre kıymetli madenler borsa üyeleri arasında transferine imkan sağlayan dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden sermaye piyasası aracı veya sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlık ya da platformlarda işlem gören kripto varlık olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madene merkez takas kuruluşları tarafından dönüştürülebilecek. Bunların borsada işlem görmesi için bakanlığın uygun görüşü alınacak.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum var. Ahmet Deniz Yağbasan, Destek Portföy Fon Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. FED kararına bakalım. Tabii daha çok Kevin Warsh'un açıklamalarına. Çünkü beklenti üzerine gelen bir karardı.

0: 3,5 ile 3,75 arasında sabit tutuldu. 5. kararıydı yılın ve 3 üyenin özellikle farklı oy kullanması, %25 oranında yükseltilmesini söylemesi, 25 bas puanlık. Nasıl karşıladınız, nasıl değerlendirdiniz? Satır aralarında hangi açıklamaları daha çok dikkat çekti piyasalar tarafından?
1: Evet, dün herkesin olduğu gibi tabii bütün piyasaların odağı FED faiz kararındaydı. Beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşti. Tabii bir kısım faiz arttırımı bekliyor olsa da şu anda bir miktar daha faizleri sabit bıraktığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii Trump'ın açıklamaları da oldu bu konuda. Kevin Warsh'la alakalı. Ama geldiğimiz noktada bir miktar baktığımız zaman çok belirsizlik dönemi içerisindeyiz. Savaşın seyrinin belli olmadığı, savaşın gidişatının belli olmadığı bir süreçten geçtiğimizden dolayı bir miktar daha tabii ki FED tarafında da bu adımların bir miktar daha dikkatli atılması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi yani 2016'dan beri yanlış hatırlamıyorsam yani 3 üye faiz arttırım kararı yönünde oy kullandı. Yani belli bir belirsizlik bir ortamı içerisindeyiz. Belli bir ne yapılabileceğine dair fikir ayrılıklarının olduğu bir dönemdeyiz. Tabii ki bu süreç bu şekilde devam ediyor. Ama eğer biz ilerleyen dönemde bu savaşın seyrinin devam ettiğini görürsek işte o zaman bir miktar daha enflasyonist gelişmelerin piyasalar tarafında endişe kaydetmeye başladığı durumda işte o zaman biz FED'de de artık bir faiz artırımı görme ihtimalimiz var. Tabii Kevin Warsh biraz daha defansif tarafta olmak istiyor. Özellikle faiz indirim tarafında olmak istiyor ama enflasyon hedefinin olmaması, enflasyon işte belli bir bant aralığında olup olmaması bir miktar daha tabii ki bu noktada önemli olacak. Ama Kevin Warsh'ın bir miktar daha tavrı yani evet enflasyon yüksek ama şu anda bir miktar daha arz kaynaklı koşullardan geçiyoruz. Arz sıkıntısı kaynaklı enflasyon gördüğümüz noktadayız. Bunda arz bu sorunlar bittiği zaman düşebileceğini o yüzden de faiz artırımına ihtiyaç duymadığını düşünüyorum. Ben tabii ki bu noktada FED üyeleri de daha farklı görüşüyor. Yani arz kaynaklı bir endişe, enflasyonlar artabilir, faizler artabilir. Yani FED tarafında fazlasıyla bir fikir ayrılığı var. Ama geldiğimiz noktada baktığımız zaman yani şu anda belki bir faiz arttırımı yapıyor olmak erken bir karar olabilirdi. Bir miktar daha savaşın seyrini görüyor olmak çok daha sağlıklı olacaktı. O yüzden dünkü karara baktığımız zaman zaten beklentilere paralel geldiği için çok da piyasa tarafında volatilite yaratan bir etkiye sahip olmadığını söyleyebiliriz.
0: Tabii metinde de Orta Doğu çatışmalarının getirdiği o enerji şokları, enflasyonun 5 yıldır da hedefin üzerinde kalmasına da vurgu yapılıyor. Şimdi bu durum aynı zamanda 3 üyenin de faiz arttırımı yönünde oy kullanmış olması Eylül ayı kararına ilişkin bize nasıl bir sinyal veriyor?
1: Büyük ihtimalle herkesin soru işareti de o zaten. Eylül ayında olsa nasıl bir durum olurdu? Gerçekten çok belirsiz bir dönemdeyiz. Yani savaşın yarın bitmesi itibariyle geldiğimiz noktada faiz indirimlerini bile konuşabileceğimiz bir senaryodan savaşın daha da kritik bir ortama ulaşmasıyla faiz artırımına gidebileceğimiz bir noktada şu anda bir süreç var. Ama geldiğimiz noktada şöyle bir durum var ki Trump'ın Kasım ayındaki seçimi de yaklaşıyor. Yani bu seçime nasıl girmek isteyecektir? En azından bir miktar daha güven oyu kazanmak isteyecek midir? Yoksa elindeki güven oyunu da kaybetme durumu nasıl olacaktır? Bir miktar daha burayı analiz etmek gerekiyor. Netanyahu Trump görüşmesini de gördük. Yani Netanyahu'nun Trump yönündeki açıklamaları oradaki durumu daha iyi anladı şeklinde açıklamaları. Yani bu savaşın Trump nezdinde de artık bir miktar daha bir süre daha devam edebileceği yönünde. Hatta dün de biz hangi açıklamaları gördük? İşte Trump, işte İran bir miktar daha yoğun saldırılar altında İran'a yönelik yoğun saldırılar altında bulunabileceğine yönelik bir durum var. Şimdi bu tabloyu önümüze serdiğimiz zaman yani kısa vadede savaşın bitmesine dair ben bir emare maalesef göremiyorum. Özellikle son dönemdeki açıklamalar bu savaşın bir miktar daha bir süre daha en azından devam edebileceği yönünde. Tabii böyle bir durumda da bir sonraki toplantıda en azından faiz arttırım ihtimallerinin daha masada olduğu bir senaryo şu anda gündemde olabilir. Ama şöyle bir durum da var. Söz konusu Trump ve yarın bir günde yani İran'la biz anlaştık, ateşkes imzaladık demeyeceğini maalesef piyasa tam olarak fiyatlayamıyor. Yani böyle bir durumda da tabii ki net bir şekilde yön belirtmek de içinde bulunduğumuz dönemde çok zor. Evet, Kevin Warsh'un açıklamaları önemli ama biz burada gelecek dönemdeki politika seyrini takip etmek istiyorsak yani Trump'ın açıklamaları ve bunun orta uzun vadede etkilerini çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü yani bir savaş burada. Şu anda Fed'in 2026 yılında biz tam anlamıyla faiz indirimini fiyatlayacağı bir dönemden geçerken faiz arttırımlarının ihtimalinin masada olduğu bir süreçten geçiyoruz. Neden böyle? Sadece ABD için değil, bütün dünya ekonomileri için enerji önemli bir kaynak ve bütün girdileri etkileyen, bütün ham maddeleri etkileyen enflasyon neden olan önemli kaynaklardan bir tanesi. Bu savaşın devam etmesiyle birlikte ürünümüz muazzamın daha da kapalı olması, stokların erimesi, burada Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilikleri de tetikleyecektir. Tabii bu da enflasyonist endişeleri arttıracağından ötürü bir miktar daha FED tarafında veya diğer merkez bankalarında biz ekstra faiz arttırımını görebiliriz. Ama diğer bir senaryoya baktığımız zaman da İşte o zaman bir miktar daha faiz indirimlerinin de 2026 yılında gündemde olabileceği bir senaryo takip edilebilir. Net bir şekilde yön çizemiyoruz. Zor bir dönemdeyiz. O yüzden de yani yatırımcılara şunu demek de çok da bu dönemde sağlıklı olmayacaktır. Yani FED her halükarda faiz indirecek veya her halükarda faiz arttıracak, biz bundan kesinlikle eminiz tarzında bir senaryo analizi kurmak şu anda emin olun FED'in de yapabileceği bir iş değil. Çünkü bir hafta sonra hangi bir dünya ekonomisine uyanacağını tam olarak kestiremeyen bir görünüm var. Sadece ABD'nin değil, bütün dünya ekonomileri tarafında. Son 5 yıldır da evet ABD enflasyonu beklentilerin altında, hedefin altında en azından baktığımız zaman. Ama son 5 yıla baktığımız zaman da çok normal bir ekonomi gidişattan geçmedik. En azından pandemi etkisini gördük. Burada pandemiden sonra Rusya-Ukrayna savaşını gördük. Rusya-Ukrayna savaşından sonra işte ABD-İran gerilimini gördük. Yani her seferinde, her geçen yıl farklı bir konu enflasyonist endişeleri tetikleyen bir durumu var. Tabii ki bu da merkez bankalarını en çok zorlayan noktalardan bir tanesi.
0: Şimdi Kevin Warsh'un kongre sunumlarını da hatırlarsak enflasyonu bir seçim olarak tanımlamıştı konuşmasında ve %2 hedefine de bağlılığını oldukça katı bir şekilde de vurgulamıştı. Şimdi ekonominin dirençli olduğunu söylemesi, Fed'in büyümeden ziyade enflasyon odaklı yürüyeceğini mi söylüyor bize kararlarında? Büyüme ya bir kenara mı bırakılacak? Onu sormak istiyorum.
1: Ya burada büyümenin hiçbir şekilde bir kenara bırakılabileceğini düşünmüyorum ben. Ama tabii ki burada enflasyonist durum çok fazlasıyla önemli bir noktada ABD ekonomisi için. Biz bundan geçtiğimiz yıla gittiğimiz zaman neyi görüyorduk? İşte sürekli olarak faizleri indirmek isteyen bir ABD başkanı ama enflasyonu önceliklendiren bir Powell resmi görüyorduk. Bu dönemde de yine aslında hemen hemen bir aynı durum var. Şimdi enflasyon önemli. Çünkü eğer enflasyon altında bir faiz politikası belirlediğimiz zaman işte o zaman tüketici talebinin de bir miktar daha öne çekilmesiyle birlikte yarınki fiyatlar bugünkünden daha yüksek olacak beklentisi enflasyonu tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi olacaktır. Şimdi böyle bir arz talep dengesinde anormal bir durum sergilendiği zaman da işte o zaman bir miktar arz kaynaklı enflasyon görürken bir miktar da talep kaynaklı enflasyon görmeye başlayacağız. Şimdi böyle bir politika durumunda biz bu politikayı daha geç bir şekilde uygulamaya başlamamız şu anki uygulamamızdan daha maliyetli bir duruma geçecektir. Eğer talep enflasyonu da işin içine girdiği bir durumda daha yüksek bir FED faiz oranı görmemiz daha normal bir görünüm sunacaktır. Bu da neye kaynaklı olacak? Şimdi ABD'nin biz borçluğunun olduğunu biliyoruz. Önemli bir borç miktarı var. Bu borçları da düşük bir finansman oranıyla refinanse etmek istiyor. Trump'ın en azından geçtiğimiz yıldan bugüne İstediği tek senaryo bu. Ama talep enflasyonunda olayın içine girdiği zaman, işte o zaman biz FED'den her faiz kararında daha da şahin bir tutum sergileyebileceğini ve ABD'nin borçlanma maliyetini refinanse etmesinde daha yüksek bir orandan gerçekleşebileceğini, bu da ilerleyen dönemde ABD'nin bütçe tarafındaki durumunu zorlayabileceğini, faiz giderlerin aşırı şekilde

0: hazineye yük olabileceği bir senaryodan geçiyoruz. O yüzden evet, şu anda enflasyon önemli. Büyüme ikinci kategoride şekillenen bir durum var. Bu eminim bir süre daha bu şekilde devam edecektir.
1: Şimdi Kevin Warsh ayrıca piyasaya önceden patika gösterme alışkanlığını da tamamen yıktı ve tabii basın toplantısında da faiz arttırmak için neyi beklediğini söylemedi. Bilerek de tahmin edilemez kapalı bir kutu haline de getirdi aslında yapıyı ve piyasalara verdiği mesajlar açısından da. Fiyatlamalara baktığınızda bu tavır, bu duruş, çünkü volatilitenin arttığı bir tablo koyuyor ortaya. Piyasaları, fiyatlamaları nasıl etkiledi, nasıl etkileyecek, ne dersiniz? Amerikan tahvilleriyle başlayalım örneğin. Ekranda şu anda ve 10 yıllıkların 4,7 seviyesini de takip ediyoruz.
0: Şöyle, tahmin etmemek bence bu dönemde en sağlıklı noktalardan bir tanesi. Son bir yıla baktığımız zaman hangi tahmin tuttu? Yani buraya da bakmak gerekiyor. Yani çok farklı dönemden geçiyoruz. Çok farklı beklentiler içerisindeyiz. Biz piyasa analistlerini bırakın, yani şirketlerin bile tam olarak şirket beklentilerinden çok fazla sapma gösterdiği bir süreçten geçiyoruz. İşte ABD ekonomileri, Hazine Bakanlığı, Fed başkanları, Merkez Bankası başkanları. Gerçekten yani bir senaryo, evet, o dönem için bir senaryo kuruyoruz ama bir hafta sonra çok daha farklı bir senaryoya evrilme olasılığımız tam anlamıyla fiyatlandığı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden de yani Kevin Warsh'ın geleceğe yönelik bir beklenti sunmuyor olması bence bu dönemde çok daha sağlıklı durumlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlamalar tarafına geldiğimiz zaman da tabii ki şöyle bir durum var, yani iyi bir dönemden geçmiyoruz. Faizlerin artma ihtimalinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada tabii ki piyasaları bir miktar daha tetiklediği bir süreç var. En azından risksiz enstrümanlar bazında baktığımız zaman burada bir miktar daha yukarı yönlü hareketlilikleri sergilediğini görüyoruz. Altın tarafına baktığımız zaman da tabii ki ilerleyen dönemde faiz arttırım ihtimalinin bir miktar daha masada olması daha güçlü dolar endeksine neden olabilirken, değerli madenlerde de bir miktar daha tabii ki satışı beraberinde getirdiği bir süreci karşılıyoruz. Ama tabii ki bu durum böyle. Yani Trump mesela bugün öğleden sonra çıkıp da ya biz İran'la anlaştık, artık savaş bitti, Hürmüz Boğazı da tam açık olacak dediği noktada acaba FED sonraki toplantıda faiz indirimlerine gidebilir mi senaryosunu konuşuyor olacağız. O yüzden de yani yatırımcılara önerim, bir miktar daha bu dönemde yani tam bir şeyden emin olmak için gerçekten çok zor bir dönem. O yüzden de belli başlı hedge mekanizmalarını çalıştırmanın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz.
1: Altın fiyatlaması ile ilgili nasıl bir öngörüye sahipsiniz ve bu fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şu anda normal bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu kadar baskı altında kalması bence çok fazlasıyla normal bir görünüm. Belki daha bir miktar daha geriye çekilme olasılığı da olabilir mi? Olabilir ama tabii burada beklentim, geri çekilmesine ilişkin beklentim çok mu yüksek? Hayır. Savaş var. Yani enflasyon yüksek bir seyirde devam ediyor. Ve eğer böyle savaş böyle devam ederse dünya ekonomilerinde enflasyon yükselmeye devam edecek. Daha yüksek faiz kararları görmeyi sürdüreceğiz. Bu daha yüksek faiz kararları ile birlikte de tabii ki yatırımcılar bile mevduatlarını, tasarruflarını işte risksiz varlıklardan, faizi duyarlı varlıklardan alıp altın gibi enstrümanlardan alıp faize dayalı enstrümanlara geçmesi çok daha sağlıklı bir görünüm sunacaktır. Tabii durum böyle olunca da altına para çıkışının bir miktar daha tetikleniyor olması da altın üzerindeki baskılanmayı sürdürecek bir noktaya evrilecektir. Ama burada dengeyi şu şekilde kurmak gerekiyor. Şimdi Trump geçtiğimiz yıl ne deniyordu? Daha düşük faiz oranı istediğini defalarca altına çiziyordu. Şimdi daha düşük faiz oranı istemesi de bir miktar daha ilerleyen dönemde işte ABD tahvil getirilerinin daha düşük bir fiyattan fiyatlanabileceğini, daha düşük bir orandan fiyatlanabileceğini. O yüzden de bütün işte yatırımcıların veya diğer merkez bankaların faiz gibi enstrümanlardan çıkıp da altın yönelebileceği bir dönemden geçmiştik. Bu dönemde bir miktar daha farklı bir süreçteyiz. O yüzden bir miktar daha şu anda altında volatilitenin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. Kısa vadede baskılanma olabilir ama Trump'ın başkanlığını sürdürmeye devam ettiği

0: süreçte biz alt faiz indirimlerinin altını çizdiği dönemde altında tabii ki orta ve uzun vadede yukarı yönlü ivmelenme görme olasılığımız da var. Ama şu an için kısa vadede altında herhangi bir yukarı yönlü yükseliş bekleyeceğimiz bir dönemden geçmiyoruz.
1: Şimdi Uluslararası Ödemeler Bankası yapay zekanın öngörülemeyen makro etkileri konusunda merkez bankalarını uyarmıştı daha önce. Yatırımlar tabii bir yandan büyümeyi destekliyor. Diğer yandan da emtia bazlı yeni bir enflasyonist de baskı yaratıyor uyarısında bulunmuştu. Kevin Warsh'un da yapay zeka ile ilgili verimliliği arttırdığını söyledi. Veri merkezlerinin ama elektrik ve çip fiyatlarını da yukarı fırlattığını kabul etmişti. Şimdi yapay zeka üzerinden gidersek Fed'in enflasyon modellemesini saptıran yapısal bir risk mi yapay zeka?
0: Ya şöyle, yapay zeka tabii ki genel olarak maliyetlerin bir miktar daha altına çektiği bu net bir şekilde artık ortaya konuluyor. İlerleyen dönemde tabii ki enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskıya mı neden oluyor? Ya bunun bir soru işareti olarak dönmesi lazım aslında bize. Tam olarak yapay zekanın artı ve eksilerini tam olarak kestiremiyoruz. Evet, artıları şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde daha fazla ama ilerleyen dönemde eksilerinin de bir miktar daha ağır bastığı bir senaryo kavuşabiliriz. Çünkü istihdam tarafında önemli bir noktada tetiklediği bir süreçten geçiyoruz. Yani burada evet şu anda mesela biz de FED tarafı içinde de şirketlerle görüştüğümüz zaman yapay zekadan faydalandığını, daha önce 5 kişiyle yaptığımız bir işi yapay zeka yardımıyla artık 2-3 kişiyle yapılabildiğini net bir şekilde konuştuğumuz bu süreçten geçiyoruz. Ama tabii ki bu ekstra 2 kişilik bir istihdam kaybı ilerleyen dönemde maalesef bir işsizlik oranında beraberine getirecektir. Burada hükümetlerin de tabii ki bu yönde bir desteğinin olmuyor olması da yapay zekanın kısa vadede artılarından daha çok işte halk üzerinde, bireyler üzerinde eksilerinin de konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Evet, burada tabii ki artık dönem değişiyor. Yapay zekanın etki ettiği alanlar var. Yapay zekanın etki edemediği alanlara bir miktar daha odaklanmak gerektiğini de düşünüyor olabilirsiniz ama bu geçişin kısa vadede olması tabii ki bir miktar daha istihdam tarafında veya işsizlik tarafında ülke ekonomilerini zorlayabilecek bir durumdan geçiyor. Sonuçta bütün şirketler bundan 2-3 yıl öncesinde 10 kişi istihdam ediyorsa artık yapay zeka yardımıyla 5 kişi istihdam edebilecek ve bunu da sağlıklı bir şekilde finansal maliyetlerin daha düşük olduğu bir senaryoda sürdürebilecek. Yani şirketlerin daha fazla kar elde etmesine neden olacak aslında. FED tarafından düşünürsek de bu durum öyle. Ama işsizlik gibi ilerleyen dönemde bir sıkıntıyı bir de yaratabilir. Ama FED projeksiyonlarına baktığımız zaman da, yani en azından FED tarafına baktığımız zaman da kısa vadede bunun olumlu bir görünümüne kavuşabileceğini, en azından ifade edildiğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi o zaman bilançolarla devam edelim. Meta ve Microsoft'un bilançoları geldi. Yönetmenim de ekrana verecek birazdan. Nasıl değerlendirdiniz gelen bilançolar? Bize nasıl mesaj veriyor?
0: Evet, yani zor bir dönemden geçiyoruz. En azından ama yapay zeka bu iletişim sektörleri, en azından teknoloji sektörlerinde ABD Nasdaq Endeksinde önemli bir şekilde ivmelenme gördüğümüz bir dönem. En azından piyasa fiyatlamalarında baktığımız zaman biz bunu net bir şekilde gördük. Ama tabii en azından Meta tarafına baktığımız zaman da hasıla net kar tarafında azalan bir görünüm var. Bunun beraberinde faaliyet karında da bir azalan seyir görüyoruz. Yani bu bir miktar daha tabii ki şirketler nezdinde baskılanma yaratıyor ama son işte Nasdaq tarafına baktığımız zaman ve son sürece bir miktar daha odaklandığımız zaman burada bir miktar daha tabii ki baskılanmanın görülebileceği bir senaryodan geçiyoruz ki son dönemlerde zaten bir miktar daha işte yaşadığımız, az önce de anlattığımız gelişmeler bu tarafta da ABD endekslerinde de baskı uyandıran noktalardan bir tanesi.
1: O zaman içeriye de bakalım. Hem Arçelik'in, Tofaş'ın ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın bilançoları da geldi. Gelen finansallar ne söylüyor bize?
0: Evet, Türkiye tarafı en azından bir miktar daha tabii ki bankacılık sektörüne baktığımız zaman bu hafta içerisinde açıklanan ve açıklanmaya devam eden beklentilere paralel bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. En azından bankacılık sektörü için. Diğer sanayi şirketleri için de odaklandığımız nokta yani zor bir dönemden geçiyoruz. Alım gücünün düştüğü bir dönem var ve tabii ki en azından şu anda ekranda Arçelik olduğu için söylüyorum. Çin rekabetini maalesef şirketler nezdinde bir miktar daha baskılandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu da şirketlerin maalesef finansallarını net bir şekilde zorluyor. Bankacılık sektörü içinde yani evet ikinci çeyrek kötüydü. En azından bir haftalık repodan gecelik repolamaya dönmemiz finansman maliyetlerine faiz marjına bir daraltıcı etki yarattı. Üçüncü çeyrekte de bir miktar daha tabii ki Temmuz ayı bitti. Ağustos ayına başlayacağız. Hemen hemen üçüncü çeyreğinde üçte birlik dönemin bittiğini varsayarsak hemen hemen üçüncü çeyrekte de biz bankacılık sektöründe böyle bir finansal görme ihtimalimiz var. Yani kısa vadede baktığımız zaman evet bankacılık sektörü Q1'de çok güzel sonuçlar açıkladı ama Q2'de makroekonomik gidişatın etki ettiği sebepler nedeniyle bir miktar daha Q1'e göre daralma görme olasılığımız var ki zaten böyle de sonuçlar görmeye devam ediyoruz.
1: Peki Borsa İstanbul dün eksi tarafta kapattı. %1,3 oranında geri de çekildi. 13.500 puan seviyesinde kapattı. Kritik destek direnç seviyeleri hangi bantlar ve nasıl yorumladınız Borsa İstanbul'daki son görünümü?
0: 13.500 seviyesi aslında kritik destek noktalarımızdan bir tanesi. Dün kapattığımız seviye aslında burada önemli bir eşik. Yani aslında birçok etkende negatif bir durum var tabii ki. En başında finansalların iyimser bir dönemden geçmediği, bütün faiz gidişatının da tabii ki bunu bir miktar daha desteklediği bir süreçten geçiyoruz. Durum böyle olunca da tabii ki şirketler nezdinde bir miktar daha baskılanma görüyoruz. Bankacılık sektöründe de keza durum aynı. Bunun beraberinde tabii ki MSCI uyarıları da var. Bunun beraberinde yabancı yatırımcıların bir miktar daha risk algısının da Türkiye borsalarına özgü düşüyor olması da bir miktar daha yabancı yatırımcılar nezdinde alımlarında alım eğilimlerinde de azalma eğilim işaret görüyoruz. Bu noktada baktığımız zaman aslında geri çekilme var ama bu geri çekilmenin ne zaman bir artık ters up noktaya ulaşabileceğini de tam olarak kestiremiyoruz. Şu an 13.500 bölgesi bir destek noktası olarak takip ediyoruz. Evet tepki alımları gelebilir mi? Gelebilir ama hala temkinli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Faiz indirimlerinin artık bir an önce fiyatlanması gerekiyor ki biz Borsa İstanbul'da tekrar yukarı trendin başlangıcını görebilelim. Ama şu anda da savaş senaryosunun devam ettiği süreçte Brent petrolde hala işte 90 dolarlara yakın bir bölgede işlem gördüğümüz bir süreçte tabii ki biz Borsa İstanbul'da da bir yukarı yönlü bir rally'den bahsetmemiz şu an için zor gözüküyor.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Bir canlı yayın konuğum daha var. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Şimdi şuradan başlayalım tabii ki FED kararından. FED kararı sonrası algoritmaların ilk tepkisi neydi Serkan Bey?
2: FED kararından sonra aslında çok başlangıçta bir herhangi bir hareket olmadı. Fakat basın toplantısında Kevin Warsh'un açıklamaları yapıldığındaki o ilk 10 dakika aslında oldukça önemliydi. Biraz daha yumuşak bir tonlamayla bazı ifadelerde bulunup hani enflasyonun PCE ve kişisel harcamaları falan ya bunu niye bu kadar önemsiyoruz ki daha geniş bir sepetine bakmamız lazım gibi sözlerini duyduğumuzda aslında piyasanın da böyle bir iştahlandığını ya o kadar böyle şahin olmayacak beklentisiyle birlikte orada gördük altının gümüşün yukarıya doğru gittiğini, dolar endeksinin geri çekildiğini, piyasaların %1,5 eksiden 0,50'ye kadar toparladığını falan gördük. Fakat soru cevaplara gelmeye başladığında orada daha şahin bakış açısı piyasayı yönlendirmeyeceğini, veriler ışığında hareket edebileceği beklentisinin oluşmaya başlamasıyla birlikte piyasada satışların derinleştiğini, sat sinyallerinin giderek arttığını gördük ve Dow Jones olan %2'nin hani üzerinde bir değer kaybına neden oldu. Altın 4100 doların üzerine çıkmıştı. Oradan tekrar 4040'a kadar geriledi. Gümüş keza öyle 58'lere kadar hareket yapmasına rağmen sonrasında bu özellikle de Şahin

0: alınan hani sabit bırakması 9'a 3 yani FED 3 üyesi faiz artışı yönünde bir bakış açısı oluşturmuş olması kurulum içerisindeki Şahin görünümün birazcık daha güçlendiğini işaret etti. Bu da piyasalara satış baskısı oluşmasına neden oldu. Fiyatlamalarda şu an gördüğümüz gibi aşağı yönde oldu.
1: Şu an algoritmik modeller risk alma yönünde mi yoksa korunma yönünde mi sinyal üretiyor?
0: Net olarak bunu geçtiğimiz hafta özellikle de bizde endeksteki aşağı doğru kırılmalarla birlikte var olan pozisyonları oldukça hafifletti. Long pozisyonlar birazcık törpülendi burada. Çünkü satış sinyallerinin giderek arttığı bir atmosfere girdik. Özellikle de Hürmüz tarafındaki problemin devam ediyor olmuş olması petrol fiyatlarını beklentimizin çok ötesinde bir süre içerisinde yukarıda kalmasına neden oldu. 90 dolar civarlarında dengelenmeye başladı son dönemde. Ve en büyük problemlerden bir tanesi de yapılan görüşmelerde bir barış atmosferinin oluşabilme ihtimaline karşı algıda ve inandırıcılıkta bir bozulma meydana geldi. Yani bir çatışmasızlık hali, bir ateşkes durumu konuşulmaya başlansa bile yatırımcılar nezdinde bu yani çok inandırıcı bulunmamaya başlıyor. Bu sefer petrol fiyatları geri gelse bile piyasalar buna göstermesi gereken reaksiyonu tam olarak göstermiyor. Yani 100 dolarları gördük cuma günü, geçtiğimiz hafta cuma günü. Pazartesi gününe geldiğimiz zaman bir çatışmasızlık hali oluşmaya başladığında 82 dolara kadar petrol fiyatının geri gelmesini gördük. Fakat hem Avrupa, Amerika borsalarında hem de bizdeki, bizde birazcık daha iş daha farklı noktalara geldi. Daha kısa vadeli bir yukarı yönlü hareket oluşmaya başlayıp akabinde tekrar petrolün ve çatışma halinin devam etmesiyle birlikte petrol fiyatları tekrar 90 dolarlara değin yaklaşmaya başladı. Bu da enflasyon baskısının oluşturması. Enflasyonun oluşturduğu bir noktada finansman maliyetlerinin yükseliyor olmuş olması aynı zamanda da doların güçlenmesiyle birlikte tekrar bir faiz artışı olasılığı piyasalardaki risk iştahını derinden etkilemeye başladı. Biz burada biraz daha negatif ayrışmaya başladık. Sayı konuşmaya başladığımızda buralara da değinebilirim.
1: Tabii 9'a karşı 3 oy var bir de. Şimdi orada aslında derin bir bölünme de var. 3 bölgesel başkan Hemek, Kaşgari ve Logan enflasyon endişesiyle tabii faiz artışı yönünde oy kullandılar. Önümüzdeki dönem içinde bir sinyal veriyor bu içerideki derin bölünme. Çünkü 2016'dan beri ilk kez 9'a karşı 3 oy takip ettik. Ne dersiniz? Eylül ayı için verdiği sinyal açısından da baktığınızda ve bir tarafta da Fed'in artık daha öngörülemez bir hali de var.
0: Bu belirsizliğin sebebi itibariyle önce bir toparlanma ve arkasından sert satışların gelmesinin ana nedenlerinden bir tanesi de bu olmaya başladı. Evet. Acaba hani Eylül'de faiz artışı ne olabilir diye ilk etapta ben baktığım daha önce o Eylül ayında %97'lerde falan faiz artırımı fiyatlanan noktanın ilk açıklamalarda Kevin Warren'ın ilk açıklamalarında %62'lere falan geri geldiğini gördük. O sonra tekrar yukarıya doğru bir hamle yapmaya başladı. Beklentiler tekrar Eylül ayında yukarı olmaya başladı. Benim kişisel kanaatim Eylül'de herhangi bir faiz artışının olma olasılığı oldukça zayıf. Tabii bu şarta bağlı. Yani petrol fiyatları eğer tekrar 90 doların üzerinde kalıcı olmaya ve oradaki İran tarafındaki, Hürmüz tarafındaki problem artarak devam ederse Kevin Warsh'un da burada bahsettiği konu var. Eğer petrol fiyatları kalıcı olarak yukarıda kalmaya devam ederse gerekli aksiyonu alırız diyor. Tabii bu noktada eğer petrol fiyatlarını biz 90-100 dolar bandında görmeye başlarsak bir 0.25 baz puanlık bir artışın gelme olasılığı özellikle de FED üyeleri tarafından da bu beklentinin, bu riskin oluştuğunu bize gösteriyor. Şayet yukarı yönlü bir faiz artışı gelir ise piyasalar açısından sarsıcı bir etki yaratma olasılığı oldukça güçlü. Finansman maliyetinin artmış olması, paraya erişimin maliyetinin yükseliyor olmuş olması piyasalarda risk iştahını son derece düşürecektir. Şu an o sinyaller var. Beklenti oraya doğru evrilmeye başladı.

0: Umuyoruz ki bundan sonraki gelecek olan veriler Fed'in de atacağı adımları belirleyecek ki zaten başkanın açıklamalarında da biz bunu görüyoruz. Fakat bundan sonraki gelecek olan açıklamalarda verilerde veriyi piyasalar negatif algılarken kötü verileri piyasa pozitif olarak algılayacaktır.
1: Warsh'un yine basın toplantısında üzerine basarak söylediği çok önemli bir ifade var. Yaptığımız şeyi bir duraklama olarak nitelendirmem dedi. Bu ekonomik durumun titiz bir incelemesidir ifadesini kullandı. Nasıl bir mesaj veriyor bu bize?
0: Ekonominin hala aslında güçlü olduğu bir durumu da orada anlattı. İstihdam konusuna da bakılacağını, şu an ekonominin güçlü hareket ettiğini, bütün bu veri sepetine bakıp konunun başında da bahsetmiş olduğum sadece buradaki o kişisel verilere bakarak, kişisel harcamalara bakarak durum değerlendirmesi yapmanın ya da manşet enflasyonun bu derece önemsenmesini biraz öteliğe onlarla bütün toteldeki bir veriye bakıp bir kuracağını, total bir değerlendirme yapacağını da zaten söylemişti. Anlattığı bütün şeyleri aslında bir önceki dönem başkanlardan farklı olarak herhangi bir yönlendirme yapılmayacağını, gelen veriler ışığında bakarak faiz artırması gerekiyorsa faizi artıracağını, eğer indirmesi gereken noktalar olduğunda da bu yönde de çok da aceleci olmadan tamamen piyasa veri ışığında, veri setlerine bakarak hamleler yapacağını söyledi. Bu önümüzdeki süreç içerisinde pozitif algılanabilecek bir atmosferi bize oluşturur. Ama şu an kısa vadede özellikle de enerji fiyatlarının bu derece yüksek olduğu bir noktada satış baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi Dow Jones tarihi düşüşlerinden birini kaydetti aslında. Nasdaq ve teknoloji tarafında da satışlar derinleşti. Onu da takip ettik hafta başında Fed kararı öncesinde. Sizce bu satış dalgası yüksek faiz oranları daha uzun süre devam edecek gerçeğiyle piyasaların yüzleştiği bir reaksiyon muydu?
0: Evet, kesinlikle tabii. Yani aslında bir girit bir yapı oluşmaya başladı. Özellikle de son dönemlerde küresel anlamda hem Asya tarafına hem Amerika tarafına yukarıya doğru iten en büyük nedenlerden bir tanesi AI tarafında. Yani yapay zeka, çip teknolojilerinin öne gelmesi ve buranın piyasaları domine ederek yukarıya doğru götürmesine neden oldu. Ekonomilerin büyümelerine de özellikle de yapay zeka yatırımlarının öne çıktığını, çok büyük yatırımlardı bunlar. Öne çıktığı bir dönemdeyken piyasalar yukarıya doğru hamlelendi. Fakat oradaki rekabet ortamının giderek sertleşmesi ki ya bir dünya kadar yatırım yapıyorsunuz, bir ürün çıkarıyorsunuz ama rakip firmanız benzer ve hatta teknolojik olarak biraz daha üstte bir ürünü ücretsiz olarak sunabilecek bir noktaya getiriyor. Bu da o kadar büyük yatırımların geri dönüşünün acaba ne kadar sürede olacağını ya da bu yatırımları karşılayabilecek bir kar beklentisi oluşacak mı endişelerini birlikte getirmeye başladı. Tabii en önemli nedenlerden bir tanesi de bu yatırımların finansman maliyeti. Yani tedarikçiye ürünü yapıyorsunuz, tedarikçiden finansmanını sağlıyorsunuz. Fakat burada bu finansmanın maliyetini, faizlerin yukarıya doğru gidişi finansman maliyetini oldukça yukarıya doğru getirip kar marjlarını oldukça törpüleyen bir atmosfere sokmuş oluyor. Bu da tabii ki endişeleri yükseltiyor. Biz bunu aslında nerede görüyoruz? Güney Kore borsasında KOSPI endeksinin 200 günlük ortalamasının da altına gelmesiyle birlikte oradaki algının bize çok somut bir göstergesi olarak görüyorum. Riskin orada çok daha yükseldiğini, iktidarın düştüğünü, bu finansman maliyeti hikayesinin piyasaları çok ciddi rahatsız ettiğini, faiz artışı ihtimal piyasalarda risk iştahını oldukça törpüleyecektir. Endişelerin temel kaynaklarından bir tanesi de budur.
1: Bilançolara da bakalım o zaman hızlıca. Sürenin de sonuna geliyoruz. Meta'nın geldi, Microsoft'un geldi. Nasıl değerlendirdiniz? Meta geriledi ikinci çeyrekte.
0: Bu beklentilerle birlikte başlayan özellikle de yapılan yatırımların karşılığını almaya başladığı bir atmosferi bekliyorduk ilk çeyrekte ki bunları da gördük. Fakat giderek derinleşen rekabet ortamının oluştuğu bir atmosferde fiyatlamaların içerisinde de yer alıyordu. Kar marjlarının düştüğünü, finansman maliyetlerinin arttığını, rekabet ortamının kızıştığı bir dönemde gelen mali tablolar beklentileri

0: çok karşılamamaya başladı. Bu da risk iştahının düşmesine ve satış baskısının artmasına neden oluyor. Ondan sonraki süreçte de gelecek olan mali tablolarında çünkü farklı bir durumda olacağını değerlendirmiyorum açıkçası. Benzer hatta beklentilerin altında kalan da mali tablolar göreceğiz. Bu da piyasada risk iştahını maalesef biraz da sınırlayacaktır.
1: İçeride bilanço sezonunu nasıl değerlendirdiniz? Arçelik'in geldi mesela son gelenler. Ne diyor bize Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın geldi?
0: Yani beklentilere paralel gelen bilançolar var ama ya özellikle de beklentilerin hangi aşamada oluştuğuna bakmak gerekiyor. Yani Akbank'ın, Arçelik'in bilançoları evet beklenti. Hatta Akbank'ın beklentinin de bir tık üzerinde olduğu düşünülüyor ama geri doğru baktığımız zaman ciddi anlamda Fitch'le burada bazı uyarılar yapıyor. Kalitesinin bozulduğuna dair bir görüntü sergilemeye başladı. Özellikle de bankacılıkta. İhracat yönüyle çalışan işte Arçelik'e baktığımız zaman inanılmaz düşük bir kar marjına geldiğimizi gösteriyor. Özellikle de şu an uygulamış olduğumuz kur politikası ihracatçı tarafının oldukça sıkıştırıcı bir etki yaratmaya başlıyor. Pazar payını kaybetmeye başlıyor. Rekabet avantajını kaybetmeye başlıyor. Ve bu süre uzadıkça kurun enflasyonun altında yani yükselişinin kurun enflasyonun altında kalmaya devam ettiği sürece ihracat yönüyle çalışan şirketlerin ciddi anlamda rekabet gücünü kaybettiğini, pazarlarında kaybettiğini görürüz. Bu süreç böyle devam etmeye başladığında da gelecek olan mali tablolarında çok parlak olma ihtimali oldukça zayıf. Şu anda da onu görüyoruz ki bursa fiyatlamalarında da biz bunu görüyoruz. 14.200 seviyesinin altına doğru sarkmış olan bir indeksi görüyoruz. Özellikle de benim belirtmiş olduğum 15.000 ve 13.568 seviyesinin altında kalmaya eğer devam edersin. Yeni bir alanın açıldığını söyleyebilirim. Bu çok telaffuz etmek istemiyorum ama 13.000 seviyesinin de altına kadar bizi itebilir. Evet. Özellikle de bu MSI ve S&P tarafından bazı düzenlemelerin istemeleri. Bu düzenlemeler yapılırken de piyasadaki şu an fiyatlamalara etkilerini de şu an istiyoruz. Evet. Özellikle biçim sermayesi fonları ve gayrimenkul fonlarının net aktif değerden değerleniyor olmuş olması piyasalarda birazcık dengelemelerin aşağıda olmasına neden oluyor. Bundan sonraki süreçte de buradan dönmemiz gerekiyor. Dönmezsek yeni bir fiyatlama oluşacaktır.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim Serkan Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi seans öncesine noktayı koyalım. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Sampo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir.

0: özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evresi.

0: İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Bugün ekran karşısına çok kalın bir dosya ve sıcak verilerle çıktık. Dün akşam Federal Rezerv yeni başkanı Kevin Warsh'un liderliğinde ilk büyük sınavını verdi aslında. Beklentiler faizin sabit kalması yönündeydi, öyle de oldu. Bir tarafta 3 bölge başkanının faiz artış şerhi koyarak Fed'i ikiye böldüğü o tarihi kararın yankıları, diğer tarafta 4000 doların üzerinde dengelenmeye çalışan bir ons altın ve Orta Doğu'da gerilim sebebiyle tansiyonu düşmeyen bir Brent petrol var. Tabii Kevin Warsh'un konuşması da oldukça önemliydi. Satır araları piyasaların ezberini bozacak türden şahin mesajlarla doluydu. Metin kısaydı, mesaj netti. Enflasyon hedefinden sapma yok. Gerekirse Eylül'de faiz artışı masada olabilir ve bu şahin duruş Amerikan tahvillerini ve dolar endeksini de yukarı taşırken gelişmekte olan piyasalara yönelik yabancı sermaye rotasını nasıl etkileyecek soracağız birazdan. Güçlü bir canlı yayın konuk kadromuz olacak paranın rotasında. Fon yöneticileri portföylerini korumak için hangi adımları atacaklar? Seans açılışından önce grafiklerin hangi seviyeyi işaret ettiğine ve fonların yeni stratejilerine birlikte bakacağız. Az sonra dedim yine güçlü bir canlı yayın kadrom var. Paranın rotasını çizeceğiz efendim, ama onun öncesinde gündem başlıkları bugün bize ne söylüyor? Hızlıca gündem başlıklarına bakalım. Başkan Erdoğan konuştu kabine toplantısının ardından. Küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz dedi Erdoğan. Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanıyor. Yalnızca petrol değil, maalesef küresel piyasalarda doğalgazdan dizelden petrokimya ürünlerine birçok girdi de fiyatlar hızla yükseldi ve Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları da başarıyla yönetiyoruz ifadesini kullandı. Devam edelim, gündemin bir diğer önemli başlığı gelsin. Amerika İran'a yeniden saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurdu ve açıklamanın hemen ardından Bender Abbas, Ebu Musa, Kiş, Keşm ve Abadanta'da patlama sesleri duyuldu. Ve bir başka önemli gündem başlığı tabii ki Fed, Kevin Warsh'un tırnak içinde bir konuşması. Enflasyondaki iyileşme zaman alacak dedi konuşmasında. Fed de tabii politika faizini söylediğimiz gibi beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed bu kararla politika faizini üst üste 5. kez sabit bırakmış oldu. Tabii 3 üyenin de karşı yönde oy kullanması önemli. Birazdan bunun mesajlarını canlı yayın konuğumla konuşacağız. Devam edelim, gündemin bir diğer önemli başlığına bakalım. SPK 3 şirketin sermaye artırımı onay verdi. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre kurul CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 105,3 milyon liralık bedelli Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi grafiklerle konuşalım. Fiyatlamalar, rakamlar bize ne söylüyor? Buyurun bakalım. Öncelikle Brent petrol piyasaların barometresi şu anda 89 dolardan fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareket ediyor. %1'in üzerinde yükselen bir Brent petrol takip ediyoruz. Altın ons tarafına bakalım. Fed kararı sonrasında bir miktar yukarı yönlü hareket etmişti. Sonra geri çekildi. 4037 dolardan fiyatlanıyor şu anda ons altın. 0.75'lik kayıp takip ediyoruz. Devam edelim, dolar endeksine bakacağız. Dolar endeksi de 100,7 seviyesinde yukarı yönlü hareket takip ediyoruz dolar endeksinde. Küresel piyasalarda risk iştahı bize ne söylüyor? Borsalar nasıl bir tepki verdi karar sonrası? Öncelikle Asya ile başlayalım. Çin Şangay bugün geri çekildi. Yarım puanın üzerinde düşüş takip ettik. 3806 puandan geçti. Güney Kore'de %1'in üzerinde geri çekilme var. Hindistan'da yukarı yönlü hareketi izledik ve Hong Kong'da da bir miktar geri çekilme takip ettik. Amerika'da da yeşil bir tablo izliyoruz. S&P 500 yukarı yönlü hareket etti. 0.30'luk kazancı var. Nasdaq'da yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket takip ediyoruz ve Dow Jones'a da 0.13'lük bir kazanç izleniyor. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında da Paris, Madrid, Frankfurt
geri çekilerek kapattı son işlem gününü. Sadece Londra'da 0.34'lük kazanç izledik. Borsa İstanbul'da %1'in üzerinde düştü. Dün 13.501 puan seviyesine geldi. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi önemli. Genel endeksin lokomotifi, görünüm nasıl? Bu arada finansallarda gelmeye devam ediyor. Birazdan hem içeride hem de küreselde bilançoları canlı yayın konuğumla konuşacağız. Bankacılık tarafında da %3'ün üzerinde geri çekilme takip ettik. 14.948 puana kadar düşen bir bankacılık endeksi var. Nasıl bir sinyal veriyor bu bant? Birazdan konuşacağız. Çok kısa bir ara, sonrasında aslında paranın rotası devam ediyor. Birazdan canlı yayın konuğu stüdyomda olacak.

0: Paranın rotası devam ediyor dedik. Stüdyomda canlı yayın konuğum var. Fed'in kararını, piyasaya etkilerini, tabii altın petrol fiyatlamasını hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Fed kararı sonrası piyasalar tabii aslında bir şaşkınlık da vardı. Kevin Warsh'un konuşması sebebiyle, kullandığı ifadeler ve verdiği mesajlar sebebiyle aslında mesaj vermeyen bir FED görünümü de vardı diyebiliriz. Nasıl yorumladınız? Önce kararı konuşalım, sonrasında o 3 üyenin faiz yükseltme oyu kullanmasıyla Eylül ayına dair verdiği aslında sinyali de merak ediyorum. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Aslında önemli sinyallerden biri oydu. Biz bir önceki toplantılara da bakıldığında bazı üyelerin faiz artışı yönelik zaten oy kullandığını görmüştük. Ama bu toplantıda biraz daha fazla 3 üyenin oy kullandığını gördük ve daha önce de benzer bir şekilde oy kullanılan toplantılar sonrasında Fed'in faiz arttığıyla da faiz artışı yaptığıyla da karşılaşmıştık. Şimdi zaten bu bize ne anlama geliyor? İçeride Fed üyelerinin yavaş yavaş ayrışmaya başlıyor olması ve 3 üyenin artık faiz artışına yönelik oy kullanıyor olması muhtemelen ilerleyen süreçte bir faiz oranında değişiklik yapılacaksa bu artış olma ihtimalinin bize yükseldiğini gösteren bir karar olduğunu söyleyebilirim. Aslında piyasa neyi

0: Başta altın olmak üzere veya gümüş olmak üzere dolar bazı ürünler üzerine baskı yaratıyordu. Ve piyasalarda aslında bunun mesajını aradığını söyleyebilirim. Yani gerçekten Fed'in bir faiz artışı yönelik veya bir şahinleşme yönelik, para politikasının sıkılaşmaya yönelik bir beklentisi var mı sorusuna cevap arıyordu. Aslında dünkü ifadelere bakıldığında Fed yumuşamadı. Yani özellikle enflasyon risklerine değinmeye devam etti. Hem Warsh'a bakıldığında hem de üyelerin oy kullanılmasına yönelik ifadelere bakıldığında da bunu görebiliyoruz. O yüzden şahin bir Fed'le şu an itibariyle karşı karşıyayız ve kısa vadede bu duruşunu da çok değiştirecek gibi durmuyor. Çünkü açıklamalara bakıldığında özellikle Warsh'un şu ifadesi vardı. Enflasyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu düşürmek çok kısa vadede olacak bir şey değil.
1: Zaman alacak dedi. Evet, toparlanma zaten, zaman alacak
0: evet,
1: dedi.
0: Bu ifade bize şunu söylüyor. Demek ki Fed bu görüşünü koruyacak ve eğer enflasyon görünümünde bir iyileşme olmadığına ikna olursa da faiz arttıracak. Ve piyasada aslında şu an itibariyle bunu bekliyor. O yüzden bence ilerleyen dönemde Aralık ayına kadar Eylül ayı toplantısında bu ihtimal biraz daha artmış olabilir ama ben daha çok Aralık ayı toplantısını işaret etmek istiyorum. 25 bas puanlık bir faiz artışı görmemiz çok sürpriz olmayacak. Hatta belki şunu bile konuşmamız daha doğru olabilir. Bir faiz artışı daha yapar mı? Yani önümüzdeki yıl içerisinde 2027'nin Mart ayını belki dahil edebiliriz. Bir 25 bas puanlık yani toplamda 50 bas puanlık bir faiz artışı olur mu? Artık biraz da piyasa bunu konuşmaya başlayacak. Ama mevcut fiyatlamalarda şunu da söyleyebilirim. Piyasa aslında olası bir Fed'in 25 bas puanlık bir faiz artışını da fiyatlamış olabilir. Çünkü ons altındaki yükselişinin kalıcı olmaması, gümüş fiyatlarında yükselişinin çok kalıcı olmaması biraz bunu da işaret ediyor gibi.
1: Peki tabii sonrasında piyasanın verdiği reaksiyonu da konuşalım. Evet. Hem Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareket, güçlü bir hareket izledik. Altın fiyatlaması aynı şekilde bir miktar yükseldi ama şimdi geri çekilen bir altın takip ediyoruz. Nasıl değerlendirdiniz fiyatlamalar açısından?
0: Aslında en önemlisi tahvil tarafındaki görüntü bizlere neler olabileceğini söylüyor. Çünkü tahvil faiz oranlarındaki yükseliş ki uzun vade tahvil faiz oranları örneğin 10 yıllıktan sonra 19 yılın zirvelerine kadar ulaştı. Bu bize şunu gösteriyor. Az önce ifade ettiğim gibi piyasa Fed'in faiz arttırımını şu an fiyatlıyor. Yapmamış olsa bile ki piyasaların en önemli özelliği budur. Beklentileri veya aldığı haberler öncesinde fiyatlanır. Bu olay gerçekleştiğinde bunu tersi şekilde hareket eder. Aslında güzel bir örneğini görüyoruz. Piyasa şu an Fed'in bir sıkılaşma ihtimalini fiyatlıyor. Herhangi bir tabii faiz artışı olmamasına rağmen ama piyasa şu an itibariyle tahvil faizlerine bakıldığında aynı zamanda diğer ürünlerin görüntüsüne bakıldığında buna bir hazırlık yapıyor. Özellikle ons altın tarafında geçtiğimiz haftalarda da gördük. 4200'e doğru bir hareket olsa da kalıcı olmadı. Dünkü toplantıda da bir yukarı yönlü hareket yapmak istedi ama yine kalıcı olamadığını görüyoruz. Bu bize ne ifade ediyor? Fed'in bu tonun biraz daha devam etmesi halinde bu tür ürünlerde baskının sürebileceği anlamını taşıyor. Tabii ki bu ciddi anlamda bir değişiklik olmayacak anlamına da gelmiyor. Fed sadece kısa vadede mevcut enflasyon görünümüne göre sıkı kalmayı tercih ediyor. Ama özellikle yılın sonlarına doğru hem petrol fiyatlarındaki görüntüler olsun hem de jeopolitik risklerin görüntüsü olsun bunlar da hızlı bir yumuşama olursa ve enflasyon beklentilerinde bir düşüş olursa tabii ki tonunu değiştirecektir. Ama kısa vadede bu görüntü açıkçası çok değişecekmiş gibi durmuyor. O yüzden ons altın, gümüş altın bu tür ürünlerde yükselişler zaman zaman göreceğiz. Çünkü bunları biz tepki alımları olarak adlandırıyoruz. Ama tekrardan 5000 dolarları veya 5000 doların üzerine çıkar mıyız gibi şeyleri konuşmak şu an itibariyle çok gerçekçi durmuyor. Çünkü daha sıkı bir FED var. Amerikan tahvil faiz oranlarındaki görüntü de bizleri açıkçası onu gösteriyor. Tekrardan bu seviyede konuşabilmemiz için FED'in tonunda biraz yumuşama, aynı zamanda Amerikan tahvil faiz oranında bir gevşeme görmemiz gerekecek.
1: Bunun için nasıl bir katalizör gerekir peki?
0: Bunun için önemlisi enflasyon beklentilerinin Amerika tarafında veya aslında dünya genelinde biz şu an çok Amerika'yı konuşuyoruz ama faiz arttırmış bir Avrupa Merkez Bankası var.
1: Evet.
0: Faiz arttırmış bir Japonya Merkez Bankası var. Faiz arttırmasını konuştuğumuz bir FED var. Yani aslında dünya genelinde enflasyon beklentileri zaten petrol fiyatı yani arz şoku kaynaklı yükseldi. Bizim şu an daha çok bakmaya çalıştığımız sadece manşet enflasyon değil, çekirdek enflasyon tarafına da yayılıyor mu? Özellikle Amerika tarafında genelinde. Ve enflasyon beklentileri ne durumda? Açıkçası şu an hem enflasyon beklentileri olsun hem de çekirdek enflasyon olsun güçlü görünümüne devam ediyor. Katalizör ne olur dediğimizde öncelikle enflasyon rakamlarında enerji fiyatları kaynaklı bir düşüş görmemiz lazım. Ki bu da en önemlisi petrol fiyatları ve aynı zamanda çekirdek enflasyon enflasyondaki yükselişin birazcık durulması gerekecek Amerika tarafında da. Ama bunlar şu an çok kısa vade olacak şeyler gibi

0: durmuyor. Muhtemelen tekrardan enflasyon görünümünde bir iyileşme Eylül ayı ve sonrasını Amerika tarafında bizlere işaret edebilir. O yüzden kısa vadede beklentiler bu şekilde ortaya çıkacak ama daha çok yılın sonuna doğru katalizörleri belki o zaman göreceğiz. Evet, en önemli katalizör de enflasyon beklentilerinin yumuşaması, tahvil faiz oranlarında düşüş ve Fed'in biraz daha güvercin dediğimiz, yani piyasayı destekleyecek, ben faiz arttırmayacağım tarzı ifadelerin kullanması olacağını söyleyebilirim.
1: Peki bir Fed başkanının bu kadar erken dönemde kurulla ayrışması, kurum içi liderliği açısından ve enflasyonla mücadele alanı açısından negatif etki yaratabilir mi?
0: Aslında şu anlamda, iletişim anlamında piyasalar biraz zorlandığını söyleyebilirim. Çünkü Ward çok hızlı bir giriş yaptı. Özellikle sözlü yönlendirme aracı dediğimiz bir merkez bankaların, daha doğrusu modern merkez bankacılıkta kullanılan en önemli para politikası araçlarından biriydi. Biz hala daha hem içeride de olsun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da olsun, diğer merkez bankalarında da olsun en çok kullandığımız para politikası aracıydı. Ancak kendisi göreve gelir gelmez bunu ortadan kaldırdı. Yani benden herhangi bir sözlü yönlendirme beklemeyin. Ben daha çok verilere göre hareket edeceğim ifadesini kullanmaya başladı. Bu tabii ki piyasanın anlamasına birazcık vakit ihtiyacı doğurmasına sebebiyet verdi. Öncelikle Warsh ne yapacak? Üyeler ne demek istiyor? Sözlü yönlendirme olmayacaksa FED nasıl piyasaları ifade edecek vesaire gibi bir açıkçası belirsizlik şu an mevcut. Ve bu belirsizlik de oynaklığın artmasına sebebiyet veriyor. Ve tamamen biz artık şunu yapacağız. Amerika'da açıklanacak her veri sonrası acaba FED ne yaparı daha çok konuşacağız. Sadece Warsh değil. Örneğin bu hafta ve önümüzdeki hafta FED üyelerinin açıklamaları olacak. Bunlar da çok önemli. Çünkü 3 tane faiz artışına yönelik oy kullanmış FED üyesi var.
1: Evet.
0: Eğer bu sayı zaten 4'e 5'e veya ifadelerle bir değişiklik olursa artık şunu söyleyeceğiz. Faiz artışı geliyor. O yüzden burada en önemlisi Warsh'un bu para politikasındaki değişikliği, yani söz yönlendirme aracını kaldırmış olması oldu. Bu da ister istemez piyasalarda bir iletişim anlamında kopukluk demeyeyim ama bir anlamaya sebebiyet veriyor. Hı hı. Fed'in ne yapacağına yönelik. Bu da piyasalarda oynaklığın artmasına sebebiyet veriyor. Ama ne olursa olsun şu an piyasalar Fed'den bir faiz artışını fiyatlıyor ve olabileceğine yönelik aslında ciddi anlamda beklentilerini yükseltmiş durumda. Bundan sonra sadece Warsh değil, hem üyelerin yapacağı açıklamalar hem de Amerika tarafından açıklanacak her bir veri ciddi anlamda piyasalarda fiyatlanacağını söyleyebilirim.
1: Tabii konuşmasında Orta Doğu'daki o çatışmalar ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının sekteye uğramasıyla petroldeki oynaklığın Temmuz ayında özellikle sert hareketler yaptığına da aslında özel bir paragraf da vardı. Bu açıdan baktığınızda nasıl değerlendirdiniz metni?
0: Aslında normal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu an tüm merkez bankalarının atıf verdiği kısım orası. Çünkü enerji fiyatlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. Başta petrol olmak üzere ve petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun diğer kalemlerine de bir geçiş yapabiliyor. Örneğin gübre fiyatlarını yükselterek gıda fiyatlarında Amerika tarafında ciddi bir oynaklığa sebebiyet verdi. Aynı zamanda mısır, soya fasulyesi gibi ürünlerin de yükselmesine sebebiyet verdi. Yani sadece petrolün yükselmesine enerji fiyatları yükseldi veya petrol yükseldi sadece benzin yükseldi olarak bakamıyoruz. Ciddi anlamda bir enflasyon görünümü ve beklentilerini etkileyebiliyor. Warsh'un da şu an itibariyle oraya atıf verdiğini görüyoruz. Bunlar çok normal süreçler. Ama oradaki süreç düzelse bile, yani her şeyin iyiye gittiği bir senaryoda bile Fed ciddi bir değişiklik yapar mı onu belki konuşmamız gerekecek. Açıkçası şu an görüntüye bakıldığında, yani Hürmüz Boğazı'nın açıldığı, petrol fiyatı bu arada 70 doların altına da geldiğimiz süreçte Fed'de çok büyük bir değişiklik olmadı. Çünkü veriler bize şunu söylüyor. Şu an enflasyon beklentileri bozuldu. Enflasyon görünümünde yukarı yönlü bir istek daha fazla. Aynı zamanda bunun da verilere yansıdığını görüyoruz. O yüzden Hürmüz Boğazı tamamen açılsa, enerji fiyatlarının bir toparlanma olsa bile bunun etkilerini biz birkaç ay daha göreceğiz. Belki de yıl sonuna doğru görmeye devam edeceğiz. O yüzden Hürmüz Boğazı önemli bir gösterge ama onun yansımalarının veriye olan etkilerini ilerleyen süreçte daha çok takip ediyor olacağız.
1: Peki FED tabii 10 yıllardır PCE verisini çok merkeze alarak öyle şekillendiriyor politikasını da ve tabii göstergenin veya hedefin de sorgulanması küresel finansal piyasaların ana çıpasını değiştirecek güçte aslında. Ama şimdilik PCE verisine sadık kalıyoruz ama önümüzdeki Ocak ayında ne söyleyeceğimi kim bilir ifadesi var Warsh'un.
0: Onu aslında söylemesinin sebebi sizin söylediğiniz gibi kişisel tüketim harcamaları PCE verisi aslında Fed'in en çok takip ettiği, yani %2

0: İlk hedefini ona göre yapıyor. Evet. Yani CPI dediğimiz Consumer Price Index, yani tüketici, biz klasik tabirle enflasyona bakmıyorlar. Onlar kişisel tüketim harcamalar verisine bakıyor, ama son zamanlarda Warsh'un bakmak istediği kırpılmış enflasyon. Yani onu da bu arada birkaç defa dile getirdi. Kırpılmış enflasyon kısmında çeşitli, tabii çok teknik detaylara girmeye gerek yok, ama ortalamalara da baz alaraktan veya birkaç veri hariç olarak da bakaraktan bir enflasyon hesaplamasına yönelik ifadeleri de kullandı. Şimdilik PC'ye bakacaktır, ama ilerleyen süreçte bu kavramı da duyabileceğimizi düşünüyorum. Yani kırpılmış enflasyon olarak bunu belki tercüme edebiliriz. Trimmed inflation olarak geçiyor İngilizcesi ve muhtemelen de ilerleyen süreçte bununla ilgili atıflarda göreceğiz. İkisinin arasındaki fark nedir? Yani biraz daha ince ayar olarak düşünebiliriz. Örneğin PC verisi %4 çıkıyorsa kırpılmış enflasyon 3.5-3.6, yani biraz daha düşük çıkabiliyor. Aslında bu neyi bize gösteriyor? Fed de aslında işin biraz yumuşak tarafına, yani biraz daha olumlu tarafına bakmak istiyor. Teknik göstergeleri değiştirmek istiyor, ama şu an için çok hazır değil. O yüzden kısa vadede kişisel tüketim harcamalar verisini takip etmeye devam edeceğiz, ama yeni dönemde özellikle Ocak ayından sonra 2027 yılı ile birlikte yeni sözel yönlendirme araçları veya yeni veriler, evet, görme ihtimalimiz yüksek.
1: Ne diyeceğimizi kim bilir, Ocak'tan itibaren dedi zaten cümlesinin sonunda.
0: Ama açıkçası çok kısaca şunu söyleyebilirim. Bu tür ifadeler işi oynaklığı arttırıyor. Çünkü, evet, belirsizlik yaratıyor. Fed'in ne yapacağını öngörmekte birazcık zorlanıyoruz. O yüzden bu tür ifadeler piyasalar tarafından takip ediliyor, ama bir yandan da belirsizliğe de sebebiyet verebiliyor.
1: Tabii bir de yani o Fed'in şahin duruşu aslında bir süredir görmezden geliniyordu gibi de görünüyor piyasaların reaksiyonuna göre. Çünkü bir tarafta bilançolar var, yapay zeka tarafı var. Tahvil faizlerinin zirve yaptığı bir fiyatlama var şu anda. Bu durumda faiz indirimlerinde bir süre daha masadan silindiğini tabii o sinyali alıyoruz. Gelişmiş ülke piyasaları açısından nelere sebebiyet verecek bu durum?
0: Tabii ki açıkçası bizim de takip ettiğimiz içerideki en önemli göstergelerden biri. Çünkü Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmesi, dolar endeksinin yükselmesi şu anlama geliyor. Amerikan dolarının ana vatana dönmesi, evet, klasik tabirle. Çünkü oradaki getiriler daha çekici, daha cezbedici hale gelebiliyor. Gelişmekte olan ülkelerde çıkışa sebebiyet verebiliyor. İşte Brezilya, Rusya, Türkiye vesaire gibi. Çünkü o taraftaki faizlerin yükselmesi daha risk almadan dolar bazlı bir getiri elde edeceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki etkileyebiliyor. Ama bu hangi kanaldan etkili? Portföy çıkışları anlamında. Ama bizi etkileyecek bir tarafı olur dediğim olur mu sorusuna belki açısı çok kısa vade olacağını düşünmüyorum. Çünkü mevcut bizim de enflasyon, faiz görünüm dinamiklerine bakıldığında, aynı zamanda carry trade'lerin performansına bakıldığında hala daha dolar bazlı carry trade yapabilecek bir burada potansiyel var yurt içinde. O yüzden bizdeki etkisinin biraz daha sınırlı olmasını bekleyebiliriz, ama diğer gelişmekte olan ülkelerdeki çıkışlar tabii ki olacaktır. Çünkü dediğim gibi dolar ana vatanına doğru kaymaya devam edecek bu süreçte. Eğer faiz artışı veya faiz artışları olursa bunun daha da hızlanmasını bekleyebiliriz.
1: Bilançolara da bakalım. Küreselde en son Meta ve Microsoft'un bilançoları geldi. Meta geriledi. Evet. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Tabii yapay zeka odaklı şirketlerin bilançoların iyi gelmesini veya beklentinin üzerinde gelmesini normal karşılayabiliriz. Çünkü ciddi bir hala daha yatırım harcamaları devam ediyor. Ve yavaş yavaş yapay zeka ile ilgili en çok tartıştığımız konu şuydu: entegrasyon. Çünkü her ülkenin veya hane halkının veya kişilerin bunu nasıl entegre edeceğini açıkçası çok öngörmek kolay değildi. Ama onunla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında artık neredeyse bir Google'da arama yapar gibi, evet, insanların elinde yapay zekaların kullanılmaya başladığını görüyoruz.
1: Hatta daha çok orada, yani Google, evet, aramasından çok daha çok o tarafta, öyle
0: yani
1: değil
0: Google
1: mi?
0: Google aramasına dönmeye başladı. Yani Google aramaları artık, evet, yapay zeka programlarının üzerinde yapılmaya başlandı. Bu da aslında neyi gösteriyor? Biz yavaş yavaş entegre olunduğunu. Entegre olundukça bilançolar tarafına yansımalar da olacak. Çünkü biz en çok neyi konuşuyoruz? Ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Ama bu yatırımın geri dönüşü olacak mı? Evet. İşte bu bilançolar bunların biraz cevabını veriyor. Microsoft tarafı da, gerçi onların bulut tarafı daha önemli. Yani saklama tarafı daha ön plana çıkabiliyor, ama asıl Nvidia olsun veya aynı zamanda yapay zeka odaklı şirketler olsun, bilançoların biraz daha iyi gelmesini bekleyebiliriz. Tabii ki Meta tarafının oynaklığı bu kadar fazla olmasının sebebi veya daha beklentinin altında kalması, Apple için de bunun için söyleyebilirim. Yapay zeka entegrasyon konusunda biraz daha geriden geliyorlar. Çünkü yapay zeka şirketi değiller. Yani onlar daha çok dijital inovasyon şirketiler. Doğrudan bir yapay zekaya öncülük etmiyorlar. O yüzden onların bilançoları nispeten biraz daha geride kalmış olabiliyor. Ve piyasa değerlerine bakıldığında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. görebiliyoruz. O yüzden Amerika'daki

0: bilanço dönemine yapay zeka ağırlıklı şirketler ve onun haricinde kalanlar olarak değerlendirmek daha uygun olacak gibi.
1: Peki içeriye de bakalım o zaman. Arçelik geldi, Tofaş'ın bilançosu var ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın var.
0: Evet, açıkçası yurt içi tarafında genel bir bilanço tarafını ne bekliyoruz dediğimizde bu dönem itibariyle finansal ve finansal dışı bilançoları ayırırsak finans bilançoları yani bankacılık bilançolarında son zamanlarda maliyet tarafındaki artış yani fonlama ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %40'a gelmesinin etkilerini banka bilançoları üzerinde göreceğiz. Akbank'ta da bunu gördük. Evet. Beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Garanti Bankası'nda da keza görebiliriz. Yani açıklanan bankacılıkta şu an net kar marjlarında bir daralma, öz kaynak karlılığında bu çeyrek özelinde bir daralma olmasını çok normal karşılamak gerekiyor. Çünkü mevcut konjonktür bunu aslında bizlere gösteriyor. Keza hangi sektörden ön plana çıkacak vesaire dediğimizde de aslında bir önceki çeyrekle paralel belirli sektörlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Örneğin savunma sanayi tarafı, tüpraş tarafı veya petrokimya tarafı işte şu an garanti tarafında aslında Akbank'la benzer bir şekilde geldi. Beklentilere yakın ama özellikle net kar marjlarında veya öz kaynak karlılığında bir daralma olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu süreci şu an itibaren normal karşılamak lazım. Ne zaman toparlar? Belki ileriye dönük beklentileri şekillendirmek adına ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde yani faiz oranlarında bir düşüşün olmasıyla birlikte tekrardan bankacılık sektörü bilançolarının olumlu olduğunu göreceğiz. Tabii ki bu şu anlamada gelmesin. Yine net karlılıklarda bir artış olacak. Görünümü koruyor ama marjlarda bir daralma şu an itibariyle mevcut. Öz kaynak karlılıklarda bir daralma mevcut. O da tamamen şu an para politikası etkisiyle olduğunu söyleyebilirim.
1: HSBC'nin de otomotiv sektörüyle ilgili hedef fiyat oranının aşağı yönlü revizesi var. Nasıl değerlendirdiniz bunu?
0: Normal karşılayabiliriz çünkü yine aslında o da özellikle otomotiv tarafı hem rekabetin arttığı hem de özellikle elektrikli araçların ciddi anlamda rekabeti arttırdığı dönemdeyiz ve yine Tofaş Ford özelinde ihracat tarafındaki etkilerini takip ediyoruz. Çünkü niye? Avrupa bölgesi tarafı bizim de en çok ihracat yaptığımız ülkelerden biri ama şu an itibariyle orada bir daralma söz konusu. Hatta dünya genelinde şunu konuşuyoruz. Fed'in de faiz arttırdığı bir ortamda, enerji fiyatlarının bu kadar arttığı bir ortamda resesyon olur mu? Yani durgunluk gelir mi? Özellikle Almanya'daki verilere de bakıldığında bize bir durgunluğu işaret ediyor. Bu da ister istemez ihracat potansiyelini aşağı yönlü itebiliyor ve yine otomotiv sektöründeki rekabetle birlikte içsel değerlerde bir geri çekilmenin olmasını mevcut konjonktürde normal karşılayabiliriz. O yüzden bilançoları bu bilanço dönemini değerlendirirken ayrışmalar çok olacak. Onu söylemek istiyorum. Ve bu ayrışmalardan da bir tanesi beyaz eşya için aynı şekilde. Arçeliğin de bunun içerisine dahil edebiliriz. Çünkü şu an hem rekabet anlamında hem aynı zamanda maliyet anlamında o sektörlerde birazcık artış söz konusu çok mevcut ve normal karşılayabiliriz. Çünkü orası ihracat potansiyeli olan bir sektör ama durgunluk da mevcut.
1: Evet. Hem küreselden gelen rüzgar hem içeride bilanço sezonu Borsa İstanbul genel görünümünü nasıl etkileyecek? Ne dersiniz? Tekrar yukarı yönlü dönmesi için nasıl bir direnç bölgesi ihtiyacı var?
0: Bir katalizöre ihtiyacımız var ve o da aslında en önemli şeylerden birinin Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve enflasyon görünümü olduğunu söyleyebilirim. Yani makroekonomik beklentilere göre biraz şekillenecek. Çünkü bankacılık endeksi en önemli ağırlığa sahip sektörlerden biri. Ama şu an itibariyle orada da bilançosu olarak bir marjara daralma bekliyoruz. Yani bilançolar açıkçası endeks tarafına ne kadar katkı verir biraz konuşmak gerekecek. Şu an görüntüde çok katkı verecek bir bilanço dönemi geçireceğimizi söyleyemem. En azından birinci çeyreğe yakın bir bilanço beklentisi olacağını söyleyebilirim. O yüzden şu anki görüntüde Merkez Bankası'nın ne yapacağı, enflasyon beklentileri ve en azından faiz indirim süreçlerine doğru bir mesaj verilirse biz endeks tarafında bir toparlanma göreceğiz ama teknik anlamda şunu söylemek istiyorum. 13.500-13.400 bölgesi çok kritik. Bunun aşağısındaki kapanışlar biraz daha baskının artmasına sebebiyet verebilir. O yüzden buradan bir tepki alımı gelecek mi? Hızlıca tekrardan 13.800 bölgesine yaklaşacak mıyız? O önemli olacak teknik görünümde Borsa İstanbul tarafında.
1: Çok teşekkürler. Hızlıca da geçti süre. Kıymetli çok analizleriniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Doktor Kutay Gözgör, Kuveyt Türk Araştırma Direktörü bizimle birlikteydi. Çok da keyifli bir sohbette piyasayı analiz etti. Şimdi paranın rotası devam ediyor. Kısa bir aranın ardından canlı yayın konuğum olacak.

0: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: Mobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: Otobit'te. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: konuğum var. Göksel Tekiner, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Birazdan grafiklerdeki analizlerinize geçeceğim ama onun öncesinde FED kararını sormak istiyorum ve Kevin Warsh'un açıklamalarını genel olarak piyasalar açısından da nasıl değerlendirdiniz?
1: Piyasalar açısından şimdi iki önemli vurgusu vardı. Ekonomik verileri daha sağlıklı bir şekilde bağlı kalacaklarını ve küresel ekonomik şokları yakından izleyecekleri yönünde bir söylemi var. Ve alınan kararın 9'a 3 gibi, yani 3 tane muhalif var ve faiz arttırım sürecine yakın dönemde olmasa da yıl sonuna doğru gelme ihtimalini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve bunun da yansımasını zaten uzun vadeli faizlerde, özellikle 30 yıllık faizlerde 2007 yılıydı galiba, o tarihten itibaren yüksek seviyene gelmiş durumda. Bu da yani önümüzdeki süreçte FED'de eğer jeopolitik kaynaklı gelişmelerle beraber özellikle petrolde bir yatma eğilimi gerçekleşmemesi halinde bu yıl içerisinde bir faiz arttırım sürecinde başlayabilme ihtimalini arttığını düşünüyorum.
0: Kevin Warsh'un mesajlarının satır aralarında özellikle dikkat çeken, geleceğe yönelik sinyal üreten ifadeler hangileri oldu sizce?
1: Biraz önce de söylediğim gibi yani en önemli şey burada ekonomik şoklar, yani enerji kaynaklarından bahsediyor bence. Buradaki süreçte petrol fiyatlarının yukarı gitmesi direkt enerjinin maliyeti artı gıdaya yansıyan, ki biraz önceki ekonomist arkadaşım da bahsettiği gibi petrolün yan ürünü olarak da gübre sektörü başta olmak üzere birçok şeye, birçok ürünü birebir etkileyecek gelişme. Bunların yakından izleyecekler ve ayrıca PC verisinde yakından izleyeceklerini bahsettiler. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde önümüzdeki süreçte enflasyonda çok kolay bir düzeltme eğilimi veya düşüş eğilimine girme ihtimalinin azalacağını düşünüyoruz. Veya bu yönde bir bağlantı kurdular. Bu da ana unsur olarak söyleyebilirim.
0: Peki, grafiklere geçelim. O zaman Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ile başlayalım. Nasıl analiz ettiniz grafiği?
1: Şimdi 16 Haziran'dan itibaren bir düşüş eğilimindeyiz. Düşüş trendinin etkisini sürdürüyor. Ara ara tepki hareketleri gördük bu süreçte, ancak hemen hemen endeks bazında %10'a varan, %10'a aşan bir değer kaybı var. Önemli ortalamaları kırılmış durumda. 50 günlük ortalamayı geçtiğimiz hafta aşamamıştık. Bu haftanın başında 100 günlük ortalamayı aşağı yönde kırdık ki diğer dikkat çekici gelişme burada dolar bazlı grafiklerde 200 günlük gibi çok önemli bir ortalamanın altına inmiş durumda. Bunların hepsi de bir arada değerlendirdiğimizde alım iştahının zayıflığını teyit eder durumda. Ara destek bölgeleri de dün itibariyle kırıldı. 13.560 seviyesini kısa vadede yakından izliyorduk. Dün itibariyle de bu seviyenin hemen altında bir kapanış gördük. Geri çekim eğilimini destekleyen birçok unsur burada mevcut. Alım iştahı zayıf, yukarı hareketler ise bazı olarak gerçekleşse de ana yönü bozacak ve ana yönü tersine çevirecek bir oluşum şimdilik söz konusu değil. Bu nedenle özellikle 13.560 seviyesinin altında bir fiyat oluşumunu bugün de görürsek, daha aşağıda 12.960-13.000 bantlarına hemen hemen 500 puanlık daha geri çekinmeye konuşmaya başlarız diye düşünüyorum.
0: Peki, bankacılık endeksiyle devam edelim. Hem yabancı yatırımcının ilk geldiği taraf hem de genel endeksin lokomotifi. Görünüm size ne söylüyor? Nasıl analiz ettiniz bankacılık endeksini?
1: Öyle, burada da 22 Haziran'dan itibaren bir düşüş eğilimi var. Geçtiğimiz haftaki yayınlarımızda tepki hareketlerinin oluşma ihtimalini konuşmuştuk, ancak burada 15.000 seviyesinin altında bir kapanış çok da hoş değil. Bankacı endeksinde de 500 günlük gibi çok önemli bir ortalamayı test etmiş durumdayız dün itibariyle. Bu seviyeyi en son 22 Mayıs'ta görmüştük ve ondan öncesinde de hemen hemen bir sene süreçte iki kere test ettiğimiz bir ortalamayı dün itibariyle tekrar gelinmiş durumda. Orta vadede kritik bölgeler veya kritik desteklere yakınız, ancak genel anlamda burada da alım iştahını halen yeterli boyutta gerçekleşmediğini ve satıcıların daha yoğun bir şekilde etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün itibariyle 5000'lik ortalama geçtiği yer olan 14.950 seviyelerinin altında bir fiyatlama görürsek, artık 14.590-14.600 bandına kadar büyük bir puanlık daha düzeltme eğilimi gerçekleşecektir. Ancak genel anlamda buralara destekleme sonrasında tepki hareketlerinde geldiğini görebiliriz.
0: Brent petrol ile devam edelim. Tabii Orta Doğu'da tansiyon yüksek ve Temmuz ayı da özellikle Brent petrol için volatilitenin yüksek olduğu bir aydı. Son fiyatlamaları ve grafiği nasıl analiz edersiniz?
1: Burada da bu ayın 23'ünde bir zirve yaptık $96 seviyesine. Sonra gelen haberlerle hızlıca $80 indik ancak yine son iki günde yukarı yönde seyir halinde 50 ile 100 günlük üzerindeyiz. Bu iki ortalama birbirine çok yakın seyrediyor. Teknik anlamda yukarı potansiyel hala mevcut. Ortalamadan geçtiği yer olan 85.80 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların devam ettiği sürece Brent petrolde kısa vadede yeni bir atak görebiliriz. Yani tekrar bir $95 seviyeden test etme ihtimali gündemde olacaktır. Yani beklentimizi terse çevirecek, gelebilecek herhangi bir olumlu haber akışıyla beraber özellikle 100 günlüğün altına inmesi halinde yani $85'ın altına inmesi halinde bir düzeltme eğiliminden bahsedebiliriz. Ancak yani haber etkisi, jeopolitik gelişmeler çok da böyle hızlı bir şekilde reaksiyon aşağı yönde olmayacağını gösteriyor.
0: Bir virgül koyalım. Sözünüze bir virgül koyalım. Çünkü gong töreni var. Masfen Enerji. Bugün Borsa İstanbul'a merhaba diyor. Oraya gidelim.

0: Evet, yeni bir heyecan var. Borsa İstanbul'da gong törenine gittik. Masfen Enerji için. Tabii yenilenebilir enerjide güçlü yatırımları olan ve finansal yapısıyla da dikkat çeken bir şirket Borsa İstanbul'a merhaba dedi bugün efendim. Biz devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Buyurun lütfen.
1: Bülent Petrol'de haber etkisi, geopolitik gelişmelerin yansımaları zaten volatiliteyi arttıran unsur olmaya devam ediyor. Burada 50 ve 100 günlük gibi önemli iki ortalamanın birbirine yakın olması teknik açıdan kritik bir öneme sahip. Bugün itibariyle özellikle 86-85 dolar seviyeleri değil, biraz da aşağıya kaydırabiliriz bu ortalamaları. 85 doların üzerinde kalındığı sürece kısa vadede bir özel bir fiyatlama aşağı doğru beklememiz gerektiğini düşünüyorum. İlk etapta 95 dolar seviyelerinde tekrar görebiliriz. Olumlu bir haber akışı gelmediği sürece de yukarı potansiyel Brent petrol açısından söz konusu olacaktır.
0: Altın onsla devam edelim o zaman. Tabii FED kararı açıklandıktan sonra bir miktar yukarı yönlü hareket takip ettik altın onsla dün. Ama şimdi bu sabahta 4050 doların altında fiyatlanan bir ons altın var. Tahviller güçlü, dolar güçlü, FED belirsiz, jeopolitik gerilim devam ediyor, tansiyon yüksek. Altın ons grafiği bize ne söylüyor? Öngörünüz ne altın ons fiyatlaması ile ilgili?
1: Kısa vadede geçtiğimiz hafta bir tepki hareketi olur mu diye bekliyorduk ki burada uzun vadeli bir düşüş tren direncine de yaklaşan fiyatlamaları görmüştük. Dün itibariyle yaşanan volatilite de bu dirence yaklaşılmış durumda, ancak bir türlü yukarı atamıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi faiz unsuru yukarı doğru devam ettiği sürece, dolar endeksi güçlendiği sürece burada da çok güçlü bir fiyatlamayı görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Hani genel anlamda teknik olarak 4200 dolar ve üstünde fiyatları konuşur muyuz diyebileceğimiz bir teknik formasyon oluşumu, bir ikinci formasyon oluşumu görüyorduk. Ancak o formasyon oluşumu da bu hafta itibariyle tekrar bozuldu. Göstergeler zayıf. Bu aşağıda 4344 yukarı 3944 ile 4200 seviyeleri Brent petrol açısından, ons altın açısından önemli destek ve direnç bölgeleri. Bu destek ve direnç bölgeden kırıldığı yönde fiyatlamalar hızlanacaktır. Ancak yeni alım için veya ons tarafında alım düşünen yatırımcılar açısından 4200'ün üzerinde net bir kapanış görmemiz gerektiğini kanaatindeyim. Bu seviye kırılmadıkça yukarı yönde sıkışma bir süre daha devam eder ve böyle bir sıkışma aşağı doğru kırılmayı da beraberinde getirebilir. Biraz bekle görüyor, tercih etmekte fayda var yeni pozisyonlar için. Taşınan pozisyonlar açısından ise 3944 doların altındaki bir ons fiyatlaması görürsek mutlaka olarak pozisyonları azaltmakta fayda var. Böyle bir kırılma hızlandıracaktır aşağı doğru fiyatlamaları ve böyle kırılmayı da artık 3500 seviyenin hemen hemen %10'luk bir düzeltme eğiliminde beraberine getireceğini söyleyebilirim.
0: Yayına katkılarınız için teşekkürler. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Paranın rotasında şimdi TR Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan canlı yayın konuğum. Borsanın açılmasına dakikalar kala son durumu ve olasılıkları konuşacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Tabii öncelikle dünün kapanışını konuşalım. FED kararı öncesinde ekside kapatan bir Borsa İstanbul takip ettik. %1'in üzerinde düştü. Hem genel görünüme hem sektörel açıdan kapanışlar dün bize hangi sinyalleri veriyordu? Bugüne dair beklentiniz ne?
2: Tabii dünü değerlendirelim ama aslında haftanın ilk yarısını artık geride bıraktık ve bugün ve yarınki işlemleri takip edeceğiz ama hafta geneline baktığımız zaman en azından pazartesi gününden düne kadarki sürece aslında borsa tarafında sadece içeride değil küresel tarafta da baskılanmanın öne çıktığını gördük. Volatilitenin yüksek olduğunu gördük ve dediğim gibi aslında satışlar biraz daha ağırlıktaydı. Dolayısıyla burada neler etkili oldu bunu iyi anlamak önemli. Çünkü aslında olanların tamamı sadece içerideki dinamiklerle değil küresel taraftaki gelişmelerle de yakından bağlantılı. Bir kere küresel taraf hafta biz bu hafta üzerinde çok ciddi manada jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Trump'ın özellikle de hatırlarsak hafta başına ABD ve İran arasında tekrardan diplomasi devreye girecek tarzda yaklaşımlar ön plandaydı. Her iki taraftan da açıklamalar bu şekildeydi ama özellikle haftaya başladığımız ilk işlem gününden itibaren tekrardan söylemlerin çok hızlı değiştiğini gördük ve özellikle Trump'ın yaptığı açıklamaların çok ciddi manada saldırı yönlü olduğunu görmekteydik. Bu da hem küreselde hem de içeride borsalar tarafında baskılanmayı arttıran faktörlerden bir tanesiydi. Hafta genelinde odamız FED toplantısındaydı. Dün akşam kararı takip ettik ama karar öncesinde özellikle de pazartesi, salı, çarşamba fiyatlamalarına baktığımız zaman FED'den olası bir faiz arttırım sürprizi gelir mi beklentisi keza vardı. Bu da yine hem dünkü fiyatlamalarda hem de öncesinde yine borsalarda hem küresel tarafta hem de içeride çok ciddi manada bir başka baskılanma unsuru olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu etkenlere içeride de yine politik gerilimleri takip ettiğimiz bir hafta yaşadık. Bu da yine bir başka etken olarak karşımıza çıktı. Yine bunlara ek olarak da malum ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Orada da aslında her ne kadar beklentilerle uyumlu olsa da görece daha önceki çeyreklere nazaran biraz da jeopolitik risklerin etkisiyle beraber bilançolar tarafının zayıf kalması yine borsa tarafında baskılanmayı tetikleyen, en azından baskılanmayı tetiklemese de yukarı yönlü hareketleri hareketler için bir zemin hazırlamayan tablo çiziyor olması, geldiğimiz noktada 13.500 seviyelerine kadar geri çekilen bir Borsa İstanbul 100 endeksini gündeme getirdi. Tabii ki artık yeni güne başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte neler görürüz? Bugün ve yarınki fiyatlamalarda nasıl bir tabloyla karşılaşırız diye baktığımızda orada da yine ben FED kararına atıf yaparak başlamak istiyorum. Çünkü orada çok ilginç bir tablo var. Nasıl bir ilginç bir tablo var diye baktığımız zaman evet, beklentilere paralel FED faizlerde bir değişikliğe gitmedi ve 5. toplantıda da biraz daha böyle bekle gör stratejisini sürdürdü diyebiliriz. Aslında 5 toplantıdır faizleri değiştirmeyen bir FED'den bahsediyoruz ve bu aslında uzun süreli bir beklemeye işaret ediyor. Bu nokta oldukça önemli. Diğer taraftan 3 FED yetkilisinin faiz artırım yönünde karar kullandığını gördük ki genelde oy birliğiyle alınırdı FED'de kararlar. Bu da aslında bir taraftan ayrışmaya işaret etti ki böyle bir ayrışma iki sebeple oldukça önemli. Birincisi, böyle bir ayrışma bir taraftan belirsizliği öne çıkartırken piyasalarda, diğer taraftan da tabii ki olası bir faiz arttırım ihtimalini güçlendirdi. Keza hemen akabinde 30 yıl vadeli tahvil faizlerine baktığımız zaman ABD tarafında 5.20 seviyelerin üzerine test ettiğini gördük. Burası önemli çünkü aslında pandemi öncesinden geriye doğru baktığımız zaman aşağı yönlü bir eğilim vardı 30 yıllık tahvil faizlerinde. Pandemi sonrasında özellikle 2020-21 döneminde tekrardan yukarı yönlü bir trend eğilimi sergilemekle beraber ilk defa 2007'den bu yana, dediğim gibi dün akşamki karar sonrasında 5.20 seviyelerin üzeri test edildi. Bu nokta önemli. Daha kısa vadeli tahvil faizlerine baktığımız zaman şu aşamada biraz daha görece sakin olduğunu söyleyebiliriz ama en azından uzun vadeli tahvil faizlerini bu kadar hızlı şekilde yukarıya taşımış olması yine de piyasalar için dikkat çekiciydi. Tabii borçun verdiği mesajlar yine oldukça önemliydi. Halihazırda borç mevcut durumda evet, enflasyonu yakından takip ettiklerini, enflasyon hedeflerine sadık kaldıklarını ifade etti ama diğer taraftan da özellikle de mevcut faiz tablosuna, FED yetkililerinin kararlarına baktığımız zaman faiz arttırımına en azından şu aşamada gerek kalmadığı tarzında mesajlar verdi. Bu da ayrıca piyasaların odağında olan noktalardan bir tanesiydi. Ve geldiğimiz noktada da piyasalar en azından bu sabahki fiyatlamalara baktığımız zaman Asya tarafında çok sert fiyatlamış gözüküyor. Satışlar biraz daha sertleşmişti Asya tarafında. ABD vadeliler biraz daha böyle alım yönlü hareketler gösterse de genel anlamda baktığımız zaman volatilitenin yüksek kalmaya devam etti ve özellikle bu başlıkların borsa üzerinde kısa vadede de orta vadede de bir baskılanma faktörü olarak etkili olmaya devam edeceğini söylemek mümkün. Tabii bütün bu başlıklar içeride de keza baskılanma yönünde etkisini sürdürecektir ki bu sabah vadeli tarafa baktığımız zaman bizde BIOB tarafında sert satışla güne başladığını görmekteyiz ki şu saatte itibariyle de %0.6'lık bir aşağı yönlü hareket görmekteyiz BIOB 30 tarafında. Spot taraf nasıl olur diye baktığımız zaman orada da bir miktar aşağı yönlü hareket görebiliriz ki böyle bir durumda aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip edeceğimiz seviyeler çok daha önemli hale gelmekte. Şu aşamada 13.300 seviyesi bizim için önemli destek noktalarından bir tanesi. Eğer 13.300 seviyesindeki destek kırılırsa daha aşağıda 13.170 seviyesindeki desteği takip edebiliriz. Olası toparlanma şu aşamada biraz daha zayıf olmakla beraber yine de yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz direnç seviyeleri göz ardı etmemek gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde gün içi fiyatlamalarda şu aşamada biraz daha 13.700 seviyesi takip takip edeceğimiz ilk direnç konumundayız. 13.700 seviyesi aşırsa daha yukarıda 13.900 hemen üzerinde ise 14.070'ler direnç olarak izlenebilir. Ama dediğim gibi yayının başında ifade ettiğimiz faktörler, yani küresel tarafta Trump'ın özellikle de İran'a yönelik saldırılara karşı şiddetini arttırması söylemlerinde, diğer taraftan Fed'in faiz kararı ve Fed yetkililerinin, özellikle baktığımız zaman 3 Fed yetkilisinin faiz arttırım yönünde oy kullanması ve Fed yetkilileri arasındaki ayrışma, içeriye dönüp baktığımız zaman politik gerilimlerin tekrardan ön planda olmaya başlaması, diğer taraftan bilançolarında tam olarak isteneni vermemiş olması ikinci çeyreğe dair, ki sadece içeride değil küresel tarafta da bilançolara baktığımız zaman orada da böyle karışık bir tabloyla görece karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bütün bu faktörler hem küreselde hem de içeride en azından kısa vadede baskılayıcı unsurlar olarak, volatiliteyi arttırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden yatırımcıların temkinli duruşunu bir süre daha devam ettirmesi gerekiyor diye ifade edebiliriz. İfade ettiğim gibi bu başlıkları baz aldığımızda yukarı yönlü hareket ihtimalinin zayıfladığını görmekteyiz. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketlerde de az önce söylediğimiz destek seviyeleri biraz daha elzem hale geliyor. Belki tekrar etmekte fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 13.300, daha aşağıda 13.170 seviyesi destek konumunda diye belirtmiştik. Burada yatırımcının seçici olması oldukça elzem yine hale geldi. Ki hafta başında yaptığımız yayında sizinle yaptığımız yayında değinmiştik. Sektörel anlamda da hisse bazında da ciddi manada seçici olmak çok şu aşamada kritik hale geldi. Hangi sektörler, hangi şirketler takip edilebilir dediğimiz noktada sektörel anlamda baktığımız zaman aslında factoring tarafı son bir haftalık periyotta %12'lik bir düşüş gerçekleştirmişti, ama dünkü fiyatlamalardaki birçok sektör, hatta hemen hemen bütün sektörler negatif şekilde bir performans gösterirken factoring tarafında bir miktar toparlama gördük. Bugün ve haftanın devamında toparlama devam eder mi etmez mi, buna bakmak lazım. Eğer toparlama devam ederse biraz daha kısa vadeli değerlendirilebilecek sektörler arasında söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yine holding tarafı dün pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesiydi. Yine holdingler de yakından izlenip kısa vadede belki portföylerde yer alması avantaj sağlayabilir. Biraz daha orta vadede bilişim tarafı oldukça öne çıkıyor. Temkinli yaklaşılması gereken sektörler arasında ise kısa vadede madenciliği ifade edebiliriz.
0: Peki açılış beklentiniz ne yöndeydi?
2: Halihazırda ifade ettiğim gibi aslında vadeli taraf sert satışla güne başlıyor, ki ciddi manada da faktörler var. Hem küreselde hem de içeride. Güne de zaten düşüşle başlıyoruz endeks tarafında. Yaklaşık %0.1'lik bir düşüşle başlıyoruz. Gün içerisinde fiyatlamalar ne yönde olur buna bakacağız. Ama bankacılık tarafı oldukça zayıf. Dolayısıyla bankacılık zayıf kaldıkça yukarı yönlü hareket ihtimali daha da
0: zayıf. Evet, gidelim canlı gidelim. Kalacaktır. İlk fiyatlamaları almaya, sonrasında tekrar size döneceğim.

0: Evet, borsa güne yatay başladı. Aşağı yönlü yatay negatif başladı. Yeni güne 0.13'lükte düşüş takip ediliyor. Fiyatlama böyle. Bugünün açılışı böyle yatay başladı. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız?
1: Açıkçası ifade ettiğim gibi zaten ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir başlangıç bekleniyordu ki çok daha sert bir aşağı yönlü hareketlere karşılaşabilirdik. Bu açıdan baktığımız zaman görece iyimser bir zeminde açılış yaptığını söylemek mümkün. Sanayinin desteğinin olduğunu görmekteyiz ki ekranında baktığım zaman bankacılık tarafı %0.19'luk bir düşüşle başlarken güne sanayi tarafının %0.25'lik bir artışla başladığını görmekteyiz. Bu da aslında sanayinin bir miktar daha endeksi, BIST yüz endeksini tuttuğunu gösteriyor bize. Ki aslında yılbaşından bu zamana kadar ki performanslara baktığımız zaman özellikle sanayinin endeks tarafında destekleyici ana etken olduğunu görmekteyiz. Tabii kalıcı yükselişler için sanayi tek başına yetmiyor. Bankacılık tarafının ağırlığının yüksek olması ve bankalar tarafındaki aşağı yönlü hareketler endeksi aşağıya çekiyor diyebiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hem jeopolitik risklerin ortadan kalkması, hem belki Fed'in tekrardan faiz arttırım veya indirim yönlü beklentilerin piyasalar tarafında tekrardan şekillenmesi ve içerideki dinamiklerin iyileşmesi ve özellikle orta vadede tekrardan bizim de jeopolitik risklerin ortadan kalktığı, enflasyon tarafında beklentilerin iyileştiği bir ortamda faiz indirimlerini konuştuğumuz bir konjonktürde bankaların destekleyici olması orta vadede kalıcı yükselişler için endeks tarafında oldukça önemli olacaktır. Ama kısa vadede tekrar vurgulamakta fayda var. Volatil seyir ve baskılanma devam etme ihtimali sürdürüyor. O yüzden zaten sık sık vurguladığımız nokta yatırımcıların hem hisse hem de sektör bazında temkinli ve çeşitlendirme yönlü hareket etmeleri. Hatta belki şunu da vurgulamakta fayda var. Sadece hisse ve sektör bazında çeşitlendirmeye gitmek yetmeyebilir. Varlık bazında da çeşitlendirmeye gitmek oldukça elzem ki belki her ne kadar mevcut durumda kıymetli metaller tarafında da baskılanma görsek de portföylere bir miktar belki kıymetli metaller, bunun yanı sıra sabit getirili menkul kıymetlerin eklenmesi yine mevcut konjonktür düşünüldüğünde yatırımcının hem riskini dengeleyecektir hem de getiri anlamında biraz daha sağlıklı getiri sunacaktır kanaatindeyim ben. O yüzden ifade ettiğim gibi varlık bazında da çeşitlendirme bu tarz dönemlerde çok daha önemli hale gelmekle beraber yatırımcıya da hem risk hem de getiri anlamında katkı sağlamakta.
0: Yatırımcı bugün özellikle hangi riskten kaçınmalı, ne dersiniz?
1: Aslında yatırımcı son dönemde birçok riski birlikte

0: yönetiyor ve birçok riske karşı temkinli olmak durumunda kalıyor. Küreselde çok fazla başlığı takip ettiğimizi söyledik. Oradaki başlıklara karşı yatırımcının çok ciddi manada temkinli olması gerekiyor. İçeride yine takip ettiğimiz başlıklar var. Dolayısıyla mevcut riskleri en sağlıklı yönetebilmek için gereken adım şu aşamada biraz daha çeşitlendirme. Yine oraya vurgu yaparak ben hani burayı cevaplayabilirim. Çünkü tek bir riskten bahsetmek şu aşamada çok mümkün değil. Dediğim gibi çok fazla parametre, çok fazla değişken var. Yatırımcının bütün bu riskleri aynı anda yönetmesi gerekiyor. Biraz da zaten hani marifet de belki bu, ama çok fazla risk de özellikle de bireysel yatırımcıyı zorlayan etkenlerden bir tanesi. O yüzden bu tarz riskli dönemlerde çeşitlendirme, sadece hisse bazında veya sektör bazında değil, dediğim gibi varlık bazında da çeşitlendirme oldukça önemli hale geliyor. Bir de burada şu nokta önemli, belki kısa vadeden ziyade biraz daha orta uzun vade, hatta uzun vadeli bir perspektifle portföyü şekillendirmek yine risklerin yönetilmesinde yatırımcı için avantaj sağlayacaktır kanaatindeyim ben.
1: Peki işlem hacmi açısından nasıl bir günün sinyalini alıyoruz bugün bu açılışla?
0: Son dönemde aslında genel olarak işlem hacmi zayıf ve baskılanmaya devam ettikçe de muhtemelen zayıf kalmaya devam edecek bir işlem hacmi görmemiz söz konusu olacaktır. Burada dediğim gibi kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak, hatta orta uzun vadeye odaklanmak çok daha elzem. Mevcut risk parametrelerinin ortadan kalkmasını izlememiz gerekiyor ki İlk aşamada küresel taraf yakından takip edilecek. Küresel tarafta da malum jeopolitik riskleri takip ediyor olacağız. Eğer buralarda iyileşme görürsek tekrardan hacmin güçlendiği bir Borsa İstanbul görmemiz söz konusu olabilir.
1: Çok teşekkürler yayına katkılarınız için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve işsizlik oranı Haziran'da %7,6 oldu. Son dakika bilgisi, TÜİK verileri. Şu anda ekranda grafiği de izliyorsunuz. Detaylandıralım. İş gücü istatistikleri mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,6 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı da %52,9 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,9 olarak gerçekleşti. Ve bakalım ekonomik güven endeksine. Orada da güven artıyor. Ekonomik güven endeksi Temmuz 2026 verisi öyle söylüyor. Ekonomik güven endeksi 99,8 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında %0,9 oranında arttı ve 99,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim güven endeksi %0,8 oranında azalarak 101,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında azalarak 111 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de %0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı. Paranın rotasını noktalayalım. Birazdan ekonomi notları yayında olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
5: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
6: Gel çocuğum.
5: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
6: Kirvem.
5: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
7: Öyle bir dünya yok. Allah. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var.

0: Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Küresel piyasalar ve içeride Borsa İstanbul'u konuşacağız bu bölümde. Bir stüdyo konuğum var, canlı yayın detaylarını beraber değerleneceğiz. Borsadaki fiyatlamalar bize ne anlatıyor? A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikte. İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür Fatma. Ediyorum. Şimdi haftanın gündemi FED'den başlayalım isterseniz. Dün kararı aldık. Aslında piyasa beklentisine paralel geldi. Yine Warsh'un iletişim dili oldukça önemliydi. İlk toplantıda zaten sert bir biçimde bunu göstermiş. İşte gerek satır aralarında işte metnin kısaltılması olsun, yine iletişim diline veriye odaklı gideceğini ve sözlü bir yönlendirme yapmaması önemliydi. Toplantının ana başlıkları buydu. Bir de 3 tane üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanması yine ayrışan, dikkat çeken bir noktaydı. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım.
1: Şimdi FED önemli bir toplantıydı ve beklentilerle paralel sabit bırakıldı aslında. Ama dediğiniz gibi bu kararın oy birliğiyle alınmaması, 3 üyenin aslında 25 bas puan faiz artışını istemesi oldukça önemli. Yani piyasalar aslında Warsh'un yeni bir düzen getirdiğini ve aslında faiz indirimlerine daha sıcak bakan, bu yüzden de sözlü yönlendirmelerden kaçınan bir tutum sergilediğini düşünürken, içerideki ayrışmada hala faiz artışlarının ön planda olabileceği bir görünüm var. Evet, Warsh'tan biz hani böyle çok kısa bir metinle, aslında geçtiğimiz ayki toplantıyla aynı metinle toplantı tutanağı sergiledik.

0: Bence piyasalarda artık göz önüne alınması gereken bir tutum sergilendi. Tabii burada şimdi borçun ilk gelişine bakıldığında da Trump'ın atadığı bir isim olması ve yapay zeka ve istihdamla aslında enflasyonun çözüm noktasına ulaştıracağına yönelik açıklamaları oldukça kıymetliydi. Buradan piyasalar faiz indirimine daha sıcak bakan bir görünüm sergileyeceğini düşünmüşlerdi ama veriler, şu andaki seviye petrol fiyatları bu faiz indirimlerine çok sıcak bakan görünümde değil. O yüzden bu sonraki toplantı açısından da yani bir faiz artış beklentisi yok ama faiz indirimi olasılığının daha düştüğü bir görünüm. Bence artık karşımızda piyasalar biraz daha buna odaklanır gibi duruyorlar. Ama sözlü yönlendirmeyi kaldırması, noktasal grafikte
1: Evet, İrem Hanım, bir virgül koyalım. Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur canlı yayında olacak. Ahmet Tunağan Şimşek A Para muhabirinin yanında. Masfen Enerji'nin bugün gong çalmıştı. Ahmet'in sorularını yanıtlayacak.
2: Teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul'dayız. Masfen Enerji burada düzenlenen gong töreni sonrası hisseleri işlem görmeye başladı. Biz de halka arzın detaylarını konuşacağız. Yanımızda Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur var. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle şunu sormak isterim. Tabii 2 yıl önce SPK'ya başvurmuştunuz. Bugün de borsada hisseleriniz işlem görmeye başladı. 5 kata yakın bir talep geldiğini biliyoruz. Öncelikle genel bir değerlendirme almak isterim. İlgiden memnun.
3: İlgiden fazlasıyla memnunuz. 1.1 milyon katılımcı ile birlikte 5 kata yakın bir talep geldi. Yüksek katılımda da 35 kata yakın bir talebimiz geldi. Bu enerji sektörüne olan güveni ve Masfen Enerji'nin güçlü finansman yapısıyla enerji şirketimize duyulan güveni temsil ettiğini düşünüp herkese teşekkür ediyorum katılımcılarımıza da.
2: Efendim halka arz gelirini nerede kullanacaksınız?
3: Halka arz gelirlerimizin tamamını, %100'ünü yatırımlarımızda kullanacağız. 2026'nın son çeyreği ve 2027 yılında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve depolama tesisleriyle ilgili yatırım planlarımız vardır Türkiye'de. Önümüzdeki 12 ay içerisinde yatırım santralimizi 300 megawata ulaştırmayı düşünüyoruz. Bunların projelerini geliştirdik, çalıştık, hazırlandık. Borsadan gelen finansman gelirimizle birlikte kendi öz kaynaklarımızla da güçlü finansman yapımızdaki öz kaynağımızla birlikte 2026'nın son çeyreğiyle başlayarak 2027'nin sonuna kadar hedeflerimiz 300 megawattlık güneş ve rüzgar santraline ulaşmak.
2: Peki yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi temettü. Düzenli temettü dağıtacak mısınız?
3: Temettü çalışmalarımızı izahnamedeki politikalarımız doğrultusunda devam ettireceğiz.
2: Peki az önce biraz bahsettiniz. Şu an kurulu gücünüz ne kadar ve yatırımlarda güneş ve rüzgarın payı nedir?
3: Şu andaki kurulu gücümüz 117 megawatt. Türkiye'nin 11 ilinde, Romanya'da ve Yunanistan'da. Şu anda Romanya'da ilave olarak da 65 megawattlık güneş enerji santralimizin inşası da devam etmektedir. Onu da 2026'nın sonuna kadar devreye alacağız. 2026'nın sonunda da rüzgar enerji santralini 68 megawattlık ve 102 megawattlık da güneş santrali yatırımına başlamak istiyoruz. Romanya'da da 112 megawattlık ilave depolama tesisimiz oluşacak. Yani hedeflerimiz doğrultusunda biraz önce de bahsettiğim gibi 12 ay içerisinde 300 megawattı geçeceğiz. Burada şu anda güneşte ağırlığımız fazla. Güneş yatırımlarında geçmiş dönemdeki teknik tecrübelerimizden. 2024 yılından itibaren de rüzgar tarafında kendimizi geliştirmeye başladık. Pazar payımızda Masfen Enerji'nin içeriğinde güneş ve rüzgar yarı yarıya olacak şekilde devam edecek ve bunlara depolama tesisleri de ilave edilecek.
2: Peki ilk yarıyı nasıl geçirdiniz ve sene sonu hedeflerinizi de almak isterim.
3: İlk yarıyı şu anda güçlü sipariş bakiyemizde, biraz önce bahsettiğim gibi 837 megawattlık bir elimizde işimiz var. Güçlü sipariş bakiyemiz var. Özellikle son 3 yılımızı çok güzel geçirdik. 2026'nın birinci yarısını 2025'ten daha iyi geçirdik ve karlılığımız da her geçen gün artmaktadır. Bunu zaten bilançolarımızda da görebilirsiniz. Güçlü bir finansman yapımız var dediğim nakit pozisyonumuz da iyi bir seviyede ve 2027'ye de güzel bir hazırlık aşamasındayız.
2: Efendim çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Evet, Borsa İstanbul'dan aktardık. Masfen Enerji kurucu ortağı Mehmet Songur yanımızdaydı. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Tunağan Şimşek teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul'da halka arzlar devam ediyor. Birazdan tabii detaylarına bakarız. Borsa İstanbul'u daha detaylı alacağız ama biraz daha küreselden devam edelim isterseniz. En son FED demiştik. Tam sözünüz yanında kalmıştı. Oradan devam edelim. Sonra biraz daha detaylara gideriz.
0: Evet, Warsh'un aslında şahin tutumu piyasalarda biraz daha risk iştahını aşağı çeken bir unsur. Özellikle değerli metaller açısından da bu görünümdeki yükseliş

0: bir miktardan sınırlandığını takip ediyoruz. Genel hatlarıyla aslında hani piyasalarda FED faizleri sabit bıraksa da daha şahin algılanan bir görünüm karşımızda oluyor.
1: Evet. Oradan bakalım o zaman petrol diyelim. Orta Doğu riskleriyle beraber petrol enerji fiyatları zaten çok yakından takip ediyoruz 28 Şubat itibariyle. İşte geçtiğimiz hafta Brent petrol 100 doları görmüştü. Bu haftaya döndük. Hafta sonu bir takım işte saldırıların durmasıyla haftaya düşük başladık ama yeniden yükselişlerin olduğunu hafta ortası itibariyle takip ediyoruz. Perşembe günü haftanın 4. işlem günündeyiz. Hemen bakalım bir son tabloya. ABD ham tipi petrolle 85 doları görüyoruz. %1,5'a yakın bir yükseliş var. Brent petrolle de 88 dolar neredeyse 90 dolara kadar da bir yakınsamada söz konusu değil. Petrol piyasası için ne deriz? Yani enflasyon beklentilerini küresel tarafta nasıl şekillendiriyor?
0: Şimdi petrol piyasasına baktığımızda tabii savaşın seyri, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalıp kalmaması oldukça önemli. Bölgeden çok fazla karışık sinyal geliyor. Yani dediğiniz gibi hafta sonu bu artık saldırıların durduğu haberiyle çok hızlı bir geri çekilme yaşadık. İşte burada içerideki fiyatlamalara da bunun yansımasını takip ettik hisse senetlerinde ama görünüm o kadar maalesef olumlu yansımadı. Tekrar bu fitilin ateşlendiğini, işte Trump'tan daha sert açıklamalar geldi İran kanadından. Tekrar 88 dolar bandına kadar hatta 90 dolara yakınsayan bir görünüm takip ettik. Tabi burada kritik eşik 100 doların üzerine çıkması. Daha önce gördüğümüz o 150 dolarlar oldukça kritik seviyeler. Oranın altındayız bir miktar daha. Ama tabii o 70 dolar bandına gerilim aşağı yönlü seyir maalesef yok. Boğazın açık kalması olumlu bir sinyal ama bölgenin bu aslında riskin devam etmesi tabii ki enerji maliyetlerini yükseltiyor. Bu da enflasyonu yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu savaşın ve petrol fiyatlarının bu seviyede kalacak olması risk barındırıyor açıkçası. İçeride de enflasyonist bir görünüm içerisinde olduğumuz, dışarıdaki görünümde de enflasyonun önemli olması petrol fiyatlarının seviyesi açısından oldukça kritik. Kasım'da seçimler var. Hep Kasım seçimleri öncesinde petrol fiyatlarının düşmesini ve artık bu konunun sona ermesi konuşulurken şu aşamada öyle bir görünüm içerisinde değiliz maalesef ki. Petrol fiyatlarındaki bu görünüm daha yüksek bir seyre de işaret ediyor. Umuyoruz ki bölgeden olumlu haberler gelir. Savaşı tamamen bitiririz ama şu aşamada çok öyle bir görünüm yok gibi duruyor maalesef ki.
1: Peki petrol fiyatları hala bu seviyelerde kalmaya devam ederse FED'de Eylül'de bir artırım görür müyüz sizce?
0: Eylül'deki artırım olasılığını ben düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Olur da daha da hani bu savaşın seyri açısından artık savaş da demek zor tabii ama kara harekatı riski esas önemli konu. Yani iş kara harekatına dönerse daha farklı bir görünüm izleriz. Özellikle hani buna çok istemeyen ve bundan çekimsel kalan iki taraftan da tutum takip ediyoruz. Özellikle Amerika tarafından da. Bölgenin diğer oyuncusu İsrail. Tabii oradaki hamleler de önemli olacaktır. Petrol fiyatlarının bu seyri bence çok kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmıyor. 100 doların 150 dolara yakınsayan bir görünüm esas kritik bir unsur olur. Ama Eylül toplantısı için bu ihtimal bence daha düşük. Sabit bırakması, aynı seviyede kalması ve cümlelerin aslında daha şahinleşmesi. İşte bu oy 3 üye faiz arttırma istedi. Bu sayıların artması daha kritik bir unsur olur. Bence yani orada Fed'in daha olasılıklı senaryosu faizleri sabit bırakarak yılı kapatması olabilir. Bu daha şahin bir görünüm algılanır. Çünkü zaten piyasalar Fed'den faiz indirimi ister ve onu bekler nitelikteydi. Diyebilirim faiz artış ihtimali bu toplantı için daha düşük bir olasılık olarak görüyorum.
1: Yani ara seçimler öncesi bir faiz artırma ihtimali düşük kalıyor. O yüzden belki seneye indirimle mi başlarız FED'den? Petrol fiyatları o zaman şöyle senaryo kuralım. Eğer savaş biterse, petrol fiyatları düşerse seneye bir indirim görür müyüz FED'den?
0: Açıkçası Warsh'un tutumuna baktığımız zaman bence zaten FED'den faiz indirim ihtimalini görmemiz daha yüksek olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ama riskler, işte tahvil faizlerinin fiyatlaması için bakıldığında 2 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini takip ediyoruz. 10 yıllıklarda da aynı görünüm var. Yani buradaki bu tahvil faizlerinin görünüm değişmeden veri odaklı gidecekleri de çok net. Verilerin de iyileşmeleri aldığımız sürece evet indirim görme ihtimalimiz var ama enerji maliyetlerindeki bu petrol fiyatlarındaki seyir bence çok daha önemli. Oradaki aşağı yönlü bir geri çekilme Fed'in hamlelerini daha kolaylaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Şu anki görünümde dolar endeksin daha güçlendi. Euro dolar paritesinin daha aşağı yönlü bir seyir izlediğini takip ediyoruz ama bu sözlü yönlendirmeyi kaldırması, noktasal grafikte bir bildirim, aslında bir açıklama yapmaması, kararını söylememesi bence faiz indirimine daha sıcak bakan bir görünüm sergiliyor. Yılın bir sonraki, aslında yılın son ayı

0: yılındaki faiz indirim beklentilerinin dediğiniz gibi belki 2027 yılına kaymasına söz konusu olabilir. Ama bu savaşın ve petrol fiyatlarının seyri esas belirleyici olacak gibi duruyor.
1: Evet. Bir de bakalım altına. Uzun zamandır zaten konuşuyoruz. Sadece faiz kararına değil, altın beklentileri de tepki veriyor. Bir son rakamları da getirelim ekrana. Altının ons fiyatına nasıl bir tablo var diyelim. Hala 4000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Yine gümüşte de benzer bir tablo görüyoruz. Şimdi dün FED faiz kararının ardından hemen baktık. İlk refleks altın almak oldu. %1'lik yükseliş gördük. 4080 doları kadar test etti ama Walsh'un açıklamaları başladığından itibaren yeniden yönünü aşağı çevirdi. Burada sizce fiyatlamayı yatırımcılar yani nasıl okudu? Neden başta alıp sonradan sattı? Hani altın tarafı için ne dersiniz? Yani FED'e karşılık ne bekliyor?
0: Şimdi altın tarafı açısından tabii FED'in faiz patikasındaki seyir oldukça kıymetli. Zaten bu savaşın başlangıcındaki o petrol fiyatlarının artmasıyla aslında altındaki hikaye tam tersine döndü. Hep güvenli liman talebi olarak algılanan seyir geçtiğimiz yıllardaki o yüksek performans sonrasında tam tersine dönen bir görünüm sergiledi. Burada enflasyonun etki tabii çok kıymetli. FED'in tutumu özellikle küresel merkez bankası olması etkisiyle ve ilk etaptaki aslında dediğiniz gibi FED'in faizleri sabit bırakması sonrasında bunu daha bir güvercin ton açıkladı ve hızlı alımlarla karşılaştık ama sonrasında 3 üyenin aslında faiz artış beklentisi olması ve Walsh'un açıklamalarına da enflasyonun halen yüksek seyrettiği ve enflasyon hedefinin %2 olduğuna dair vurgusu daha şahin olarak algılandı. Ve bu da aslında altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmeye sebep oldu. Hala 4000 doların üzerinde olması bence oldukça kıymetli. Çünkü bakıldığında Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik halen devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim devam ediyor. Burada 4080 dolar oldukça önemli kısa vadeli olarak da aslında yatırımcıların takip etmesi gereken bir seviye. Aşağıda 4020 dolar seviyesi önemli diyebilirim. Ve şu aşamada yani şimdi bakıldığında yıl sonuyla alakalı beklentilerin hala pozitif olduğunu takip ediyoruz. Çünkü ülke merkez bankalarının alımları çok kıymetli. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrasında çok ciddi altın talebi gördük ülke merkez bankalarında. Bunun devam etmesi ve buradaki süreçte aslında değerli metali destekler nitelikte. Belki daha önce gördüğümüz o hızlı yükselişler tabii bir anomaliydi. En son 1980'de aslında İran devrimi sonrası görmüştük. O yüzden şu aşamada öyle bir görünüm içerisinde değiliz ama altındaki yükseliş beklentisi bir miktar daha olumluya işaret ediyor. Özellikle burada da FED'in tutumu tabii daha son derece önemli olacaktır. O hızlı yükselişlerden ziyade ilk etapta 4080 dolar seviyesini takip etmesinde fayda var yatırımcılarımız.
1: Evet, bütün bu küresel gelişmelerin ardından dönelim Borsa İstanbul'a. Bir son tabloyu da ekrana getirelim öncesi nasıl bir fiyatlama var? Güne düşüşle başladı Borsa İstanbul. Dün benzer bir tablo vardı. 14.000 puan altında kapanışlar görüyoruz. Hafta başında bir test etti ama daha sonra aşağı yönlü çekilmeler de gördük diyelim. Aslında hemen buradan stratejik bölüme geçelim. Borsanın günün ilk 11'i diyelim. Şimdi Borsa İstanbul'a günün 11'inde kaleye kimi koydunuz? Bir numarayla başlayalım.
0: Çok kısa aslında Borsa İstanbul'dan da biraz bahsetmek isterim müsaadeniz olursa. Borsa İstanbul'da aslında biz bu 14.000 seviyesinin altına kaymayla aslında MSCI endeksinin açıklamaları Kasım'a kadar verilen süre sonrasında hızlı geri çekilmeleri takip ediyoruz. Temmuz sonu vade kapanışı olması nedeniyle de endeksteki bu hareketlenme biraz daha aşağı yönlü seyir sunuyor bizlere. İşte içeride portföy yönetim şirketlerine gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermaye yatırım fonlarına düzenlemeleri var. Ve bunlar da aslında hisse senedi tarafı. Borsa İstanbul'u aşağı çeken unsurlar. O yüzden fiyatlamaya bakıldığında 13.800 oldukça önemli. Burada aşılması lazım. 14.000 seviyesi de tabii ki kıymetli. Aşağıda ise 13.200 yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviye. Yani kritik olarak aşağı yönlü seyir devam ediyor ve hacim bazlı da geri çekilmeler var. O yüzden biraz daha Borsa İstanbul'a daha çok negatif bir seyirin içerisinde olduğumuz bir tablo karşımızda şu aşamada. Bilançolar geliyor, bilanço bazlı ayrışmalar var ama bu etkinin de sınırlandığını takip ediyoruz. Yabancı çıkışları da biraz ön planda. O yüzden içeride tatsız bir görünüm var. Umuyoruz ki bu tersine döner. Yeni vade ile birlikte, Ağustos ayı ile birlikte diyebiliriz ama bu hafta biraz daha böyle diyebilirim. İçeriye döndüğümüzde aslında hisse senetleri tarafında da biz kale hattına BİM'i koyduk açıkçası. BİM Arş çünkü bakıldığında hem parakende sektöründe açık ara pazar lideri olarak karşımıza çıkıyor. Hem de yüksek işlem hacmi BİST 30 tarafındaki öne çıkan güçlü ağırlığıyla defansif yapısıyla öne çıkan popüler şirketlerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta da aslında BİM'i ilk sıraya koymuştuk. Burada tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle aslında yüksek segmentli pazar payında da file organizasyonunun aslında operasyonunun öne çıkması. Burada hem

0: sepet büyüklüğü ve müşteri profilinin çeşitlendirilmesi ciro ve karlılığa olumlu yansıdı. Bir yandan da şu var tabii, şimdi Aralık 2025'te katılım bankası kurma hikayesi vardı. Haziran 2026'da bunun onaylandığını takip ettik. Bu süreçte ise senenin olumlu yansıyacaktır. İçeride bakıldığında yüksek enflasyonun devam ettiği bir görünüm var. Gıda enflasyonu tarafında da bu seyir böyle. O yüzden perakende şirketlerindeki fiyatlama gücünün de öne çıktığı bir görünüm takip edeceğiz. BİM bu nedenle aslında güçlü başlangıcını yılın geri kalanına devam etmesi beklentisi içerisindeyiz. O yüzden BİM'in kale hattında olması gerektiğine karar verdiğimi söyleyebilirim. Teknik olarak baktığımızda da BİM tarafında orta ve uzun vadede yükseliş trendinin takip edildiğini, yükseliş trendi korunuyor. Kısa vade için de 400-410 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcıların bu direncin aşılmasıyla tabii olumlu fiyatlamalar, daha hızlı fiyatlamaları takip edebiliriz. Yatırımcılar bu seviyede dikkat edebilir bu hisse senedinde.
1: Evet, şöyle son tabloya da bir bakıyoruz BİM mağazalarda. 400 liraları test etmiş zaten 20 Temmuz'da. Güncel fiyatlaması 389. Gün içinde de %0,72 bir yükselişi var diyelim. Buradan geçelim savunma hattına. 2 numarayı kime aldınız?
0: Coca-Cola var 2 numarada. Özellikle aslında defansif büyüme odaklı ve uluslararası operasyonlar tarafında da güçlü ağının olması bu hisse senedini ön plana çıkarttı. Bakıldığında Türkiye merkezli, işte Orta Asya'da, Pakistan, Orta Doğu ve Kafkaslar'da aslında 12 ülkede 30'dan fazla fabrika ve yaklaşık 600 milyonluk da bir nüfusa hizmet veriyor. Oldukça önemli bir sayı bu aslında. Yılın ilk çeyreğinde de özellikle düşen maliyetleri ve karlılığın bu noktada kar marjlarının arttığını takip etmiştik. O yüzden şirket özelinde bu çeyreğin mevsimsel etkisiyle daha ön plana çıkacağı bir görünüm var. Ve burada da yüksek sezon etkisiyle satış artışlarının birleşmesi özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerde de iyi bir karlılık hikayesi sunuyor. Teknik olarak da baktığımızda aslında son günlerde fiyat ortalamanın üzerinde bir görünüm takip ediyoruz. Ve bu da TL bazlı yeni zirve yapma hikayesinde bir miktar daha ön plana çıkabilir. Bu da gıda perakende aslında, gıda içecek sektöründeki bir şirket ve o da enflasyonun etkisiyle de olumlu ayrışan bir taraf. İlk çeyrekteki daha kötü beklenen etkinin daha iyi bir performansla, operasyonel performansla yukarı çıktığını takip etmiştik. O yüzden sezonsallık ve bilanço etkisiyle olumlu performans bekleyebiliriz.
1: Evet, dediğiniz gibi zaten yaz sezonu bu sektörün en güçlü dönemi diyelim ve hisse performansına da çok kısa aktarmış olalım. 91,5 lirayı görüyoruz Coca-Cola'da. Son bir aylık performansında 92 lirayı görmüş. En düşükte 81 liraya kadar da test etmiş. Sınırlı yatay bir pozitif seyir de var Coca-Cola'da diyelim ve savunmaya tekrar devam edelim. 3 numaraya kimi aldınız?
0: Aslında yine benzer bir sektörden devam ettik. Anadolu Efes var burada. Bakıldığında aslında hem defansif yapısı ve hem de küresel genişleme adımlarının olması bu şirket için önemli. Yani yüksek sezon, bu şirket yine aslında yüksek sezon bilançoları açıklayacak bu sezonda. Ama geçtiğimiz döneme baktığımızda da yine aslında olumlu bir bilanço dönemi vardı. Aracı kurumlar arasında da aslında 2026 beklentilerinde yine genel olarak al tavsiyesi ve endeks üstü getiri beklenen hisse senetlerinden olduğunu takip ediyoruz Anadolu Efes'in. Teknik analiz tarafında da yukarı yönlü seyir içerisinde. Tabii endekste de iştahsız bir fiyatlama var maalesef ki. Bu etkiden aslında bu bahsettiğimiz birçok şirkette negatif ayrışabiliyor. Doğru fiyatlamaları göremediğimiz bir görünüm takip ediyoruz. Bu da tabii ki oldukça üzücü ama uzun vadeli performans açısından da hisse senetlerindeki bu görünüm son derece kıymetli. Yukarı gitmeye çabalayan bir görünüm var. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçler daha iyi fiyatlama takip edebiliriz.
1: Evet, yine bir rakamsal olarak da bakalım tablosuna. 21 lira 56 kuruş Anadolu Efes'in payları. Neredeyse yarım puanlık bir yükseliş var diyebiliriz. Son 6 ayda %13'lük bir getirisi vardı. Zaten defansif özelliğinin buradan da korunduğunu görüyoruz diyelim ve savunma hattını tamamlayalım. 4 numaraya kimi seçtiniz?
0: Enka İnşaat var. Özellikle devasa nakit pozisyonu olması da Enka İnşaat'ı ön plana çıkartıyor. Ve küresel operasyon ağının güçlü olması, döviz bazlı gelir yapısı ve portföy çeşitliliği açısından da en defansif, en güçlü bilançoya sahip şirketlerden bir tanesi. Yani bilanço dönemlerinde de en çok pozitif ayrışan tarafta kalmaya devam ediyor. Yeni bir aslında proje stoğuna baktığımız zaman backloglarına 8.74 milyar dolar ile rekor bir sipariş adedi var. Bu tabii bu seyirin güçlü devam etmesi ve mali yapısının da güçlü olması, aslında yeni siparişlerin de ön plana çıkması şirketin büyüme temposunu da güçlendiriyor ve aslında yani güven veren bir yapı oluşturmasına zaten neden oluyor. Yılın ilk çeyreğinde aslında beklentilerin altında bir görünüm vardı ama burada özellikle çok güçlü bir yüklü bakiyeyle bir yatırım söz konusu. 9.6 milyarlık. O yüzden aslında bu giderin etkisiyle beklentilerin altında bir bilanço performansı takip etmiştik. O yüzden bu çeyrekte bu görünümün tam tersine dönmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Grafikte yaşanan geri çekilmeler sonrasında da aslında 87 TL'lerde denge bulmaya çalışan bir görünüm var Enka İnşaat'ta. Bunun artık bu yıl Mart ayındaki bu seviyelerden 111 sizin de grafikte belirttiğiniz seviyelerden aslında yükselen bir fiyatlama takip etmiştik. Kısa vadede destek bulmaya çalıştığı 87 seviyesi takip edeceğimiz bir seviye olarak karşımıza çıkabilir. Bilançonun etkisiyle burada yükseliş hareketini takip edebiliriz.
1: Evet, yani Enka İnşaat için peki defansif bir sektör diyebilir miyiz? Diğer gıda perakendeye benzer bir performans var mı sizce Enka'da?
0: Kesinlikle var. Çünkü şirketin bu dönemdeki yüksek enflasyon hikayesinde aslında nakit pozisyonunun güçlü olması ve küresel operasyonel ağının da güçlenme hikayesi burada bu şirket Enka İnşaat'ı ön plana çıkartan bir görünüm sergiliyor. Özellikle güçlü siparişler olması, yani rekor bir sipariş adedi var. Bu da tabii ki defansif özelliğini koruyan şirketlerden bir tanesi yapıyor Enka İnşaat.
1: Evet. Buradan geçelim orta saha diyelim. Aslında oyunun yönünü değiştirecek hisseler diyebiliriz orta saha konum mevki itibariyle. 5 numarayı kime aldınız?
0: Burada yeni bir oyuncu var. TAV Havalimanları var. Tabii ulaştırma tarafındaki görünümde bu işte savaşın devam etmesi, petrol fiyatlarındaki seyir önemli ama yer hizmetleri burada daha ön plana çıkan bir görünüm sunuyor ve yakın zamanda bilançosunu aldık ve bilançoda da beklentilerin üzerinde bir performans takip ettik. Hem burada hani bakıldığında portföy çeşitliliği, euro bazlı gelir yapısının olması, TAV Havalimanları açısından da geniş hizmet ekosistemini öne çıkartması oldukça kıymetli. Mevsimsel olarak zayıf geçen ilk çeyreğin ardından aslında ikinci çeyrekte hem turizm etkisiyle 2026 ikinci çeyreğinde oldukça olumlu bir performans gördük. Beklentilerin üzerine bir bilanço açıkladı. Finansal borçluluk tabii şirketin aslında bilançolarında takip edilmesi gereken bir görünüm. Burası oldukça önemli ama nakit akışlarındaki güçlü seyir aslında burası hisse performansını yukarı çeken, bilanço yukarı çeken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve şirket çarpanlarına bakıldığı zaman da son dönem en düşük seviyelere ulaştı. Burası önemli. Şirketin tek bakıldığında negatif tarafı aslında şirket açıklamalarında beklentilerine bir miktar aşağı yönlü revize etti. Burası takip edilmesi gereken bir seviye. Ciro beklentisi 1.88-1.98 milyar euro aralığına revize ettiğini takip ettik. Koruduğunu takip ettik. Burada favori hedefini de jeopolitik gelişmeler ve maliyet etkisiyle bir miktar aşağı çekti. 580-630 milyon euro aralığına hafifçe aşağı yönlü revize ettiğini takip ediyoruz. Burası da önemli ama genel olarak aslında beklentilerin üzerindeki bir hareketlilik ve burada ulaşımın da artma hikayesi yer hizmetleri tarafında TAV Havalimanı ulaştırma sektöründe daha pozitif ayrıştıran bir görünüm sergiliyor. O yüzden de 5 numarada bizim 5 numaramızda TAV Havalimanları var. Teknik olarak bakıldığında da aslında düşen dipler eşliğinde bir düşen tepe ve düşen dip eşliğinde bir performans takip ettik de ulaştırmadan burada negatif ayrıştı ama özellikle son zamanlardaki en düşük fiyatlamaya gelmesi ve açıklanan iyi bilançonun etkisiyle olumlu bir performans hikayesinin daha yüksek bir görünüme sahip olmasını bekleriz. Tabii endeksin de burada eşlik etmesi, yükselişe eşlik etmesi daha önemli. Umuyoruz ki iyi fiyatlamalar bu hisse senedinde de takip ederiz.
1: Evet, zaten sektörde petrol fiyatı en önemli maliyet kalemi. Petrol fiyatları bu kadar dalgalıyken de havali zaten hem sektörde havacılık genelinde ulaştırmada da bir baskı görüyoruz. Yine son performansa da bir aktarmak isterim. 6 aylık getirilere baktım. %24'lük bir geri çekilmesi var. Gün içinde de %3'lük bir satış baskısı altına kalmış TAV Havalimanları. Şurayı da düzeltmiş olalım. Savunma hattını TAV Havalimanları'yla tamamladık. Şimdi geçelim 6 numaraya ve sol bek diyelim.
0: Şimdi 6 numarada Türkiye Sigorta var. Özellikle sigortacılık bilançoları açısından da aslında daha olumlu bir görünüm takip ettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye Sigorta burada bir miktar daha benzerlerinden daha olumlu ayrışıyor. Beklentilerin üzerine zaten bir bilanço açıkladı ve açık ara pazar lideri olması ön planda. Yüksek öz kaynak karlılığının devam etmesi tabii güçlü bir şirket olarak öne çıkartan bir unsur. Burada açıklamış olduğu 2026 ikinci çeyrekte de bilançosu oldukça başarılı. Burada kamu tarafında, kamusal alandaki aslında bu ağı, kamu bankalarının yaygın şube ağını olumlu kullanması aslında burada hem çok düşük maliyetle çok geniş kitlere ulaşmasını sağlıyor Türkiye Sigorta'yı ve bu da karlılığa olumlu bir etki sunuyor açıkçası. Mevcut yüksek faiz ortamının devam etme hikayesi, devasa nakit varlıklarının da aslında finansal olarak o

0: Boru kullanılma hikayesi aslında şirkete olumlu yansıyan bir unsur ve şirketin de aslında karlı branşlara odaklanması, yani bu görünümü karlı branşlara tarafına çekmesi de tabii olumlu bir hikaye. Önümüzdeki dönemde de karlılığı artırarak aslında bilanço yapısında da olumlu performans takip etmeyi bekliyoruz. Aslında grafik tarafına bakıldığı zaman çok hak ettiği fiyatlamalarda değil maalesef ki birçok Borsa İstanbul bir şirketi gibi aslında. Burada olumlu fiyatlama değil, kısa vadede 6 TL'de denge bulmasını bekleyebiliriz. Burada hani güçlenme çabası içerisinde yukarıda 7 TL ve 7.50 fiyatlamasını takip edeceğimiz bir görünüm var.
1: Evet, sigortacılık sektörü zaten yüksek faiz ortamında finansal gelirler desteklenmişti. Aynı şekilde Türkiye Sigorta zaten bilanço sezonunu başlattı. Güçlü beklentilerde, aslında güçlü bir başlangıçta yaptığını da hatırlatmış olalım. Buradan geçelim 7 numara diyelim.
0: Şimdi 7 numarada da yeni bir oyuncu var. Aksa'yı aldık buraya. Normalde uzun vadeli aslında yatırımcıların daha çok tercih ettiği bir hisse senedi olarak karşımıza çıkıyor. Ama petrokimya tarafındaki bu dalgalı seyir tabii buraya da şirket fiyatlamasında da pazar etkilenmesi açısından da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde de bilançoda iyi bir beklenti içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Aksa'ya bakıldığı zaman aslında stratejik yüksek karbon, aslında yüksek katma değerli karbon elyaf yapımına da başladı. Bu da hani rüzgar enerji tarafında, türbin kanatları, havacılık ve savunma sanayi tarafında da kullanılan bir aslında malzeme ve bu etkiyle birlikte de şirketin aslında orta uzun vadeli büyüme hikayesinin de bu kullanımının artması, karbon elyaf kullanımının artması şirket performansına da olumlu yansıyor. Şirketin bakıldığı zaman bir taraftan aslında akrilik elyaf liderliğinde olması, bir taraftan da yüksek katma değerli karbon elyafı da işin içerisine katması şirketteki bu potansiyelin daha çok artacağına, yeni hikayeler yaratılabileceğine işaret ediyor ve düzenli nakit akışı ve temettü hikayesinin de devam etmesi şirket açısından olumlu. O yüzden 7 numarada Aksa Akrilik var ve grafikte de aslında yeni zirveler yapmaya çalışan bir görünüm daha çok takip ediyoruz diyebilirim.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi zaten kimya sektöründe rekabet artarken burada Aksa akriliğinde karbon elyaf yüksek katma değeriyle zaten uzun vadeli kârında desteklendiğini görüyoruz diye de ekleyelim. Performansına da çok kısa göz atalım. Gün içi fiyatlamalarında 12,23 kuruşu takip ediyoruz. 0,58 yarım puanlık bir yükselişle de seyrine devam ediyor. Haftanın 4. işlem gününde diyelim ve buradan geçelim 8 numaraya.
0: 8 numarada Ereğli var. Ereğli bakıldığı zaman aslında Türk Ağır Sanayi'nin amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor ve son dönemde entegre demir çelik üreticisi BIST 100'deki ağırlığı da yüksek bir hisse senedi. Fiyatlamalarına son dönemde olumlu olduğunu takip ediyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğin ve marş toparlanmasının öne çıktığı bir görünüm vardı. Yani en kötünün geride kaldığı, artık toparlanmanın başladığı, hikayenin devam ettiği bir görünüm takip ediyoruz. Genel olarak da zaten aracı kurum bilanço raporlarına, beklentilerine baktığımız zaman demir çelik tarafı için, özellikle Ereğli tarafı için olumlu bir performans beklentisi içerisinde bilanço yapısında da. Bunu tabii takip edeceğiz. Küresel çelik fiyatlarındaki toparlanma, iç talepteki inşaat ve altyapı projelerinin süreklilik arz etmesi Ereğli demir çeliği tabii ön plana çıkartıyor. Karlılığı destekleyen bir hikaye oluyor. İyi bilançoların iyi fiyatlama geçirmesini tabii ki umuyoruz. Bu beklenti içerisindeyiz. Grafikte de pozitif bir görünüm var az önce de söylediğim gibi. Bunun karlılıkla desteklenmesi beklenebilir. Ama tabii BIST 30 tarafında, yani BIST 100'ün amiral gemisi olarak karşımıza çıkan bir hisse senedinde de bu taraftaki hacim bazlı desteklenmesi de, yani borsanın genel performansı da oldukça önemli. Tabii yatırımcıların buraya da dikkat etmesi gerekebilir.
1: Evet, yine zaten bu sektöre baktığımızda küresel talepten bahsettiniz. Oldukça önemli bir başlık. Yine Çin'in üretim politikaları zaten sektörü etkilemeye devam ediyor. Hemen bakalım ise performansa %2'lik bir geri çekilmesi gün içi fiyatlamalarda takip ediyoruz. Son 6 ayda %52'lik bir getirisi vardı. Onun da altını çizmek lazım. Burada tabii marjlardaki toparlanmalar da sektörde ve şirketin hisselerine etkili oldu diyelim ve buradan geçelim 9 numaraya. Kimi seçtiniz diye.
0: 9 numarada Sasa var. Tabii Sasa geçtiğimiz dönemlerde oldukça yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu bir hisse senediydi. Sonrasında bu fiyatlamanın bir miktar daha tersine döndüğünü takip ettik ama şimdi Sasa genel olarak aslında polimer, polyester, elyaf, filament ve petrokimya maddeleri alanında Türkiye'de ve yakın coğrafyada en büyük sanayi şirketlerinden bir tanesi. Oldukça önemli bir habitata aslında hizmet ediyor. Ve 2026 yılının ilk çeyreğinde de aslında operasyonel net kar rakamından ziyade operasyonel taraftaki ve karlılık marjlarındaki çok güçlü toparlanma hikayesi ön plana çıkmıştı. Şirketin aslında öncü verilerine bakarak da bu paylaşmış oldu. İkinci çeyrekte de olumlu bir performans takip etmesini bekliyoruz. Burada en önemli handikap tabii ki yüksek nakit borçluluk. Yatırımcıların buraya dikkat etmesi lazım ama özellikle iyileşen bilanço görüntüsü beklentisi şirketi destekler nitelikte. Ama bakıldığında fiyatların son dönemde epey baskılandığını takip ediyoruz. Grafikte de zaten bunu görebiliyoruz. Bu baskının 2.20 seviyelerine kadar önemli bir destek seviyesi. Burası yatırımcı açısından da önemli takip edilmesi gereken seviye. Yukarıda ise 2.80 aslında 2 lira 80 kuruş seviyesinde direnç olarak takip ettiğimiz söyleyebilirim ama uzun vade açısından da aslında 2.20 seviyesi uzun vadeli destek olarak karşımıza çıkıyor Sasa hissesinde.
1: Evet, zaten Sasa'nın yatırım hikayesini yıllardır konuşuyoruz. Yani dev yatırımlar görmeye devam ediyoruz. Kapa düşen haberler oldukça önemli. Zaten kısa vadeli kardan çok piyasa burada yatırım projelerinin tamamlanmasını aslında izliyor diyebiliriz. Sasa Polyester için hisse performansına bakalım. %1'e yakın bir satış baskısı altında kaldığını takip ediyoruz. Son 3 aylık grafikte de 3.54 lirayı kuruşu görmüş. En düşükte 2 lira 23 kuruşlara kadar da bir geri çekilmesi de olmuş Sasa'nın diyelim bu noktada. Buradan geçelim 10 numaraya, kimi seçtiniz?
0: 10 numarada petrokimya hisselerinden bir tanesi var. Petkim'i aldık buraya. Petkim tarafında tabii bakıldığında şimdi Petkim petrokimya tarafındaki önemli bir oyuncu Türkiye açısından ve en büyük entegre petrokimya üreticisi Türkiye'nin. Bu oldukça önemli tabii ki. Bakıldığında çok uzun süredir devam eden aslında küresel petrokimya marj baskısı ve düşük nafta etilen makası nedeniyle şirket fiyatlamalarında bilançoda da negatif yansımayı takip etmiş. 2026'nın ilk çeyreğinde operasyonel ve finansal tarafta aslında bir toparlanma söz konusu olsa da şirket uzun zaman sonrasında bir aslında pozitif bir kar açıkladı. Burada piyasa beklentileri negatif taraftaydı. 305.7 milyon TL'lik bir kar açıkladı. Bu karda tabii iç karın aslında fiyatlamaların içerisine baktığımız zaman burada enflasyon muhasebesi kaynaklı bir parasal kazanç olduğunu takip ettik ama 2026 ikinci çeyrekteki hem enerji maliyetlerindeki bu dalga dalgalanma, yüksek seyir hem de nafta etilen makasındaki o belirgin aslında ki artış şirket fiyatlamasına da olumlu yansıyan bir durumda. Bu durum şirketin operasyonel karını aslında favorini olumlu yansıtması beklentisi içerisinde ikinci çeyrekle alakalı. Bu da tabii hisse senedinde pozitif fiyatlamasına neden oluyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki hareketlenme sonrasında da olumlu fiyatları takip ediyoruz. Burada kısa vadeli olarak 18.60 destek seviyesi olarak karşımıza çıkabilir grafikte. Yukarıda ise 23 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Petrol fiyatlarındaki seyir bu hisse senedi için oldukça kıymetli diyebilirim.
1: Evet, zaten ana belirleyicilerinden bir tanesi petrol fiyatları. Yanı sıra tabii marjları da, petrokimya marjlarını da es geçmiyoruz. Küresel talep görünümü zaten sektörün en önemli belirleyicilerinden demiş olalım. Ve hisse performansına baktığımız son 3 ayda bir geri çekilmesi var. %18'lik eksi fiyatlama yazmış. Ama 6 aylık ve 1 yıllık tarafta da yine %6 ile 10 arası getirileri de korumaya devam etmiş Petkim hissesi diyelim. Gün özeline baktığımızda da %2'lik bir geri çekilmesi var. Keza petrol fiyatlarındaki düşüşe de paralel bir gösterge olduğunu da söylemiş olalım ve buradan geçelim günün ilk 11'inin 11. formasına.
0: 11'de Tüpraş var. Şimdi petrol fiyatlarındaki dalgalanma evet şu aşamada belki bir miktar geri çekilmiş olsa da buradaki Tüpraş'ın hem konumu yani rafinaj ve akaryakıt sektöründeki lider olması Türkiye açısından ve ilk çeyreğinde de küresel ürün marjlarındaki bu şirket lehine dalgalanmanın ilk çeyreğe yansımalarını zaten takip ettik. Oldukça güçlü bir fiyatlama aldık. Hem operasyonel gücü hem de nakit yaratma kapasitesini şirketin arttırdığını takip ettik. Bu Tüpraş açısından önemli. Aynı senaryoyu aslında yılın ikinci çeyreğinde de bekliyoruz ve burada da hem rafine marjlarının hala yüksek seyretmesi şirketin yılın ikinci yarısında da olumlu bir performans göstermesi bekliyoruz bilanço açısından da. Burada sadece etki bu değil, yüksek nakit pozisyonunun devam etmesi ve disiplinin temettü politikası ve enerji dönüşüm hikayesinin de Tüpraş tarafında işin içinde olması bence biz tarafındaki lokomotif hisse olmasını sağlayan bir görünüm sunuyor. Grafikte de bakıldığında döviz bazlı tarihi en yüksek seviyelerdeyiz aslında şu aşamada. Kısa vadeli TL bazlı da önceki tepesi olan 279 TL seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. geliyor. Direnç olarak da Sontepe, daha önce gördüğümüz Sontepe 320 TL seviyesi. Yakından takip ettiğimiz seviyeler arasında diyebilirim Tüpraş'ta. Burada biraz daha rafinaj marjlarının devam etmesi, yılın aslında bir sonraki bilanço dönemine de olumlu etkisini takip edeceğimiz bir görünüm var bence.
1: Evet, Tüpraş'ta zaten yine petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Yine benzeri rafineri marjları oldukça önemli. Bilançosunu 4 Ağustos'ta bekliyor olacağız. Burada tabii ikinci çeyrek bilançosunda stok etkisi oldukça kritik olacak Tüpraş'ta diyelim. İşte performansına bakalım. 3 aylık tarafta baktığımda artı tarafta fiyatlaması var. %10'luk bir getiri sağlamış. 6 aylık getirisi de %26. Yine petrol fiyatlarına karşı aslında artı fiyatlamaları, benzer bir tabloyu da aylık tarafta devam ettirmiş diyelim. Gün içi tabloya baktığımızda da %0,3'lük bir geri çekilmesi var. Son fiyatlaması 296 lira olarak görürken de 314 lirayı kadar test etmiş. 3 aylık performansla dip olarak da 216 liraları kadar görmüş Tüpraş hissesi diyelim. Aslında burada sektörel olarak da biraz devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir kurduğunuz kadroya bakıyorum. Gıda perakende var. Yine enerji oldukça ağırlıklı. Demir çelik, havacılık sektöründen tavı zaten eklemiştiniz. Dolayısıyla genel kadro itibariyle şunu soracağım. Yılın ikinci çeyreğinde sizce bu bilanço gücü ve nakit üreten şirketler baz aldığımızda hangi sektörler takip ederiz? Yani yılın geri kalanında hangi sektörler daha çok öne çıkar?
0: Şöyle, şimdi genel olarak aslında baktığımızda Borsa İstanbul performansı açısından şirketlerin de doğru fiyatlanmadığı maalesef ki bir görünüm var. Yani oldukça iskontolu bir görünümü takip ediyoruz. Burada birçok baskı var aslında, az önce bahsettiğim gibi. Yani MSCI endeksini düzenleme, yeni beklenen düzenlemelerin etkisi, olumsuz haberlerin çıkması Borsa İstanbul performansını aşağı çekiyor. O yüzden doğru fiyatlamayı göstermesi adına Borsa İstanbul'daki bu görünümün düzelmesi bence son derece önemli. Çünkü bakıldığında aslında oldukça endeksteki ağırlığı yüksek hisse senetleri var şu anda karşımızda. O yüzden fiyatlama açısından bu çok kritik ve önemli olacaktır. Burada sektörel açıdan bence inşaat tarafının hikayesi önemli. Yani yer hizmetleri tarafındaki hikaye önemli. Aksa tarafındaki hikayenin devam etmesi önemli. Aslında genel bir tablodaki seyir bence daha önemli olacaktır. Belki ise performansına petrokimya tarafındaki o anlaşma geliri ve petrol fiyatları aşağı çekilirse belki burada küresel olarak fiyatlamada bir miktar daha aşağı yönlü, hisse performansı açısından aşağı yönlü bir seyir takip edebiliriz. Bilanço etkisi olumlu olsa da. Ama bence inşaat, işte akrilik tarafı, sanayi tarafının etkisi biraz daha ön planda olacak gibi duruyor. Gıda perakende de burada tam defansif noktada karşımıza çıkar diyebilirim. Daha aslında bu görünümü çok, hani tek bir sektörü ve hisseyi almak çok bu tabloda çok olağan durmuyor diyebilirim.
1: Evet, aslında biraz daha sektörelden ziyade şirket bazlı ayrışmalar daha çok görüyoruz son dönemde diyelim. Bir de tabii kadroda olmayan bankacılığı soracağım. Şimdi bilançolarda beklentiler oldukça zayıf, karlılık tarafları zayıf. Şimdi ikinci yarıya döndüğümüzde bankacılık tarafına ne beklersiniz diye soracağım. Çünkü bilançoları da gelmeye devam ediyor. Akbank'la zaten başlamıştı. Faizler yüksek. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. %37 idi. Enflasyonu zaten pazartesi günü bekliyoruz. Temmuz enflasyonunu diyelim. Dolayısıyla bankacılık sektörü için ne dersiniz? Endeks nasıl devam ediyor? Yılın ikinci yarısında ne beklersiniz? Genel hatlarıyla yorumlarınızı merak ediyoruz.
0: Şimdi bankacılık endeksi tarafındaki tabii fiyatlamanın aşağı yönünü takip ettiğini görüyoruz. Özellikle burada aslında az önce bahsettiğim konu, yabancı yatırımcının miktar daha geri çekilmesi, bankacılık tarafından da güçlü çıkışların olduğunu görüyoruz. Ve bilanço seyri açısından da zaten ikinci çeyrekte çok olumlu bilanço beklentisi içerisinde değildi piyasalar. Özellikle işte yüksek faiz haddinin devam etme hikayesi burada bankacılık karlılıklarını baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kredi mevduat makası hikayesinde de bu etkinin bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. Buradaki görünümün değişmesi adına bir sonraki ayın enflasyon verisi önemli olacaktır. Merkez Bankası'nın tutumu önemli olacaktır. Buraları yakından takip edeceğiz. Bilanço performansına baktığımız zaman Akbank'ta aslında net bir önceki çeyreğe göre %21 bir gerileme takip ettik bilanço performansında. Faiz giderlerindeki bir artış var ama burada bankanın mevduat toplamak için ödediği faiz maliyetinin aslında yükselmesi kritik bir unsur ve yüksek faiz ortamının devam etme beklentisi kendisi burayı baskılıyor. Banka marjlarındaki daralmayı da destekler nitelikte. O yüzden Akbank'taki bu görünüm bir miktar daha önemli. Son dönemde de çarpanları açısından da düşük bir seyir takip ediyoruz Akbank performansı açısından. Ama kalıcı iyileşme açısından da banka karlarının iyileşmesi ve marjların toparlanması önemli olacaktır. Yüksek faiz ortamında bunun biraz daha sınırlanması beklenebilir. Garanti açıklandı. Aslında en iyi performans o taraftan bekleniyordu. Olumlu bir performans var aslında. Faiz ve komisyon gelirlerinde güçlü bir performans takip etti garanti açısından da. Ama şirketin bu noktada nakit akışını pozitife çevirmiş olması önemli. Ama bir önceki çeyreğe göre karlılığın azalması ve net kar büyümesi tarafında da sektör ortalamasının gerisinde kalması tabii şirket açısından da çeyreksel bazda momentum kaybına sebep olur gibi duruyor. O yüzden hani buradaki bilanço sonrasında da çok olumlu fiyatlamayı takip etmediğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, süremiz çok az kaldı. Bir sektörlere de bakalım hemen, son fiyatlamalar ne gösteriyor? Bilanço sezonu tam aslında hızlı başladı devam ederken. Bir sektörlerdeki son rakamlara da bakalım. Bankacılık endeksinde yarım puanlık bir geri çekilme var. Genel hatlara kırmızı renkler zaten hakim endekslerde. Sanayide yine %1'e yakın. Turizm aynı şekilde sınırlı bir geri çekilme olsa da gayrimenkul tarafında sınırlı. Teknoloji tarafında da %4'e yakın. Neredeyse şu tablo itibariyle en sert geri çekilmeyi teknoloji tarafında görüyoruz. Benim son bir sorum daha var. Çok az süremiz kaldı. Bu bilanço sezonunda en çok hangi sektör pozitif ayrışır diye de bir sorayım.
0: En çok petrokimya tarafının, demir çelik tarafının pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. Sektör bazlı değil, şirket bazlı daha çok bakmak ön planda olabilir ama bilanço performansına yansıması, yani şirket fiyatlamalarına yansıması maalesef sınırlı kalıyor diyebiliriz endeks performansı açısından.
1: Evet İrem Hanım, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Çok sağ ol. AB Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'da küresel taraftaki fiyatlamaları değerlendirdik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz ama birazdan piyasa saatiyle yeniden karşınızda olacağız.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
4: İstanbul'da 2+1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
5: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Borç yükü. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Küresel ve yurt dışı tarafta piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. Değerlendireceğiz. Fiyatlamalar ne anlatıyor? Detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalardaki küresel taraftaki son tabloya. Bir bakalım fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Haftanın 4. işlem gününde bakıyoruz. Wall Street tarafına dün satışların olduğunu takip etmiştik. Sert bir satış vardı. Günü kayıpla tamamladı Wall Street endeksler ama bugüne baktığımızda endeks kontratlarında yukarı yönlü açılışlara aslında işaret ettiğini takip ediyoruz. S&P 500 Nasdaq'ta da %0,3'lük yükselişler endeks kontratlarında hakim diyelim. Buradan bakalım Avrupa tarafına bir ayrışma söz konusu. Londra yükselişte, Frankfurt'ta X tarafta fiyatlamalar gün özelinde takip ediliyor diyelim. Aslında ABD borsalarında baktığımızda bilanço sezonu takip ediyor. FED de zaten önemli bir başlık. Bunun beraberinde fiyatlamalar önemliydi ama Avrupa'ya baktığımızda daha çok bilanço iyimserliği borsaları etkiliyor demiş olalım. Ve Asya tarafında da yine karışık bir görünüm hakim. Güney Kore %1,5'luk bir düşüş var. Zaten bu hafta genelde sert kayıplar vardı Güney Kore tarafında. Gösterge endeksi zaten açılıştan sonra negatife dönmüştü. %10'luk kayıpları bu hafta bile görmüştük. Gecelik seansı yine X tarafta tamamlamış. Japonya, Hong Kong'da bu noktada pozitif tarafta ayrışma göstermiş diyelim. Küresel hisse senedi endekslerinde. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Dün Fed'in faiz kararını takip ettik. Beklentiye paralel bir karar çıkmıştı ve ABD tahvillerine döndüğümüzde özellikle 30 yıllıklar oldukça önemliydi. Çünkü %5,20'lere kadar bir yükseliş gösterdi. 10 bas puanlık bir artış vardı ki 2007 yılından bu yana en yüksek seviye anlamına da gelmişti diyelim. Diğer kısa vadelilere baktığımızda 2 yıllıklarda 4,29, 5 yıllıklar 4,42, 10 yıllıklarda 4,70'le ABD tahvil faizlerinde yükseliş eğilimlerini takip ediyoruz demiş olalım. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Petrol fiyatları haftaya düşüşle başlamıştı ama yeniden yükselişlerin olduğunu takip ediyoruz. Orta Doğu'daki risklerin canlanmasıyla beraber diyelim. Ham petrolde 85 dolar, Brent petrolde %1'e yakın artışta 88 dolar, 90 doların kıyısında bir fiyatlaması var diyelim. Tabii fiyatlamalar ne anlatıyor? Birazdan detaylarını konuşacağız. Bir de bakalım kıymetli metaller tarafına. Altın ve gümüş özelinde FED belirsizliği devam ediyor. Altın ons fiyatında 4040 doları takip ediyoruz. %1'e yakın bir geri çekilme var. Dün FED faiz kararında yükselişlerin olduğunu takip etmiştik. Güne de X tarafta fiyatlamayla başlamıştı. Aslında bir burada da dalgalı seyirden bahsedebiliriz. Bir de bakalım gümüş tarafına. 58 dolarlar son tabloyda, 57 dolara kadar bir geri çekilmesi var. Zaten 57-58 dolar bandında bir sıkışma son bir aydır takip ederken %1'lik geri çekilme de gün içinde görüyoruz diyelim. Bir de bakalım içeri tarafa. Borsa İstanbul burada nasıl bir tablo bizi karşılıyor? Güne düşüş tarafında başlamıştı. Dün zaten X tarafta kapanışı vardı. 13.354 puanı görüyoruz. %1'lik bir geri çekilmesi var. Euro dolar paritesi 1.14. Dolar endeksinde de 100 seviyeleri takip ediyor Fed'in faiz kararı sonrasında diyelim. Bir de Borsa İstanbul'da sektörlü endekslerine bakalım nasıl bir tablo var? Borsa İstanbul'da nasıl yansımalarını görüyoruz? Bankacılık tarafında zaten eksi fiyatlamalar vardı endeksler cephesinde. Yine sanayi ve turizm tarafında da eksiler hakim olurken aslında genel hatlarıyla kırmızı bir tablo vardı endeksler tarafında sektörler demiş olalım. Tabii dün akşam önemli başlıklardan bir tanesi içeride kabine toplantısıydı. Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü duruşunun korunduğunu söyledi. Bölgemizi çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır diyen Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracata yönelik toplam 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını açıkladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan bölgedeki çatışmalara ve küresel piyasalarda yaşanan enerji ile emtia piyasalarındaki artışa rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi.
2: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
1: Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlara yansımasını en aza indirgemek için özel gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel şokları başarıyla yönettiği

0: ifade etti. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni finansman paketlerini de açıkladı. Buna göre ihracatçılar için günlük reskont kredisi limiti 5 milyar liraya yükseltildi. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmi 750 milyar liraya çıkarılırken imalat sanayisine 250 milyar liralık ilave uygun koşullu finansman sağlandı. Böylece üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için toplam 1 trilyon liralık destek paketi devreye alındı. Erdoğan yılın ilk yarısında 724 bin çiftçiye 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafa ise 40 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Turizm sektöründe konaklama vergisinin %2'den %1'e indirildiğini belirten Erdoğan, istihdamı korumaya yönelik yeni desteklerin de hayata geçirileceğini söyledi. Türkiye'yi üretim, lojistik, transit ticaret ve teknoloji alanlarında bölgesel merkez haline getirecek adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, ekonomi yönetiminin orta vadeli program ve yeni reformlar üzerinde çalıştığını söyledi.
1: Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
0: 40 yıllık terörle mücadelenin Türkiye'ye ağır bir fatura çıkardığını belirten Erdoğan, terörün ekonomiye toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolara aştığını söyledi. Terör nedeniyle gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar kayıp yaşandığını, yıllık ortalama maliyetin ise 50 milyar doları geçtiğini ifade etti. Erdoğan, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
2: Evet, borsalardaki son fiyatlamaları aktardık. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Yorumları almaya Tacirler Yatırım'a gideceğiz. Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizlerle birlikte olacak. Serhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi günün en önemli gündem maddesi FED'den başlayacağız. Piyasa beklentisine paralel bir karar geldi. Bir sürpriz görmedik. %30'luk artış ihtimali masadaydı ama aslında bu sürprizi karşılamadı. Beklentiler dahilinde bir karar aldık. Tabii en önemli başlıklardan bir tanesi toplantıdan çıkan 3 tane üyenin faiz artırım yönünde oy kullanmasıydı. Dolayısıyla faiz kararını nasıl değerlendirirsiniz ve FED'in içerisindeki bu görüş ayrılıkları bize ne anlatıyor sizce?
3: Evet, şimdi %30 faiz artırımı yönünde bir olasılık fiyatlanıyordu demek, %70 faizleri artırmayacağı yönünde bir fiyatlama, yani asıl fiyatlama o yöndeydi. Beklenen oydu, beklendiği gibi de oldu. Fakat 10 yıl sonra, yani 2016'dan bu yana ilk kez 3 üyenin birden faizleri artıralım yönünde bir görüş paylaşması. Gerçi geçtiğimiz dönemde de başka itirazlar da oldu. Orada indirelim diyen de oldu, artıralım diyen de, ama bu şekilde 9'a karşı 3 oy ilk defa oluyor 10 sonra. Bu şunu gösteriyor. Şimdi bu toplantıda şu anki işte enflasyon vesaire verilerinin ortamında 3 üye faizleri artıralım demiş. Bu bir sonraki toplantı Eylül'de olacak. Ağustos'ta bir toplantı yok. Orada belki 4-5 üye. Ekim'de de belki 6-7 üye. 7 üyeye çıktığınız zaman 12 toplamda oy hakkı olan üye var. Çoğunluğu elde etmiş olacaklar. Bu da aslında yani bir ya da iki toplantı sonra veya işte Aralık'ta yıl sonu toplantısında faizlerin artırılabileceği olasılığını oldukça güçlendiriyor. Zaten piyasa fiyatlamaları da o paralelde. Yani Fed'den Eylül'de ya da Ekim'de, ağırlıklı olarak Ekim ayında bir faiz artırımı bekleniyor. Bence aslında önemli olan bu faiz artırımları tabii olacak mı, ne zaman başlayacak önemli, ama başladıktan sonra hangi tempoyla devam edileceği daha önemli. Yani her toplantı artırarak mı gidecekler, bir iki toplantıda bir bekleyerek, izleyerek bir faiz artırım temposu mu izlenecek? Bence bu daha önemli. Ya da bir kere artırıp bir daha başka hiç artırım olmayacak mı? Bence artık piyasa bir faiz artırımının bu yıl bitmeden gelebileceği noktasında hemfikir gibi. Dünkü FED toplantısı tabii ne zaman faizler artırılacak, devamında nasıl bir seyir olacak? Bununla ilgili çok doğrudan bir takım ipuçları vermedi ama Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarında örtülü bir enflasyon hedefleri olmadığı, %2'lik enflasyon hedefinin devam ettiği,

0: Peki bu ilk artırım sizce Eylül'de mi gelir diye soracağım. Yani ara seçimler öncesinde FED'den bir artırım görür müyüz?
1: Yok, ben ara seçimler öncesinde beklemiyorum. Dolayısıyla da Eylül'de gelmez. Seçimler Kasım'da olacağı için Ekim toplantısında da muhtemelen olmayacaktır. Eğer o döneme kadar gelen veriler çok ciddi anlamda buna zorlamazsa FED'i. Ama Aralık toplantısı, yani yıl bitmeden diyelim, yılın son toplantısında bir faiz artırımı olacağını düşünüyorum.
0: Evet, peki sizce savaş biterse ve petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler görürsek, enflasyon baskıları biraz hafiflerse FED 2027 yılında bir faiz indirimiyle başlar mı? Yani seneye bir indirim bekler misiniz?
1: Şimdi tabii o olursa bu olursa şeklinde çok fazla koşullandırabiliriz. Dediğiniz doğru tabii, yani bakmamız gereken perspektif bence de bu olmalı. Bu savaşın ve petrol fiyatlarındaki bu hareketin sürekli böyle devam etmeyeceğini varsayarak plan yapmak daha mantıklı, ama bir görmek de gerekiyor elbette. Şimdi yılın başında 60-70 dolar civarında olan, işte Mart ayından sonra 100 küsur dolarlara tırmanan, sonra biraz gevşese de şimdi yeniden yükseliş eğilimi sergileyen petrol fiyatlarından bahsediyoruz. Bu durumda aslında sene başında yapılan tahminlere göre ortalama, yıl geneline yayılan ortalama petrol fiyatı tahminlerinin ya da hesaplarının ister istemez daha yukarı çıkmasına sebep oluyor. Bu da buradan bu kanaldan gelen enflasyon etkilerinin de yine işte tahminlerdeki revizyonlar sebebiyle artmasına sebep oluyor. Böyle bir ortamda da enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü revizyonlar mümkün. Zaten FED önceki toplantılarında bu revizyonları yaptı, biliyorsunuz. Dolayısıyla da petrol fiyatları hemen bugün savaş bitse ve gevşemeye başlasa bile ortalamalar yukarıda kalacağı için hala FED'in faiz artırımı ihtiyacı devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, o zaman FED demişken bir de tabii ki petrol tarafına da bakalım. Arz şokuyla beraber zaten küresel tarafta hissediyoruz yankılarını. Birçok risk var. Hürmüz Boğazı'nı takip ediyoruz. ABD-İran arasındaki gerilimler derken aslında Kızıldeniz, Ürdün gibi bir riskin de alanın genişlediğini Orta Doğu'da takip ettik. Dolayısıyla petrol fiyatlarının geleceğine ilişkin ne dersiniz? Yine senaryolar dahilinde belki değerlendirebiliriz ama yeniden bir 90 dolara yaklaşan bir Brent petrol var çünkü.
1: Doğru, bir yani 2 günde 3 günde oldu bu. 80 dolara kadar düşmüşken bir anda 90 dolara geldi Ağustos vadeli kontratlar. Bu az önce saydıklarınıza İran'la Ukrayna arasında Hazar Denizi, işte de orada yaşanan işte bir geminin vurulması edilmesi noktasında yaşanan gerginliği de eklemek gerekiyor belki. Yani coğrafyaya yayılan, zaten Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bir savaş süreci var. Dolayısıyla da hani jeopolitik riskler bir tane değil, birkaç tane ve birbiriyle ilintili bir şekilde devam ediyor. Aslında Çin ile mesela Japonya arasında da bir artan gerginlik var. Yani petrol fiyatlarını üretim sahaları olmadığı için doğrudan etkilemez ama dolaylı etkisi olabilecek bir gerginlik o da. Dolayısıyla da hani böyle bir ortamda petrol fiyatları, tabii asıl mesele Hürmüz Boğazı, İran'la Amerika hikayesi. O tarafta bir sakinleşme olursa, bir müzakere noktasına varılırsa, ki daha dün saldırılar yapılmışken, dün gece hemen bugün bir müzakereyi konuşmak ne kadar doğru olur ya da ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum, ama olursa evet petrol fiyatlarında bir gevşeme görürüz. Ama dediğim gibi yani yıllık ortalamalar bu yılbaşı tahminlerinin üzerinde kesin olarak kalacaktır. Bunun olmaması için petrol fiyatlarının bugün 50 dolara falan düşüp yıl sonuna kadar da orada kalması gerekiyor. Bu rasyonel bir beklenti olmadığına göre demek ki biz daha yüksek bir ortalama petrol fiyatıyla bu yılı tamamlayacağız.
0: Peki fiyatlamalarda hangisi daha çok ağır basıyor dersiniz? Çünkü arz talep dengesini takip ediyoruz. Gerek OPEC Plus'tan gelen açıklamalar, toplantılar önemli ama bir yandan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin yavaşlaması da lojistik ve tedarik zinciri güvenliğini de tabii fiyatlıyor. Aslında iki tarafta da fiyatlama var da sizce daha çok petrol fiyatları hangisine odaklanıyor?
1: Şimdi arz kısılıyor. Bunlar olurken yukarıda, daha yukarıda oluşabilecek faizleri konuşuyoruz. Merkez bankaları artırmasa bile piyasa faizleri zaten yükseldi. ABD 10 yıllık faizler vesaire. Bu da talebi kısıyor. Yani büyümeleri yavaşlatıyor ve talebi kısıyor. Şimdi talebin kısılmasının petrol fiyatlarına gevşetici bir etkisi normal koşullarda olabilirdi. Ama öncelikle arz ve talep dengesiyle oluşuyor ya fiyatlar. Ama arz her zaman biraz daha önceliklidir. Dolayısıyla da burada bence arz tarafını etkileyen az önce konuştuğumuz gelişmeler fiyatların yukarı gitme eğiliminde daha baskın oluyor. Büyümelerin bir miktar yavaşlaması, talebin bir miktar kısılması sadece bu yükselişleri limitleyen bir etki yaratır ama tersine

0: çevirici bir etki yaratacağını düşünmüyorum.
1: Evet, bir de bakalım altın tarafına. Fed'in faiz kararı sonrasında altında ilk refleksin alım tarafında olduğunu gördük. %1'lik bir artış vardı karar sonrasında ama Walsh toplantıya başladıktan sonra basın açıklamasının açıkçası soru cevap kısmında yeniden altın fiyatlarında bir geri çekilme satış baskısına döndü. Sizce burada yatırımcılar hangi mesajı, hangi iletişim tonunu yanlış okudu dersiniz?
0: Dün aslında Fed faiz kararı 9'da geldi. Ardından borsalara da alım geldi. Yani birçok varlık fiyatlarında aslında iyimser tarafı fiyatlayan, hemen ardından yarım saat, bir saat sonra da tam tersi eksi tarafı fiyatlayan bir eylem izledik. Altın fiyatlarının da bundan çok ayrıştığını görmüyorum. Ve altın fiyatları açısından ABD tahvil faizlerinin seyri çok önemli. Doların değeri yine önemli ve artan faizler ve kıymetli dolar ya da değer kazanan dolar altın için karşılığında esen bir rüzgar anlamına geliyor. Ben açıkçası altın fiyatları, ons altın fiyatlarının 4000 doların altına gevşeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, bir de küresel piyasalara da değiniriz tabii, borsalar kısmı. Orayı da biraz bakalım isterseniz. Bir tarafta savaş riski, FED kararı derken bilanço sezonda tabii ki ön planda fiyatlamalarda. İşte ABD tarafından gelen dev teknoloji hisselerinin bilançolarını da takip ediyoruz. Dolayısıyla yapay zekayı ve teknoloji sektörünü biraz soracağım size. Buradaki sektör içindeki ayrışma sizce daha mı fazla belirginleşiyor? Çünkü yapay zeka yönelik çok fazla endişe var. İşte yatırımlar gerçeğe, somut veriye dönüşmüyor diyen bir kesim var. O taraf için ne dersiniz?
0: Şimdi eskiden teknoloji şirketleri diye genel bir çerçeve kullanıyorduk. Şimdi aslında yapay zeka şirketleri ya da işte fiyatlaması dendiğinde neredeyse teknolojinin herhangi bir alanında faaliyet gösteren tüm şirketleri kapsayan bir çatı, bir kavram haline geldi. Çünkü doğrudan servis sağlayıcılar, data sağlayıcılar da olabilir, cihaz üreticileri de olabilir. Yapay zeka kullanan chipsetlerin ya da artık girmediği alan yok. Dolayısıyla da hepsini etkiliyor. Ama evet, ayrıştırmak gerektiğini de düşünüyorum. Mesela bence sosyal medya mecralarıyla ilgili hani karlılık ya da gelir görünümünün eskisi kadar güçlü olmadığını ama yazılım geliştirme veya işte bu tip servis sunan tarafların daha olumlu bir görünüme sahip olduğuna inanıyorum önümüzdeki dönem için. Dolayısıyla sektörel ya da sektörün alt kalemlerinde ayrışmalar mutlaka olacaktır. Fakat geneline bakıldığında tabii ki çarpanların yüksek olduğu, o yükseklik korkusunun da piyasaları rahatsız ettiği bir dönemin içerisindeyiz. Bu nedenle de zaten işte yapay zeka ya da teknoloji şirketlerindeki yüksek değerlemeler o 1990'ların ikinci yarısında 2000'lere kadar sürenki dönemde yaşanan dotcom balonuyla biraz karşılaştırılıyor. Ve yine öyle bir balon var mı yok mu? İşte balon demek ne demek? Yani bir noktada patlar ve çok sert satışlar gelir piyasalara ve borsalara anlamında bir metafor kullanılıyor. Fakat bu dönem teknoloji odaklı ya da yapay zeka iş modelleriyle çalışan şirketlerin gelir yapılarına ve borçluluk yapılarına bakıldığı zaman birincisi hisse başı karlılıkların bahsettiğim o dotcom balonuna göre 3-4 kat daha yukarıda olduğunu, borçlulukların ise tam tersi 3-4 kat daha aşağıda olduğunu görüyorum. Yani bu dönem şirketler daha karlı ve daha az borçlu. Bu nedenle de bu yüksek çarpanların o dönemki gibi bir balon fiyatlamasına çok işaret ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Fakat bu tabii ki bir satış gelmez, bir düzeltme olmaz anlamına da gelmiyor. İki sebepten dolayı bir düzeltme bekliyoruz. 1 Temmuz tarihinde tacirler yatırım olarak bir 2026 ikinci yarı görünüm raporu yayınladık. Orada da bu konuya biraz anlatmıştık. Orada dikkat çektiğimiz iki unsur vardı. Şu anda da onun biraz gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi, geçtiğimiz dönemde bu şirketlerde çok %50-60'lara varan çok yüksek dolar bazında büyümeler olduğu için analistler biraz fazla cömert davrandılar değerlemelerde ama ben ilerleyen dönemde bu kadar güçlü büyümeler olacağını düşünmüyorum. Birincisi, o büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilecektir. İkincisi de Fed'den faiz artırımı konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Teknoloji şirketleri için özellikle ilerleyen yıllarda daha yüksek gelir yaratma beklentileri olduğu için artan faizler değerlemeleri daha hızlı bir şekilde aşağıya çeker. Dolayısıyla da aslında değerleme bazlı bir düzeltmeden bahsediyoruz. Bir balonun patlamasından değil. Ve bu düzeltme bence şu dönemde yaşanıyor. Yani yüzdesi olarak geçmiş dönemde yaşananlara göre daha sınırlı yüzdelerde bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Ki bunun bence yarısına yakınını da zaten geride bıraktık.
1: Evet, peki bu ortamda dönelim Borsa İstanbul'a bakalım. Endekste zayıf bir seyir var aslında genel hatlarıyla baktığımızda. 14.000 puanın altında kapanışlar görüyoruz genel hatlarıyla. İşte pazartesi günü, evet, bir denemesi olmuştu. 14.000 puan üzerine

0: çıkmıştı. Daha sonra geri çekilmeler, zayıf gelin, gerek bankacılık zaten aşağı çeken endekslerden bir tanesi. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un görünüme ilişkin ne dersiniz? Küresel tarafa mı daha çok fiyatlı, yoksa iç dinamikleri mi daha fazla odaklanıyor?
1: İkisi de, ama şu anda iç dinamiklerin etkisi daha fazla. Aslında bu haftaya başlarken şöyle bir gündemle başladık pazartesi sabahı. İşte 13 gün üst üste süren ABD-İran karşılıklı saldırıları durdu, sessizlik oluştu, bir saldırmazlık durumu oluştu. İlan edilmiş bir ateşkes yok ama bir saldırmazlık durumu var gibi bir gündemle haftaya başladık. Bu tabii petrol fiyatlarının gevşemesine, borsalara da alım gelmesine sebep oldu. Bundan biraz faydalandık ama 14.000 üzerine kalıcı bir şekilde gidemedik. Ve sonrasında salı çarşamba derken, işte bugün dahil, 100 günlük üstsel ya da 100 günlük basit hareketli ortalamaların altında birkaç kere kapanış yaptık. Bunu 2025'in sonbaharından bu yana ilk kez bu durumu yaşıyoruz. Birincisi, bu teknik anlamda görünümü ciddi anlamda olumsuz etkiliyor ve 13.600 kritik bir seviye. Biz günlük bültenlerimizde de işte yatırımcılarla yaptığımız sohbetlerde buna çok dikkat çekiyorduk. 13.600'ün de altına geldik dün itibariyle. Bu 13.000-13.200, yani 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölgeye kadar bir geri çekilme alanı yaratıyor. Açıkçası ben bunu bekliyorum. Yani BIST 100 endeksinin bir 13.000-13.200 bölgesine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Ve burada iç sebepler dediğimizde açıkçası bu MSCI'ın uyarıları, Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünü kaybedebilme ihtimali ve bunlarla ilgili, yani bu başlı başına zaten çok büyük bir risk. Milyarlarca dolarlık yabancı yatırımının Türkiye'den mecburen, düzenlemeler gereği, uymaları gereken kurallar gereği mecburen Türkiye'yi terk etmelerine sebep olabilecek bir ihtimaldir. Bunun gerçekleşmemesi için düzenleyici otoriteler mutlaka gerekli adımları atacaktır. Yani hem tahmin hem temenni ederek söylüyorum bunu. Fakat burada şunu da düşünüyorum. Herhangi bir işte piyasayı, iş modelini karlı ve getiri sağlayan bir iş modeli ya da yüksek değerlemelerle devam eden bir yani sistem varsa ortada ve bunu siz regüle ettiğinizde, bir takım kurallar, düzenlemeler getirdiğinizde mutlaka o karları, gelirleri biraz kırparsınız. Yani bu da aslında bir fiyatlamalar üstünde baskı unsuru yaratır. Ama daha sağlıklı bir yapıya kavuşulur. Yani ödenmesi gereken bir bedeldir bu. Eğer geçmişte gerekli adımlar ve önlemler alınmadıysa, atılmadıysa. Dolayısıyla ben bu tür bir sancılı dönemin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bunun da aslında Borsa İstanbul'un, Türk sermaye piyasalarının hayrına olduğunu, olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da hani bu dönemi böyle biraz Borsa İstanbul'da geri çekilmelerle geçirebiliriz ama şirketler faaliyetlerine devam ediyor. Karlılıklar, gelir yapıları, bunları görüyoruz. Bilanço sezonu başladı. Bugüne kadar gelen sonuçlar çok mükemmel sonuçlar görmesek de mesela beklentilerin üzerinde kar rakamları genel olarak görüyoruz. Anketlere göre bakıldığında 11-12 şirketin sonuçları var anketlerde yer alan. Toplam 25 şirketin sonucu geldi ama açıklanan bir anketi olan 11-12 şirket var. Bunlardan sadece bir tanesi beklenti altı kar açıkladı. Geri kalanı üzerinde karlar açıkladı. Dolayısıyla da şirket değerlemelerini aşağı yönde revize etmek için çok da bir sebep yok. Yani özetlersem bu dönem böyle biraz sancılı geçebilir ama sonrasında biraz daha aydınlık bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum Borsa İstanbul açısından.
0: Peki bilanço sezonunu sektörel olarak değerlendirdiğinize ne dersiniz? Bankacılık tarafında karların zayıflaması bekleniyor. Zaten zayıf beklentiler hakim ama diğer sektörler için ne dersiniz?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Evet, bankalar için çeyreksel bazda özellikle, yani geçen çeyreğe göre, yani birinci çeyreğe göre ikinci çeyrek karlarının daha zayıf gelmesi, %20'lere varan kar daralmaları bekleniyor. Çünkü işte yıla başlarken politika faizinin %38'den 37'ye düşürüldüğü, Mart'ta hatta 36'ya, ikinci çeyrek döneminde 35'lere kadar, belki daha bile altına düşürülebileceği bir beklentiyle girerken, işte Mart ayında savaşın başlamasıyla beraber fonlama %40'a çıktı ve ikinci çeyrek boyunca, hatta bugün bile %40'da devam ediyor. Dolayısıyla beklenenden 400-500 bas puan daha yukarıda bir faiz ortamı geçirdik biz ikinci çeyrekte ve birinci çeyreğe göre daha yüksek bir faiz ortamı. Bunlar tabii ki bankalar gibi faiz hassasiyeti yüksek kurumlarda, yani gelir yapısı, faaliyet yapısı buna hassas kurumların karlılıklarında bir daralmaya sebep olacaktır. Fakat beklentiler böyleydi, böyle de oluyor ama gelen sonuçlara baktığımızda Garanti Bankası, TSKB ve Akbank'ın sonuçları geldi. Akbank beklentinin çok az üstünde, %1 üzerinde. TSKB yine aynı şekilde %2 üzerinde. Ama mesela Garanti Bankası beklentinin %8 üzerinde bir net kar rakamı açıkladı. Yine aynı, ben bunu daha önceki yayınlarda da söylüyordum. İlk çeyrekte de bankaların

0: karlarıyla ilgili işte zayıf gelebilir edebilir gibi beklentiler varken evet öyle olmuştu belki ama beklentinin genelde üzerinde gelmişti. Çünkü analistler hep böyle hani eğer bir şey bir baskı unsuru varsa bunun bir, abartarak demeyelim ama biraz daha muhafazakar tarafından konuya bakarak tahminlerini genelde paylaşır. Ama işte gelen sonuçlar bu nedenle beklentilerden daha iyi. Önceki çeyreklere göre zayıf kalabilir. Dolayısıyla bankacılık sektörüne dair finansalların bu anlamda pozitif sürpriz yapma potansiyeli hala sürüyor bence. Bundan sonra gelecek sonuçlarda da böyle bir manzara devam edebilir. Bankacılık dışı tarafa baktığımız zaman TOFAŞ'ı mesela iyi bekliyorduk. Ama gelen sonuçlar ötür gibi, hafif negatif gibi hatta yorumlanabilir. CV Enerji'nin, Big Chef'in sonuçları en son 24 saat içinde gelenler iyi geldi. Türkiye Sigortaları iyi sonuçlar açıkladı. Yine TAV Havalimanları yine olumlu taraftaydı. Bundan sonrası için ne bekliyoruz? Biz Tüpraş, Petkim gibi enerji odaklı şirketlerin biraz daha iyi bilançolar açıklayacağını düşünüyoruz açıkçası. Bankalar için de söylediğim gibi hani beklentilerden biraz daha olumlu tarafta ayrışabilir gelen sonuçlar. Onun dışında Kardemir, Sabancı Holding, onların da hani kar rakamları önceki çeyreğe ya da önceki yılki verilere göre bakıldığında yüksek yüzdesel büyümeler sergileyecektir diye düşünüyoruz.
1: Evet, peki bir de yılın ikinci yarısını soracağım size. Bankacılıkta yılın ikinci yarısı bir toparlanma görür müyüz ve yine diğer sektörleri de buraya ekleyebiliriz. Yani yılın geri kalanında nasıl bir sektör ayrışması görürüz?
0: Şimdi yılın ikinci yarısı Temmuz, Ağustos, Eylül üçüncü çeyrek dönemiyle başlamış durumda zaten. Yani Temmuz ayını bitirmek üzereyiz ve görünen o ki bankacılık açısından baktığımızda %40'la fonlama Temmuz boyunca devam etti. Ağustos'un da önemli bir bölümünde devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Ağustos'ta Merkez Bankası toplantısı yok. Fakat gelecek hafta enflasyon verisi açıklanacak. Belki bir miktar yıllık tüfede çok sınırlı da olsa bir gerileme göreceğiz. Fakat bunun ben Merkez Bankası'nın fonlamayı %40'tan %37'ye düşürme noktasında çok teşvik edici olacağını düşünmüyorum. Belki Ağustos ortaları gibi Ağustos enflasyonuna dair görünüm az çok belli olduğunda haftalık repo ihalelerine başlayabilir. Fakat ben bunun Eylül'e kadar uzayacağını artık düşünmeye başladım. Bu da 3. çeyrekte de yüksek maliyetlerin sürebileceği. Dolayısıyla da yılın ikinci yarısı ama ikinci yarısı yani yılın son çeyreğine bu sürecin biraz kalabileceğini gösteriyor. Onu da artık bu savaş ortamı falan belirleyecek. Yani biraz böyle Allah kerim durumları var. O gün gelince bakacağız. Açıkçası çok öngörmek kolay değil çünkü şu aşamada. Ama hani bankaların bir noktada belki bu yılın son çeyreği, belki 2027 fark etmez. Ciddi anlamda faiz tarafı ile ilgili bir rahatlama görebileceğini ve o dönemde de tabii endeksin geneline göre görece güçlü performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bundan 6 ile 12 ay sonrasına baktığımda, böyle bir pozisyonlanma açısından baktığımızda bankaların hala cazip olduğuna inanıyorum açıkçası. Borsa geneli için de buna paralel bir görüşe sahibim diyebilirim.
1: Evet Serhan Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizlerle birlikteydi. Borsaları konuştuk, detaylarına baktık küresel piyasalardaki. Bugün bir halka arz haberi var. Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yoğun talep gören halka arzın ardından şirket hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
2: Maspen Enerji borsada yatırımcılarıyla buluştu. Maspen koduyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 85 milyon adet payın satışı yapıldı. Halka arzı yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. 1 milyon 93 898 yatırımcı halka arzdan pay almaya hak kazandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 68 milyon adet pay kapsamında yatırımcı başına yaklaşık 62 lot dağıtım gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcıların eline yaklaşık 2832 liralık pay geçti. Halka arzın tamamlanmasının ardından Maspen Enerji hisseleri bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
1: Evet, borsalardaki fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Gedik Yatırım'a gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte olacak. Onurcan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben
1: çok
3: de.
1: Çok sağ olun. Şimdi FED'le başlayalım isterseniz. Dün faiz kararını aldık. Bir sürpriz görmedik. Beklentilere paralel bir karar çıktı. Yine Warsh'un yönlendirmelerine baktık ama yine

0: Net bir yönlendirme yoktu ama görüş ayrılıkları oldukça önemliydi. 3 tane üyenin ayrışmasına dikkat çekildi. Dolayısıyla kararı genel olarak nasıl yorumlarsınız? Yani bir beklentiye paralel geldi ama ileriki dönemde bir artırım görür müyüz sizce?
1: Evet, yani piyasa ilerleyen süreçte bir arttırım olacağını fiyatlamaya devam ediyor. Bunu toplantı sonrasında yükselen tahvil faizlerinden, özellikle uzun vadeli tahvil faizindeki yükselişten de veya Fed'e yönelik swap fiyatlamalarına baktığımızda da görebiliyoruz. Eylül, yani bu yıl bitmeden bir faiz arttırımı piyasalar fiyatlıyor. Ve 2027'de de ek olarak bir faiz arttırımı daha. Yani toplamda önümüzdeki süreçte Fed'den 25'er bas puanlık iki faiz arttırımı bekleniyor. Bunun birini bu yıl sonuna kadar, diğerinde 2027 yılı içinde gelebileceği fiyatlamalar içerisinde. Tabii 2027 buradaki gelişmelere, jeopolitik sürece ve petrol fiyatlarına bağlı. Yani buradaki beklentiler geri de çekilebilir ama bu yıl en azından bir faiz arttırımına piyasaların şu an mevcut durumda önümüzdeki toplantılarda kesin gözüyle baktığını söyleyebiliriz. Ama dünkü Fed toplantısı, ya burada bir sürpriz faiz arttırımı gelebilir korkusu da vardı piyasalarda. Çünkü toplantıdan önce %30-35 bandında fiyatlanıyordu bu toplantıda bir arttırım olabilme olasılığı. Bir sürpriz olmadı. Beklentiler dahilinde, genel beklentiler dahilinde bu toplantıda da faiz sabit tutuldu. Ama yani biraz kafa karışıklığı yarattığını da söyleyebiliriz toplantının. Hem buradaki 3 üyenin yani 9'a karşı 3 oyla alındı. Burada 3 kişi, 3 katılımcı faizin arttırılması yönünde oy kullandı. Ve özellikle Fed Başkanı Walsh'un ilerleyen sürece dair yani ifadeleri biraz kafa karıştırıyor. Çok piyasaların alışılageldiği bir süreç değil bu. Çünkü özellikle sözlü yönlendirmeden kaçınıldığını görüyoruz ki sözlü yönlendirme bu zamana kadar Fed'in en güçlü araçlarından biriydi. Yani bu çok hızlı terk edildi. Walsh'un açıklamalarına baktığımızda enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceklerine yönelik mesajları ön plana çıkıyor. Ama bununla birlikte de bir faiz arttırımı konusunda da özellikle kaçınıldığını görüyoruz herhangi bir söylemden. Çünkü hani gerekmesi halinde enflasyonun işte yukarıda ısrarcı kalması halinde faizin bir seçenek olabileceğine ama ana araç olmadığına dair söylemler biraz dikkat çekici. Bu da piyasalarda biraz kafa karışıkları yaratıyor. Ama hani hali hazırda piyasaların Fed'den faiz arttırımını önümüzdeki dönemlerde beklediğini söyleyebilirim mevcut fiyatlamalara baktığımızda. Dün Fed kararı sonrasında işte 3 üyenin faiz arttırımında oy kullanması vesaire veya işte Walsh'un açıklamalarının kafa karışıklığı yaratması gibi etmenler zaten bir süredir teknoloji hisselerindeki satışın baskısı altında olan Amerika borsalarında yani dün satışların yaşanmasına yol açtı. Tahvil faizindeki yükseliş vesaire de burada hisse piyasalarındaki risk iştahını baskıladı. Dün Amerika borsalarında satışlar gördük. Önümüzdeki süreçte özellikle petrol fiyatlarının seyri mevcut durumda jeopolitik riskler dolayısıyla orada oynaklık yüksek seyrediyor. Petrol fiyatlarının seyri ve Amerika'daki enflasyonun gidişi bunlar önemli. Eğer enflasyonda yukarı yönlü riskler canlı kalmaya ve artmaya devam ederse Fed'in kaçınılmaz olarak 25 bas puan arttırıma gitmesi mümkün gibi duruyor ama bunun öncesinde sözlü yönlendirmesini görmeyeceğiz gibi okuyorum ben son toplantı ve özellikle Fed Başkanı'nın açıklamalarına baktığımızda bundan özellikle kaçındığını söyleyebiliriz.
0: Evet, Fed'i konuşuyoruz. Tabii siz de bahsettiniz. Bir o kadar önemli tarafta petrol tarafı. Arz şokuyla beraber enflasyon beklentileri zaten şekilleniyor ki petrol fiyatları yukarı gitmeye devam ederse enflasyon hikayesine zaten değişmesi klasik bir beklenti diyelim. Şimdi petrol fiyatlarındaki son tabloya bakıyoruz. Brent petrol yeniden 90 dolara kadar bir yaklaşım gösterdi. İşte Orta Doğu'daki risklerin, gerilimlerin artması önemliydi ama dolayısıyla petrol fiyatlarının geneli için ne dersiniz? Nasıl bir seyir bizi bekliyor önümüzdeki dönemde?
1: Evet, aslında biz bu sorunun cevabını aldık. Yani Haziran ayında mutabakata varılmasıyla birlikte hızlı bir düşüş gördük. Yani bir de bu da bize şunu gösteriyor. Eğer burada bu jeopolitik riskler gerçekten yatışırsa, kalıcı olarak yatışırsa petrolde 70 dolar hatta onun altında fiyatlamalar görmemiz mümkün. Ama bu riskler gündemde kalmaya devam ettiği sürece, işte Hürmüz tarafı kapalı kaldıkça, Kızıldeniz'de zaman zaman risklerin arttığı bir süreç yaşanmaya yaşandıkça Amerika'nın İran'a yönelik operasyonu, İran'ın misillemeleri, yani bu süreç devam ettiği müddetçe petrolde anlamlı bir düşüş beklemiyor.

0: Ama riskler tekrar yatışırsa ve piyasalar buradaki risklerin yatıştığına ikna olursa, daha olumlu adımlar, diplomatik adımlar vesaire görürsek, petrolde yeniden hızlı geri çekilmeler görürüz. Ama bu riskler gündemde kaldığı müddetçe petrolde yaşanan gelişmelere bağlı yukarı yönlü atakları da takip etmemiz kaçınılmaz duruyor. Tamamıyla jeopolitik gelişmelere bağlı ve buradaki haber akışları dolayısıyla da oynaklığında yüksek seyrettiği bir fiyatlama eğilimi görmekteyiz. Örneğin hafta sonu Trump'ın işte İran'a yönelik yeni operasyonları durdurduğuna dair ve işte diplomasiyle ilgili de biraz daha olumlu açıklamaları vardı hafta başında, haftanın ilk yarısında Trump'ın. Ama dün işte tekrar sert açıklaması ve bu tekrardan İran'a yönelik bir operasyonun başlatıldığını açıklanması Amerika Savunma Bakanlığı tarafından petrolü yeniden yukarı çekti. Dolayısıyla haber akışları nedeniyle kısa vadede bu oynaklık yüksek kalacaktır. Jeopolitik gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini tabii kestirebilmek zor. Ne kadarlık bir sürede tekrar normalleşme görürüz, kalıcı iyileşme görürüz, o konuda bir şey söyleyemiyoruz. Ama riskler yatışırsa petrol hızlı bir şekilde geri gelecek. Ama şuna da son olarak dikkat çekmekte fayda var. Petrolün düşmesi tek başına küresel çaptaki fiyatlamalar için belirleyici olmuyor. Ne demeye çalışıyorum? Petrol Haziran'da hızlı bir düşüş kaydetti ama biz hisse piyasalarında veya emtialarda işte petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı yaşanan satışlarında hızlı bir şekilde geri alınamadığını gördük. Çünkü petrol düşse de hali hazırda bir süre daha hayatımızda kalacak enflasyon endişeleri var
1: Evet.
0: diyebilirim.
1: Onurcan Bey, bir son dakika gelişmemiz var. Onunla devam edelim. TÜİK'ten sabah işsizlik rakamlarını aldık. İşsizlik 38 aydır tek hanede. Cevdet Yılmaz'la kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümü korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrin 38. aya taşındığının altını çizdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı içerikte tabi işsizlik oranı rakamına da bakıyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış oran %7,6 olarak sabah saatlerinde TÜİK'ten almıştık. Cevdet Yılmaz'la hala bu iyileşmenin sürdürüldüğünün altını çizdi. Ne dersiniz bu konuya ilişkin? İçeride istihdam piyasası işsizlik tarafı için nasıl bir görünüm var?
0: Evet, yani buradaki manşet rakam özellikle tek hanelerde kalması tabii olumlu. Çünkü yani özellikle enflasyonla mücadelenin de verildiği bir dönemde, yani faiz oranlarının görece yüksek olduğu bir süreçte işsizlik tarafında bir bozulmanın görülmemesi enflasyonla mücadeleyi destekleyici bir unsur. Çünkü yani burada bir istihdam tarafında, işsizlik tarafında verilerde bir baskı görsek bu enflasyonla mücadelenin hani kuvvetli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından biraz daha zorlu koşullar oluşturabilirdi. En azından Merkez Bankası burada yani enflasyon ve istihdam arasındaki bir ikilemde kalmıyor. O açıdan verilerin hani bu anlamıyla manşet rakamın özellikle Merkez Bankası için daha enflasyonu mücadeleye odaklı bir şekilde yani politikalarını sürdürmesi açısından elini rahatlattığını söyleyebilirim. Tabii yani piyasadaki beklentilerde de zaten bir bozulma beklentisi yoktu. Fiyatlama üzerinde endeksteki fiyatlama üzerinde önemli bir etki, anlamlı bir etki görmediğimizi söyleyebilirim fiyatlama olarak. Ama özetle yani bu tarafın görece iyi kalması ve ekipi bozulma göstererek bir baskı oluşturmaması mevcut süreç açısından da olumlu destekleyici diyebilirim tabii ki.
1: Evet, makro verilerin yanı sıra zaten haftaya Temmuz enflasyonu da bekliyor olacağız. Önemli bir başlık içeriden diyelim. Dolayısıyla içeriye dönmüşken bilanço sezonunu soracağım size. İşte Türkiye Sigorta'yla başladı, bankacılıklarla devam ediyor. Yeni rakamları görüyoruz. Sabah zaten garantiye aldık. Dolayısıyla bilanço sezonunda sektörel olarak ne beklersiniz? Hangi sektörlerde bir pozitif ayrışma görürüz?
0: Evet, yani burada açıkçası sigortacılık tarafı genel olarak iyi beklediğimiz, görece iyi beklediğimiz sektörler. Yine tabii kendi içinde ayrışmalar olmakla birlikte gıda içecek tarafında iyi beklediğimiz finansallar var. Yine tabii petrokimya tarafı, Tüpraş, Aygaz, Petkim bunların iyi gelmesini bekliyoruz. Onun dışında biraz daha şirket bazında ayrışmalar var. Ama tabii daha zayıf beklediklerimiz bankacılıkta zaten kâr marjlarında bir zayıflama bekleniyor. Keza işte burada biraz daha beyaz eşya tarafı, görece otomotiv tarafı, bunlar da genel anlamıyla biraz daha zayıflıklar veya işte iç talepteki zayıflığın etkilerini görüyor olacağız. Bilanço finansal sonuç dönemi olarak tabii fiyatlamaların daha çok

0: biraz daha hisse bazında kaldı. Endeks tarafında yine jeopolitik temanın ve petrol fiyatlarındaki fiyatlamaların ilk çeyrekte olduğu gibi belirici olduğu ağır bastı. Yine risklerin, jeopolitik risklerin gölgesinde geçmeye devam eden bir finansal sonuç dönemi takip ediyoruz. Bu riskler olmasa da zaten tek başına endeks tarafında bir trend oluşturabilecek boyutta bir etki beklemiyorduk finansallardan. Ama riskler dolayısıyla, gelişmeler dolayısıyla borsada, endeks tarafında da zaten bu haftada yine zayıf görünümün devam ettiği bir süreci takip etmekteyiz. Dolayısıyla finansalların etkisi açıklandığı gün özelinde biraz daha sınırlı kalıyor diyebilirim. Ekstra bir olumlu ya da negatif, olumsuz ayrışma, beklentilerden sapma olmadığı takdirde endeksin genel fiyatlama eğilimine finansalların katkısı oldukça sınırlı seyretmekte. Önümüzdeki süreçte de eğer jeopolitik risklerde vesaire ekstra bir iyileşme görmezsek benzer temanın, benzer eğiliminin devamını bekleyebiliriz. Biraz daha hisse bazında hareketlerle sınırlı kalan bir finansal sonuç dönemi daha ilk çeyreğe benzer şekilde geçirdiğimizi ifade edebilirim.
1: Evet, peki bankacılık endeksine baktığımızda uzun süredir endeksin gerisinde kaldığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul'a, yani BIST 100 endeksine çok fazla destek vermedi son dönemde diyebiliriz. Dolayısıyla zaten ikinci çeyrek beklentileri de zayıf olurken ikinci yıla dair ne dersiniz? Yani yılın ikinci yarısına dair bankacılık sektörü için ne beklersiniz?
0: Yani bu sorunun şöyle kolay bir cevabı yok. Risklerin gidişatını bilemiyoruz. Çok tahmin edebileceğimiz bir şey değil. Ama bu risklerin yatıştığı bir senaryoda, bunun böyle tekrardan daha da arttığı, işte savaşın şiddetlendiği bir süreç değil de önümüzdeki günlerde, haftalarda artık tekrar diplomasinin ön plan güç kazandığı, burada heyetlerin tekrardan masaya döndüğü bir senaryoda bankacılık tarafında tekrar toparlanma görebiliriz. Keza burada Haziran ayındaki yükselişlerini bankacılık endeksinin Temmuz ayı başına kadar, neredeyse Haziran sonuna kadar burada elde ettiği kazanımları devam eden süreçte geri verdiği bir fiyatlamayı görüyoruz. Bunun da sebebi özellikle mutabakat haberi bankacılığı yukarı çekmişti. Ama tekrardan jeopolitik risklerin gündeme gelmesi, işte Amerika Başkanı Trump'ın özellikle bu hususta mutabakatın işte artık geçerli olmadığını vesaire ifade etmesi ve operasyonların, saldırının tekrar başlamasıyla birlikte bankacılık endeksi üzerinde artan bir baskı görüyoruz. Bu da çok anlaşılır. Çünkü riskler ön planda kaldığı sürece, petrol yükselip de enflasyon endişeleri canlı kalmaya devam ettiği müddetçe bu bankacılık tarafında zaten baskı oluşturuyor. Çünkü neden? Birincisi, risk artışıyla bankacılık çok duyarlı. Risklerde bir artış olduğuna veya işte Türkiye'nin CDS'leri yükseldiğini, bunun ilk etkisini hızlı bir şekilde bankacılıkta görüyoruz. O yüzden risk temasındaki değişimler bankacılıktaki fiyatlama üzerinde, trend üzerinde son derece belirleyici. Risklerin yatıştığı durumlar bankalar için güçlü bir toparlanma sağlarken, tersi durumlarsa bir baskı oluşturuyor. İkincisi de faiz beklentileri kanalından geliyor. Şimdi biz bu, eğer son haftalarda tekrar hayatımıza giren bu riskler olmasaydı, Haziran ayında varılan mutabakat devam ediyor olsaydı, muhtemelen Temmuz toplantısında Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında biraz daha olumlu mesajlar görebilirdik. Yani Ağustos ayında da fonlama tarafı normalleşebilirdi. Yani %40'lardan 37'lere tekrar bu ay içerisinde, Ağustos ayı içerisinde bir dönüş görebilirdik. Bu muhtemelen risklerin önümüzdeki süreçte yatıştığı bir senaryoda tabii Eylül'e kaldı gibi duruyor. Bu iki faiz indirimi görebilirdik ama şu an bir faiz indirimi göreceğiz gibi duruyor açıkçası. O sebeple de bu bankacılığı tabii ki baskıladı. Bir de haliyle faiz oranlarının şu an piyasa fonlaması 40'tan üst banttan yapılıyor. Bu da bankacılığın kar marjları için bir baskı unsuru 37'ye göre tabii ki. Ama eğer hani bu risklerin yatışacağı düşünülüyorsa, beklenti, hani bu tabii net bir şey söylemek zor ama piyasalardaki genel kanı, yani evet şu an bir risk var ama bu hani uzun süre devam edecek bir durum değil, tekrardan masaya dönülecek düşüncesi var piyasalarda. Bu senaryo ağırlıklı beklenti senaryo diyelim en azından. Bu gerçekleştiği takdirde bankacılıkta orta vade içinde potansiyel var. Özellikle şunu da ifade edebiliriz. Eğer bu riskler gerçekten yatışır, yani 2027'ye Amerika-İran temasıyla girmezsek, bunu geride bırakabilirsek, 2026'nın ilk yarısında özellikle Mart ayından itibaren petroldeki yükselişin enflasyonu yukarı çektiği bir süreci yaşadık malum. 2027'de bu sefer bunun olumlu baz etkisini göreceğiz. Eğer petrol fiyatları böyle tek 70 dolarlarda vesaire seyrederse. O yüzden aslında Merkez Bankası'nın 2027'nin ilk yarısında da faiz indirim alanı açısından eli kuvvetlenecektir. O sebeple risklerin yatıştığı bir senaryoda bankacılık tarafında hızlı bir toparlanma, yükseliş tekrardan görebiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun için öncelikle bu risklerin yatıştığını görülmesi gerekiyor. Orta vadeli, orta uzun vadeli portföylerde mevcut seviyelerden bankacılık tarafının portföylerde olabileceğini, yer alabileceğini değerlendirdiğimizi ifade edebilirim bu hususuyla. Endeks tarafından ayrışması da endeksi işte Aselsan, Petrokimya, Tüpraş gibi hisseler. Evet. Tabii ağırlıkları yüksek olduğu için yukarı çektiğinden dolayı buradaki ayrışma da belirginleşmiş durumda diyebilirim.
1: Evet, Onurcan Bey teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Çok sağ olun. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan bizlerle birlikteydi. Yatırım günlüğünü çok düzeltelim. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım günlüğüyle yeniden karşınızdayız.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırım

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da bilanço sezonu devam ediyor. Beraberinde de kurumlardan hedef fiyat güncellemelerini takip ediyoruz. Dolayısıyla gün özelinde gelen son hedef fiyat revizyonlarına bakacağız. Önce bakalım TOFAŞ'a. İki farklı kurumdan yeni hedef fiyatlar geldi. Gedik Yatırım 409 lira 92 kuruş dedi. TOFAŞ için endekse paralel bir getiri işaret etti. Ak Yatırım ise 530 lirayı endeks üstü getiri olarak hedef fiyatını ve görünümünü, beklentisini revize etti diyelim ve ise performansına bakalım. %3,5'a yakın bir geri çekilmesi var paylarının. Zaten son döneme baktığımızda birçok beklenti vardı TOFAŞ tarafında otomotiv sektöründe. Hem iç pazardaki yavaşlığı takip ediyorduk hem de Avrupa tarafındaki talep sorunları şirkette zaten sektör genelinde bir baskı kurmuştu diyebiliriz ama tamamen baktığımızda ve hedef revizyonlarına tamamen hikayenin bozulması

olmadığını görüyoruz bu noktada. Altın çizmekte fayda var diyelim. Dolayısıyla Tofaş'ın hala olumlu tarafta kalması, beklentilere yeni bir model üretilmesi ve bir de Stellantis hikayesi var zaten sektörde. Gelişmelerin desteklenmesi de orta uzun vadede bekleniyor da diyelim ve hisse performansına tekrar dönelim. 262 lirayı görüyoruz. 6 aylık dönemi baz aldığımızda da %20'lik bir geri çekilmesi vardı paylarının. Son 3 aylık tabloda da 345 liraya kadar test ederken dip seviye olarak da 262 lirayı bugün itibariyle de 3 aylık performansta görmüş ama hedef fiyatlara baktığımızda şu anki fiyata göre yükseliş potansiyeline de işaret ediyor da diyelim ve bir sonraki şirkete bakalım, hangi kurumlar hangi fiyat revizyonuna gitti. Arçelik için bakıyoruz. Garanti BBVA 130 lira için hedef fiyat verdi. Endekse paralel bir getiri sunabilir dedi. Gedik Yatırımsa 163 lirayı işaret ederken endeks üstü getiri dedi Arçelik için. Hisse performansı %1'e yakın bir geri çekilme var. Yine 6 aylık performansa bakıyoruz. %15'lik bir düşüşü vardı payların. 97,5 lirayı görüyoruz fiyatlamalarda. Yine 3 aylık tabloda 116 lirayı test ederken 96 lirada dip seviye olarak da Arçelik tarafında gördüğümüzü belirtelim. Tabii küresel tarafta operasyoneller de yeniden şekillendiren bir şirket. Diğer tarafta yine Avrupa'nın beyaz eşya talebi şirketi etkilemeye devam ediyor. Oradaki talep düşüşü de zaten eskisi kadar güçlü değil şirkete yansıması olarak diyelim. Ve bir sonraki son şirkete bakalım. TSKB diyelim. Pusula Yatırım'dan bir hedef fiyat geldi. 16 lira 7 kuruş hedef fiyatını verirken tut tavsiyesinde koruduğunu açıkladı diyelim. Ve ise performansına bakalım. %1,5'a yakın bir yükselişi var gün içi performansına. Yine detaylara baktığımızda %20'lik bir düşüşü vardı son 6 aylık tarafta ama sürpriz bir değişiklik görmedik tavsiyenin korunmasıyla beraber. Zaten bankacılık sektörüne son dönemde benzer raporları çok sık görüyoruz. Daha temkinli tarafta kalmayı aslında korumaya devam ediyorlar. Hem yurt içi hem de yurt dışı kurumlar zaten benzer yaklaşımları gösteriyor. Dolayısıyla da kurumlar aslında bankaları tamamen negatif okumasa da faiz indirim beklentilerin içeri tarafta ötelenmesiyle daha da agresif şekilde davranmıyor. Temkinli bir görünüm tarafında kalmaya da işaret ediyor. Zaten verilen hedef fiyat da yine şu anki fiyatlamaya göre yükseliş potansiyeli de işaret ediyor diyeyim. Dolayısıyla şu an kurumlar bankalar için bekle gör moduna geçmiş olduğunu da eklemiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardan hangi şirketler konuşuyor? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.

0: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer. Medipol.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Ziraat Bankası sunar.

Gün ortasındayız. Saat 12 Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Gıda arz güvenliği, iklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir üretim. Tarım sektörü artık

0: sadece çiftçiyi değil, enflasyondan ihracata, gıda güvenliğinden ekonomik büyümeye kadar birçok alana doğrudan etkileyen stratejik bir sektör. Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımsal desteklerden teknoloji kullanımına kadar atılan her adım hem üreticinin hem de tüketicinin geleceğini de şekillendiriyor. Peki Türkiye tarımda nasıl bir noktada üretimi arttırmak ve gıda arzını güvence altına almak için hangi adımlar öne çıkıyor? Hepsini birazdan konuşacağız. Konuğum da 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç olacak. Ama onun öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı önemli açıklamalar var. Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü duruşunu koruduğunu söyledi ve bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Üretim, yatırım ve ihracata yönelik toplam 1 trilyon liralık destek paketinin devreye alındığını da açıkladı. Önce o haber gelsin ekrana, sonra konuğumla karşınızda olacağım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bölgedeki çatışmalara ve küresel piyasalarda yaşanan enerji ile emtia piyasalarındaki artışa rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi.
2: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
1: Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlara yansımasını en aza indirgemek için özel gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel şokları başarıyla yönettiğini ifade etti. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni finansman paketlerini de açıkladı. Buna göre ihracatçılar için günlük reskont kredisi limiti 5 milyar liraya yükseltildi. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmi 750 milyar liraya çıkarılırken imalat sanayisine 250 milyar liralık ilave uygun koşullu finansman sağlandı. Böylece üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için toplam 1 trilyon liralık destek paketi devreye alındı. Erdoğan yılın ilk yarısında 724 bin çiftçiye 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafa ise 40 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Turizm sektöründe konaklama vergisinin %2'den %1'e indirildiğini belirten Erdoğan, istihdamı korumaya yönelik yeni desteklerin de hayata geçirileceğini söyledi. Türkiye'yi üretim, lojistik, transit, ticaret ve teknoloji alanlarında bölgesel merkez haline getirecek adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, ekonomi yönetiminin orta vadeli program ve yeni reformlar üzerinde çalıştığını söyledi.
2: Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: 40 yıllık terörle mücadelenin Türkiye'ye ağır bir fatura çıkardığını belirten Erdoğan, terörün ekonomiye toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolara aştığını söyledi. Terör nedeniyle gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar kayıp yaşandığını, yıllık ortalama maliyetin ise 50 milyar doları geçtiğini ifade etti. Erdoğan, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
0: Şimdi konuğum Profesör Doktor Yunus Kılıç, 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: İyi yayınlar diliyorum Sema Hanım, teşekkür ederim.
0: Öncelikle kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına, o detaya özellikle temas etmek istiyorum. Yılın ilk yarısında 724 bin çiftçiye 141 milyar lira ve yaklaşık da 100 bin esnafa 40 milyar lira finansman desteği sağlandığını açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz, ne dersiniz?
3: Şimdi efendim öncelikle rakamın ne ifade ettiğini bir kıyasla anlatmak lazım. Çünkü milyar birisi için küçük, birisi için çok büyük para olabilir. Bakın bizim 2002'ye hep esas alırız ya, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemin başlangıcı olarak o yılı genellikle kıyas alırız. O yıl Türkiye'de toplam çiftçinin kullanmış olduğu kredi miktarı

0: Semavan'ın toplamı 500 milyon lira. Bak toplamı. Ama daha 6 ayda, ilk 6 ayda 2026'nın daha yarısındayız. 141 milyar liralık bir çiftçi kredi kullanmış. Yani bunu yıl sonuna kadar 300 milyar lirayı bulacağı gözüküyor. Zaten Ziraat Bankası'nın ve Ziraat Katılım'ın şu anda çiftçideki kredi bakiyesi ne kadar biliyor musunuz? Ziraat Bankası'nın tek başına 1 trilyon lira civarında, onu da aştılar. Ziraat Katılım ki bu yetkiyi çok sonradan alan, 2023'te alan bir bankadır. Bu da tek katılım bankası olarak Ziraat'ın bu yetkisi vardır. Bunun da 50 milyarı geçti. Yani 1 trilyon 100 milyara yaklaştı bu rakam. Yani 2002'dekinin tam 2200 katı. Yani bak, %2200 demiyorum, 2200 katı kadar şu anda çiftçi kredi kullanıyor. Çiftçi Sema Hanım, sermaye yeterliliği az olan, efendim, sıkıntılı yıllardan sonra yeniden ekme dikme faaliyetlerinde ekonomik manada zorluk yaşayan bir kesimdir. El öpülesi bir kesimdir, emektardır. Onların sadece emek vermesi bile tek başına bir Ali Cenaplıktır. Üretmek kolay bir iş değildir ve çiftçilik zordur. Ben çiftçi çocuğuyum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bakışı, vizyonu, hani şöyle bir cümlesi vardır, bir motto olarak sürekli kullanılabilecek bir şeydir. Kırsal kalkınmadan, köylü kalkınmadan ülke kalkınamaz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla, bu nazardan ta 2002 yılından itibaren çiftçiye ciddi şekilde kredi finansman desteği sağlanıyor. Birçok başka desteğin tabii yanı sıra. Ve çiftçi de bunu alıyor. Ve daha güzel bir şey söyleyeyim Sema Hanım. Bunların geriye dönüş oranları ne kadar biliyor musunuz? %99'un üstünde. Yani geriye dönemeyip takip edilmek zorunda kalan çiftçi, kredi kullanan çiftçinin oranı %1'in altında. Bu eskiden 2002'den önce %40'ların üzerindeydi bakın. Yani takibe düşmüş, ödemekte zorlanan, üretim yapamayan, faizler çok yüksek, sübvansiyonlar düşük olduğu için altından kalkamayan tabiri caizse çiftçinin oranı her geçen gün şükürler olsun azalıyor. Elbette çiftçi daha fazlasını hak ediyor mu? Elbette daha fazlasını hak ediyor. Ama öncelikli başat sektör, bakın Türkiye turizmde iddialı bir ülke, artık savunma sanayinde iddialı bir ülke, efendim, diğer sanayi dallarında iddialı ülkelerden biri haline geldi, ama hiç unutmamamız gereken ve sürekli başat sektör olarak görmemiz gereken alanların en başında tarım sektörü geliyor. Çünkü bizim nüfusumuzun hala %15'i, %20'si tarımın ekmeğini sağlıyor ve ülkeye üretim yapıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan çok kıymetli bir sektör. AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tabii ki onun kabinesinin ve bakanlarının bakış açısı bu manada son derece pozitif. Bunu zaten çiftçi ürettiğiyle de Sema Hanım ortaya koyuyor.
1: O zaman 2026'nın ilk yarısına bakalım. Hem üretim, hem verimlilik, hem çiftçinin gelirleri açısından tablo nasıl?
0: Şimdi ne yazık ki, gene ne yazıkla başlamak durumunda. Geçen yıl çiftçinin yüzü gülmedi. Her ne kadar hükümetin çok ciddi destekleri, sıkıştığında elinde yanında olma gayreti devam etse de Mevlam geçen yıl çiftçinin ne yazık ki yüzünü güldürmedi. Bu bir tarım sektörünün ne yazık ki en sıkıntılı alanlarından bir tanesi, iklimsel değişikliklere açık olan bir sektör olması ve sizin önleyici kabiliyetlerinizin de dünyada, sadece Türkiye'nin değil, en gelişmiş ülkelerde bile önleyici kabiliyetlerinizin sınırlı olması. Dolayısıyla bu çiftçiyi etkiliyor. Geçen yıl hatırlayın, doğru dürüst, efendim, pazarda meyve göremedik. Yani bu yıl şükürler olsun. Bakın %300'lerde bazı ürünlerde, vişnede, kirazda, işte kayısıda falan %300'lerde, 400'lerde geçen yıla göre artışlar oldu. Elbette bu çiftçinin hem miktar olarak, üretim miktarı olarak tüketicinin cebine yansıyacak. Üretim miktarı olarak da tabii ki üretenin cebine yansıyacak. O yüzden iyi bir yıl. Yağışlarımız geçen yıla göre %75, son 30 yıllık ortalamaya göre de %20 civarında artış var. Bu da bizim aynı zamanda hububat sektörümüzün de çok rekoltelerin yüksek olacağını gösteriyor. Zaten bunun bir işareti olarak da daha 2 gün önce SEMO'nun önemli.

0: Türkiye yüzü gülecek ve hükümetin de bu şefkatiyle beraber çiftçi vazgeçmedi. Bak geçen yıl birçok insan korkabilirdi. Yani gelecek yıl da aynı senaryo ile karşılaşabilir miyim? Dolayısıyla ekmesem, dikmesem, vaz mı geçsem diyebilirdi. İşte bu Cumhurbaşkanımızın ve tarım teşkilatının bu manada göstermiş olduğu şefkate güvendi. Yeniden üretime girdi ve bu yılda inşallah onun karşılığını alacak. Hem bakın öyle güzel bir tarafı var ki Sema Hanım, tarım ürettiği zaman herkesin yüzü gülüyor. Emekçinin, emek edenin bir yıl onun böyle dört gözle gözü yolunu bekleyenin yüzü gülüyor. Sadece onunki gülmüyor. Biz tüketici tarafında olanların da efendim daha istediğimiz ürünü daha güzel, daha kaliteli ve istediğimiz kadar alabilme lüksü oluşuyor. Her açıdan kıymetli bir yıl olacak çiftçi açısından ve bizim de mesela 2025'te tarımsal hasılamız 83 milyar doların üzerine çıkmıştı. Çok kıymetli bir rakam. Yine anlaşılması açısından bir kıyas yapayım. 2002'de bu rakam 24,5 milyar dolardı Sema Hanım. Şu anda 83,5 milyar dolar. Yani neredeyse 3 katından fazla, 3,5 katı falan. Şimdi bu yılda inşallah tarımsal üretimimizin bu tabii bizi Avrupa'da birinci sıraya yerleştirdi. Bunun üzerine çıkmasını umut ediyoruz. Aynı zamanda bir rakam daha vurucu olsun diye bunları söylüyorum. İnsanlar rakam kıyaslamayı çok daha iyi yapabilirler. 2002'de bizim toplam tarımsal ihracatımız 4 milyar dolar civarındaydı. Bakın bu yıl yani 2025'i baz alırsak 36 milyar doları geçti. Yani aşağı yukarı 9-10 katına çıktı. Bak dolar bazında söylüyorum. Hani bunu Türk lirası cinsinden söylesem bazen kötü niyet eleştiri yapmak isteyenler şöyle diyebilir. Ya işte enflasyon kaç oldu? Kardeşim bunları hesaplıyor musunuz? Diyebilirdi. Ama ben özellikle dolar cinsinden veriyorum ki kıyas doğru olsun. 9-10 katına çıktı tarımsal ihracatımız. Bu şu demek Sema Hanım. Bu köylü, bu çiftçi zorluklarına rağmen, çok emek gerektiren bir sektör olmasına rağmen ve çiftçimizin yaş ortalaması büyüyor olmasına rağmen, kırsalda kalanların sayısı her geçen gün azalmasına rağmen üretimlerimizin artması şunu gösteriyor bize, şunu anlatıyor. Hükümet politikaları doğru, desteklemeler doğru, efendim insanımızı üretimde tutmaya, teknolojiyle buluşturmuş olarak tutmaya, işletme ölçeklerini büyüterek devam etmelerini sağlamaya, sıkıştıklarında ellerinden tutacak finansal destekleri vermeye kararlı ve bunu yıllardır sürdüren ve çiftçinin bu manada da güvenini kazanmış bir iktidarla birlikte oluyor. Bunun da ben çiftçinin çok iyi kıymetini bildiğini inanıyorum ve biliyorum.
1: İklim değişikliğini de konuşmak istiyorum tabii. İklim değişikliği tarım üretiminin en riskli alanlarından biri. Son olarak sahada neler gözlemlediniz iklim değişikliğinin etkilediği alanda?
0: Bakın şöyle bir gene bir rakamlarla, ben her ne kadar fen bölümü öğrencisiyim, alanım sağlık ama bir esnaf çocuğu olduğum için de rakamları da seviyorum. Gene rakamla söylemek en güzeli. Sema Hanım, bu Türkiye'nin başına gelen sadece bir durumda değil, dünyanın bütün sıkıntı çektiği bir alan. Bu felaket boyutunda bir ülkede işte yılda 2000'den önceki yıllarda 200 civarındaymış. Bakın felaket diyebileceğin işte seldir, fırtınadır, efendim aşırı yağıştır, ondan sonra kuraklıktır, dondur, balkın, bunlar hepsi çiftçiler açısından felaket sayılabilecek senaryolardır. Bunlar yılda 200 defa görülebilirken bakın son yıllarda yılda 1000 defa görülmenin üzerine çıktı. Dolayısıyla iklim değişikliğinin hangi ülkeyi nasıl bir sıkıntıya sokacağını önceden kestirmek zorlaştı. Zaten iklim değişikliğinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de bu. Yani belki siz yılda toplam almanız gereken yağış miktarını alabilirsiniz ama bunu iki günde alırsanız felakettir bakın. Ama bunu mevsimlere yayılmış, özellikle üretim dönemlerine denk geldiği takdirde bir yağış almanızla iki günde meydana gelen yağış size felaketten başka bir şey getirmiyor. Türkiye'de de ne yazık ki bunu zaman zaman sıkıntılar

0: yaşıyor olmakla beraber bu yıl şükürler olsun çok aşırı lokal olayların dışında genel olarak olumsuz etkilendiğimiz çok fazla bir şey olmadı. Zaten birçok bölgesinde Türkiye'nin efendim neredeyse hasatlar başladı, bazı ürünlerde bitti. Efendim bir iki ay daha Mevlam müsaade ederse çiftçiye bu emeğinin karşılığında ben en azından beklediği rekolteleri ambarına, evine götüreceğini, dolayısıyla cebine koyacağına umut ediyorum, diliyorum, temenni ediyorum, dua ediyorum diyelim. Hepimiz açısından da kıymetli. O yüzden tarım ne yapıyor peki bunun karşılığında? Bu iklimsel değişikliklere karşı özellikle işte kurağa dayanıklı, soğuğa dayanıklı tohumlarla alakalı Türkiye uzun yıllardır hazırlık yapıyor, çalışma yapıyor, ıslah yapıyor ve bu zor şartlara dayanıklı ürünler sahaya, çiftçinin eline ulaştırmak için ciddi bir gayret sarf ediyor. Aynı zamanda işte bir takım şeyleri genişletti, bu sigorta alanlarını genişletti. Çiftçinin bundan aşırı zarar gördüğü dönemlerde en azından üretimini devam ettirebilecek kabiliyeti kalsın diye eskiden birkaç başlıkta sadece sigorta yapılırdı, tarımsal ürünler, hayvancılık ürünleri. Şimdi bunların kalem sayısı çok arttı. Hatta %70'ini devlet karşılayacak hale geldi ki çiftçi en azından bu olumsuz iklimsel değişikliklere bağlı olumsuzluklardan etkilenirse en azından bir sigortası olsun ve üretimini devam ettirebilsin diye. Bunun dışında çiftçinin eğitimiyle alakalı, efendim çiftçinin teknolojiyi iyi kullanabilmesiyle alakalı hem eğitimler, hem finansman desteği, hem ekipman desteği verilmeye başladı. Ta 2010 yılından itibaren çiftçinin modern alet edevatla üretim yapabilmesi, daha verimli üretim yapabilmesi yönünü açmak için çok ciddi destekler yapıldı ve bu arada bir şey gelişti. Bu destekler aldığı için çiftçi, bu tarımsal makine ekipmanlara ihtiyaç duyduğu için bu sektörü, bu sanayi kolunu çok ciddi bir şekilde gelişmesine aracılık etti, öncülük etti ve bu sektör artık dünyada iyi ihracat yapan ülkeler arasına bizi soktu makine ekipman işlerinde. Dolayısıyla AK Parti olduğu sürece, iktidarı sürdüğü sürece çiftçinin iktidarı da devam ediyor anlamına gelir. Çünkü AK Parti çiftçiyi en iyi anlayan, üretimi en iyi anlayan, Anadolu medeniyetinin kıymetini bilen ve o manada da çiftçinin sürekli yanında olmayan bir zihniyetle yönetilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakışı bu. Dolayısıyla ekipleri de, onun ekipleri de bunun bu zihniyetini sahada yansıtıyorlar. Gerek hazine, gerek Tarım Bakanlığı, gerek başka bakanlıklar bu manada çiftçiye çok hoş bakıyorlar. Dolayısıyla üretimlerinin devam etmesine katkı sunuyorlar. Bu yılda önceki yıllardan inşallah daha iyi bir yıl olacak.
1: Su yönetimi de tarımın geleceği açısından oldukça kritik. Sahip olduğu kaynakları daha verimli kullanabilmesi için Türkiye'nin neler hayata geçiriliyor veya geçirilmesi gerekir sizce?
0: Şimdi Türkiye su böyle darlığında demeyelim de kısıtında olan ülkelerden bir tanesi. Yani böyle suya tabiri caizse gözümüz gibi bakmamız gereken alanlardan bir tanesi. Bu Türkiye'de tabii tarım, dünyada sulu tarım aşağı yukarı %40'ı sulu tarımla elde edilen ürünlerin. Türkiye'de bu rakam oldukça aslında düşüktü. Bakın AK Parti ile beraber işte 200'lerde olan gölettir, öyle çoğu da baraj sayılmayacak kadar küçük ölçekli sulama alanlarının üzerine 3 katı daha, yaklaşık 700-800 baraj ve büyük gölet ilave edildi. Dolayısıyla su kontrol altına alınıyor. Yani su öyle hani su akar, Türk bakar diye kötü bir söylem vardır. Şimdi bunun bir şekilde değiştirilmesi, bu söylemin ortadan kaldırılması açısından da kıymetli. Su artık akmıyor, Türk bakmıyor, Türk suyu depoluyor, suyu verimli kullanıyor ve lazım olduğu zaman kullanıyor. Çiftçinin emeğinin, ekmiş olduğu ürünün zayi olmaması için lazım olduğunda ona destek veriyor ve su yönetimiyle alakalı bakın genel müdürlük, bakanlık seviyesinde büyük organizasyonlar kuruldu. Bu alanda Türkiye'de söz

0: söyleyebilecek bilgisi, donanımı, derinliği olan herkesin içerisinde bulunduğu ve politika geliştiren, Tarım Bakanlığı'na öneren ve bunların uygulamasını takip eden, katkı sunan kurumlarımız var artık. Ve Türkiye özellikle sulu tarımı ve özellikle hani bu borulu basınçlı sistemlerle sulu tarımın her geçen gün oranını arttırıyor. Bakın eskiden Sema Hanım, bu eski hani bilirsiniz, yollardan geçtiğinizde siz bile görmüşsünüzdür. Efendim betondan yapma kanallarla eskiden sular tarlalara sevk edilirdi. Düşünün işte çarpmadır, betonun bir ömrü vardır, kırılmasıdır, dökülmesidir falan, birkaç yıl sonra artık sizin bu kanallarınız kullanılmayacak hale geliyordu. Sizin gönderdiğiniz barajdan suyun %90'ı zaten tarlaya ulaşamadan sağda solda dökülüp gidiyordu. Şimdi bunları Türkiye artık yavaş yavaş değiştiriyor. Yani sizin verdiğiniz suyun tamamının basınçlı, borulu, kapalı sistemde tarlaya ulaşması için ve tarlada da işte eski böyle arık usulü sulamanın, vahşi sulamanın yerine işte damlama sulama, efendim fıskiyeyle sulama gibi sulama yöntemlerine ciddi destek veriyor. %50'nin üzerinde hibe veriyor tarla içindeki kısımlara, yani çiftçiye. Ama diğer kısımları kendisi yapıyor, deseyi yapıyor. Ve bu manada da suyun yönetimini çok ciddi bir öncelik olarak gündemine almış durumda. Ve ben inanıyorum ki her geçen gün su kısıtımızın artmasıyla birlikte bu iklim değişikliğinin zorlaması neticesinde bizim de hem mecburen hem de istekli, zaten bunu yıllardır yapıyoruz, bu alanı iyice tahkim etmiş olacağız ve bize lazım olan suyu kontrol altında tutarak lazım olduğu miktarda, lazım olduğu zaman çiftçimizin hizmetine ve mümkün olduğu kadar uygun fiyatla tarlada, yolda kaybolmadan ulaştırmanın şu anda Türkiye çalışmalarını yapıyor. İşte yeraltı barajlarından tutun, mevcut barajların kapasitelerini geliştirmek, yeni barajların yapılması, sulama sistemlerinin güncellenmesi ve tarımda suyun doğru kullanımı. Bir de bir şey daha önemli, bu sizle konuşurken aklıma geldi. Suyu öncelikleyen tarımsal üretim planlaması kanununu çıkardık bakın. Benim Tarım Komisyonu Başkanlığım döneminde AK Parti'nin gayretleriyle efendim planlı üretim modelini ortaya attık ve şu anda sahada uygulanmaya başladı. Ve bunda bütün obje su. Yani her şey suya yönelik. Suyun olduğu yere göre tarımsal politikalar belirleniyor. Burada hangi ürün ne kadar suya ihtiyaç duyar? Burada bu su var mı yok mu? Yoksa onu desteklemeden çıkarıyor. İnsanları teşvik ederek yönlendirmek lazım. Ama bir başka ürün onun yerine size öneriyor. Diyor ki bakın ey atıyorum Konyalım, senin sulaman çok fazla, işte obruklar oluştu. Artık tarlaların çöküyor, arazilerin çöküyor. Gel bu aşırı su isteyen ürünlerden vazgeç. Ben bunun yerine sana daha az su gerektiren şu ürünleri öneriyorum. Ve bunu yaptığın takdirde de ben daha fazla sana destek vereceğim, arkanda duracağım. Yani cebine gireni arttıracağım. Yoksa hani zorla bir şey yaptıramazsınız köyde insanlara. Bu manada da önderlik ediyor ve çiftçinin doğru ürünü, daha az su kullanmak durumunda kaldığı ürünlere yönelmesini öncelik ediyor, sağlıyor.
1: Tabii teknolojiyi de konuşalım istiyorum. Çünkü tarımda da teknoloji her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Yapay zeka tarafı, dijital uygulamalar ve hassas tarım üretimi nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor, nasıl katkı sağlıyor?
0: Şimdi eskiden tabiri caizse ülkenin %70'i üreticiydi. Yani kendine ürettiği zaman Sema Hanım, azıcık da şehirde yaşayanlara, şehire göçmüş biz evlatlarına ulaştırdığı zaman sorun yoktu. Dolayısıyla üretim sıkıntısı derdi olmadığı için kimse bununla da hemhal olmamıştı. Ama artık öyle değil. Üretici azaldı, kentte yaşayan çoğaldı. Her şeye rağmen dünyanın refahı arttı. Tabii Türkiye'nin de son 30 yıldır, 20 yıldır ciddi şekilde refahı arttı. Ve tüketim arttı. Dolayısıyla ısraf arttı. Efendime söyleyeyim, bir şekilde daha fazla üretmeye çiftçiyi zorlamak, toprağı zorlamak durumunda kalıyoruz. İşte bunu kimyasallarla yapıyoruz, teknolojiyle yapıyoruz falan. Ama buna da bir taraftan da işin doğrusu, hani niye yapıyoruz daha

0: aynı şeyler yapılamaz mı? O ayrı bir konu. Çok uzun konuşabilirim o konuda ama şimdi ona çok girmeyin. Vakti güzel kullanalım. Bizim bir şekilde de efendim teknolojiyi tarımda kullanmamız lazım. Fakat tabii bir sıkıntımız da şöyle var. Onu da söylemek lazım. Teknolojiyi daha çok gençler, daha çok eğitimli insanlar kullanırlar ama bizim tarımda her geçen gün ne yazık ki bütün dünyada böyledir. Türkiye'nin kabahati değil bu yani. Tarımdaki üretenin yaş ortalaması işte 59'lara 60'lara falan yaklaştı. Oysa biz genç çiftçi, işte köyde yaşamaya bir nedenim var gibi birçok projeyle kadınların tarımda önceliklenmesi, gençlerin önceliklenmesi, eğitimlerin önceliklenmesi, veteriner hekimlerin, ziraat mühendislerin, bu alandaki diğer teknik insanların önceliklenmesiyle alakalı ciddi teşvik ve destekler var. Biz istiyoruz ki tarımda bu teknolojiyi kullanabilen insanlar kalsın veya çıkmış olanlar da geri dönsün. Bu manada da ciddi gelişmeler var. Eğitimli, donanımlı, şehirde büyümüş bakıyorsunuz kızlarımız, gençlerimiz falan bir şekilde tarıma dönüyor. Bu sevindirici bir şey. Çünkü verimli tarımı, geleceğin tarımını, kent tarımını, metropol tarımını bakın bunlar yapacak. Şu anda bizim geleneksel donanımla, birikimle, bilgiyle atadan öğrendiklerini uygulayan köylerde yetiştiricilerimiz bile bu topraklarda bize bu ürünü sağlıyorlarsa benim anlattığım bu kesimin tarıma döndüğünü düşünün. Çok daha verimli, çok daha kaliteli ve çağın gereklerine, ihtiyaçlarına uygun, piyasanın ihtiyaçlarına uygun, işte raf ömrü uzamış, efendime söyleyeyim daha dayanıklı, daha kıymetli ürünlerin piyasaya sunulduğu bir dönemi görecek Türkiye. Bütün hazırlıklarını buna göre yapıyor. Aynı zamanda tarımsal alanların da akıllandırılmasıyla alakalı ciddi katkılar sunuyor. Mesela nemini tespit edebiliyorsunuz, işte aşarelerin geldiği dönemlerde arttıkları dönemleri tespit edebiliyor, sizin koyduğunuz reseptörler bunları size haber veriyor, uygun olduğu zamanlarda sulama yapma uyarıları yapıyor, yani gereksiz sulamanın işte tarlalarda tuz oluşturulması gibi bir takım zarar letkiler ortaya çıkmasını önleyici uyarılarda bulunuyor. Artık her ürünü ekebileceğiniz, işleyebileceğiniz, hasat edebileceğiniz ve daha az kayıpla ambarınıza getirebileceğiniz teknolojik ürünlere ciddi manada Türkiye uzun yıllardır destek veriyor. Biliyorsunuz tarımda üretilenin ne yazık ki 1/3'ü Sema Hanım sofraya gelmeden kayboluyor. Bu çok önemli bir rakam bakın. Bu kaybolan 1/3 var ya dünyada, bunun sadece 1/3'ünü kaybetmeyi engelleyebilirseniz, yani kayıp olanın 1/3'ünü engelleyebilirseniz dünyada açlık diye bir sorun kalmaz. Yani şu anda dünyada 1 milyar insan açlıkla mücadele ederken siz bu ısraftan ve kayıptan kaynaklı zararlarınızın 1/3'ünü elde tutabilecek şeyler geliştirirseniz teknolojiyle beraber, Türkiye şu anda ona gayret sarf ediyor, dünyada açlık çeken insan kalmayacak. Tabii dünyada ne yazık ki açlık çekmeye şu anda gerek yok, yani üretim dünyada herkese yeter ama adaletsiz bir paylaşım olduğunu biliyoruz, kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'de de bu manada teknolojiyi en iyi kullanan, kullanmasını öneren, anlatan ve teknolojiyi elde edebilmeleri için de teşvik ve destek veren, sadece bu yıl değil aşağı yukarı 25 yıldır ülkelerden bir tanesi. Zaten bunu da Sema Hanım az önce söylemiştim ya, dolar cinsinden üretim rakamlarımızda zaten görüyoruz. Bakın ben hep bunu söylüyorum, bütün programlara çıktığımda, ben köylü çocuğuyum. Ben tarımın zorluğunu bilirim. Tarımda insanları bıktırırsanız, tarımda insanların vazgeçebileceği anlar gelir, her yıl 3-5 yılda bir kuraklık olur. Eğer devlet yanlarında olmamış olsaydı son 25 senede, İnanın bana bu şehirleşme periyodunda köylerde hiçbir insan kalmazdı. Şu anda siz tarlalara altın dökseniz gelip kimse üretecek bir şey yapmazdı. AK Parti evet. Hükümetleri bunu çok iyi yönlendirdiler ve şu anda bize de üretiyorlar, ihracata da üretiyorlar ve teknolojiyi de en üst seviyede kullanıyorlar. Teknolojiyi evet. Kullanınca ülkede tarımın sanayisi de bu şekilde gelişmiş oldu.
1: Çok teşekkürler. Kıymetli bilgileri paylaştınız.

0: İyi ki geldiniz. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: Tarım yalnızca üretimin değil, gıda güvenliğinin, ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel unsurlarından biri. Değişen iklim koşulları, teknolojik dönüşüm ve artan gıda ihtiyacı sektörü her zamankinden daha stratejik hale getiriyor. Biz üreticinin, tarım sektörünün ve gıda zincirinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir ara verelim, ardından araba sevdasıyla karşınızda olacağım.

0: bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: E festi.

0: Araba sevdasına hoş geldiniz. Otomotiv sektörü, tüketici tercihleri, finansman koşulları ve teknolojik dönüşümün etkisiyle hareketli bir dönemden geçiyor. Sıfır araç kampanyaları, ikinci el piyasasındaki fiyat dengesi, elektrikli araçlara artan ilgi ve yeni vergi düzenlemeleri sektörün yönünü belirleyen önemli başlıklar. Peki ikinci el otomobil piyasasında son durum ne? Yılın geri kalanında fiyatlar ve satışlar nasıl şekillenecek? Elektrikli araçlar pazardaki ağırlığını artırıyor mu? Son durumu konuşmak üzere stüdyomda konuğum otomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Keyifli yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle ikinci el piyasasından başlamak istiyorum. 2026'nın ilk yarısında nasıl bir tablo vardı? İkinci yarı için beklentileriniz neler? Satışlar ne durumda? Ve özellikle de sıfır kampanyaları ikinci el piyasasını nasıl etkiliyor?
1: Evet. Tabii özellikle sıfır kampanyalarından başlayalım. Son konu Aralık ayında başladı bu kampanyalar ancak halen devam ediyor. Stoklarda bu yıl özellikle sıfır markaların 2026 yılında da çok satarız dediği modellerden çok vermiş oldukları sipariş orada ciddi bir rekabet yarattı. Ve özellikle markaların bu rekabet baskısı tabii ki hem OEM, distribütör hem de bayi tarafında ciddi bir fiyat indirmeye taşıdı. Bundan mütevellit de burada indirimler ve kampanyaların hala Temmuz ayı olmasına rağmen yani geçtiğimiz yılın kampanyaların hala devam ettiğini görüyoruz. İkinci el tarafında tablo dengelenme ve düzenlenme süreci diyoruz biz buna. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle 2022'den bu yana yani pandemi sonrası enflasyondaki hareketler, kurdaki hareketlerle beraber ciddi fiyat artışları görmüştük. Bu yıl sadece %5 gibi bir fiyat artışı gördük. Bu da artık otomobili bir yatırım aracı olmaktan çıkartıp direkt tüketim aracı noktasına taşımış oldu. Tabii 3.45 yani 3.450 ile kapatmış oldu. İkinci elde rakamlar. Bu da geçtiğimiz yılın yaklaşık bu dönemine göre, ilk yarısına göre bir %10 aşağıda kapattı demek. Galericiler, işte sosyal medyada siz de görüyorsunuz. İkinci el satıcıların bu dönem bir feryat figanı var. Ancak tabii aslında buradaki konu bizim araştırma ve hem sahadaki hem dijital taraftaki araştırmalarımızda fiyat konusunda kilitleniyor. Yani tüketici düşen altınla, artmayan dövizle beraber ikinci el otomobil alırken, almaya çalışırken bir fırsat arayışında. Yani piyasanın %3, %5 altında almaya çalışıyor. Diğer yatırım araçlarındaki durgunluk da diyelim hem borsa hem kur tarafı, döviz tarafı hem altın tarafı bu düşüş ikinci ele de negatif etki etti diyebiliriz. İkinci yarı için beklentiler yıl sonuna doğru biraz daha artacağını, evet sıfırda da bir hareket ve kampanyalar devam edecek ama biraz daha ihtiyaç tabanlı alımların Eylül ayı sonrası olduğunu görüyoruz genel olarak son yıllarda. Son yılın son 3 ayında belki BDDK'nın şu an o noktada yeni regülasyonların gelmesiyle, belki bir ÖTV matrah düzenlenmesiyle yıl sonuna doğru ikinci elde yılın son çeyreğinde bir hareket olacağını düşünüyoruz. Yılı da muhtemelen 7,5-8 milyon arası bir rakamla kapatır diye değerlendiriyoruz.
0: Peki fiyat açısından yıl sonuna doğru ikinci el tarafında nasıl bir eğilim bekliyorsunuz?
1: Ben çok yüksek bir artış beklemiyorum. Yani ani bir bizim aslında tüketici şu an tamamıyla altına endeksliyor otomobili. Bu yanlış. Otomobil biliyorsunuz yerli üretimler dışında sonuçta dışarıdan geliyor ve burada aslında direkt dövizle endekslememiz gerekiyor. Dövizin artmadığı yerde otomobil fiyatları da artmayacaktır. Doğal olarak ben yılın ilk yarısında %5, yılın ikinci yarısında da %6-7 gibi maksimum bir artış bekliyorum. Fiyat yönünde bir artışı geçtiğimiz yıllara göre 20'ler, 25'ler, 30'lar onları göreceğimizi düşünmüyorum.
0: Peki krediye erişim de tabii alım tüketicinin alım kararlarını etkiliyor.
1: Doğru.
0: Mevcut durum nasıl etkiliyor?
1: Orada onu şöyle ifade edelim. Tabii BDDK'nın bir sınırlandırması var. Son 6 yıldır 300 bin liraya kadar bir ikinci elde taşıt kredisi kullanabiliyorsunuz. Eğer vergili ehvalı şirket değilseniz. Tabii bu da bizim insanımızın alım iştahını kesmiyor. İnsanımız tabii bu son dönemde evin firmaları dediğimiz tasarruf finansman şirketlerine başvurdular. Orada faizsiz finansmanla otomobile erişmeye çalıştılar ki şu an 10 aracın 3'ü ikinci elde tasarruf finansla satılıyor. Yine banka tüketici kredisi ve kredi kartına buradaki finansı kaydırmış oldu bankalar. Tüketiciler oraya yöneldi. Özellikle kısa vadeli 12 ay taksitli kredi kartı ve tüketici kredisiyle buradaki işte elinde bir araç varsa onun üstüne olan miktarı, yani finansmanını, kısacası tasarruf finansmanı bir, kredi kartı iki ve tüketici kredilerine çevirmiş vaziyetteler. Taşıt kredisi bu miktarda kaldığı noktada tüketiciye mantıklı gelmiyor. Yani 300 bin lira bir kredi kullanmak için artık biliyorsunuz sıfırda en ucuz arabamız 1 milyon 200 bin lira seviyesinde. 300 bin lira bir kredi kullanmak için kredi dosya ücreti, bankaya gidip imza atıp aracını da açıkçası ipotek etmek istemiyor. Doğal olarak orada alternatif yöntemlere,
0: ödeme yöntemlerine gidiyor.
1: Oralarda da daha büyük bir pazar payı ve pazar artışı olduğunu görüyoruz. Aslında insanlar otomobil almaktan bir şekilde ihtiyaçları doğrultusunda vazgeçmiyor. Yatırımcılar otomobil almaktan çıktı. Yani pandemide gördüğümüz işte bir ailesiniz, sizin aracınız var, eşinizin aracısı var. Ama iki araba daha otoparkta.
0: Evet.
1: Ne bunlar? İşte biz aldık filan gibi yatırım olarak alınmış, değerlendirilmiş otomobil. Bunlar satıldı. Bunların satılması da bir arz bolluğu.

0: bolluğu yarattı. Bu arz bolluğu da iktisatta fırsat maliyet dediğimiz bir şey vardır. Arzı koyduğunuz zaman fiyat düşer. Ve bu fiyat da bu şekilde düşmüş oldu. Özellikle tabii 2023 seçimlerinden sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırım süreçleri de oradaki konuyu dengelemeye taşıdı diyebiliriz.
1: Orta Doğu'daki gerilim sebebiyle petrol fiyatlarında hem yüksek volatilite hem de şu anda enflasyonu da etkileyecek seviyeler söz konusu. Bu dönemde tabii petrol fiyatlarının yüksekliği elektrikli araçları da ön plana çıkardı. Tablo nasıl elektrikli araç tüketicinin tercihi açısından?
0: Çok çıkardı. Geçtiğimiz yıl 25 ile kapattık. 0 kilometre araç alımında her 4 aracın birisi elektrikli araç. Özellikle onun yarısı da yerli milli otomobilimiz TOG olarak tercih edilmiş oldu ve bu dönemde bu devam ediyor. İnsanlar artık o noktada tasarrufu nereden yaparım? Özellikle elektrikli araçların sadece alırken kazandırması değil, kullanırken ki süreçlerde ciddi kazandırması. Yani fosil yakıtlıya göre kullanırken bir bakım maliyeti, bir işte baskı balatası, diski bilmem nesi vesaire dediğimiz yıpranan sarf malzemesi dediğimiz ürünlerin çok az olması kendi yapısında, bünyesinde bunlar çok ciddi etki etti. Vatandaş sadece almak değil, şu an işte belki 200 bin kilometre elektrikli araç kullanmış kişilerle konuşuyoruz. Harcadıkları bu 200 bin kilometreye kadar gelen süreçte maliyet 100 bin liraları geçmiyor. Aynı otomobilin fosil yakıtlısını tercih ettiğinizde bu rakam 250-300 bin liralara geliyor. Yani 2-2,5 katı satış sonrası bir maliyet fosil yakıtlı araçlarda devam ediyor. Yine başında bahsetmiş olduğunuz gibi bu ABD, İran ve Orta Doğu geriliminde insanların tercihlerini bu yönde, ya evet bu artık sürekli artacak, düşmez noktasındaki görüşü de çok ciddi etki etti. Ve şu bilgiyi vereyim, elektrikli ve hibrit pazar şu an Türkiye'de toplam ikisi beraber %49 oldu. Bu yıl 6. ayın sonu itibariyle, ilk yarının sonu itibariyle
1: önemli bir rakam. Yarısına
0: hibriti de katıyorum ama 30-32 elektrikli, yine hibriti de katıyorum. Çünkü hibritte elektrikliye dönmeden önceki son aşamadır, evet. Artık. Orada kararsız müşterinin tercihidir. Hibritten sonra muhtemelen severse, beğenirse hibriti, elektrikliye gelecektir. Bu çok önemli. Yani Türkiye Avrupa'dan hızlı elektrikli otomobilde reaksiyon verdi. Bizim toplumumuz sosyolojik olarak yeni ve yeniliği sevdiği için, yeni ne olursa teknolojik anlamda, cep telefonlarından da biliyorsunuz. Evet. Yeni çıkan modellerde işte böyle bir sevgimiz, sevdamız var. Programın ismi de araba sevdası. Evet. Arabaya da toplumumuzun böyle bir sevdası var.
1: Şimdi elektrikli araç meselesinde bir de menzil sorunu var. Yani şarj istasyonlarının sayısı, lokasyonu, noktası. Türkiye bu konuda kıyasladığınızda ne durumda Avrupa ile örneğin?
0: Önemli mesafeler kat ettik. Şimdi DC dediğimiz, yani hızlı şarj, aslında 15-20 dakika içerisinde hızlı şarj edebilme özellikleri tabii şu an genelde şehir içinde yok. Biraz daha yol kenarları dediğimiz uzun yol, otoban ve bu dinlenme tesislerinin içerisinde bulunan noktalar da var. Bunların biraz şehir içinde yaygınlaşması, bu da aslında mevcut fosil yakıt, yani petrol istasyonlarının içerisinde yavaş yavaş başlayacak bir süreç olur. Bu sürecin içerisinde büyüyecektir. Altyapı ve eğilim olarak enerji üretmemiz gerekiyor. Yani şu an bu enerjiyle, üretilen bu enerjiyle, %100'üyle bugün Türkiye trafiklerinde yaklaşık 18 milyon motorlu taşıt var. Motosikleti, traktörü de bunun içinde katarsak 20 milyon motorlu taşıt var. Bunu yarın sabahtan elektrikliye dönüştürmemiz ve bununla ilgili bir enerji bulmamız imkansız. Ama step by step, yani adım adım bu sürece gidilirse tabii ki önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara ilgi de artacaktır. Bu dediğiniz husus, çünkü kullanıcıların da sürekli bize sorduğu husus. Yani şehir içi hızlı şarj imkanlarının artması ve otomobillerde menziller 200-250'lerden, evet, şu an 400'lere geldi. Tabii burada araç tam elektrikli olduğu için tüm her şeyi elektrikten harcıyor. Bu menzili tabii düşürüyor. Biraz işte 400 dediğimiz araç 350 de aslında tüketmiş oluyor enerjiyi ama burada yavaş yavaş yani şu teknolojinin biz Çin'de de takip ediyoruz. 800'lerde 1200 arası menzilli otomobillerin hazır olduğunu biliyoruz. Bu da tabii piyasaya biliyorsunuz yavaş yavaş sürülen bir teknoloji olacağı için elektrikli otomobil teknolojisi zamanla oralara kavuşacaktır.
1: Peki ikinci el araç piyasasında en çok satılan, en hızlı satılan segment hangisi? Son dönemde SUV'ler değil mi? Sıfırda, daha çok dikkat çekiyor.
0: Doğru. Sıfırda SUV %50'yi geçti geçtiğimiz yıl. Bu yıl yine oralarda gidiyor. Çünkü bu elektrikli otomobillere de en çok SUV batarya noktasında aracın şasesine en uygun olduğu için, en hızlı üretilebilir olduğu için işte TOGG'da o modelle başladı. Şimdi sedanı geldi. SUV o elektrikli araç fiziksel özelliklerine biraz daha uyumlu. Ancak ikinci elde durum farklı. İkinci elde B ve C segment yani sedan ve hatchback %81'de.
1: Öyle mi?
0: Bu şundan kaynaklı. İkinci elde satılan otomobillerin tabii doğal olarak %60-65'i 10 yaş ve altı. 10 yaş ve altında da hatırlarsanız yani geçtiğimiz 10 yıl ve öncesi üretilen otomobillerde SUV çok azdı.
1: Evet.
0: Aslında burada istatistiği onlar bozuyor. Eski arabalarda, ikinci el arabalarda BC segment yani sedan ve hatchback'i çok çok önde görüyoruz. Yaştan dolayı bunun da altını çizelim.
1: Peki ikinci el araç alırken tüketici için en önemli kriter sizce ne? Tabii fiyat önemli, kilometre önemli. Evet. Hangisine daha çok önemsiyor?
0: Şu an tüketici. Şu an tamamıyla fiyat konsantrasyonu çok yüksek. Yani tabii bizim ülkemizde şu da vardır ikinci elde. Aman kazasız olsun. İşte Avrupa'daki gibi değil. Amerika'daki gibi değil. Yani boyalı ve değişenli parça orada daha değerli görünüyor. Orijinaliyle değişmiş. Bizde öyle değil. Biz aslında toplumumuz sabah da biriyle konuştuk. Şöyle bir yargıdayız biz. Biz diyoruz ki araç kaza yapmamışsa sürücüsü çok iyidir. O yüzden bu araca iyi bakmıştır. Aslında bu %65-70 olasılıkla doğru. Çünkü dikkatli bir şoför işte az kaza yapar ama park halinde kazalar var. İşte durduk yere kazalar var. Trafik ışığında siz duruyorsunuz.
1: Evet.
0: Ki bir de faktörler var. Yani sürücü mükemmel de olsa bir istatistik bozuluyor ve orada araç kaza almış oluyor ama bizim kullanıcımızın bir de şu an bizim sahada çok yaşadığımız en önemli orijinallik.
1: Evet.
0: Fiyatın arkasına orijinallik geliyor. Daha sonra da kilometrede özellikle 120 bin kilometre ve altı otomobillerin çok daha tercih edildiğini görüyoruz.
1: Elektrikli ve hibrit araç piyasasında o ikinci el oturdu mu şu anda?
0: Biraz
1: oluştu
0: orada,
1: mu orada?
0: Orada bir korku var. Yani ikinci el olunca orada bir şey...
1: Değer kaybı açısından.
0: Değer kaybı açısından değil. Aslında bizim beklediğimiz değer kayıpları olmadı elektriklide. Çünkü bir yandan da sıfırdaki o teknoloji arttıkça fiyatın da artması. O değer kaybı olmadı ama ikinci elde şu an biraz bir elektrikliye karşı acaba mı yani sıfırını mı alsam mı tarafı biraz daha tüketicide baskın ama ikinci elde tercih eden var tabii. O hissiyat diyelim, o korku biraz daha kullanıcıda, biz sahada direkt birebir de muhatap olduğumuz için elektrikli deyince biraz daha hibrite, daha benzinliğe, biraz daha ikinci el özelinde kayıyor. Tespitiniz çok doğru.
1: Peki yapay zeka ve dijital platformunu da konuşalım. Çünkü otomobil ticaretinde, alım satımda epey son dönemde sahnede olduklarını da görüyoruz. Doğru. Nasıl dönüştürdü o alanı?
0: Şu an biz de kendi uygulamalarımız var. Artık fiyatlar bir algoritmik yapıdan çıkıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Ve tabii burada aslında %100'ü yakalamak yapay zekayla çok zor. Yaklaşık 60-70 marka, bunun altında motor tipleri, modelleri 1990'lı yıllardan işte 2026'dayız. 35-36 yıllık bir data, veri diyelim. Bu veriyi toplayıp yine ilan sitelerine gidip fiyat alıp gelip, yani orada aslında algoritmaların çalışma yöntemleri farklı. Yapay zeka işe farklı bir tat kattı, farklı bir lezzet kattı, farklı bir rekabet kattı. Ama bu tabii işi tek düze yapan galericilik tırnakçısında seviyesinde o oyuncuları da işten biraz çıkartıyor gibi gözüküyor. Bu noktada tabii orada galericilerin bir tepkisi var. Bu yapay zeka fiyatlama işine ikinci elde özellikle tepkiler oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama benim öngörüm önümüzdeki yıllarda özellikle kullanıcı tarafında yeni nesil ve gençlere baktığımız zaman artık app'lerle tüm işini halleden bir yeni nesil geliyor. Arabasını satarken ya da alırken de mutlaka dijital mecrada olanlara ilgi gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Araba sevdasının süresi bitti. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Çok da güzel anlattınız.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Otomotiv sektörü finansman koşullarından vergi düzenlemelerine, teknolojik dönüşümden tüketici tercihlerine kadar birçok dinamiğin etkisiyle değişmeye devam ediyor. Bu değişimi doğru okumak hem alıcıları hem de sektör açısından önemli. Biz araba sevdasında otomotiv sektörünün nabzını tutmaya, yeni trendleri ve tüketiciyi yakından ilgilendiren gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Sağlam gücülük. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim,
2: ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.

0: İfinans tasarruf finansman rehberini sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım gününden merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Apara ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Önce günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalırken istihdam 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Böylece işsizlik oranı 2005'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verileri değerlendirdi. Yılmaz, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünüm

0: korurken işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38. aya taşımıştır dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2010'dan bu yana ilk kez başkan düzeyinde Suriye'yi ziyaret etti. Karahan, Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffet Rassan'la bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, teknik işbirliği ile ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılmasını da ele aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında %0,9 artışla 99,8'e yükseldi. Endeks böylece Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik güven kritik eşik olarak görülen 100 puana yaklaşmış oldu. Merkez bankaları altın alımlarını yeniden artırdı. Dünya Altın Konseyi raporuna göre merkez bankalarının net altın alımları ikinci çeyrekte 289 tona yükseldi. Mücevher talebi fiyattan dolayı gerilese de küresel talebin parasal değeri 380 milyar dolarla rekor kırdı. Teknoloji sektöründe ise açığı yapay zeka kaynaklı alımlar kapattı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından New York borsasında satışlar hızlandı. Dow Jones endeksi 1150 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de %1'in üzerinde geriledi. Tahvil piyasasındaki hareketlilik ve teknoloji şirketlerinin bilançoları da satışları artırdı.
1: Ve şimdi dönelim verilere bakalım. Şu anki piyasalardaki görünüm nasıl? Hemen göz atmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde 13.430'dayız. 0.53'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Endeks dün de günü 1.4'lük bir düşüşle tamamlamıştı ve satış serisi 5. işlem gününe taşınmıştı. Birazdan da konuğumuz Bora Faik Önal'la konuşacağız BIST 100 endeksine dair beklentileri. Avrupa'da ise Londra 0.45 yukarıda. Bugün İngiltere Merkez Bankası kararını alıyor olacağız saat 14'te. Frankfurt 0.16, Paris 0.98, Madrid 1.31 yukarı yönlü hareketli an itibariyle. Bugün Asya'da karışık bir seyir vardı. Güney Kore'de 1.23'lük düşüşle kapattık. Çin'de de 0.62'lik geri çekilme varken Hong Kong 0.20 yukarıdaydı. Diğer taraftan bugün Tokyo borsasında da %1'lik bir düşüş olduğunu ifade edelim. Yarın Merkez Bankası kararı gelecek. Onu bekliyoruz. Japon Merkez Bankası kararını ve Hindistan'da da şu an 0.28'lik geri çekilme var. Ve Amerika Birleşik Devletleri dün Fed'in faiz kararı sonrasında sert bir satış baskısıyla düşüşle tamamlamıştı günü. Dow Jones'ta 2.19'luk bir düşüş vardı ki bu Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük kayıp olmuş oldu. S&P'de 1.5, Nasdaq'ta 1.74'lük gerileme vardı. Bugün de şu anda vadeli tarafta 0.50 yukarıda S&P, Nasdaq 0.81, Dow Jones 0.36 yukarıda. 15.30'da iki önemli veri gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çekirdek PCE verisi beklenti 3.3, bir önceki 3.4'tü ve ikinci çeyrek büyümeye ilişkinde veriyi alacağız, revize veri. Ve burada da beklenti 2.3, bir önceki 2.1'di. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple, Amazon ve Samsung'un da bilançolarını takip ediyor olacağız. Dün Microsoft bilançosu geldi ve de Azure gelirlerindeki güçlü büyümenin de desteğiyle işlemlerde yaklaşık %8'lik bir büyüme gördük. Meta ise bilançoda beklentilerin altında kalan bir görünümle yaklaşık %7'lik bir düşüş kaydetmiş oldu. İşte bu sonuçlar yine yapay zeka yatırımlarının büyük teknoloji şirketlerinin finansal performansı üzerindeki etkisinin şirketler arasında ayrışmasına başladığına işaret ediyor. Petrol tarafına bakalım. Brent petrol dün Trump'ın yine sert vuracağız İran açıklamaları ve yine İran'daki orada İran'a yönelik saldırıların devam etmesiyle 90 doların üzerini görmüştü. Şu an 88.13'te. Ham petrolde 0.49'luk bir geri çekilme var. 84.05. Doğalgaz 2.74'te 0.59 yukarı yönlü hareket var orada da. Ve altın, dün altın FED kararından ve borçun açıklamalarından sonra gerek altın gerek gümüşte yükseliş gördük. Altında %2'ye yaklaşan bir yükseliş vardı dün itibariyle ve orada da 4.115 dolara test etmişti. Fakat an itibariyle 4.066'da, gümüşte de dün gece 59 dolar seviyesinin üzerine test edildiğini takip ettik. Şu anda 57.81 seviye, platin 16.016 geri çekiliyor, paladyum 1.88 yukarıda 1.280 şu anda fiyatlama. Amerikan tahvillerinde dün FED kararı sonrasında bir ayrışma vardı. Özellikle uzun vadeli

0: faizlerde yukarı yönlü bir hareket gördük. 30 yıllıklarda 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri takip ettik. Diğer taraftan 10 yıllıklarda da 4.70'lerdeyiz şu anda. 1.69'luk yukarı yönlü hareket. 2 yıllık ve 5 yıllıkta dün geri çekilme vardı karar sonrasında. Fakat an itibariyle 2 yıllık şu anda yukarı yönlü hareket 4.26 ile ve 5 yıllıkta da 4.41 seviyesini takip ediyoruz Amerikan tahvil tarafında. BIST 100 geri çekilme 0.53 oldu. Dolar TL 47.41, Euro TL 54.47, Euro Dolar 1.14.62 iken Dolar Endeksi 101'in altında 164'te, sepet kur 50.96'da. Ve BIST 100'de bugün en yüksek seviyemiz 13.501 oldu. En düşükte 13.332'yi gördük. En çok artanlarda Balsı Gıda %8, Doğan Holding 4.34, Pacific Eurasia 3.24, Europower 2.94, Margün Enerji 2.14 yukarıda. Geri çekilenlere de bakalım. Odyne Solutions taban olmuş durumda. Evet. Şekerbank yine geri çekiliyor bugün. Orada da yine taban olmuş durumda bankanın hisseleri. Ral Yatırım Holding 3.89, Kuyumcu Kent 3.55, Fenerbahçe 3.24 geride. Şimdi buradan dönüyoruz Tahran'a. Ekber Karabağ bizimle birlikte, muhabirimiz. Orada yine gerginlik var taraflar arasında. Son durum nedir? Hemen senden alalım. Tabii Hürmüz Boğazı'nın durumunu da sana soralım.
1: Evet, teşekkür ederim Melis Kobal. Amerika Birleşik Devletleri gece bir kez daha İran'ı vurdu. İran'ın güney bölgelerini hedefe aldı. Ve buna da gerekçe olarak İran'ın Ürdün'de ABD mevzilerini vurmasını gösterdi. Bu yönüyle bu meselenin de bir ilk olduğunu ifade edebiliriz. Neden mi? Çünkü bugüne kadar savaşın başlamasından bu tarafa Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyordu ve İran buna misilleme yapıyordu. Ancak ilk kez önce İran vurdu, ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a misilleme yapmış oldu. ABD'den Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sentom'dan gelen açıklamada gece yapılan saldırıda ki taktiki olarak 2 saat sürdü. Devrim muhafızlarına bağlı onlarca noktanın hedef alındığı ifade edildi. Ancak İran medyası sadece devrim muhafızları ve askeri mekanlar değil, aynı zamanda sivil noktaların da vurulduğunu belirtiyor. Öyle ki Keşme adasında bir sivil binaya düşen işte mühimmatta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan Hürmüz'le ilgili gerginlik de devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Stentum Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Ancak devrim muhafızlarının gün içinde gelen açıklamada devrim muhafızları tehditler devam ettiği sürece Hürmüz'ün kapalı olduğunu belirtti. Devrim muhafızlarının açıklamasında ayrıca gece saatlerinde bölgeden geçmeye çalışan iki geminden birinde yangın çıktığı ve bunun üzerine her iki geminin de geri döndüğü ifade edildi. Tabii o yangın neden çıktı? Acaba İran devrim muhafızları mı hedef aldı? Yoksa bölgedeki mayınlara bastı? Bu tam olarak bilinmiyor. Donald Trump son açıklamasında bu bölgede gemilerde oluşan hasarın İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından tahsil edileceğini ifade etmişti. Ancak devrim muhafızları eğer böyle bir durum yaşanırsa o ilgili ülke ve şirketin gemilerinin bu bölgeden geçmesine izin vermeyeceğini ifade etti. Son olarak da şunu belirteyim. İşte Ürdün'e yönelik de İran'ın gece saatlerinde saldırıları söz konusu oldu. Ürdün'den gelen açıklamada 5 işte İran füzesinin havada imha edildiği ifade edildi. Kuveyt'ten de gelen bir açıklamada orada bulunan Çinli bir şirketi binasına yönelik saldırı olduğu ve bir Çin'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Ancak bu saldırı, Kuveyt'teki saldırı tam olarak ne zaman yapıldı bilinmiyor. Belki muhtemelen bu gece yapılan çatışmalardan önce yapılmış olabilir. Son olarak da şunu belirteyim ki İran devrim muhafızlarının Telegram üzerindeki hesabı kapatıldı ve aynı zamanda Tasnim Haber Ajansı'nın da X hesapları kapatıldı. Söz konusu ajans dün yayınladığı bazı videolarda Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili güvenlik zafiyetlerin ve nasıl hedef alınacağı ile ilgili bir video yayınlanmıştı ki muhtemelen bu videoyu esas alarak Tasnim Haber Ajansı'nın hesaplarını kapatıyor ve sözü İran'dan devrim meydanından stüdyolarımıza bırakıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve şimdi dönüyoruz. Bora Faik Önal bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, Global Menkul Değerler Müdürü.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii piyasalara bakıyoruz. Dün hava Amerika Birleşik Devletleri'nde Walsh'un açıklamaları faiz kararından sonra

0: olması baskıyı piyasalar üzerinde arttırıyor. Bölgeye yakın olmamız sebebiyle hem bu arada kuzeyde de hani çatışmaların, savaşın şiddetlendiğini görüyoruz. İki arada bir derede kaldık Türkiye olarak baktığımız zaman. Orta Doğu'daki gelişmeler şu aşamada tabii ki tedarik zincirleri ve petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığı ve zincirleme reaksiyonla bütün ekonomileri etkilediği için o taraf şu aşamada daha önemli. Bu da tabii ki doğal olarak endeks üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor.
1: Evet. Peki nasıl yorumladınız siz Walsh'un açıklamalarını ve orada tabii kritik konulardan biri de 3 kişinin faiz artımı yönünde oy kullanmış olması. İşte Minneapolis, Dallas ve Cleveland Fed başkanları. Kaldı ki Waller da aslında Christopher Waller da enflasyon bir artışı destekleyen isimlerden biriydi. Fakat o bu yönde oy kullanmamış. Bir hatırlayalım. Toparlanma zaman alacak diyor Walsh. Enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyeceğiz. Ve yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru bir ekibimiz var. Enflasyonun kalıcı olması halinde faiz oranları çözümün bir parçası olabilir. Tahvil fiyatları Amerikan ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ediyor diyor. Şimdi önce enflasyon kısmıyla başlayalım. Enflasyonun kalıcı olması halinde faiz oranları çözümün bir parçası olabilir dedi Walsh ve dediğimiz gibi 3 üye de artış yönünde oy kullandı. Siz nasıl yorumladınız bunu?
0: Evet, aslında 2 oy bekleniyordu. 3 olarak karşımıza çıktı. 9'a 3 oyla karar alındı ama içeride bir bölünmüşlüğün gittikçe arttığını görüyoruz. Bununla birlikte sözlü yönlendirme olmadığı için piyasalar tamamen önümüzdeki dönemde gelecek olan datalara göre fiyatlamasını yapıyor olacak. O yüzden de hareketlerin sert bir şekilde geleceğini görebiliriz. Bunun dışında gereken zamanda adım atmaktan sakınmayız dedi Walsh. Yani bu istedikleri zaman gelen datalar doğrultusunda faizle ilgili olarak aksiyon alacaklarının işaretini verdi aslında. Bu da çok önemli bir nokta vardı. Örtük bir hedef yok enflasyon için. Burada tek hedefleri %2, %2'ye çekmek oluyor Fed'in. Burada hedef olarak gösterdiği faiz seviyesi. Ama genel olarak baktığımızda muallakta bir toplantıydı. Ama şu anda önümüzdeki gelecek olan datalarla Eylül ve Ekim aylarındaki faiz kararını bekliyor olacağız. Yani aslında topu Eylül ve Ekim aylarına atmış durumda FED ve o zamana kadarki datalar bunun üzerinde belirleyici olacak.
1: Piyasaları Amerikan ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ediyor yorumuna siz katılır mısınız? Dün de uzun vadeli tahvillerde yukarı yönlü hareket olduğunu takip ettik. İşte Amerikan 10 yıllıklarda 4.70'e gelinmesi, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli faizlerinde 30 yıllıkta 2007'nin den beri en yüksek seviyelere gelinmesi. Ne demek oluyor sizce? Yani bu faizdeki bu hareketten biz ne anlamalıyız?
0: Evet, aslında piyasa yavaş yavaş bir faiz arttırımındaki özellikle Orta Doğu'daki süreç ve petrol fiyatlarındaki baskının kalkmamış olması, yukarı yönlü seyir burada yavaş yavaş fiyatlamanın faiz arttırımı yönünde olduğunu gösteriyor bize. Aslında Walsh'un dediği bir açıklama da vardı. Piyasa kendi fiyatını bulsun, biz karışmayız. Ki zaten o zamanlardan beri faizin 3.60'lardan 4 küsürlere kadar gelmesi aslında burada hani piyasanın zaten bir faiz arttırımını hani 4'ün üzerine çektiğini aslında görüyoruz. Aslında piyasa kendi kendine faiz oranını belirliyor. Bu Orta Doğu'daki belirsizlik süreci devam ettiği sürece de burada dünya çapında da faiz oranlarındaki yukarı yönlü baskının devamını görebiliriz. Ta ki Orta Doğu'da hani kalıcı bir duruma, bir barış olana kadar.
1: Evet, peki şimdi o zaman dönelim içeriye, BIST 100 endeksine gelelim. BIST 100'e gelmeden pardon, bir de şu atlamayalım onu da, kurumların FED'e ilişkin yorumları var. Bir de onu rica ederim, onun da barkosu var, onu da bir hemen aktaralım. JP Morgan FED'in Temmuz toplantısının ardından ilk faiz artırım beklentisini Aralık ayına çekmiş. Citi ise bu yıl içinde faiz indirimlerin başlayacağı yönündeki tahminini sürdürmüş. Şimdi siz ne, sizin zamanlamaya ilişkin beklentiniz nedir?
0: Evet, aslında buradaki tahminlerin ne açıdan bakıldığıyla alakalı bir durum. Eğer Orta Doğu'da savaş biterse ve petrol tekrar 70-75 bandına geri dönerse ben

0: ikinci yorum tarafında olacağım. Yani faiz indirimlerinin gelebileceği düşüncesinde olacağım. Ama eğer Orta Doğu'daki durum daha kötüye gidip petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini devam ettirirse bu enflasyonist baskıları bütün dünya genelinde arttıracağı için o zaman FED kaçınılmaz olarak faiz arttırımına gidebilir. O yüzden hani tamamen hani piyasaların ümidi Orta Doğu'da kalıcı bir barış, yani en azından suların durulması ve petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle enflasyonun baskıların azalması ve merkez bankalarının tekrar faiz indirim sürecine dönmesi burada senaryo olarak olumlu olarak söyleyebileceğim ben açıkçası. O yüzden hani ben açıkçası Orta Doğu'daki durum şu anda 6. ayına girdi, devam ediyor. Hani tamamen olaya odaklandık. Yani burada açıkçası Fed ne yaparın cevabı burada saklı. Orta Doğu'da bir barış ve petrol fiyatlarının düşmesi, tedarik zincirlerinin normale dönmesi tekrar faiz indirimlerini beraberinde getirebilir.
1: Evet, peki o zaman dönelim Borsa İstanbul tarafına. Oradaki görünüm şu anda sizce ne ifade ediyor? Kritik seviyeler ne olacak? Hangi puanın altında kapanış gerçekleşirse satış baskısı artabilir, derinleşebilir daha doğrusu. Ve siz neye bağlıyorsunuz? Aslında şöyle başlayalım.
0: Bu hafta içerisinde 3 gün önce 13.800'lerdeki 100 günlük ortalamamızı aşağı yönlü kırdıktan sonra özellikle 120 günlük 6 aylık ortalamada 13.663 bu seviyeler kırılınca satışların sertleştiğini gördük. Ne kadar hacimsiz geliyor gibi gözükse de artık işlemlerin birbirine tetiklemesiyle satışların imelendiğini gördük. Bugün aşağıda 13.500'ün de altını gördük. Burada aşağıda bana göre önemli seviye endeksin 13.075'lerdeki bir yıllık ortalaması. Eğer 13.800'ün altında kalmaya devam edersek buraya doğru baskının arttığını görebiliriz. O yüzden bir an evvel endeksin 13.800'e üzerinde kapanışlar yapmaya başlayıp güvenli bölgeye geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu da ilave edeyim. Hani geldiğimiz seviyeler itibariyle birçok hisse senedi cazip çarpanlı ucuz seviyelere gelmiş durumda. O yüzden temeli sağlam bilançosunu düzeltmeye başlayan şirketlere yatırımcıların yatırım yapması gereken seviyelere geldik. Hatta gerçekten kelepir diyebileceğimiz birçok hissesen de oluşmuş durumda. Yani endekse tek başına bakmaktan ziyade hisse bazlı hareketleri yakalamanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben aşağıda endeksin marjının daha az ama yukarı potansiyelinin önümüzdeki dönemde daha çok olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, peki neden sizce bu denli 5. günde 5 gündür dediğimiz gibi satış serisi var ve bugün de düşüş var? Sizin temel sebep ne size göre?
0: Temel sebep öncelikli olarak endeksin bir miktar ben kimyasının bozulduğunu düşünüyorum. Endeksi götüren hisse senetleri endeks giderken gitti. Onlara eşlik edemeyen hisse senetleri bu hisse senetleri geri çekildiğinde geri çekilmeye başladı. Bu hisse senetleri de gelmeye başladı. Yani burada aslında hani endeksi yukarı sürükleyen hisse senetleri oldu. Bu 5-10 tane hisse senediyle oldu. Diğer 500 hisse senedi, 600 hisse senede piyasayı sadece seyretmekle yetindi. Tabii ki bu hisse senetlerine satış gelince de endeks üzerindeki baskıyı gördük. Yani birçok hisse senedi açıkçası 7000, 8000, 9000 endeks seviyelerine gelmiş durumda. Yani açıkçası endekse baktığımız zaman rasyonel bir fiyatlama olmadığını ben düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki dönemde hani bu bozukluklar giderilirse hani daha sağlıklı fiyatlar göreceğimiz düşüncesindeyim ben.
1: Nedir sizce? Fırsat nerede şu an peki?
0: Ben şu anda dediğim gibi endeksin geldiği seviyeler itibariyle hani bir miktar daha olsun %2-3 daha geri çekilme olursa ben hani endeks olarak değil dediğim gibi mesela safi olarak bankacılık sektörüne baktığımız zaman bankacılık sektörü oldukça uygun seviyelere geldi. 15.000 seviyelere gelmiş durumda. Tabii ki daha aşağı gelmeyecek anlamı çıkmaz buradan ama çarpan olarak bankacılık sektörü bence şu anda aşırı satılmış durumda. Hani bu seviyeler belki bir miktar altında alıcıların gelmesini açıkçası beklerim. Yine sanayi tarafında da yine bilanço beklentileri kuvvetli. Beklentiden daha iyi gelen bilançoları takip ederek sanayi sektöründe yatırımcılar taze para girişi yapmayı düşünenler için söylüyorum. Pozisyon alabilirler düşüncesindeyim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bora Faik Önal. Size de şimdiden kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Efendim buradan Avrupa'ya döneceğiz. Fransa'da muhabirimiz Ömer Aydın bizi bekliyor. Avrupa'da etkisini arttıran sıcak hava dalgaları. Bu kez ekonominin etkisiyle de aynı zamanda gündemde orman yangınları, artan soğutma maliyetleri, tarımsal üretimde yaşanan kayıplar ve sigorta giderleri ekonomiler üzerinde baskı oluşturabiliyor ve aslında oluşturuyor da. Dönelim Ömer Aydın'a ve bu gelişmeye ilişkin son durumu soralım. Ömer, seni dinliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, oldukça farklı bir gider kalemi olarak Avrupa ülkelerinin bütçelerine yazılacak bu orman yangınları son yıllarda gittikçe artan, gittikçe daha fazla alana genişleyen orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Bu sene özellikle Fransa, İspanya ve İtalya'da etkisini gösteriyor. Sicilya Adası yandı. İspanya'da Madrid'in kuzeyi, kuzeybatı bölgelerinde yüz binlerce hektar orman alanı kül oldu. Fransa'da da ülkenin güneyi, Buşturon, Var bölgesi ve batısında, güneybatısında Bordo ili ve çevresindeki Nouvelle-Aquitaine bölgesinde bir haftadan fazladır devam eden yangınlar söz konusu. Yine Fransa tarihinde çok ilginç bir orman yangınıydı. Paris'in hemen güneyinde Fransa krallarının, imparatorlarının avlanma bölgesi olarak bilinen ve dünyada ilk defa koruma altına alınan bir doğal rezerv olarak koruma altına alınan Fontainebleau bölgesinde yangın söz konusuydu. Yaklaşık 10 gün önce söndürülmüştü, kontrol altına alınmıştı buradaki yangın ve dün itibarıyla yeniden başladı, açıklandı bu bölgedeki yangın. Neyse ki çok fazla bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Tabii burada yeni bir ekonomiye etkileri orman yangınlarının yine gündeme geldi. Avrupa'da daha çok Fransa ve Macaristan'da etkili olmak üzere 9 milyon ton tahılın bu sıcaklıklar dolayısıyla, aşırı sıcaklıklar dolayısıyla kayıp olduğuna dair bir veri söz konusu. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada 3 milyar avroluk bir kayıptan bahsediyoruz. Sadece sıcaklığın mahsule, mısır ve buğday başta olmak üzere tahıllara etkisi, olumsuz etkisinin getirdiği mali kayıp. Tabii bunun dışında yanan ormanlar, ormanların senin de söylediğin gibi soğutulması, buradaki ekonomiye etkileri de yine söz konusu. Fransa'da da örnek vermek gerekirse Nouvelle-Aquitaine bölgesi, Bordo ve çevresi Fransa'da 50 milyona yakın gecelik kalışla Fransa'nın ikinci turizm destinasyonu burası ve on binlerce turizm tesisi tahliye edildi veya müşterilerini ağırlayamaz duruma geldi. Bir diğer noktada tabii ki bu bölge Fransa'nın, Fransa ekonomisinin kalbi olarak biliniyor. Fransa'da havacılık sanayi, savunma sanayisinin, petrokimya sanayisinin merkezi ve çok dünya çapında şirketlerin tesisleri, üretim alanları burada bulunuyor. Bu bölgede, Bordo ve çevresinde. Hatta çok ilginç bir bilgi, pek fazla hem Fransa'da hem de dünyada gündeme gelmedi. Fransız nükleer füze testlerinin yapıldığı askeri üste burada, yanan bölgede, Biscarros bölgesinde ve tabii buradaki şirketler kapanmak zorunda kaldı, tahliye edilmek zorunda kaldı. 130 bine yakın çalışanın işlerine son vermeleri gerekti. Bir haftadır buradaki 15 bine yakın şirkette hem tahliye edildi hem de şirket hassas araçları tahliye edilmek, başka yönlere kaydırmak zorunda kaldı ve çalışanlar da işlerini kaybettiler. En az bir haftadır bu bölgede 130 bine yakın kişi çalışamıyor ve 13 binden fazla şirkette ya kapanmak zorunda kaldı ya da önemli hassas birimlerini başka bölgelere tahliye etmek zorunda kaldı. Tabii orman dediğimiz zaman yangın söndürme amacıyla çok büyük maliyetli faaliyetler söz konusu. Söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları ve yeniden ağaçlandırma çalışmaları da yine ülkelere yüzlerce milyon hatta milyar avroluk bir yeni bir bütçe, yeni bir getiri gider kalemi olarak kayıtlara geçiyor. Son yıllarda havaların aşırı ısınması dolayısıyla, iklim değişikliği dolayısıyla Avrupa'da, bütün dünyada orman yangınlarının yeni bir gider kapısı olarak, gider kalemi olarak ortaya çıktığını, aşırı ısınma dolayısıyla, sıcak havalar dolayısıyla da başta tarım sektörü olmak üzere, inşaat sektörü olmak üzere çok sayıda alana olumsuz etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Efendim, Yatırım Günlüğü devam edecek. Kısa bir reklam arası.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yoğun talep gören halka arzın ardından şirket hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Haberimize bir kulak verin.
1: Maspen Enerji borsada yatırımcılarıyla buluştu. Maspen koduyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 85 milyon adet payın satışı yapıldı. Halka arzı yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. 1 milyon 93 898 yatırımcı halka arzdan pay almaya hak kazandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 68 milyon adet pay kapsamında yatırımcı başına yaklaşık 62 lot dağıtım gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcıların eline yaklaşık 2832 liralık pay geçti. Halka arzın tamamlanmasının ardından Maspen Enerji hisseleri bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
0: Ve şimdi de dönüyoruz. Zafer Ergezen bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Zafer Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bizim bültenin girişinde de aktardık. Bu Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde yine tansiyonun yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Yine saldırılar başladı İran'a Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Dün gece petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıktığını gördük. Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları vardı. Petrol fiyatlarına ilişkin nedir sizin öngörüleriniz önümüzdeki dönem için?
2: Yani aslında bakarsak burada bir senaryodan bahsetmek çok olası değil. Çünkü her an her şey değişebiliyor. İşte ateşkes tam kalıcı anlaşma olacak derken yeniden saldırıların başladığını görüyoruz. Sonra yeniden ateşkes haberleri geliyor, arkasından çok olumsuz, sert mesajlar geliyor, açıklamalar geliyor. Dolayısıyla burada tek bir senaryodan ziyade birkaç tane senaryoyu konuşmak çok daha makul olacaktır. Öncelikle eğer Hürmüz Boğazı tamamen kapanırsa burada 100 dolar seviyelerini görmemiz mümkün. Enerji sahaları eğer vurulursa o zaman 120 dolar seviyelerine kadar gidebiliriz. Tabii burada savaşın saldırılarının devam ettiği, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her gün burada yukarı doğru fiyatları ittirmekte, bunu söyleyebiliriz. Bugünkü mevcut durum içerisinde işte geçişlerin yarı yarıya olduğu, çok sert saldırıların olmadığı ama çatışmaların devam ettiği bir ortamda eğer gemi geçişleri devam ediyorsa o zaman 80-85 dolar civarı, ki özellikle 85 dolar seviyesini çıkı olarak kabul edebiliriz. Bu seviyelerde kalmasını bekleyebiliriz. İyimser senaryoda ise eğer bir anlaşmaya varılırsa, ateşkese varılırsa ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler yeniden eskisi gibi başlarsa o zaman ben 67-70 dolar aralığına kadar geri çekilmesini beklerim petrol. Böyle bir senaryoyu takip ediyorum.
0: Peki.
2: Bunun arkasında tabii şöyle bir risk de var.
0: Pardon, buyurun. Buyurun siz, buyurun siz söyleyin, risk nedir?
2: Tabii buradaki risk ortalamalar yaklaşık sene başından beri 80-85 dolar aralığında, 83 dolar gibi diyebiliriz. Petrol fiyatları bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de enflasyonu yukarı, enflasyon riskini arttırıyor. Bu da merkez bankalarının faiz arttırmalarını yukarı en azından tahminleri arttırmakta, tahvil faizlerinde yukarı doğru ittiğini söylememiz lazım. Bu risk de bulunuyor.
0: Evet, peki şimdi bu arada Hürmüz Boğazı'ndan tabii biz hep konuşuyoruz iş sürecin başından beri. Bu arada Kızıldeniz, Karadeniz ve Azak Denizi çevresinde de saldırılar ve tehditler var. İşte bu da ticari denizcilik rotalarını aksatıyor. Çünkü bu dar boğazlardaki tabii aksamalar gıda, enerji, tüketim malları fiyatlarını da etkileyebilir. Çünkü hacim olarak küresel mal ticaretinin yaklaşık %80'i deniz yoluyla gerçekleşiyormuş. Ve de tabii nakliye şirketlerinin bu rota değişiklikleri, sigorta maliyetleri, stok tamponları bir sürü risk barındırıyor. Yeni bir darboğaz ve yeni bir savaşla karşı karşıyayız denizcilik tarafında diyor pek çok analist. Sizin yorumunuz nedir?
2: Yani tabii burada çatışmalar devam ettiği sürece, ki özellikle bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı var, diğer tarafta ABD-İran savaşı var. Bunlar devam ettiği sürece bir kere her şeyden önemlisi lojistik maliyetleri artıyor, taşımacılık maliyetleri artıyor, sigortacılık maliyetleri artıyor, navlun maliyetleri artıyor. Bütün bunlar da dolayısıyla burada riskleri yukarı doğru yükseltmekte. Zaten net bir şekilde lojistik maliyetlerinde artışın olduğunu görüyoruz. Çünkü bunun birkaç tane nedeni var ama tabii ki en önemlilerden bir tanesi petrol fiyatlarının yüksek olması, risklerin artıyor olması. Petrol fiyatları bir tarafta artarken diğer tarafta sigorta taşımacılıktaki sigorta maliyetleri artıyor. Bununla beraber navlun maliyetlerini arttığını görüyoruz. Bazı gemiler çekimsel davranıyorlar. Bazı bölgelere gitmekte. Dolayısıyla genel anlamda risklerin oldukça yüksek olduğu bir dönem ve burada taşımacılık, yani küresel büyümede yavaşlamayı konuştuğumuz bir ortamda navlun fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması tabii tüm dünya için bir risk unsuru diyebiliriz. Burada bir şu anda lojistik tedarik zinciri sıkıntısı varmış, şimdilik yok ama maliyetler ciddi anlamda artmaya başlamış durumda. Bunun etkisini gene dönüp enflasyon tarafına görüyor olacağız. Çünkü sonuçta buradaki maliyetler ürün fiyatlamalarının içerisine de giriyor olacak. Tabii kısa süreli fiyat dalgalanmaları tolere edilebilir ama bunun 3 aydan uzun sürdüğü ortamda, ki geldiğimiz noktada bunun 3 aydan uzun sürdüğünü görüyoruz, yavaş yavaş enflasyon tarafında da etkileri görülmeye başlayacaktır. Bunun sadece tedarik zinciri anlamında veya lojistik anlamında sıkıntıları yol açmıyor ama aynı zamanda enflasyon tarafında riskleri de yol açıyor diyebilirim.
0: Evet, bir konu da tabii bu özellikle İran ve Ukrayna arasındaki gerginlik. Orada da İran diyor ki benim Ukrayna diyor bir gemimi vurdu diyor. Bu da tabii yine Karadeniz'e taşıyor malum bu konuyu ve burada da küresel tahıl fiyatları, işte buğday fiyatlarında son 2 yılın zirvesini gördük. İşte biraz önce sizle bağlantıdan önce Ömer Aydın muhabirimiz aktardı, bu Avrupa'daki yangınların ve sıcakların da özellikle tabii tahıl tarafına ciddi bir etkisi var. 3 milyar euroluk bir kayıptan bahsediyormuş Avrupa Birliği bu yangınlar ve sıcakların etkisiyle ve 9 milyon tonluk da bir tahıla ilişkin kayıp olduğu ifade ediliyormuş. Ne dersiniz o cephede, sizin beklentileriniz nedir? Önümüzdeki dönemde işte bu özellikle buğday fiyatlarında yeni rekor seviyeler görme ihtimalimiz nedir?
2: Açıkçası çok da benim için sürpriz olmadı. Bu ekranları izleyen, bizi izleyen izleyiciler için de sürpriz olmuştur. Çünkü bir süreden beri zaten özellikle El Nino ve etkisinin hava sıcaklıklarında artış olacağını beklentisini sıklıkla paylaşıyordum. Özellikle tarım emtiyaları tarafındaki risklere zaten dikkat çekiyorduk ki bunu yavaş yavaş görmeye başladık. Aslında buğdaydan önce bunu birkaç emtia türünde görmeye başlamıştık. İşte pamuk olsun, kahve olsun, kakao olsun, bu fiyatlamalarda toparlanmalar vardı zaten. Buğday da bunlara eşlik etmeye başladı. Avrupa'daki bu sıcaklar, yangın, aynı zamanda Rusya-Ukrayna tarafındaki Rusya-Ukrayna önemli buğday ihracatçısı, tahıl, hububat ihracatçısı ülkelerdir. Buralardaki yaşanan saldırılar, risk primlerinin artması, taşımacılık maliyetlerinin artması, gübre fiyatlarının artması, bütün bunları bildiğimiz zaman buğday fiyatlarında yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Yeni zirve seviyelerine gitmesini çok fazla beklemem. Çünkü hala her ne kadar riskler oluşsa bile burada yeni zirveye gidecek kadar bir rekor de

0: düşüşü beklemiyorum açıkçası ben. Ama şunu unutmamak lazım. El Niño etkisi oldukça güçlü. Bu dünyada hava sıcaklıklarının daha yüksek olmasına yol açıyor mevsim normallerinden. Özellikle buğday üreticisi ülkelerden Avustralya tarafında ciddi etkisinin olması bekleniyor. Zaten El Niño etkisinin, Avustralya etkisinin burada rekord anlamında çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu bir süre daha devam edecek. Bir süre daha burada fiyatlamaların güçlü kaldığını göreceğimizi düşünüyorum. Orta Doğu'daki tabii bu riskler de buna dediğim gibi hem gübre tarafında hem enerji maliyetleri tarafında fiyatları da destekler nitelikte, sadece buğday tarafında tüm tarım emtiaları tarafında.
1: Evet. Altına ilişkin yorumunuzu da alayım. Dünya Altın Konseyi'nden gelen yeni bir rapor var. Onu da hemen detaylarına verelim. Merkez bankalarının altın alımlarının hızlandığını görüyoruz. Küresel altın talep trendleri raporunu açıkladı Dünya Altın Konseyi. 2. çeyrekte 289 tona yükseldi diyor. Merkez bankalarının altın alımları ve küresel altın talebinin parasal değeri de 380 milyar dolarla rekor kırmış. Altın alımları 1. çeyreğe göre %21 artış göstermiş. Nedir yorumunuz? Özellikle bu merkez bankaları tarafında alımlar devam edecekmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Yani açıkçası altın tarafında da çok fazla sürpriz olmadı benim için. 2 aydan beri yaklaşık orada sürekli izleyicileri uyarıyorum zaten. Hep söylediğim seviyeler aynıydı. Hala aynı seviyeleri söylüyorum. 3.900-4.000 dolar seviyesinin ben çok önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi aslında bütün bu hem faiz artırımı ihtimallerinin fiyatlamaların içerisine girmiş olması, savaş risklerinin fiyatlamaların içerisine girmiş olması, buna rağmen dolar endeksinin 102 seviyesine çıkmıyor oluşu burada altın tarafında yavaş yavaş dengelenme çabalarının olacağını gösteriyordu ve onu görüyoruz zaten. Zaten dikkat ederseniz de çok sert saldırılar piyasalarda, borsalarda çok sert satışlar veya dalgalanmalı olsa bile altının tepkisinin oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani bir miktar daha bundan sonraki dönemde iyi haberlerin daha fazla fiyatlanmaya başlayacağını düşünüyorum ki zaten de öyle oluyor diye görmekteyiz. Ama tabii bunun istisnası şu, izleyicilere şöyle bir belki dipnot verebilirim. Altın yatırımcısının takip edeceği şu anda en önemli parametrelerden bir tanesi dolar endeksi oldu. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıkarsa burada 3900 seviyelerin zorlanmaya başladığını görebiliriz. Tam tersi, 101 seviyesinin altına geldikçe yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye başlayacaktır. 100 seviyesinin altına, özellikle 100.5 seviyesinin altına gerileyen bir dolar endeksi görürsek bu sefer yavaş yavaş 4400'lere doğru bir hareketlenme olacağını söyleyebiliriz. Ama bu yeni bir yükseliş trendi başlayacak anlamına gelmemekte. Ben bir süre daha 3900-4400 bandı arasına sıkışan bir altın piyasası görmeyi bekliyorum. Bunun da en büyük sebebi tahvil faizlerindeki yükseliş.
1: Evet.
0: Yayının başında konuşmuştuk. Enflasyon, bu enflasyon tahvil faizlerini yukarı doğru itiyor. Merkez bankaların faiz artımı ihtimallerini yükseltiyor. Bu da dolar endeksini etkiliyor. Bir süre daha buralarda yatay seyir görme ihtimalimiz yüksek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Zafer Ergezen. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, yatırım günlüğünü burada tamamladık. 15'te birlikteyiz. Para ekranlarında paranın yönünde buluşacağız.

0: Her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı.

Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada geçin.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: İş Bankası Elif'le sunar.
6: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
5: Yani.
6: Sunalım.
5: Tabii tabii, buyurun.
6: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
5: O zaman ne diyoruz?
6: Ben isterim, İşrep'im yapar.

Fatma Yıldırım, küresel piyasalarda dün odağımızı FED'e çevirmiştik ki faiz kararını beklentiye paralel sabit tuttu. Tabii beraberinde Warsh'un mesajlarına baktığımızda tonu ve iletişim dili ağırlıklı olarak, yani kısmi olarak aslında Şahin olarak algılandı. Dolayısıyla da piyasalar hemen borsalara baktı ve şirketler nasıl tepki verdi payları, bunların detaylarına indik. Tabii son dönemde teknoloji şirketlerini konuşuyoruz. Faiz konu olduğunda da tabii ki teknoloji tarafındaki büyüme hisseleri öne çıkıyor. Dün zaten Meta ve Microsoft'un bilançosu gelmişti. Dolayısıyla bu ortamdan nasıl etkilendi detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD borsalarında S&P 500'e nasıl bir tablo var diyelim vadeli tarafta. Yarım puanlık bir yükselişe işaret ediyor spot piyasada. Dün sert satışlar vardı. ABD borsalarında çip üreticileri özellikle şirketlerinde bir değer kaybı gördük. Beraberine zaten teknoloji şirketlerinde baskı altında kalmıştı diyelim ve dün bilançosunu açıklayan Fed'in de faiz kararından etkilenen Microsoft'la başlayalım. Tabii en önemli başlıklardan bir tanesi Microsoft arası aslında piyasanın da görmek istediği bir şey. Rakamların kendisinden çok eğer

yatırımların geri dönüşüydü. Bilanço da zaten buna odaklandı. Son 2 yıldır teknoloji sektörünü zaten milyarlarca dolarlık yatırımlarını takip ediyoruz ki yatırımlar ne zaman bir kâra dönüşecek? Bilançolar da burada karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da sürekli veri merkezi, çip, yapay zeka konuşurken de yatırımcılar da kâr noktasında ne kadar karşıladığına baktı ki Microsoft'ta beklentileri aşan bir bilanço finansalları da sundu. Azure büyüme oranlarında büyüme gördük. İlk kez 100 milyar dolar sınırını geçtiği önemliydi. Aynı şekilde de hem gelir hem de kâr tarafında Microsoft ikinci çeyrek finansalları açıkladı diyelim. Yine şirketin detaylarına ilgili başlıkları ekranda görürken özellikle hisselerine baktığımızda seans sonrası işlemlerde %2'lik bir değer kazanımı gördük. Hemen bakalım, bir de bu hafta etkisine bakalım. Bu haftada %10'luk bir yükselişi var Microsoft'un. Tabii Fed'in de burada etkisi var. Çünkü Fed faizi sabit bıraktı. Uzun vadeli faizler yüksek kalma ihtimaline karşılıkla normalde böyle ortamlarda büyüme hisseleri için baskı yaratabiliyor ama burada daha fazla olumlu tarafta bir ayrışma da Microsoft'ta görüyoruz. Dolayısıyla da güçlü bilançosuna rağmen bu Fed'in algısında bir miktar kırdı diyebiliriz. Yani burada piyasa Fed'i değil, şirketin operasyonel gücünü daha ağırlıklı olarak satın aldı diyebiliriz. Bir de bakalım, dün yine bilanço açıklayan Meta'ya bakacağız. Microsoft'tan oldukça farklı bir ayrışma gördük. Önce bir Nasdaq endeksine bakalım. Teknoloji tarafındaki havayı görmek adına %1'lik vadeli bir yükseliş var. Dün Nasdaq'ta sert bir düşüş vardı. Hatta zirvesinden %11'lik gerilemeyle de Nasdaq artık düzeltme bölgesine de girdi ama vadeli tarafta toparlanma sinyalleri görüyoruz diye. Ve Meta'nın bilançosuna bakalım. Yine şirket detayları ekranda. Özellikle yapay zeka yatırımları hala sürmeye devam ediyor Meta tarafında. Çünkü büyümenin artık nakit akış tarafı sorgulandığı için de yine bilançoya baktık. Gelirler arttı ama kar tarafında bir düşüş vardı. Dolayısıyla da piyasa artık şunu dedi: yatırım yapıyorum ama finansal karşılığında görmek istiyorum. Hisselerinde de bunun yansımasını gördük. Hemen gidelim bakalım hisseleri ne durumda. Bu yıl %20'lik bir gerilemesi var. Bu hafta Fed haftasında %12'lik bir değer kaybı yaşadı Meta'nın payları diyelim. Bilanço sonrası işlemlere baktığımızda da %7'den sonra hemen bilanço tepkisini de düşüş şeklinde verdi. Paylarını da takip ettik. Dolayısıyla aynı sektörden baktığımız Microsoft ve Meta için aslında bir ciddi bir ayrışmada görüyoruz. İki bilanço açıklayan şirketin aslında piyasa tepkilerine. Dolayısıyla da bilanço sezonunun en önemli mesajlarından biri de zaten bu oldu. Teknoloji tarafındaki, yani sektör içindeki şirket ayrışmaları demiş olalım. Bir de bakalım, tabii faiz dediğimizde en çok akla gelen, yani ilk baktığımız sektörlerden bir tanesi bankacılık oluyor. Dolayısıyla bir de oradaki finansal taraftaki sonuçlara da bakalım. Önce bir yine Dow Jones Endeksine gidelim ABD borsalarının genel hatlarını anlamak adına. 0,30'luk bir yükseliş vadeli tarafta görüyoruz Dow Jones Endeksinde diyelim. Ve finans tarafına baktığımızda işin, dün JP Morgan'a bakmıştık. Tabii faiz deyince ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi ama bir de BofA'ya bakalım bugün. Orada nasıl bir fiyatlama oldu? Fed'e nasıl bir tepki verdi diyelim. Çünkü Fed'in kararını anlamanın en iyi yollarından bir tanesi bankalara bakmak diyelim. Sadece faize tabii odaklanmadık. Bundan sonraki faiz patikasının fiyatlandığını gördük. İşte Warsh'un mesajlarının şahin şekilde algılanması, 3 tane üyenin faiz artırım yönünde oy kullanması bankacılık tarafında da ciddi ayrışmalar getirdi diyelim. Şirketin detayları ekranda derken hemen bakıyoruz. BofA'nın hissesi bu yıl baktığımızda geri çekilmesi var. Bu hafta %7'lik bir yükseliş gösterdi. Hemen zaten trendi de ekranda görüyoruz. Faizler yüksek kalacak ama ekonomide sert bir yavaşlama yaşanmayacak beklentisini korunduğunu aslında bu tablodan da, grafikten de görebiliriz. Dolayısıyla bu senaryolar bankalar için hala destekleyici diyebiliriz. Yani Fed'in de en net okunduğu sektörlerden biri bankacılıkta demiş olalım. Toparlamak gerekirse Fed'in faiz kararı sonrası bilanço sezonu zaten hala devam ediyor. Dolayısıyla da ilk günden itibaren gördüğümüz başlıklardan bir tanesi, artık piyasada tek bir başlık yok. Birçok zaten hikaye konuşuyoruz. Fed bilanço jeopolitik isterken beraberinde de yatırımcı artık dönüp şirketlere baktığında gerçekten ne kadar kazanıyor ve finansallara ne kadar yansıyor, buna odaklanıyor diyelim. Hisse Atlas'ını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Gelecek seninle gelecek. Gelecek seninle gelecek.
6: İstanbul Medipol Üniversitesi.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
12: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu

sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona nokte, bona nokte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

değerler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıklara bakacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetleri sizlerle buluşturacağız. İstihdam verileri geldi. İşsizlik 38 ayın en düşük seviyesinde. 38 aydır tek hanede olmaya devam ediyor. 2005'ten bu yana da en düşük seviyesini görüyor. Bu arada bu hafta merkez bankalarının karar haftası olduğunu ifade etmiştik. Dün ABD Merkez Bankası kararını açıkladı. Şimdi ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Faizlerde BOE bir değişiklik yapmadı. Politika faizi sabit kaldı. İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Dün benzer bir kararı ABD Merkez Bankası almıştı ve merkez bankaları bu toplantıyı pas geçerek değerlendiriyor. İngiltere tahvilleri ekranlarınıza geliyor. 10 yıllıklarda %5.03 seviyesi var. 2 yıllıklarda 4.40 seviyesi hakim. 5 yıllıklarda ise 4.58 seviyesini görüyoruz. Bakalım petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek mi? Hal böyle olursa merkez bankaları aksiyonlarını bir süre öteleyecek mi? Ya da faiz artışı yönünde mi kullanacaklar kararlarını? Önümüzdeki toplantılarda takip edeceğiz. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın kararı sonrasında piyasanın da önümüzdeki toplantıda bir faiz artışının olabileceğine ilişkin kanaatleri hızlıca arttı. Şimdi ise o karar sonrası haftanın 4. işlem gününde bu kez de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı

Yani görüyoruz, banka faizleri değiştirmedi. Tahvillerde bu karar sonrasında 10 yıllıklarda 5.03 seviyesi hakim ve sterline baktığımızda sterlin dolar paritesinde 1.33.92 seviyesi var. Grafik günlük 1.34 seviyesi de yukarıda test edilmişti. Bakalım İngiltere Merkez Bankası senenin kalan toplantılarında nasıl bir aksiyon alacak? Bu arada geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Toplantı özeti geldi. Kredi ve mevduat kanadına ilişkin başlıklar yine bu toplantı özetinde de var. Bunu da ifade etmiş olalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta beklentilere paralel bir karar almıştı ve o toplantının özet metninin de geldiğini ifade edelim. Bankacılık sektörünün net karı ikinci çeyrekte yıllık %16.1 arttı. BDDK'dan da bankacılık sektörünün net karı geldi. Bu artışla birlikte bankacılık sektörünün geldiği nokta 239 milyar TL'ye tekabül ediyor kar. PPK özetinde likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimindeki araçların kullanılmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bunu da söylemiş olalım. Bir yandan PPK özeti geldi, bir yandan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Öte yandansa BDDK'dan bankacılık sektörünün net karı geldi. Orada da bir artış olduğunu söyleyelim. Bu sıcak başlıkları aktarmış olalım. Gündemin de sıcak başlıkları var. İşsizlik verisinin geldiğini ifade ettik. %7.6 seviyesine işsizlik Haziran ayında geriledi. 38 aydır tek hanede. Hemen bu veri sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Son dönemlerin en düşük seviyesine gerilediğini ifade ediyor işsizliğin. Ekonomik güven endeksi açıklandı. Yüzde çok az bir mesafe kaldı. 99.8 seviyesine geldi. 100 seviyesi kıymetli burada. 100 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışması ve 100 seviyesinin üzerine atması daha önemli olarak değerlendiriliyor. Uluslararası kurumların Fed'e dair ve merkez bankalarına dair beklentileri var. Citigroup onlardan biri. Fed'i değerlendiriyor ve Fed'e yönelik gevşeme beklentisini kurum değiştirmiyor. Merkez bankalarının bu arada altın alımlarına baktığımızda son dönemde tahminlerin bir miktar altında kaldığını görüyoruz. Merkez bankaları geçtiğimiz yıllardan itibaren altın alıyorlar ve altındaki fiyatlamalarda bu alımların da etkili olduğu ifade ediliyordu. Son dönemde birazcık yataylaştı merkez bankalarının altın alımları. Bakalım önümüzdeki süreçte tekrar eskisi gibi yükselecek mi? Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

Borsa İstanbul'a bakacağız. BIST endeksinden itibarıyla görüntü aşağı yöne işaret ediyor. 13.415 gelinen nokta, %0.63'lük bir düşüş var. BIST 500'de de görüntü benzer. Borsa İstanbul baskılanmaya devam ediyor. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde düşüş var. Hal böyle olunca da 13.500 bandına kadar endeks geldi. BIST 500'de 17.131 puan seviyesi var. An itibarıyla %0.49 düşüyor. 17.022 puan seviyesi aşağıda test edildi. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Sektörlere de bakalım. Bankacılık endeksi bugün de düşüyor. Yarım puana yakın geri çekilme var. Sanayi endeksi %0.2 geri çekiliyor. Gayrimenkulde sınırlı yükseliş var. Turizm eksi de teknolojideki kayıpların boyutu %4'ü aşmış durumda. Teknoloji endeksinde ciddi bir geri çekilme var. Ağırlıklı olarak sektörlerin geneline yayılan bir geri çekilme. Diğer sayfaya da bakalım. Bilişim endeksindeki gelinen noktayı da aktaralım. Benzer bir görüntü var. Teknoloji %4.1 düşüyor. Bilişim %4.1 geri çekiliyor. Gıda hafif eksi de kimya yarım puan düzeninde değer kaybı yaşarken inşaatta da %1'e yakın bir düşüşün olduğundan bahsedebiliriz. Fiyatı en fazla artan şirketler ve fiyatı en fazla düşen şirketlerde durum nasıl? Hatırlayalım. Balsu Gıda, Pasifik Eurasya, Europower, Doğan Holding, Margün Enerji. İlk 5 bu şekilde ve gerileyen şirketler. Bugün düşüş yaşayan şirketler. Odin %10 düştü. Şekerbank %10 düşüyor. Aselsan %3.67 değer kaybı yaşıyor. Kuyumcukent, Fenerbahçe sıralama böyle. 3 TL'nin altına indi Fenerbahçe'nin hisse görünümü. Şirketler finansallarını açıklıyor. Bu finansallar

sonrasında fiyatlamalara nasıl yansıyor bakacağız ve bazı aracı kurumları da yine şirketlere dair beklentilerini açıklıyor. Ahlatçı Yatırım açıklanan finansal raporlara yönelik değerlendirmeler sunuyor. Ahlatçı Yatırım'ın TOFAŞ değerlendirmesini ekrana getiriyoruz. Hemen TOFAŞ değerlendirmesine bakalım. Türk Otomobil Fabrikası AŞ 2026 ikinci çeyreğinde 100 milyar TL hasılat, 2.10 milyar TL FABÖK ve 3.09 milyar TL net kar açıkladı. Hasılat yıllık bazda %9 artarken çeyreklik bazda %1.7 geriledi. Peki bu tabloyu kurum nasıl değerlendirmiş? Stellantis Türkiye markalarının ürün portföyüne eklenmesi satış hacmini ve hasılatı desteklerken bürük karlılıkta zayıflama FABÖK performansını baskıladı diyor Ahlatçı Yatırım araştırma masası. Net parasal pozisyon kazancıyla finansman gelirleri operasyonel karlılıktaki gerilemenin net kâra yansımasını sınırladı şeklinde kurum değerlendiriyor. Alt tabanında Ahlatçı Yatırım'ın olumlu gördüğü ve olumsuz gördüğü başlıklar da var. Biraz oraya da bakalım. Stellantis Türkiye entegrasyonu satış hacmini ve pazar payını güçlü biçimde destekledi. Türk otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk yarıda %8.2 daralırken TOFAŞ'ın toplam perakende satışları %58.1 arttı ve 146.919 adede ulaştı. Hafif araç pazar payı yıllık 10 puan artış gösterdi. %26.3'e geldi. Otomobil pazar payı da %20.5'e, hafif ticari araç pazarı ise %48.2'ye yükseldiğini ifade ediyor. Ahlatçı Yatırım TOFAŞ'la alakalı ifadesi bu şekilde. Peki dün bu şirketin finansalları açıklandıktan sonra tablo hissede nasıl şekilleniyor? O da ekranlara geldi. %3.31'lik bir düşüş var an itibarıyla ve 262.75 seviyesine geldi. 267 TL'nin altında konumlanmış durumda. Teknik analizde hemen geldi. Bu sene yaklaşık %14 prim yaptı şirket ve ikinci çeyrekte ifade ettik özellikle mali tablosuna. İlk yarıya baktığımızda 6 milyar 291 milyon TL net kar elde ettiğini bu 6 aylık periyotta söyleyebiliriz. Finansalları gelen bir diğer şirket Arçelik oldu. Beyaz eşya sektöründeki tabloyu yatırımcı yakından takip ediyor. Peki Arçelik için durum nasıl? Ahlatçı Yatırım'ın Arçelik hissesine yönelik değerlendirmesini ekrana taşıyalım. Burada olumlu görülen noktalara baktığımızda brüt kar marjı yıllık 95 puan artarak %29.35'e yükseldiği ifade ediliyor. Beyaz eşya ve tüketici elektroniği segmentlerinde marj iyileşmesi, fiyatlama ve ürün karmasının maliyet baskısını kısmen dengelediğini vurguluyor Ahlatçı Yatırım. Bu arada Arçelik 2026 ikinci çeyreğinde 141.32 milyar TL hasılat, 8.85.86 milyar TL FABÖK üretti ve şirket 3.44 milyar TL net kar açıkladı. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki hisse performansı ne anlatıyor? Bugün burada da düşüş var. 97 TL'nin hemen üzeri %1.32 değer kaybı görüyoruz. Son 3 aylık performansına işaret ediyor. Teknik analizde geldi hemen. Bu sene yaklaşık %3 düştü şirketin görüntüsü ve ikinci çeyrekte de ifade ettiğimiz gibi 3.4 milyar TL net kar var Arçelik'te. TAV'da durum nasıl? TAV iyi bir bilanço açıkladı. Dün yükseliş vardı TAV'da ve TAV'a yönelik de aracı kurumların değerlendirmeleri var. Peki bu anlamda hangi hususlar ön plana çıkıyor? Hemen o değerlendirmelere bakalım. TAV Havalimanları 2026 ikinci çeyreğinde 26.75 milyar TL hasılat, 8.83 milyar TL FABÖK ve 3.52 milyar TL net kar açıkladı. Hasılat 23.97 milyar TL'lik, kurumun beklentisinin %11.6 üzerinde gerçekleşti ve Ahlatçı Yatırım bu gelen bilançoyu euro bazında ciro ve FABÖK %14 artarak sırasıyla 506.7 milyon euro ve 167.2 milyon euroya yükseldiğini ifade ediyor. Nakit faaliyet giderlerinin de %14 artmasıyla FABÖK marjı %33 seviyesinde yatay kaldı. İlk çeyrekte %5 olan ciro büyümesinin ikinci çeyrekte hızlanması toparlanma anlamına geliyor diyor aracı kurum Ahlatçı Yatırım. TAV Havalimanları bugün düşüyor. %1.84 değer kaybı var. 266.75 son görülen seviye. Son 3 aylık performansı burada görüyoruz. Teknik açıdan durum nasıl peki?
buraya baktığımızda teknikte de aslında 300 liralardan bir

0: ettiğini belirtiyor. Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık %126.7 artarak güçlü performans sergiledi ve faiz dışı gelirleri destekledi. Krediler ve aktif büyüklüğü artmaya devam ederken banka mevduat dışı fonlama kaynaklarına erişimini korudu. Beklenen zarar karşılıklarının arttırılmasıyla karşılık tamponu güçlendi. İştirak gelirleri istikrarlı seyrini sürdürerek karlılığı desteklemeye devam etti diyor Ahlatçı Yatırım Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası için. Olumsuz taraflar da var. Net faiz geliri, kredi büyümesi ve öz kaynak artışı enflasyonun gerisinde kaldı. Net kar reel bazda %33.8'e geriledi. Net faiz marjındaki daralma devam etti ve faaliyet giderleri gelirlerin üzerinde artmaya devam etti. Gider gelir oranı yükseldi. TSKP'nin hisse görüntüsünü anlatıyor. 11 TL'nin üzerinde %1.66'lık bir görüntü var. Grafik 3 aylık. En düşük gördüğü seviye bu dönemde 10 lira bandındaydı ve şimdi o seviyenin üzerinde. Teknik analiz de ekrana geliyor. Bu sene %10 değer kaybı yaşadı şirket ama bugün finansalları sonrasında yükselişler var. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Bizlere MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl geçiyor sizce bilanço dönemi? Şirketler finansallarını duyurmaya başladı. Borsada sevimsiz bir hava var ama hisse bazlı görüntü bu açıklanan bilançolarla birlikte nasıl şekilleniyor size göre?
1: Evet, özellikle şimdiye kadar açıklanan finansallara baktığımızda hem bankacılık tarafında hem sigortacılık tarafında hem de biraz önce de işte Tofaş, Anadolu Sigorta, Arçelik, bu tarz şirketlerde finansalları aldık. Yani genelini yorumlamak gerekirse şu ana kadar gelenler aslında yani beklentinin hafif üzerinde gelen sonuçlar olduğunu görmek mümkün. Tabii burada özellikle yani sigortacılık tarafı çok daha iyi performans göstermekte. Bankacılık tarafı doğal olarak ikinci çeyrekte beklenti olarak işte tüm kurumların burada değerlendirmelerine baktığımızda yani %5-10'luk bir kar artışı beklenmekte. Dolayısıyla da evet, beklentinin hafif üzerinde de olsa sonuçlar borsadaki bankacılık endeksinin performansına baktığımızda son 1 aylık 2 aylık süre zarfında baskılandığını görmekteyiz ki endeksin üzerinde de aslında yani Borsa İstanbul'un üzerinde bu satış baskısının olmasında da bankacılık tarafının bu satışlarının etkili olduğunu da söylemek mümkün. Açıkçası yani ben bu çeyreği özellikle banka dışı finansallarda iyi sonuçlar beklediğimi, hakeza rafineri ve petrokimya tarafı artık herkesçe de söylenen ve burada da beklentilerin çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Savunma sanayi tarafında açıklanacak olan finansallarda iyi sonuçlar beklediğimi söyleyebilirim. Hakeza biraz belki de GYO tarafı bu dönemin baskılanan sektörlerinden biri olabilir. Yine son olarak da gıda perakende tarafı da iyi sonuçlar gelmesini beklediğim sektörler arasında.
0: Birçok sektöre ve şirkete temas ettiniz. Buradaki görüntü endeksin tekrar 14.000 puan seviyesinin üzerine çıkması için yeterli olacak mı peki?
1: Tabii burada aslında yani baktığımızda genel olarak yani borsanın şu an itibariyle belki de son bir ay iki aylık baskılı olmasında likidite tarafında azlık ve hacimler tarafında da artık az bir hacim olduğunu söylemek mümkün. Tabii burada etkileyen birkaç tane nokta var. Evet, finansallar buradaki tabloya pozitif olarak katkı vermeye çalışsa da aslında diğer taraftan işte küresel jeopolitik taraftaki gerginlikler Borsa İstanbul'daki fiyatlamayı oldukça etkilemekte. Dolayısıyla o tarafta tam anlamıyla yani gerginlik artık son buldu. Petrol fiyatlarında aşağı doğru bir seyir hakim oldu.
0: Sinan Bey, müsaadenizle bölüyorum. Sevgili izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı önemli açıklamalarda bulunuyor. Uraloğlu araç muayene hizmetleri imza töreninde konuşuyor.
2: Araçlarımızın da standartları var ve bunların sürekli korunması lazım. Tabii yollarımızın standardını korumak birincil derecede bizim bakanlığımızın işi, hem inşa etmek hem de onları korumak, aynı standartta seyredilebilir durumda tutmak. Tabii bu elbette bu yeterli değil. Üretilen araçların da

0: mutlaka o üretim standartlarında seyahat ediyor olmaları gerekir. Onun için de araç muayene ihtiyacı bizim karşımıza çıkmıştır. Şöyle dünyaya baktığımızda 1900'lü yılların başında başlayan süreç var. Almanya'da, Amerika'da vesaire. Türkiye'ye geldiğimizde 1953 yılında işte Karayolları Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası'nın başlatmış olduğu bir araç muayene süreci var. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 1985 yılında karayollarına verilmiş bu görev ve o günkü hani çok fazla da bir ekipmanın olmadığı, daha çok kişisel becerilerle yapılan bir araç muayene süreci vardı. Tabii araç sayısı arttıkça, araçların teknolojisi arttıkça bu yeterli olmadı. Onun üzerine biz 2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. Ve 20 yıllık bir işletme süresinin işte 19. yılındayız. 20. yılı seneye tamamlanmış olacak. Ve bakın Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz. Elbette artık mevcut teknoloji bize yeter durumda değil ve işletme süresi de doluyor. Onun için yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene ihtiyacı sürecine ihtiyacımız vardı ve onu da bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Tabi burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç İlk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi biz kurmuş olacağız ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu kıymetli. Onun için ben hani bunun vatandaşımız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu bize neyi sağlayacak değerli kardeşlerim, değerli misafirlerimiz? Bu bize yollarda emniyetli seyretme, daha emniyetli seyretme imkanını sağlamış olacak. Onun için bu anlamda kıymetli. Yine bizim vatandaşımızın talep ettiği ve zaman zaman da eleştirilere maruz bıraktığı bir konu vardı. Neydi o? Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahibilerine yükleniyordu. Biz bu yeni ihalemizde bunu ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. Bu da bizim için gerçekten kıymetli. İnşallah önümüzdeki Ağustos 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. Dünyada ne varsa en üst seviyede, dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak. Ben onun için tekrar bu sürece gelinceye kadar emeğe geçen Özelleştirme İdaresi Başkanımız ve heyetine, ekibine, bizim bakanlığımızın çalışanlarına, bizim Ulaştırma Düzenleme Genel Müdürümüz ve onun ekibine ve bahsettiğim gibi böyle çok çok iyi hazırlayıp hazinemize de çok ciddi bir şekilde ödemeyi göze alan ve altına imza atan yüklenici firmalarımıza da ben teşekkür ediyorum. Ve tabi burada şöyle bir espriyi de katayım. Bir tane Türk var, bir tane İspanyol, bir tane de Arjantinli var. Bu kupada ikisi beraber yarıştılar. Kupayı İspanya aldı. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Arjantin'in de ikinciliğini tebrik ediyoruz. Burada da güzel bir işbirliği var. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Araç muayene hizmetleri imza töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hitaplarını gerçekleştirdi. Önemli noktalara temas etti. O görüntüleri sizlerle buluşturduk. Piyasalarda öne çıkan başlıkları Sinan Alecan'la konuşmaya devam edeceğiz. Sinan Bey tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Son olarak bilanço döneminin etkilerini ve olası senaryoları masaya yatırıyorduk. Özellikle 14 bin puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan bir endeks var. Olumlu finansallar endeksin yeniden 14 bin puan seviyesinin üzerinde çıkmasında etkili olabilir mi? İsterseniz buradan kaldığımız yerden devam edelim.
2: Evet, özellikle Borsa İstanbul'un yani son dönemdeki performansına baktığımızda yani bir taraftan finansallar gelmekte, diğer taraftan da makro tarafta veya jeopolitik taraftaki gelişmeler fiyatlamanın üzerine etki etmekte. Evet, finansallar geldiğinde şirket bazlı fiyatlamalar görsek de endeksin genel trendinde özellikle burada satış baskısının devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla da yani tek başına finansalların etkileyebileceği bir şu an itibariyle süreçten geçmiyoruz. Dolayısıyla da yani jeopolitik tarafta özellikle de petrol fiyatlarında kalıcı bir aşağı yönlü seyir olması halinde ben ancak bu dönemde bu açıklanan işte beklenti üzerindeki finansalların etki etmesini ancak o dönemde beklediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla da şu an itibariyle belki de yatırımcılar burada biraz daha seçici davranıp özellikle finansalları iyi gelmesine rağmen satış baskısına maruz kalan şirketlerde veya sektörlerde yer alabilirler. Dolayısıyla bu dönem atlatıldığında da özellikle bu hisselerde ve sektörlerde iyi bir prim potansiyeli olabileceğini düşünmekteyim.
1: Dün FED kararı sonrasında emtia piyasasının da çok hareketli olduğunu görüyoruz. Ama böyle çok yüksek dozda yükselişlerden de bahsedemeyiz. Sadece yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketleri ifade etmeye çalışıyorum. Hareketli oluşundan kastım bu. Şimdi FED'e dair görüntü ufak ufak netleşmeye başlıyor ama başkan çok da renk vermemeye çalışıyor. Hatta eski FED yeni FED tartışmaları da bu anlamda yapılmaya başlamıştı ilk toplantı sonrasında. İkinci toplantısında dün gördük. Kalan dönemde bir faiz artışı beklentisi var mıdır ve emtia piyasası nasıl fiyatlanacaktır yılın geri kalanında?
2: Özellikle yani karar beklentiler dahilindeydi pas geçmesi. Ancak Borş'un yani Başkan Borş'un açıklamalarına baktığımızda ise ya burada yani karışık ifadelerin olduğunu da söylemek mümkün. Yani bir taraftan enflasyonla ilgili bu tarafta yani mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Diğer taraftan faizlerle ilgili olarak zaten piyasa faizlerinin yüksek olduğundan bahsetti. Tabii bu açıklamadan sonra özellikle ABD tahvil faizlerinde yani tekrardan yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu. Yani buradaki bu yaptığı açıklama aslında tahvilleri tekrardan da yükseltmiş olduğunu gözlemliyoruz en azından. Diğer taraftan baktığımızda yani üye olarak 3 üyenin burada karşıt görüş olarak işte faizlerle ilgili arttırım yönünde bir görüş bildirdi. Dolayısıyla da yani geçmiş dönemlere de baktığımızda yani ilk defa 3 tane üyenin bu yönde oy belirttiğini görmüş olduk. Dolayısıyla yani bir taraftan şahin tonda bir yaklaşım söz konusuyken diğer taraftan da piyasa faizlerinin zaten yüksek olduğunu belirtmesi açıkçası fiyatlamalar üzerinde de yani ilk etapta işte bir yükseliş hareketi tekrardan sonra aşağı yönlü hareket oldu. Dolayısıyla yani piyasadaki fiyatlama da tam anlamıyla net bir şekilde gerçekleşmemiş oldu. Tabii bir sonraki ay yani buradaki Ağustos ayında bir toplantı bulunmamakta. Yani sonraki toplantı Eylül ayında gerçekleşecek. Dolayısıyla da yani bu süre zarfına kadar açıkçası nasıl iç tarafta enerjiden kaynaklı enflasyonla ilgili beklentiler yukarıya doğru gittiyse aslında küreselde de hikaye benzer. Burada da enerji fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte Eylül ayındaki toplantı ancak o zaman daha net olacaktır. Şu an itibariyle belki piyasalar bir faiz arttırımı masada olarak görse de açıkçası Eylül ayına geldiğimizde toplantı tarihine yakın enerji fiyatları, petrol fiyatları ben bu noktada belirleyici olacağını düşünüyorum. O dönemde bir ateşkes sağlanması ve enflasyon tarafında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde ABD tarafında belki de yılı faiz arttırımı olmadan da bu seviyelerde kapılması da söz konusu olabilir.
3: Sinan Bey, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
3: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, Abdülkadir Uraloğlu tekrar etaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz.
0: Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere ya ne oluyor orada imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu. Ama hani biz netti, anlık dediğim gibi tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak ki Irak tarafı tuğla koymak ya da taş koymak diyorlar hani bir binanın başlangıcı gibi. İnşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız. Tabii şöyle, şimdi normal şartlarda baktığınızda bu 4-5 yıl sürecek olan bir projedir. Bunu hem Irak tarafı hem biz daha kısa zamanda bitirebilir miyiz diye istişare ettik. Bir kere şuna ben özellikle muhataplarımıza şunu söyledim. Şu anda dünyada iş yapan 250 büyük firmanın 50 tanesi Türk müteahhit firmanın ve gerçekten çok çok hızlı işler yapıyoruz. Burada 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
4: Proje bittiğinde, tamamlandığında Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Transit taşımacılık anlamında nasıl bir potansiyele sahip?
0: Burada şöyle tabii, sadece bunu bir demir yolu ve Türkiye üzerinden işte milyonlarca ton yükün taşınması olarak değerlendirmemiz işin açıkçası doğru olmaz. Bununla beraber Türkiye'de kurulacak lojistik merkezler, yine özellikle petrole dayalı kurulacak petrokimya tesisleri ve ona dayalı birçok ürünün Türkiye'de üretilmesi noktasında tesislerin kurulmasını öngörüyoruz. Hani şöyle global bir rakam vereyim size müsaade ederseniz. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına. Bunun 10 yıllık periyottaki ülkemize katkısı 2 trilyon dolar. Ve yıllık da 1 milyon insanımızın istihdamına vesile olmuş. Yani dolayısıyla bunu sadece bir ulaşım projesi değil, adı üzerinde bir kalkınma projesi olarak da değerlendiriyoruz.
4: İlk kazma bu sene mi?
0: Hedefimiz o. hedefimizi kazmayı inşallah bu sene vurabilmek, ona gayret ediyoruz.
4: Efendim, demir yolu mu, otoyol mu öncelik olacak? Nasıl olacak oradan?
0: Şöyle, öncelik demir yolu olacak. Yani şu anda işin açıkçası istediğimiz standartta olmasa da tekerleğin döndüğü bir karayolu var. Yani dolayısıyla o elimizde bir avantaj. Ama demir yolu noktasında maalesef bir imkan yok. Sil baştan demir yolunu yapacağız. Bir de burada hedef ülkelerin Avrupa olduğunu düşünürsek, karbon emisyonunu azaltabileceğimiz birincil ulaşım modunun demir yolu olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla önce demir yolu.
4: Bununla bağlantılı olarak Yalıkurtan Salim kutusunda da bir demir yolu inşa edeceğiz. Oradaki durum nedir? Hani?
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. O da kıymetli. Biz şu anda tabii günlük yüzlerce trenin geçmesinden bahsediyoruz. Yıllık 30 milyon ton civarında bir kapasiteden bahsediyoruz. Elbette ülkemizde de yapmamız gerekenler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de boğazı standart ve kapasite kısıtı olmayan bir hatla geçmek. Şu anda Marmaray'dan günde sadece 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Çünkü orada günlük 300 tramvayımız, 300 metromuz Marmaray'dan seyahat ediyor ve ancak 4 tren geçirebiliyoruz gece vaktinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapacağımız bağlantılarıyla birlikte Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya gidecek 122 kilometrelik bir hat. Bunu yaptığımızda çift hat olacak ve bir kapasite problemini kaldırmış olacağız. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası finansman kuruluşundan 6.7 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasını çok çok uygun şartlarda yaptık ve yanlış hatırlamıyorsam 16 Ekim'de ihalesini yapacağız. Orada hani bu sene muhtemelen başlayamayız, 2027 yılında da orada başlamış olacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
5: Teşekkür ederim.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını takip ettik. Araç muayene hizmet imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma yolu projesiyle alakalı gelinen nokta merak ediliyordu. Bu konuya temas etti. Irak'la Türkiye arasında yapılan enerji anlaşmasıyla ilgili de bazı hususlara temas etti. Kalkınma yolu projesi Türkiye'nin son dönemlerde üstlendiği çok önemli projelerden biri ki kalkınma yolu projesi tamamlandığında Hürmüz'ün etkisinin bu denli yoğun olmayacağının altını çizdi. Hem ekonomik hem de jeostratejik açıdan bu kalkınma yolu projesi oldukça kıymetli. Türkiye'yi bu projeyle birlikte rahatlıkla Avrupa'ya bağlamış olacağız ve lojistik açıdan da çok önemli kavşak noktası haline gelmiş olacağız. Türkiye'nin son yıllardaki en önemli jeostratejik ve ekonomik projelerinden biri olarak görüldüğünü tekrar ifade etmekte fayda var. Temel amaç Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan yeni bir ticaret koridoru oluşturmak. Proje Irak'ın güneyindeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayacak ve yaklaşık 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağı ile birlikte Türkiye sınırına ulaşmayı hedefliyor. Buradan da Türkiye'nin demir yolu ve karayolu altyapısı üzerinden Avrupa pazarlarına erişim sağlanacak. Türkiye'nin lojistik merkezi olmasını bu proje sağlayabilir. 6.7 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptıklarını ifade ediyor Bakan Uraloğlu. Bakan Uraloğlu'nun ifadeleri bu şekildeydi. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: İstanbul Medipol Üniversitesi.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere OnePortföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Çok yoğun bir saat dilimi yaşıyoruz. Arka arkaya sıcak gelişmeleri aktardık. Rezervler geldi. 162.6 milyar dolara ulaştığını Merkez Bankası'nın son hafta rezervlerinde görüyoruz. %1.3'lük artış var. Bir toparlanma görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz toplam rezervlerin geldiği noktayı?
1: Biraz altındaki toparlanmanın geçtiğimiz haftada biraz kafa yukarı kaldırmıştı. Oranın etkisinin olduğunu düşünüyorum ben aynı zamanda. Genel hatlarıyla baktığımız zaman yaz aylarında yine de görece olarak döviz talebinin az olacağı dönemden geçtiğimiz dönemdeyiz. O nedenle biraz daha ılımlı bir döviz rezervi politikasının devam ettiğini söylemek mümkün. Ama tabii ki yurt dışı taraftan sürekli bir uyarı da geliyor. İşte cari açık uyarısı, işte net hata noksanla ilgili uyarılar geliyor. Bunları da dikkate almak lazım. Ona göre bir kompozisyon kurmak. Biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta üst üste kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri de oldu. Onların da vurguladıkları rezerv politikalarında altının hareketlerini yakından takip ettiklerine yönelik söylemler vardı. Altın yukarı giderken rezervler hep pozitif katkısı vardı ama son 6 aylık periyod içinde, 5 aylık periyod içinde hep altın aşağı doğru gelmesi, 5600'lerden başlayan, tepeden başlayan süreçle beraber bu da tabii ki rezervler üzerine bir baskı unsuru olarak karşımıza çıktı. Bir diğer yandan da petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının yukarı gitmesi de bir diğer kalem olarak cari açık üzerinde negatif etkisinin olduğunu takip ettik. Bunlar da tabii ki rezerv politikaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz. Belirsizliğin çok olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bir bakıyoruz petrol 120 dolara çıkmış. Bir bakıyoruz 70 dolara düşmüş. Bir bakıyoruz tekrardan 100 dolara doğru gitmiş. Oradan dönüyor 80 dolara. Yo-yo gibi bir piyasadan bahsediyoruz. Bu ortamda da hakikaten Merkez Bankası'nın yöneticilerine de Allah kolaylıklar versin diyorum. Çok zor bir dönem. Buradaki bu stresi yönetmek hakikaten kolay değil.
0: Bakalım rezervlerdeki tablo önümüzdeki süreçte iyileşmeye devam edecek mi? Hisse senedi piyasasındaki görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Orada da çünkü baskının bir hayli arttığını görüyoruz.
1: Ya orada iş dinamikler tarafında bir sıkıntımız olduğunu net şekilde gözüküyor baktığımızda. Biliyorsun yıla başlarken çok iyi bir performansla başladık. Şubat 28'e kadar piyasa harika gitti. Sonra İsrail-İran-Amerika savaşı başladıktan sonra bir satış baskısının oluştu enerji fiyatları. İşte enflasyonun yukarı doğru kafayı kaldırması, bunun peşinde hemen Merkez Bankası'nın tedbir olarak fonlama marjını değiştirmesi, haftalıktan günlüğe dönmesi, zımmi bir faiz arttırımına gitmesi. Bu gibi koşullar tabii ki borsanın arzu etmediği hikaye. Ana temel hedefimiz yıla başlarken bu sene çok iyi geçebileceğini bekliyorduk. Özellikle de faiz indirimlerinin devam edebileceğini, bunun paralelinde de enflasyon aşağı doğru geleceği beklentisi vardı. Ama maalesef 5 aydır politika faizinde bir kımıldama yapamıyoruz. Normalleşmeye bile dönemedik. Bunlar piyasa üzerine baskın unsur olarak devam eden hikayelerden bir tanesi. Bir yandan demin de sizin belirttiğiniz üzere bu borsa üzerindeki baskı nereden kaynaklanıyor diye sorduğunuzda şunu söyleyebilirim. Kendi iş dinamiklerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar da var. Kendi iş dinamiklerinden kaynaklanan sıkıntılardan bahsettiğimiz hikayeye baktığımız zaman özellikle yabancı tarafına evet bir satış bir çıkış geldiğini takip ettik. Bunun paralelinde de endeks üzerinde bir MSCI'nin değerlendirmeleri oldu. MSCI değerlendirmeleri sonrasında biz bir yeni düzenlemelerin gelmesi gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Çünkü MSCI değerlendirmelerinde bazı şirketleri kendi endeksine dahil etmediklerini, normal koşullarda BIST 100 endeksine, BIST 30 endeksine giren hisseleri kabul etmediklerini takip ettik. Bunun üzerine uyarılar geldi ve bu uyarıların paralelinde de işte ilk önce işte serbest fonlar tarafındaki kapalı fonlardaki hisselerin dolaşımda olup olmadığı kriteri değerlendirmesi yapıldı. Peşinden işte endeks düzenleme ile ilgili yeni kriterler getirileceği söylendi. Keza yine GSF, GF'lerin değerlenmesiyle ilgili süreçle ilgili bir düzenleme geldi geçtiğimiz günlerde. Bunun paralelinde de görüyoruz ki bu seneyi domine eden, son 1,5 seneyi domine eden fonlar tarafında bir para çıkışının yaşanmaya, fiyatlamalarında aşağı yönlü baskı oluşturmaya takip ettik. Bu dönem zarfında çok ciddi performansların olduğu bazı şirketler oldu. Özellikle 6-7 şirket tarafında ciddi performanslar oldu. İşte 40 liralardan 2400 liralara giden, işte 70 liralardan 2300 liralara giden gibi böyle hisselerle karşı karşıya kaldık. Bunlar da para girişlerini tabii herkes de böyle yukarı giden fon hep kazandıran tarafta olmayı tercih ettikleri için o zaman da oraya doğru bir akım oldu. Bu akımla beraber birbirini besleyen bir unsur oluşturmuş oldu. Ama peşinden de baktığınız zaman diğer fonlar tarafında bir kopuştan da bahsetmek söz konusu. Realitelerden kopmaya başladığımızı görüyoruz. Net şekilde bakıyorsunuz bu şirketlerde piyasa defter değerlerinin 90'lara, 100'lere, 110'lara evet. çıktığını takip ettik. Bunların hepsi de bu düzenlemelerle birlikte normalleşmeye doğru gidiyor. Bu da satış baskısını getiren temel unsurlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Bu düzenlemenin yan etkileri gibi okumak lazım mevcut senaryoda.
0: One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bir yandan piyasaları masaya yatırıyoruz. Diğer yandan makro gelişmeler gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçıya verilen destekleri dün kabine toplantısı sonrasında zikretti. İmalat sanayi sektörüne verilen bu destekler nasıl okunmalı? Can suyu olacak mı? Konuşacağız bizlere. İKİB Başkanı Sayın Mustafa Paşahan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. 1 trilyon liralık bir destek paketi geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti. Dün de kabine toplantısı sonrasında tekrar gündeminde vardı. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmi 750 milyar liraya çıkarıldı. İş dünyası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu destek paketlerini?
2: Ya şimdi her şeyden önce tabii ki çıkan her destek gerçekten çok önemli. Onun için çok önemsiyoruz. Yani her teşvik şu an gerçekten Türkiye için can suyu. Onu bir kere altını çizerek söylemek istiyorum. Fakat bu teşviklerin belki de sektörler bazında nasıl diyeyim, her sektörün ihtiyacına göre verilmesi noktasında belki daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bugün baktığınızda Türkiye'de gerçekten birçok teşvik var. Ancak bizim sektörümüzle ilgili baktığında, bugün bizim sektörümüze verilen teşviklere baktığımızda sektörün çok faydalandığını söylemem mümkün değil. Tabii ki Reskont kredisi 4,5 milyar dolardan 4,5 milyar TL'den 5 milyar TL'ye çıkarıldı. Bunu çok önemsiyoruz. Ya gerçekten ihracatçı için bu kredilerin çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Gerek Exim Bankamız, gerek Ticaret Bankamız, gerek İGİ AŞ'miz gerçekten ihracatçıya can suyu oluyor. Ancak bugün baktığımızda 5 milyar TL'ye çıkmasına rağmen sıraların çok uzun olduğunu sektörden duyuyoruz. Belki o limitler

0: Yani daha yeni Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bak, altını çizerek söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sektör için çok önemli kredi. Ancak belki de oradaki limitler biraz daha yukarıya doğru çıkarılması gerekiyor. Çünkü sektörde ciddi bir talep var. Gerçekten finansmana erişim özellikle Türkiye'de şu an çok kolay değil. Faizler biliyorsunuz yüksek. O anlamda özellikle bu Exim kredileri Türkiye için, özellikle bizim ihracatçılar için gerçekten can suyu.
1: Sene sonu ortaya konulan hedefler yakalanacak mı peki ihracatta? 12 aylık yıllıklandırılmış rakamlara baktığımızda mal ihracatının 278 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Mal ve hizmet ihracatında 2026'nın sonunda tablo ne anlatacak?
0: Şimdi Uğur Bey, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da olduğu bir toplantıda hedef 410 milyar dolar olarak koyuldu. Ancak bizim hazır giyim tarafına geldiğinde 6 aylık ihracatımızda 1,6 eksiyle gidiyoruz. Biz 2025'in sonunda 16,8 milyar dolar ihracat yapmıştık. Ama hedefi biz bu yıl 17 milyar dolar olarak açıkladım. İnşallah 17 milyar doları yakalarız. Tabii ki 17 milyar dolar bu sektör için yeterli midir? Asla yeterli değil. Çünkü biz 2022 yılında 21,2 milyar dolar ihracat yaptık. Dolayısıyla inşallah birkaç yıl içerisinde önce o rakamları yakalar, akabinde de yukarıya doğru çıkarız.
1: Siz kendi sektörünüze atıfta bulundunuz ilk değerlendirmenizde. Hazır giyim ve konfeksiyon kanadında ilk periyot nasıl geçiyor? Biraz problemlerin olduğunu vurguladınız. Sıkılaşma politikası birkaç yıldır var. Yanına bir de jeopolitik riskler de eklendi. Bu bağlamda son dönem sizler için nasıl geçti? Nasıl geçiyor?
0: Ya şimdi özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Tabii hazır giyim sektörü son 3 yıldır gerçekten aşağı yönlü iniyor. Dolayısıyla her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Dün yine bir televizyonda şunu söyledim. Yani belki de hazır giyim sektörü için farklı bir teşvik sistemi yapılandırılmalı. Ben bizim taleplerimizi dün de bir yayında anlattım. Hazır giyim sektörü gerçekten Türkiye için önemli bir sektör. Hem istihdam tarafında, hem cari fazlası tarafında, hem katma değer bakımında baktığında birçok sektörde ayrışıyor. Dolayısıyla ben inanıyorum 2027 ile birlikte eğer taleplerimiz karşılanırsa, eğer müsaadeniz varsa onları da bir kez daha burada dile getirmek isterim, zamanımız varsa.
1: Sayın Başkan dinliyoruz. Buyurun. 2 dakikamız var.
0: Evet, şimdi özellikle sektörümüzle ilgili son 3 yıldır sektörün kan kaybettiği bir ortamda devletimizden şunu istirham ediyoruz. Biz 3 yıl boyunca hazır giyim ve tekstil sektörünü 6. bölge teşviklerinde faydalandıralım. Anadolu'daki işletmelerimizin teşvikli olan bölgelerde 10 yıl daha o süreleri uzatalım. Oradaki SSK'lı çalışanlarımızın SSK primlerini 50 bin lira üzerinde teşvik kapsamına aldıralım. Bu bölgelerde Anadolu'ya taşıyacağımız olan ikinci el makinelerimizi, oradaki kullanacağımız istihdamı, yani orada o makineye alacağımız istihdamı teşvik kapsamına alınmasını rica ediyoruz. Ve aynı zamanda şunu söylüyoruz. Gerçekten faizlerin %50 olduğu bir ortamda yatırım yapmak gerçekten çok zor. Yatırım olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa istihdam olmaz. İstihdam olmazsa ihracat olmaz. Dolayısıyla
1: Evet.
0: ben inanıyorum ki 2027 ile birlikte dijitalleşme, yeşil dönüşüm, bu noktada hazır giyim sektörü, inşallah özlediğimiz o rakamlara inşallah hep birlikte getireceğiz. Ama özellikle de şunun altını
1: Doğru.
0: çizmek istiyorum. Bu taleplerimizin karşılanması noktasında inşallah devletimizde sıcak bir bakışı olur. O anlamda hep birlikte sektörü hak ettiği yere getirmiş oluruz.
1: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Mustafa Paşa bizlere eşlik etti. Sayın Başkan teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi
1: Sağ olun,
0: yayınlar.
1: sağ olun, teşekkürler. Bu değerlendirmeyle de nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
1: Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: İş Bankası Murat'la sunar.
6: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
5: Tamam topla bakalım.
6: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip

0: hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
0: Yani, kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin, iyisin.
0: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: Sivri enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde Sivri enerji.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Borç yükü, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim merhabalar, paranın yönünden Melis Kobal ben birlikteyiz. Bugün de piyasaların gündemini, ekonominin gündemini konuşacağız. Başlıklarımızla başlayalım, öne çıkan başlıklarımızla. Kalkınma yolunda imzalar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'la imza töreninde teknik bir düzeltme oldu dedi. Uraloğlu, Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı. Sadece teknik bir ayrıntı düzenlendi ve projede ilk kazma bu yıl vurulacak dedi. Diğer taraftan işsizlik rakamlarını aldık bugün. 38 aydır tek hanede işsizlik. Cevdet Yılmaz, Haziran 2026 dönemine ilişkin değerlendirme yaptı verilere dair. %7.2'ye gelirleyerek aylık verilerin açıklanmaya başlandığı, 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördüklerini açıkladı. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın PPK toplantı özeti yayınlandı. 23 Temmuz tarihinde düzenlenen faiz toplantısının özeti yayınlandı. Özette Amerika Birleşik Devletleri, İran gerginliğiyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon için risk olmaya devam ettiği vurgulandı ve de rezervlere ilişkin veriyi de aldık. 162.6 milyar dolara yükseldi rezervler ve de orada 1.3'lük bir artış var. Ekonomi Güven Endeksi de 5 ayın zirvesinde. Verilere göre Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yükseldi. Yeniden 100 puan seviyesine yaklaşmış oldu. Ve İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Başkan Bailey, küresel koşulların daha belirsiz ve enflasyonist görünmesine karşın İngiltere içindeki dinamiklerin görece olumlu seyrettiğini ifade etti diyerek buradan dönelim verilere. Bakalım şu anda küresel haritada görünüm nasıl? İçeride BIST endeksinde satışların derinleştiğini görüyoruz. Üst üste dün 5. günde de satışla kapatmıştık. Bugün de eksideyiz. 13.344 şu an seviye. Avrupa'da görünüm artı. Londra 0.34, Frankfurt 0.31.

0: Paris %1, Madrid 1,5 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek olursak eğer orada da şu anda S&P'de vadeli taraf 0,70, Nasdaq 1,41 ve de Dow Jones'ta da 0,51'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Asya'da bugün karışık bir seyirle tamamlamıştık. Özellikle dün borsalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed toplantısı sonrası sert bir satış baskısı vardı. Ve de Dow Jones 2,19'la %2,19 düşüşle Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük kaybı yaşamıştı. S&P'de 1,2, Nasdaq'ta 1,74'lük bir geri çekilme vardı. Ve petrol fiyatlarında dün Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve arkasından da İran'ı yeniden vurmasının ardından $90 üzerini görmüştük. Şu an 87,23'teyiz. Ham petrol 83,49, doğalgaz 2,70'te 0,81 geri çekiliyor. Kıymetli metal tarafına bakalım. Orada pozitif görünüm var. Altın 4078, gümüş 58,09, platin 0,11, paladyum 2,02 yukarıda. Ve BIST yüz endeksinde 1.16 şu anda geri çekilme, 13.344'teyiz. 13.501 günün en yükseği, 13.332 de günün en düşüğü oldu. Ve bankacılıkta %1'den fazla şu an geri çekilme. Sanayi 0.53, turizm 0.46, teknoloji 4.76, gayrimenkul 0.14 ve spor endeksi 2.04 geride. Sigortacılık negatif yatay, kimya 1.03, inşaat 1.30, gıda 0.52 ve bilişim 4.76 geride, madencilik 0.99 yukarıda. En çok artanlarda Balsu Gıda 4.70, Pasifik GYO 2.56, Margün Enerji 2.30, Anadolu Efes 2.05, TSKB 1.38 geri, yukarıda. Azalanlara da bakalım. Odyne Solutions bugün taban oldu. Şekerbank'ta. Aselsan 4.37, Ali Yatırım Holding'de 4.27 ve Kuyumcu Kent 3.5 geride. Ve şimdi döneceğiz Almanya'ya. Fatih Yılmaz muhabirimiz biz karşımızda. Çünkü Euro bölgesi ekonomisi İran savaşı kaynaklı baskılara rağmen ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. Beklentinin iki katı bir büyüme var Avrupa'da. Dönelim, detayları senden dinleyelim Fatih.
1: Evet Melis Gopal, Euro bölgesi ekonomisi 2026 yılının başındaki durgunluğun ardından yeniden toparlanma sinyali verdi. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi %0,4 büyüyerek son bir yıldan uzun sürenin en güçlü performansını sergiledi. Üstelik bu oran ekonomistlerin %0,2 seviyesindeki beklentilerini de geride bıraktı. Ekonomideki toparlanmanın en dikkat çekici yanı ise Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın tamamında büyüme kaydedilmesi oldu. Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya yılın ilk çeyreğinde güçlü performans sergilemişti. İşte bunun ardından ikinci çeyrekte de %0,2 büyüdü. Uzmanlara göre ekonomik faaliyet beklenenden daha direnç seyrederken hükümetin planladığı milyarlarca euroluk altyapı ve savunma yatırımları ile reform beklentileri ekonomiye güven veriyor. Fransa ekonomisi ise ilk çeyrekte yaşadığı küçülmenin ardından yeniden büyüme patikasına döndü. Ülkede gayri safi yurt içi hasıla %0,2 artarken tüketici harcamalarındaki yükseliş ve dış ticaret büyümeye destek sağladı. Yine diğer ülkelere baktığımız zaman İtalya'da %0,2 büyüme kaydederken İspanya %0,7 ile büyük ekonomi arasındaki en güçlü performansı sergileyen ülke oldu. Yine Hollanda ve Portekiz'den de büyüme hız kazandı. Avusturya'da ise tüketimdeki durgunluk nedeniyle ekonomi yerinde saydı. İrlanda'da ise %3,9'luk büyümeyle dikkat çekti. Ekonomistler petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu arttırmasına ve hane halkı bütçeleri üzerindeki baskı oluşturmasına rağmen Euro bölge ekonomisinin direnç göstermeyi başardığını ifade ediyor. Ortadaki çatışmaların yarattığı belirsizlik sürse de son veriler özellikle Almanya ve Fransa'da iş dünyasının güveninin yeniden arttığına inşa ediyor. Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında planlanan kamu yatırımlarının da devreye girmesiyle Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanmanın güç kazanması bekleniyor diyelim. Melis Gopal, sözü tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Fatih, sana da kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Ve şimdi de buradan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Atan'a gideceğiz ve kendisiyle piyasalardaki ekonomideki gündemi değerlendireceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi tabii malum global taraftan başlayalım. Dün Fed günüydü. Orada bir değişiklik beklenmiyordu zaten. Evet,

0: beklenmediği gibi, yani daha doğrusu beklentiler dahilinde bir değişiklik görmedik faizlerde. Fakat Walsh'un açıklamalarında tabii dikkat çekici noktalar var. Orada kendisi diyor ki toplantı öncesinde, hem bu arada şunu da bir vurgulayalım, bu kısım da önemliydi. 12 üyeden 9'unun faizlerin sabit kalması yönünde oy vermesiyle evet oran sabit kaldı. Fakat 3 kişi faiz artışı yönünde oy kullandı. Bu da 2016'dan bile görülen en büyük ayrışma olarak dikkat çekti. İsterseniz bununla başlayalım hocam. Şimdi ne dersiniz, bu ayrışma bize nasıl bir mesaj veriyor? Zaten bir de şu var, gerçek yani, bir aile kavgası aile kavgası kelimesini kullandı. Gerçek bir aile, yani daha doğrusu tabirini, gerçek bir aile kavgası yaşadık karar aşamasında dedi.
1: Hatırlanacağı üzere Walsh'un Fed'in başına geçtiğinde daha güvercin karar alması bekleniyordu ama burada bir sistem var Fed kararları için. Önemli noktalardan bir tanesi şu: veri odaklı olarak gidiyor. Faiz indirimi isteyenlerle, yani şahin görünenlerle güvercinler arasındaki fikir ayrılığı var. Bu çok normal. Beklenen kısımdaki kararlardan bir tanesi buydu. Ancak orada tabii ki enerji maliyetlerindeki risk, jeopolitik risklerin devam etmesi burada şahin kararları üzerindeki yapıyı destekleyici şekilde hareket ediyor. Yani Fed'in istenen ölçüde hemen tepki vererek faiz indirimine gidip doları değerini düşürerek hareket etmesi değil. Fed tabii ki buradaki kararlarını alırken enflasyondaki ikna edici düşüşe bakmak zorunda. Enflasyon %2'nin üzerinde seyrettiği için henüz faiz indirimi için bu kararlar erken. Hatta ben kendi kanaatim Eylül ayında da Fed'in faiz indirimi kararı olası değil benim kendi düşünceme göre. Ancak enflasyonda ikna edici kalıcı bir düşme görünürse bu durumda Ekim'den sonra Aralık ayında faiz indirimine gidilecek bir karar alınabilir. Görüş ayrılıkları olması normal. Bu da beklenen bir şey. Çünkü teknik noktada bakıldığında Fed'de de geçmiş dönemlerde de zaman zaman Fed kararlarında muhalif kararlar çıkması söz konusu idi. Burada beklentiler yeterince büyüme yönlüsü hareket edilmesi kısmında değil. Yani büyüme, evet, önemli Amerikan büyümesi ama orada Fed karar alıcılarının bir kısmı diyor ki bizim için fiyat hareketleri, enflasyon önemli. Hane halklarıyla ilişkili olarak alınacak bu kararda Amerikan ekonomisinden önce bizim enflasyonda ikna edici kalıcı bir düşme eğilimi görmemiz lazım. Bu nedenle bu mesajı veriyorlar. Bu tabii piyasalar açısından da şu yönden önemli. Fed'in beklendiği kadar güvercin kararlara doğru hareket edemeyeceği, içeride bir şahin duruşun da olması gerektiği, ama önemli nokta şu: faiz indirimi kararı şu anda verilmesinden ziyade Fed'in faizleri ne kadar daha süre böyle tutacağı ve bu kararlarla ilişkili olarak gelecekte hangi yeniden faiz arttırımına yönelik bir karara doğru ilerleme söz konusu olabilir mi? Senaryolar tabii ki bekleyip göreceğimiz açıdan geliyor. Geçen hafta 88 dolardan başlayıp 105 dolara kadar çıkan bir fiyatlama vardı Brent petrolde. Tekrar geriye döndü. Tekrar 80 dolar, 87 dolar, 88 dolar civarına geldi. Çok hızlı bir volatilite var. Jeopolitik riskler devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar devam ediyor. Bu nedenle de bekle gör politikası izliyor Fed'de.
0: Şimdi burada bir burada bir virgül koyalım. Çünkü İngiltere'ye döneceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nın bugün faiz kararını aldık. Orada da 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullandığını yine takip ettik. Şimdi dönelim Alparslan Düven'e. Muhabirimiz Londra'da bizi bekliyor. Detayları senden dinleyelim Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Merkez Bankası politika faizinde hamle yapmazken Fed cephesinde olduğu gibi faiz artışı yönünde 3 üyenin de karara muhalefet ettiği görülmüş durumda. Banka politika faizini %3.75 seviyesinde tuttu. Yapılan ankete katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit tutulması yönündeydi. Para politikası kurulu altyapıya, daha doğrusu 6'ya 3 oy çokluğuyla faizlerin sabit kalması yönünde karar aldı. Ve baş ekonomist olan Hugh Peel ile üyeler özellikle çeyrek puanlık bir faiz artışı yönünde oy kullanırken, bazı üyeler, çoğunluktaki üyeler, faiz adımı atmadan önce küresel krizin etkilerini gözlemlemeyi tercih ettiler.

0: önümüzdeki yıl %2'lik hedefe geri dönmesi bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığı ve orada kaldığı daha olumsuz bir senaryoda enflasyonun 2027'nin ikinci çeyreğinde %4.5 seviyesine kadar fırlayabileceği uyarısı da yapılmış durumda. Tabii çatışmaların erken çözülmesi durumunda ise fiyat artışının %3 ila sınırlı kalacağı öngörülüyor. İngiltere ekonomisindeki yavaşlama, istihdam piyasasındaki gevşeme ve özel sektör ücret artışlarının pandemi sonrasındaki en düşük seviyelere gerilemesi bankaya enerji şokunun ikinci etkilerini değerlendirmek için de zaman kazandırıyor. Tabii yatırımcılar Eylül ayındaki toplantıda çeyrek puanlık bir faiz artışı olacağını %50'nin üzerinde fiyatlarken küresel merkez bankalarının da benzer bir bekle gör stratejisi izlediği de görülüyor. Nitekim ABD Merkez Bankası da çarşamba günkü toplantısında faizleri %3.50-3.75 bandında sabit tutmuş. Ancak 3 üyenin faiz artışı yönünde şer düşmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açmıştı. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri ise bütçe ve bilançoda daraltımı, yani kantitatif sıkılaşma sürecinin piyasalar üzerindeki etkisinin makul seviyelerde kaldığını ve Eylül ayında yeni dönem programına ilişkin kararlarında netleşeceğini bildirmiş durumda diyelim ve söz tekrarına bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Düven. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek hocamız Murat Atan'a yeniden dönelim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam şimdi bu kararda da tabii yine dikkat çeken unsur 3 kişinin faiz artışı istemesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9'a 3 iken İngiltere'de 6'ya 3 oldu. Bu yani baktığımız zaman aslında üyeler arasında genel olarak bir faiz artışına yönelim var gibi duruyor. Ne dersiniz?
2: Evet, bu var. Uzun süredir de zaten tartışılan, beklenen konulardan bir tanesi bu. Ancak muhalif üyelerin bu isteklerine karşı burada bir gevşeme olması, sıkı politikadan geri dönülmesi teknik olarak enflasyonu yükseltebileceği endişesi var diğer üyeler açısından. Tüm merkez bankaları açısından en önemli politika enflasyon. Enflasyonla ilgili mücadele süreceği için bu faizlerin sabit tutulması ve bekle gör politikası aslında hakim. Çünkü gerçekten özellikle enerji piyasasında maliyetler açısından volatilite çok hızlı değişiyor. Burada temel nokta dünya konjonktürü açısından bakıldığında, buna İngiltere'de, Amerika'da da dahil, uzun süreli enerji fiyatlarında oynama olmadan stabil bir şekilde dünyanın bu jeopolitik krizleri ve savaş krizlerini atlatarak standart bir pozisyona dönmesi. Yani ekonomilerde genel anlamda biraz önce siz de temel rakamları verirken gördünüz, Avrupa'da da beklenenden önce bir büyüme oluştu. Burada önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunu korumak. Avrupa tabii ki aldığı tedbirlerle enerji krizindeki maliyetlerin oynaması konusunda da yapılan yatırımları gördü. Ama tabii ki ülkemizde de bir ay önce yapılan NATO'da da savunma harcamaları konusunda hükümetlerin vermiş olduğu önemli bir yaptırım var. Buralarda önemli bir yatırım yapılacağı konusunda kararlar var. Bu konuda yapılan adımlar, piyasaların gelişmesi, bu anlamda büyümeye yönelik, sanayiye yönelik atılacak adımlar olumlu giderken enflasyon burada bir dezavantaj oluşturuyor. Bu nedenle de merkez bankaları biraz kalıcı enflasyonun düşüşünü sağlayabilmek açısından hızlı bir reaksiyon almak yerine bu süre içinde biraz bekle gör pozisyonuyla devam etme kararındalar.
1: Evet. Peki hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafında siz peki genel olarak bu Fed'den dün gelen mesajları nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle yorumlar da var çünkü güvercin bir isim olarak Trump getirdi. Ve de Trump aslında Fed'in bağımsızlığını umursamayan bir isim baktığımız zaman, bu geçtiğimiz dönemde tabii Powell'a yönelik açıklamalarından. Fakat şu anda da Warsh Şahin duruyor ve Trump'ın bir baskısı yok. Hatta geçtiğimiz gün Trump Warsh faiz indirmek istiyor ancak Fed'in yapısı buna müsaade etmiyor demişti. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu ikili arasındaki gelinen noktayı?
2: Evet, bu Trump'ın aslında ilk beklenen noktada istediği oranda Walsh cevap vermedi ona. Burada tabii ki Walsh piyasalardaki beklentiden ziyade piyasalardan gelen verilere bakarak hareket ediyor. Amerika'da bir resesyon riski bence ortadan kalktığı için büyüme de yeterince sorunlu değil. Büyüme rakamları çok büyük bir sıkıntıda olmadığı için, işsizlikle ilgili temel rakamlar da iyi geldiği için

0: enflasyonun düşmesi için beklenen ölçüde güvercin davranışı göstermiyor. Biraz daha şahinlere yakın duruyor. Bu tabii ki ilerleyen süreçte Amerikan ekonomisinin verilerinin takibi ve biraz daha jeopolitik risklerin ortadan kalkmasıyla atılacak adımlarla ilerleyecek. Ama süreç böyle devam ederse bir süre sonra Trump'ın tabii ki Kasım'daki seçimler önemli, iç piyasadaki kendi iç seçimleriyle ilgili bir başarıyla çıkması durumunda Amerikan ekonomisi de Fed bu şekilde devam ederse bir süre sonra yeni kendi atadığı başkanla da Trump arasında biraz daha sorunların büyüyebileceği konusunda sorun çıkabileceği konusundayım ben bu kararlar devam ettiği sürece.
1: Evet. Peki hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde dün de Fed toplantısında borçun da altını çizdiği bir nokta vardı. Hem tam istihdam noktasında adım atacağız, hem istihdam hem de aynı zamanda enflasyon. İkisi de bizim önceliğimiz. Birini birinden ayırmayız diyor. Şimdi bunun tabii yaratabileceği riskler de var. Ne dersiniz? Neden başarılı olabilir sizce bu noktada Fed?
0: Eğer enerji maliyetlerinde çok büyük bir oynama olmazsa ben bunun Fed'in bu kararında başarılı olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü ekonomik anlamda bakıldığında aslında fiyat istikrarını sağlama yönlüsü olarak atılan bu adımlarda Amerikan ekonomisi bence güçlü pozisyonda. Yani şu anda ekonomik açıdan alınan kararlar ya da yapılan işlemler piyasalar tarafından okunmuş ve buna olumlu cevap verilmiş durumda. Bu önemli noktada. Burada işsizlik tabii ki tüm ülkeler için önemli ama Amerikan ekonomisine gelen rakamlara baktığınız zaman gelen rakamlar aslında güven verici düzeyin arttığını ve buradaki ekonomik faaliyetlerin olumlu yönde ilerlediği pozisyonda. Ama jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki maliyetler gereken adımların atılmasını hızlandıramıyor. Enflasyonun beklentisi yüksek. Ben orada dediğim gibi benim için olumlu senaryodayım. Ben büyüme rakamlarının Amerikan ekonomisi açısından önemli olacağı düşüncesindeyim. Çünkü burada hem işsizlik anlamında bakıldığında hem de sektörel anlamda bakıldığında genel anlamda sektörlerde canlanma olması, büyümenin beklenen rakamlar düzeyinde çıkması Amerikan ekonomisi açısından atılan adımları hızlandıracak. Bu da Fed'in aslında kendi içinde güvercine dönme anlamında atabileceği politik adımları rahatlatıcı bir ortam yaratacak.
1: Evet. Hocam bu arada dün bu kararın ardından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıllıklarda 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördük. 10 yıllıklarda yine yükseliş vardı. Orada 4.70'lere geldik. Ve tepkide 2 yıl ve 5 yılda geri çekilme varken 10 yıllık ve 30 yılda yükseliş gördük. Şimdi bu ne anlama geliyor sizce piyasa oyuncularının bu tavrı?
0: Piyasa oyuncuları kısa vadede belirsizliğin devam ettiğini düşünüyor aslında. Uzun vadede bu sorunların çözüleceğini ve ekonomik anlamda tahvil yatırımları Amerika'nın beklenen şekilde istenilen ölçüye doğru ilerleyeceğini düşünüyorlar. Bu nedenle kısa vade yatırımlardan ziyade uzun vadede alınacak kararlar açısından önemli olduğunu ve Amerikan ekonomisinin beklenen ölçüde istenilen büyümeyi ve istenilen enflasyon oranına gelerek gelecekteki güçlü pozisyonunu koruyacağı şeklinde hareket edeceklerini düşünüyorlar. Benim düşüncem bu.
1: Peki siz şu anda en büyük risk olarak ne görüyorsunuz bu 2026 yılında için genel olarak?
0: Vallahi orada benim açımdan içeride Amerikan siyasetindeki seçimde olası bir başkan değişiminin ve Amerikan politikasının farklılaşması bence en büyük risklerden biri. Ben savaştan daha ziyade bu riski görüyorum. Çünkü içeride de Trump'la ilgili olarak da yapılan seçimle ilişkili de Trump'ın bir önceki seçiminden daha rahat pozisyonda değil. Burada içerideki dış politikada yürütülen biraz Amerika'nın daha saldırgan pozisyonda görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. İçerideki seçim kararı ve seçim sonrasındaki oluşacak hükümet kararıyla yeni bir kompozisyon çizilebilmesi burada önemli nokta. Trump'ın başlatmış olduğu belli kompozisyonlar var. Buna devam edebilmesi ve sürecin devam edebilmesi Trump'ın içerideki seçimlerdeki güçlü başarısıyla ancak mümkün. Bu olmazsa burada demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında bir değişim olursa bu da Amerikan politikası açısından bakıldığında dünyayı etkileyebilecek yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasına sebep olabilir.

0: Evet hocam. Bu arada Borsa geldiğinde özellikle Fed'in yapısına ilişkin yeni adımlar atacağını ifade etmişti. Devrim yapmaya niyetli bir başkan görüntüsü verdi. Ve de burada işte bu kendisi bir görev gücünden bahsediyor. 5 tane alanda işte enflasyon, iletişim başta olmak üzere. Bunu da detaylarını Jackson Hole toplantısında yani o Ağustos sonunda açıklayacağını ifade etti. Şimdi bu ne anlama geliyor sizce? Yani böyle bir metodoloji değişikliğine gerek var mıydı? Ne dersiniz bu başkanın bu icraatlarına ilişkin?
1: Bence var, çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi Fed'in harcamalarıydı biliyorsunuz. Çok büyük rakamlara ulaşmıştı. Trump da bu konuda büyük eleştiri gösteriyordu yapılan yatırımlar anlamında. Orada biraz küçülme gerekli ama takdir edersiniz ki bu küçülme hemen bir gecede yapılabilecek adımlar değil. Buradaki sistematik eleştirilerin olması ve buna yönelik düzenlemelerin olması önemli. Ama ben her zaman şu yöndeyim. Fed alacağı kararlarda piyasadaki verileri dikkate almadan sadece duygusal yönlü hareket etmez. Yani buradaki önemli noktalardan bir tanesi o. Tabii ki Fed'in ilerleyen süreçler içinde yapısının da daha karar mekanizmasının hızlı ilerleyebilmesi ve kararların daha objektif bir şekilde uygulanabilir hale gelmesi için de Borç'un da orada kendi içinde bir takım düzenlemeler yapması gerekiyor. Ama burada tabii ki enflasyonla mücadele onlar açısından da Fed açısından da en önemli ilk unsur. Burayı ya odaklanmış durumdalar ama içeride dediğim gibi kendi bütçesini küçültmesi ve hareket noktası açısından da yeni adımlar yapması gerekli. Çünkü orada mevcut sistemin çok fazla Amerikan ekonomisi açısından sürdürülebilir olmadığı zaten süreç içinde görülmüştü. Burada bir takım yapısal değişimler gerekli. Ama dediğim gibi bunlar bir gecede atılabilecek adımlar değil. O yüzden borcu destekliyorum burada. Adımlarını belli noktaları aşarak, mihenk taşlarını bekleyerek ilerlemesi piyasalar açısından da reaksiyon verilmesi açısından da önemli.
0: Hocam peki şimdi bu tabii Amerika Birleşik Devletleri İran kriziyle birlikte tekrardan ortaya çıkan işte bu petrole ilişkin sıkıntılar, sadece petrol değil bu konunun farklı bir cephelere de sıçramaya başlaması, işte İran ve Ukrayna arasında bir gerginlik olmuştu, işte Husilerin Kızıldeniz'e tanker vurması derken şunu hatırlatmak ihtiyacı duydum. %80'i bu dünyadaki mal ticaretinin deniz üzerinde yapılıyormuş ve evet. Dolayısıyla sadece bir petrol değil konu malum, enerji, gıda, tüketim malları tümünün etkilenmesi riski var. Bir taraftan tabii bu rotalar değişince ve uzayınca sigorta maliyetleri de ekstra bir problem yaratıyor. Bu arada ekonomide geçtiğimiz dönemlerdeki krizleri hatırlarsak işte 73 petrol krizi, 2022'deki Avrupa enerji krizi, burada tabii enerji ve lojistik şoku temeldeydi ve de uluslararası tabii ajanslardan uyarılar da var. Başta Uluslararası Enerji Ajansı olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiyi küresel enerji arzı açısından en büyük kesintilerden biri olarak tabir etmişlerdi ve asıl riskinde ayrıca şu anda sadece petrol değil dizel, LNG ve enerji lojistiği olduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın düşük enerji stokları nedeniyle kışın en kırılgan yıllarından birini yaşayabileceği ifade ediliyor. Ne dersiniz, bu süreç yakında bir hani büyük global düzeyde bir krize doğru gidebilir mi? Nedir fikriniz?
1: Gidebilir. Böyle bir risk var. Ama tabii ki bunu bütün dünya böyle bir riski arzu etmiyor. Ama bölgesel anlamda baktığımızda sadece başlangıçta İsrail ve İran ve Amerika üçlemesiyle başlayan süreç biraz daha genişledi. Dönüp baktığımız zaman işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahil olmak üzere aşağıda ayrı bir cephe ve sorun oluştu. Üst tarafa baktık, Hazar üzerinden Ukrayna bu savaşın içine, Rusya ile savaşı devam ederken dahil olma riski içine girdi. Bunlar tabii tüm dünya açısından bakıldığında jeopolitik riskler ama ben uzun sürede bunun devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ukrayna'nın yaptığı açıklamayı gördünüz. Hani İran üzerinden bir misilleme yapmamasını, yanlışlıkla oluştuğu bu şeklinde bir yapı oluşturuldu ama burada tabii ki denge açısından bakıldığında bugün bizim işte Sayın Bakan Uraloğlu bugün açıklama yaptı. Irak üzerinden yeni bir lojistik yol haritasının çıkarılması. Türkiye aslında bu söylediğiniz denklemde jeopolitik olarak çok önemli bir konumda. Burada tabii ki önemli risklerden bir tanesi şu, özellikle petrol ve petrol ürünleri LPG

0: gibi ürünlerin karayolu ya da demiryolu taşımacılığıyla ulaştırılması çok maliyetli. O nedenle deniz yolu taşıma ulaşımı çok önemli. Hürmüz Boğazı tartışılan ana konulardan bir tanesi. Biz bunu zaten Covid riskinde de yaşamıştık. Covid'de bir takım jeopolitik risklerin oluşması, ticaret yollarının kapanması önemli maliyetler oluşturmuştu hatırlarsanız. Perakende sektöründe de dahil olmak üzere. Bu riskler devam ediyor. Dünyada da artık bizim ülkemizin de yer aldığı yeni jeopolitik yolların, yeni ulaştırma kanallarının oluşturulabileceği maliyetleri düşürücü unsur. Zaten aslında hem Avrupa Merkez Bankalarının hem İngiltere'nin hem de Amerika'da Fed'in en önemli bekle gör politikası izlemesinin sebebi sadece enerji fiyatlarından kaynaklı bir maliyet değil, uluslararası ticarette lojistikten kaynaklı bu maliyetlerin de gelecekte bir belirsizlik taşıması riski dolayısıyla bu adımların beklenmesi. Uzun vadede savaşın büyümesinden ziyade bölgesel anlamda yerel anlaşmaların dünyadaki konjonktürün bu tarafa doğru ilerleyerek bu kısmın biraz daha hafifletileceği düşüncesindeyim. Ya da öyle olmasını umut ediyorum diyelim.
1: Evet. Peki hocam, şimdi bir de değerli metal tarafına geçelim. Orada da yorumunuzu alayım. Dünya Altın Konseyi'nin küresel altın talep trendleri raporu açıklandı ve görüyoruz ki merkez bankaları altın alımlarını hızlandırmış. Oradaki tespitte ilk çeyrekteki yavaşlamanın ardından ikinci çeyrekte 289 tona yükselerek son 4 yılda görülen güçlü seviyelere döndü diyor rapor. Merkez Bankası'nın altın alımları için. Diğer taraftan da bu arada altın alımları birinci çeyreğe göre %21 arttı. Onu da söylemiş olalım. Ve de altın destekli bu arada borsa yatırım fonlarında da 45 tonluk bir çıkış yaşanmış. İşte burada zayıflayan altın fiyatları, özellikle Kuzey Amerika'da yükselen enflasyon ve faiz beklentileriyle güçlenen doların fonlardan çıkışta etkili olduğu ifade ediliyor. Tabii burada önemli olan merkez bankalarının altın alımlarının son 4 yılda görülen en yüksek seviyeye çıkmış olması. Ne dersiniz hocam, bu trend devam edecek mi ve fiyatlara nasıl yansıyacak?
0: Valla ben bu trendin bir süre daha devam edeceğini düşünenlerdenim. Ama tabii ki buradan izleyenler şu kanıya kapılmasınlar. Hemen altın alalım, altın yükselecek. Hayır, ama belli bir noktada bakıldığında kıymetli metallerin tamamının olumlu yönde talebin oluşması söz konusu. Merkez bankaları da her zaman için belirsizlik arttığında, jeopolitik riskler arttığında bir güven unsuru olarak altın alımlarını arttırıyor. Özellikle Çin'de Rusya'da bu alımların yükselmesi bu piyasa anlamında bakıldığında biraz olumlu gidiyor. Ama son dönemde bakıldığında özellikle altın için, altın üzerinde şöyle konuşabiliriz. Son 5-6 ayda jeopolitik risklere rağmen belli bir stabil düzeyde kalmıştı. Biraz düşme oldu ama çok önemli bir gösterge değildi. Fakat ben 4500 dolara doğru yükselebileceğini, yıl sonuna doğru altının çok hızlı olmamakla birlikte kısmen artarak ilerleyecek süreçte buradaki talebin bir süre daha canlı kalacağını düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz Murat Atan, Profesör Doktor. Hocam size de iyi çalışmalar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum size.
1: Efendim, burada kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan devam edeceğiz yine paranın yönünde.

0: stays, it stays with me.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz.

0: etkinliğe davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Festiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Festi.
4: Festi, festi.
5: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne şimdi özel bir röportajla devam edeceğiz. Muhabirimiz Rıfat Fırat'ın yaptığı iş dünyası gelecekten umutlu. Türkiye Makine Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran bölgedeki savaşa rağmen iş dünyasının iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Dalgakıran ekonomideki son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kulak verelim.
1: Özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye sanayi üretiminde ve ihracatta ne durumda? Önümüzdeki dönemde hangi fırsatlar ve riskler öne çıkıyor? Detayları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Tabii genel bir çerçeve çizmeden önce yılın ilk yarısıyla başlamak isterim. Artık yılın ilk 7 ayını da geride bırakıyoruz efendim. Sektör yılı nasıl geçirdi ve artık 2026'nın ikinci yarısının da içerisindeyiz. 2026'yı nasıl kapatacak? Ben bu soruyu sorarak başlamak isterim.
2: Şöyle makine sektörü geçen yıldan bir parça daha küçüldü. Ama bu dünyadaki ve çevredeki ve Türkiye'deki şartlara rağmen bence iyi bir performans. Her zaman genişleme olmuyor. Bazen de mevziyi korumak gerekiyor. Türk makine sektörü de burada mevzisini korumaya çalışıyor. Çünkü şöyle bakalım, makine demek yatırım malı demek. Ülkelerde yatırım olacak ki makine sektörü de gelişsin, büyüsün. Biz aslında baktığınız zaman son 20 senede Çin'den büyüme oranısal olarak Çin'den daha iyi performans gösterdik büyüme oranı olarak. Ve Çin'in nüfusuyla Türkiye'yi mukayese ettiği zaman ülkemizin makine sektörü aslında Çin gibi bir başarı gösterdi oransal olarak baktığımız zaman. Ama bir ülkenin en çok ihracatı nereye olur biliyor musunuz? Bütün ülkeler için en önemli ülkeler komşu ülkeleridir. Çünkü ulaşımı kolay, işte destek vermesi kolay. Komşu ülkelere ihracatı bir ülkenin stratejik derecede önemlidir. Ama biz şimdi komşulara bakalım. İşte Yunanistan, Bulgaristan ne sanayi var, ekonomisi ortada. Kuzey bizim için önemli. Rusya, Ukrayna 4 yıldır savaşıyor ve sektörün buraya olan ihracatında tabii sıkıntılı süreçler var. Doğuya baktığımız zaman biliyorsunuz İran'la ticaret yasağı var zaten. Irak henüz daha kendini toparlayamadı. Bir de üstüne Suriye ve İran'a ve İsrail-Amerikan savaşı çıktı. Ve biz bu bölgedeki ülkelere ihracattan mahrum bir vaziyette mücadeleye devam ediyoruz. İçeride de tabii yüksek enflasyon ve kredi maliyetleri yüksekliği. Buna rağmen bana göre sektörün performansı gayet iyi. Karlılıklar da çok ciddi.

0: sıkıntı var. Yani bu dönemler atlatıldıktan sonra ortaya çok daha güçlü bir sektör çıkacak. Tabii sektörün iş yapma biçimleri, işte KOBİ'ler, büyüklükler, kendi özel işlerimizi de yapmamız gerekiyor. Bunları da masaya yatırmamız gerekiyor. Biz de o federasyonda kendi özel işleri, süreçlerimizi de yapıyoruz. Yani o ne demek derseniz, işte mesela Almanya 6000 makine üreticisiyle 300 milyar dolar ihracat yapıyor. Biz 20.000 makine üreticisiyle işte 28 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yani çok fazla küçük ölçekte işletmeler var. Bunları nasıl işbirliği içerisine sokarız, daha yönetim performanslarını nasıl geliştiririz, onlara bakıyoruz. Ama genel çerçevede de Türkiye'de hepimizin değişmesi gereken, herkesin değişmesi gereken, daha farklı fikirlerle yola devam etmemizi gerektiren bir ortam olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, çok ciddi rakamlardan bahsettiniz aslında. Öte yandan yüzeysel olarak da değindiniz. Bölge bir ateş çemberi. Baktığınızda işte Rusya, Ukrayna bir taraftan, diğer taraftan hala İran savaşında belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda Türkiye'nin attığı ekonomik adımları nasıl değerlendirmek gerekir? Alınan tedbirler bir tampon etkisi oluşturdu mu efendim?
0: Şimdi tabii ki alınan tedbirler, şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye bir enflasyonla mücadele etmek zorunda. Enflasyonla mücadelede de birileri, yani bu çok kolay, herkes rahat ve şey içerisinde bu mücadele olmaz. Tabii ki birileri az, birileri çok bu mücadeleden etkileniyor. Sanayi kısmı bence biraz daha fazla bu işten etkileniyor. Üretim maliyetleri açısından Avrupa seviyesinde, ama bir yandan da çalışanlar için baktığınız zaman da yani Türkiye'de sanayide çalışanlar hemen hemen Fransa'daki, İspanya'daki ücretleri alıyorlar. Yani alım gücü meselesi, o benim meselem değil tabii. Ama bu komşuları bu kadar sıkıntılı bir coğrafya içerisinde performansımızı ben başarılı görüyorum. Düşünün, yani orada Rusya-Ukrayna savaşı bitti, farz edelim. İşte Suriye artık toparlanıyor ve Türkiye ile de yakın ilişki içerisinde. İran savaşı bittiği zaman İran'a karşı ambargolar dünyada kalkarsa, bölgedeki bu rahatlama orada ciddi bir yatırım iklimi oluşturacak. Burada çok ciddi bir patlama yaşar bizim sektörümüz. Bazı dönemlerde sabırlı olmak lazım. Ama onun üzerine de az evvel dediğim gibi, bu kısa bir röportaj, çok kapsamlı strateji çalışmaları yapması lazım. Mesela sivil toplum örgütlerinin de işte bir sanayi stratejisinden tutun da kendilerinin bir çerçeve çizip bunu siyasetle birlikte organize bir şekilde yeni bir model ortaya çıkarmamız lazım. Çünkü dünyadaki artık 30 yıl evvelki bakış açılarıyla gelişmiyor. Ekonomi bambaşka bir şekilde gelişiyor. İşte bir anda Çin, bir anda Amerika, burada şu anda Avrupa'da da mesela ciddi sıkıntılar var. Orada alım gücü süratle aşağıya doğru düşüyor. Çin ve Amerika'nın gelişmesi karşısında Avrupa buna cevap veremiyor. Avrupa'da bizim en önemli pazarımız ihracatta. İhracatımızın %50'den fazlasını Avrupa yapıyoruz. Orada da sıkıntı var. İşte bütün bunlara baktığınız zaman Türk sanayisi gerçekten bana göre sadece makine değil, iyi bir direnç ve iyi bir performans gösteriyor. Ama tabii ki enflasyonun düşmesi gerekiyor. Faizlerin aşağıya düşmesi gerekiyor. Ama baktığınız zaman biz hala ciddi tüketim yapan bir toplumuz. Çünkü büyümeye baktığınız zaman tüketim geliyor. Bu kur meselesini bir kere çözmemiz de gerekiyor. Neden? Çünkü ithal ürünler daha ucuza Türkiye'ye geldiği için hem tüketimi ciddi şekilde körüklüyor. Dünyada da baktığınız zaman bu ciddi bir savaş haline geldi. Yani Çin'in 30 yıl evvel dünya ekonomisinden aldığı pay %1 iken şimdi %12-13'lere yükseldi. Bu korkunç bir şey. Amerika'nın aşağıya düştü. 15'lerden aşağıya düştü. Bu önümüzdeki

0: 20 yılda da Çin'in bu konudaki şey böyle giderse dünya üretiminin yarısını Çin yapar hale gelecek. Dünya da buna izin vermesi mümkün olmadığı için işte yeni korumacılık önlemleri, işte gümrük duvarlarını Amerika yükseltiyor, Avrupa'da da keza. Şimdi daha başka bir dünyaya giriyoruz. Her dönemin farklı stratejileri olmak zorunda. Bana göre bu önümüzdeki döneminde de daha farklı stratejiler oluşturup yeni dünyayı algılayarak ona göre mücadele şeklimizi yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
1: Tabii düşük faiz ve finansmana ulaşım aslında sanayi için iki önemli unsur. Yatırım olmadan da büyüme olmuyor. Bu yüzden de finansman maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Faizlerin düşmesi ve finansman konusunda devreye alınan programlar, yatırımları nasıl etkiler efendim? Önümüzdeki dönemi de içerisine katarak nasıl bir beklentiniz var?
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün açıkladığı 1 trilyon liralık bir paket var. Bunu çok önemsiyoruz. Çok önemli bir paket bu. Ki bunun 750 milyar TL'si yatırımlarla ilgili olarak verilen teşvikler. Bu teşvikleri çok çok önemsiyoruz. Çok önemli. Bunların yatırıma dönüşebilmesi, çünkü bazen teşviklere rağmen yatırıma dönüşmeyebilir. Yatırıma dönüşebilmesi için de diğer ayaklarına, masanın diğer ayaklarına da bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin yani rekabet gücünde bir azalma var. İşin o kısmını da bir toparlamamız gerekiyor. Eğer o kısmı da toparlayabilirsek bu teşvikler Türk sanayisine ciddi bir ivme kazandırır açıkçası. Zaman içerisinde insanlar enflasyonun da aşağıya düşeceğine dair şeyleri, verileri görürse Türkiye önümüzdeki dönemde yatırımlar açısından ciddi bir toparlanma yaşayabilir yani.
1: Biraz da sektörünüzü konuşmak istiyorum aslında. Hem makina üretiminde hem de ihracatında sektör ne durumda? Dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin bu sektördeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya, Türkiye Avrupa'nın 5. büyük makina üreticisi. Makina üretmek bir ülke için inanılmaz derecede önemli. Makina üreticisi ülkelere baktığınız zaman dünyada 193 tane ülke varsa burada 20 tane ülke zor çıkar. Türkiye'nin bunun içerisinde olması çok çok önemli. Çünkü makine üretim araçlarını, bir ülkenin üretim araçlarını kendisinin üretiyor olması o ülkenin bağımsızlığı için, o ülkenin teknolojinin gelişimi için çok çok önemli. Mesela Türkiye savunma sanayinde ciddi bir başarı sağladıysa bunun oluşturulan stratejinin dışında var olan bir makine sektörünün de bunun altyapısını daha evden oluşturmuş olmasının çok büyük bir önemi var. Teknoloji hızla değiştiği için sürekli dışarıdan makine alarak yatırımı yapılırsa bu sefer ülkenizde teknolojik makine çöplükleri haline geliyor. Yani burada üretip dışarıya para ödüyoruz. O açıdan baktığınız zaman bu Türkiye'nin ciddi bir şansı. Türkiye yani 2000'li yılların başlarında 1,5 milyar dolar makine ihracatı vardı bu ülkenin. Şimdi 28 milyar dolar. Bu çok daha yukarılara gidebilir. Diğer uzak doğuda gelişen ülkelere, Kore, Tayvan, Çin gibi ülkelere baktığınız zaman 3 ana konuda konsantre olmuşlardı. Bunlar da makina, elektronik ve yazılım. Türkiye'de bu konularda makine sektörü açısından hızlı gelişim gösterdi. Bu gelişimini daha da ileriye taşıyacak potansiyeli ve gücü olduğunu düşünüyorum. Yani biz makine sektörü açısından Türkiye'nin geleceğinde gayet ümitliyiz. Ama burada stratejinin bu şeylerini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Yani biz çünkü makine sektörünü stratejik bir sektöre, bir lokomotif olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde bunu gördükleri için buradaki satışların arkasına dikkat ederseniz, makine satışlarının arkasına çok ciddi finansal destekler koyuyorlar. Mesela Çinli geliyor buraya diyor ki benim makinemi al, parasını 2 sene sonra öde.
1: Vade problemi yok.
0: Tabii vade problemi yok. İşte Exim Bank Türkiye'de çok başarılı bir model ve gerçekten Türk ihracatçısı için çok çok önemli ve ona destek sağlıyor. İşte Exim Bank'ın gücünü biraz daha artırmamız ve Türkiye'deki Türk ihracatını dışarıda da bu tür fonlamalarla ya da işte vadeli şeylerle, kredilerle desteklemesi lazım. Çünkü sadece makine satışı olarak bakmıyorlar makine üreticileri dünyada. Bu da teknolojik savaşın bir parçası.

0: olarak görünüyor. Yani ülkeye makine satarsanız artık oraya 20 sene o makinenin parçalarını satacaksınız. Sizden ürün alacak ya da teknoloji değiştikçe sizden yeni makineler alacak. Bu çerçeveden baktığımız zaman tırnak içerisinde bir lokomotif tabii. Aynı zamanda makine diğer sektörlerin rekabet gücünü de etkiliyor. Yani siz içeride bir makine yaptığınız zaman hem içeride refah artırarak tüketim insanların refahını yukarı çekiyorsunuz hem de diğer şirketlerin rekabet gücünü yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ama burada kültürel problemler var. Yani şu kültürel problem dediğim şey şu. 21. yüzyıl yapmadan daha çok organizasyon ve işbirliği yüzyılı. Biz bu konularda zayıfız. Yani birbirimizle işbirliği yapmak, birlikte bir organizasyonun bir parçası olma noktasında o kültür bize, bizim girişimciliğimiz çok böyle biraz egosantrik yani. Küçük olsun benim olsun, ama dünya artık öyle bir yer değil. Yani küçük olsun benim olsun değil, hep beraber Rıfat, Adnan, Ahmet, Hüseyin, Mehmet bir araya gelip nasıl organize oluruz, nasıl daha değerli şeyler yaparız, buradan daha nasıl önemli güçler çıkarırız, bunlara bakmamız lazım. Yani bu sadece siyasetin ya da işte hükümetin uygulamalarıyla gelişen bir durum değil. Yani hepsi bir arada, yani bunların koordineli olması lazım. Bunun için de sivil toplum örgütlerinin çok daha iyi projeler üretmesi, mevcut durumda önerilerinin kendilerinin de değişimi üzerine olması gerekiyor. Yani biz kendimizin değişimini nasıl olacağına dair bir fikrimiz yoksa, o zaman burada bir işbirliği ve bir model ortaya çıkaramıyoruz. Çünkü yani 10 yıl sonraki dünya bambaşka bir dünya olacak. Eğitim sistemleri değişiyor. Teknolojinin hızla değişmesi dünyada kültürleri değiştiriyor, yönetim biçimlerini değiştiriyor, insanların isteklerini, arzularını değiştiriyor, yaşam biçimlerini değiştiriyor ve bu giderek daha da hızlanacak. İşte bu hızlanan şey içerisinde biz nasıl bir yapıya sahip olmalıyızın ana mottosu bana göre, biz kültürel organizasyon ve işbirliği kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bak, ben şöyle bir spordan örnek vereyim size. Mesela Türkiye'nin her yerinde çok güzel sahalarımız var değil mi? İşte şimdi eskiden öyle değil, benim gençliğimde şeref stadında çamurun içerisinde yetişen futbolcular vardı. Bu altyapılarımızın tamam olmasına rağmen neden 90 milyonluk Türkiye 5 milyonluk Avrupa'daki diasporadan çok daha az dünyaya futbolcu kazandırıyor? Bu sistemle ilgili bir şey. İşte burada kendimizi bir öz eleştiri sürecine sokmamız lazım. Yani Türkiye'de aslında altyapı, ciddi bir altyapı yatırımı oluştu. Şimdi artık zihinsel ve kültürel bakış açımızda bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Aslında bundan sonraki kısmımız çok maliyetli değil, ama farklı bir kafayla bakarak bambaşka bir şey oluşturabileceğimiz bir dönemi birlikte meydana getirebiliriz. Yani böyle bakmamız lazım. Evet. Fırsat, ciddi fırsatlar var önümüzde açıkçası.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran konuğumuzda hem Türkiye'nin sanayi üretimine hem ihracatına ilişkin detayları konuştuk diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
2: Efendim, bugün kapatıyoruz Paranın Yönünü. Yarın yine görüşeceğiz A Para ekranlarında. Hoşça kalın.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Nabzını tutuyor. Yay A Para. X A Para TV. Facebook A Para. Instagram A Para. YouTube A Para.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
2: Mükemmel.
1: Tam bir sanat eseri.
2: Ne oldu şimdi?
1: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
3: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
4: Öyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette şu

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Mayıs'tayız. Bugün stüdyomuzda inanılmaz bir ekip var. Borsa İstanbul'daki geri çekilmeyi ve olası senaryoları değerlendireceğiz. Mehmet Aşçıoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Saadettin Bağcı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Yüzey Doğan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hemen piyasalardaki son tabloyu ekrana getirelim. Endekste buraya gelmez denilen her yer hemen hemen görülüyor. Bunun sebebini ustalardan dinleyeceğiz. 13.253 gelinen nokta. Bugün de yaklaşık %2 düşüyor. 13.500 yukarıdaki en yüksek seviyeydi. 13.253 de şu an günün en düşük görülen seviyesini endeks test ediyor. Peki sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Hangi sektörlerde geri çekilmeler var? Hepsinde var. Bankacılık endeksi %2 aşağıda. Sanayi endeksi %1 yaklaşık düşüyor. Turizm geri çekiliyor. Gayrimenkul satış yiyor. Teknolojide de %5'in üzerinde değer kaybı var. Diğer sayfaya da bakalım. Kimya, inşaat, bilişim düşüş gösteren sektörler arasında. Bir de 100 şirketi görelim. Mehmet abi, battı mı bu sektörler, şirketler? Niye böyle bir düşüş var?
1: Endeks bir matematik. Onu hep seninle konuşuyorduk. Endeks matematiğini çalıştırırken etkili 10-15 tane hisseyle onu arzu ettiğin şekilde şekillendirebiliyorsun. Bundan da tabii yatırımcı bir fayda sağlamıyor. O şekillendirmeyle borsamızda o kadar çok hisse var ki artık. Herkes o endeks yapısında maalesef para kazanamıyordu. Şimdi o endeks yapısı tekrar şekil değiştiriyor. Bir tane hisse düşün, %7 endekste etkisi var. 3000 lira hisse. Abi bakıyorsun düşmüş 1700 liraya, o köpük alınmış. Alınırken endekse o ana kadarki katkısı tabii ki bu endeks hesabından muhakkak ki düşecekti. Ama o düşerken endeksi düşürdüğünde hesaplar değişiyor. Tabii diğer hisseler de buna iştirak ediyor. Bir de üstüne halka arzlar. Bir dönem halka arz bakıyorsun yok. Sonra bir dönem bakıyorsun 3 haftaya bakıyorsun 12-13 tane halka arz var. 25 milyarların üzerine para demek bu. Yabancının olmadığı bir ortamda zaten para girişinin sınırlı olduğu bir düzlemden geçiyoruz şu an. Onun bizi bu haliyle etkilemesi normal. Vade sonu da var. Bugün yarın vade sonu da geldi. Hepsi bir araya gelince tabii o dediğin şey oluyor. Endekste dikiş tutmuyor şu an.
0: Artık bazı günleri de sınıflandırmaya başladık. Ne bileyim, çarşamba günü satışı işte çarşamba satışına bağlıyoruz. Şimdi vade sonu dediniz. Uzun süredir bunu da dile getiriyorduk. Halka arz. Yani bu acaba Özel Bey bir sebep bulma girişimimiz mi, yoksa yani anlamlandırmaya mı çalışıyoruz, yoksa başka bir şey de var mı sizce?
3: Valla sen şöyle deyince aklıma şey geldi. Kemal

0: Sunan'ın Kibar Feyzo filmi miydi? Pazartesi işte şey olur, salı başka bir şey olur, çarşamba, cuma mübarek gün vesaire derken.
1: O sahne biraz garip bir sahneydi ama.
0: Evet yani oraya doğru gidiyor bizim piyasada. Yani pazartesi bundan düştü, salı bundan düştü, çarşamba bundan düştü, perşembe böyle oldu. Sonu yok yani her hafta.
1: Cuma mübarek gün.
0: Cuma mübarek gün yani oraya doğru gidiyor. Ama ben hatırlarsan şu... Haziran'ın ortalarında ümitliydim. Yani Haziran'ın şöyle 20'si 25'i geçsin, bu piyasaya giriş yapılabilirdi. Ama MSCI'nin açıklamalarını gördükten sonra bu piyasanın üstüne MSCI gölgesi düştü. O gölge de kolay kolay kalkmaz. Burada bazı adımlar atılması gerekiyor. Adımlar piyasayı da rahatsız edebilir. Ki etmeli de. Daha da fazla etmeli belki. Daha fazla adımlar da gelmeli. Ve bunların da piyasa üzerinde uzun soluklu bir baskısı olabilir diye söylüyordum. Nitekim aslında bu şeyleri görüyoruz. Muhtemelen daha farklı şeyler de göreceğiz önümüzdeki dönemde. Hani şöyle piyasaya bakınca bazen şey diyorsun, hani kötü günler geride kaldı, acaba daha kötü günler bizi bekliyor olabilir mi diye. Çünkü ben yaklaşık 6 aydır, belki 1 yıl oldu, şunu söylüyordum piyasada. Piyasada sistemik bir risk oluşuyor. O piyasanın ahlakıyla ilgili kısmı hep açtığımda, işte bu bozulmanın artık sadece bir ahlaki bozulma değil, borsa üzerinde bir sistemik risk oluşturduğunu söylüyordum. Ve bu riski MSCI Haziran'da söyledi. Biz burada yayınlarda belki 6 ay öncesinde konuşuyorduk, bunları hatırlarsın. Burada bir sistemik risk var. Bu gidişat gidişat değil. Normal bir piyasa işleyişi değil. Piyasa özelliğini kaybetti. BIST 100 gösterge olmaktan çıktı. Artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunları defaatle söyledik. Ta ki MSCI bunu söyleyip biz tedbirler almaya başlayana kadar, yani o zamana kadar herkes bir şekilde kulağın üstüne yattı ve piyasa o denklemini devam ettirdi. Ama şu an hani MSCI, arkasından S&P, Dow Jones, diyorum ya ben mesela FTSE hala niye topa girmedi şaşırıyorum. Yani oradan da belki benzer bir açıklama gelecek. Hani bu endeks listeleyicilerin Türkiye üzerindeki bu son dönemdeki açıklamaları çok hayra alamet şeyler değil ve ciddi riskler. Yani Türkiye'nin eğer o frontier market dedikleri o sınır piyasaya çekilmesi söz konusu olacak olursa, ülkelere bakıyorsun Allah muhafaza Bangladeş vesaire var. Yani Türkiye buralarla anılmamalı. Yani geçtiğimiz yıllarda hatırlarsan bir gri liste muhabbetimiz vardı mali tarafta. Onun piyasa üzerindeki ve genel Türk ticaret üzerindeki baskılarını konuşmuştuk ve onun kalkmasına kadar da ciddi bir o sıkıntının etkisini yaşadık. Yabancı sermayenin girişi üzerinde, ticaret üzerinde vesaire üzerinde o etkileri görmüştük. Şimdi de finansal piyasalar üzerinde o gri listeye benzer bir MSCI gölgesi ve diğer endeks listeleyicilerin gölgesi var. Bu gölge kalkmadan ben çok sağlıklı bir tablo oluşacağı kanaatinde değilim. Bu bir. İkincisi de Mehmet abi de bahsetti, halka arzlar, yani yoğun bir şekilde halka arz takvimi var. Yani bu da bu piyasada rasyonel bir tablo değil. Yani ben en başından beri söylüyorum, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, o hane halkının toplam tasarrufları, o tasarruflardan sermaye piyasasının aldığı pay, ki o %10 civarında şu anda, bu dilim içerisinde bizim 600 tane, 700 tane, hatta hepsi gelirse belki 800 tane halka açık şirketimiz olmalı mı, olmamalı mı? Bunu tartışmamız gerekiyor. Piyasa bunu kaldırır mı, kaldırmaz mı? Bunun üzerine durmak gerekiyor. Yani başvuru var, bunları onaylayalım, bir an önce eritelimden ziyade. Gerçekten Türkiye sermaye piyasaları 700 tane, 800 tane şirketin halka açık olmasını gerektiriyor mu? Bunu tartışmamız lazım. Bir de ikincisi de daha önemli olanı, bu halka açılan şirketin ISO'nun ilk bininde olmamasını da tartışmamız lazım. Yani neden buradan bir şey yok? Diğer tarafta var. Hani sermaye piyasalarını genişletecek, tabana yayacak şirketler bu ISO 500, ISO 1000. Yani görünen, bilinen markalar ve ciddi şekilde istihdam oluşturan markalar bulundukları illerde, hani ilin o sosyoekonomik yapısını etkileyen şirketler. Yani bunlar olmayıp da o binin dışındaki şirketler geldikçe bu şekilde o arz ettiğimiz sermaye piyasası derinliğini yeni yatırımcıyı getirebiliyor mu? Onları da iyi irdelemek lazım. Yani hepsi üst üste binince de böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Üstüne bir de yurt dışı için hani uyardığımız sıkıntılar vardı. Amerika'da endeksler zirve yapıyor, zorlanıyor. Düzeltmeler gelebilir. Özellikle o SpaceX halka arzı teknoloji şirketlerinde bir satış getirebilir sonrasında diye. Onlar da gerçekleşti ve hepsi üst üste binince de malum tablo ortaya çıktı. Ve kısa vadede bu tablo değişecek gibi de gözükmüyor benim kanaatimce.
1: Saadettin abi, senin de tespitlerin benzer mi, yoksa bu konulara
2: bambaşka yerlere geçelim mi diyorsun?
1: Yok, aslında ben açacağım aslında biraz.
2: Üzeyir'in bıraktığı yerden şöyle bir devam etmek istiyorum. Şimdi Amerika'da dün akşam itibariyle mesela bazı kurumların faiz artırımı beklentilerini öne çektiğini gördük. Yani global tarafta bence böyle bir faiz hadlerinin genel olarak yukarıya gitme gibi bir eğilimi olabilir. Böyle bir eğilim içerisinde bizdeki enflasyon dinamiklerine baktığımızda ataletin bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Ve bu şekilde bakıldığında da faiz oranlarındaki gerileme istenilen hızda olmayacak gibi duruyor. Ve mesela bugün akşam da Garanti Bankası'nın toplantısı var. Hani orada da belki bu konuya temas edilir ama Akbank'ın mesela toplantısında benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi buydu. Faiz beklentileri, ki mesela biz burada da bunu konuştuk. Hani yavaş yavaş yukarıya doğru, ya daha doğrusu faiz indirim beklentilerinin büyüklüğü azalıyor diye söylemek, öyle ifade etmek lazım. Enflasyon yukarıya doğru alınıyor. Enflasyon beklentileri ve dışarıda da böyle bir durum var. Ve bizim en fazla ihracatı yaptığımız, hani bizim sanayiyi derleyip toparlayabilecek, destek olabilecek Avrupa bölgesinin ekonomik aktivitesi yeterli hızda genişlemediği için biz de ciddi anlamda bir şey baskısı yaşıyoruz. Ekonomik büyümeyle alakalı baskı yaşıyoruz. Şimdi borsa tarafından bakıldığında evet, kesinlikle yani halka arzların bir etkisi var ama hani faiz de çok ciddi bir burada alternatif yatırım aracı. 2 yıllık faize baktığınız zaman tekrar %42'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz yani. Orası bir miktar, hani üzerin söylediği dönem itibariyle Mayıs Haziran gibi biraz daha böyle geri çekilir olmuştu ve biz biraz daha piyasa ile ilgili daha ümit var bir şekilde söylüyorduk. Şimdi hani bu ümidimizi kaybetmiyoruz. Yani piyasada geri çekildi, fiyatlamalar tekrar gözden geçirilip buna göre düzenlenecektir ama hani bu yüksek faiz ortamı bence piyasadaki hisse senedi piyasasındaki bu geri çekilmenin önündeki geri çekilmenin arkasındaki ana neden gibi duruyor şu anda.
0: Bu arada 2 yıllık gösterge faizi %42'nin üzerinde, endekste de 13.267 puan seviyesi var. Siz anlatırken ben bir yandan baktım ISO 500'de kaç şirket borsada var diye. 91 şirket varmış. İkinci ISO 500'de ise 34 şirketin borsada işlem gördüğünü ifade edelim. Birazdan isterseniz yine bu konuyu da açarız. Yine ilintili olarak Mehmet abi, istersen ortaya konulan konular üzerinden de sohbetimizi sürdürmüş olalım. Bu yeni açılan şirketlerin şu konjonktürde açılıp açılmama meselesi, buna gerek var mı? Çünkü halka açılma noktasında bu kadar hızlı şirketlerin dahil olmasının da fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturabileceğine siz değindiniz.
3: Şimdi aslında bu iş iki yönlü. Halka açılmadan mana şirketler için 3 ana unsur olabilir. Bir tanesi halka açılmakla evet kurumsal yapıyı pekiştirmek ve transparency dedikleri şeffaflığı kazanmak, ki kurumsallığın en belki de önemli noktası ya da arzu edilmesini gerektirecek nokta bu. Ama bu çok ulvi. Çoğu şirket bunun için gelmiyor. İkincisi, ki çoğunun başvurduğu şey, şirketler tabii ki yatırım içinde ve faaliyet içinde belli bir büyüme arayışında olabilir. Ki yeni yatırımların finansmanı da evet, Saadet'in doğru söylüyor. Şimdi faize biz 42 burada yatırımcı açısından bakıyoruz da.
0: Buraya verelim
3: tahmini. Oradaki faiz aslında Türkiye'de kanayan yarası. Şirketlerimiz son 20 yılda finansmanı, dış finansmanı, dış kaynağı fazlasıyla kullanır hale geldiler. Çünkü kaynağa erişmek öyle kolaydı ki ve onun maliyeti iş yaparken öyle de tatlıydı ki, bu alışkanlık son 3 yılda para politikası farklılaştığında onlara epeyce zarar vermeye başladı. Düşünün, 20 yılı hesap edin, 17 yılında elde ettiği kazanımlarının çoğunu veren şirket var. Çoğu şimdi bakıyorsunuz finansal yapılandırma peşinde. Çünkü kabaca örnekleyelim, 1 milyar şirketin borcu olsun ki bu ortalama iyi bir değer. Baktığınız zaman borsamızda borçlu şirketlerin milyar lira ve üzerinde borçları var. Kısa ve orta uzun vadede. Şimdi 1 milyar bir sene sonra %50-55 faiz oranı var orada. Buradaki gibi Bono'daki gibi 42 yok. Çünkü neticede bankacılık sisteminde para kazanmak zorunda. O mal ettiği parayı da kar ederek satmak zorunda. EBITDA'nın yani FAVÖK, faiz amortisman vergi öncesi karın %35

0: tanesi yeterli şirket. Bu ortamda dahi çok iyi kar ediyor demek bu. Aslında baktığın zaman iş yapabilen iyi para kazanıyor. Ama kendi parası varsa, kendi parasıyla iş yapıyorsa, kendi parası olup da iş yapıp para kazanan şirket de zaten halka açılmayı düşünmüyor. Gittiğiniz zaman ben çok öyle görüşmeler yapıyorum. Davet alıyorum. İnsanlar davet ediyor, anlamaya çalışıyorlar halka arz ya da kurumsal çalışma prensipleri, kurumsal finansman tarafında neler yapılabilir. Zaten şirket kendi öz varlığıyla iş yapıyor ve para kazanıyorsa o şirketin halka açılmak gibi bir düşüncesi olmuyor. Şöyle oluyor çoğundaki düşünce, ya diyor ne yapacağım, halka açılıp karıma başkalarını da mı ortak edeceğim ya da benim borduma, yönetimime bir başkası da gelip de burada bana eleştirel bir takım şeyler mi yöneltecek, bana işimi mi öğretecek? Çoğu zaman egolar kesişiyor ve tabii ki güç kesişiyor. Onlar zaten halka açılmıyor. Bugün halka açılmak isteyen firmanın en doğal olarak en temel sebebi para ihtiyacı. Gidip de bunu finansal sistemde, finansal kesimde belli bir maliyete katlanarak yapmak yerine, çünkü o maliyet ağır, onu anlatmaya çalıştım. Kendi varlığından, öz varlığından hisse ihraç ederek neredeyse yeni ortak aldığında sıfır maliyetle, öyle diyelim, öyledir. Şirkete bir değer biçersiniz. Oradaki 1 lira nominal değerli hisselerinizi belli bir fiyattan satarsınız. Belli bir yüzdesini satarsınız. O gelecek para da size kaynak olur. Bunu yapmak peşindeler. Bir sürü firmada şu an sırada bekliyor. Hani bazen eleştiriyor insanlar, diyor ki ya işte bu kadar çok halka arza izin verin. Bunlar da halka açılan bu şirketlerde bakıyoruz işte borç kapatıyorlar. Borcu öncelikle kapatmaya uğraşıyorlar. Tabii sebep bu zaten. Birinci amaç halka arzla ilgili olarak, birinci amaç şu ortamda kaynak sağlamak. Yani dur ben prestijim var, işte şeffaf olayım, kurumsallığı pekiştireyim, öyle bir dert yok. Üçüncü bir amaç daha var. Şirketler halka açılmakla birlikte uluslararası manada uluslararası tekliflere de açık hale geliyorlar. Yani işbirlikleri, yabancı işbirlikleri ve yabancı ortak, yabancı iştirak ve dışarıda büyüme, tabii ki bu onlara uluslararası pazarlara da erişim imkanı sağlıyor. Çünkü pek çok yabancı için halka açık şirket, şeffaf duran şirket, baktığınız zaman hedefte ortak olabileceği, iş yapabileceği şirket manası taşıyor. Orada da neye kilitleniyoruz? Onu uzun uzun Üzeyir kardeşimiz anlattı. Şimdi MSCI konuşuyoruz ya. Oraya kilitleniyoruz şu an. Çünkü öyle bir yapı oluştu ki borsada 600'den fazla şirket var. Bunlardan baktığınız zaman 10-15 tanesi endeks demek. Konuşmamıza öyle girdik. O konum tabii endeksin matematiği gereği böyle. Dünyada çok mu farklı zannediyorsunuz? Dünya da böyle aslında. Ama bizde temel sıkıntı şu. Bir tabir var. İki kasa bir masa derler yani şirket için. İki kasa bir masa, bir bakıyorsun olmuş 5 milyar dolar. Olmaz.
1: Var mı Borsa İstanbul'da böyle şirketler?
0: Yani şimdi endeks içinde muhakkak bir iki tane bir çırpıda sayılabilir. Belki iki kasa bir masa değil ama değerleme yaptığında böyle bir değeri hak ediyor etmiyor tartışılacak şirketler muhakkak var. Ya da çok iyi olabilir şirket ama senin bunca yıllık işte borsa geleneğinde 3 tane büyük holding say dediğinde sayacağın holdinglerin değerini 3'e katlamış şirket oldu bu borsada. Oldu. Sonra da patron dedi ki ya benim şirketim o kadar etmez. Sonra da fiyat geri geldi. Şimdi de o fiyat yukarı gidemiyor. Orada da yatırımcı sürekli ondan şikayet ediyor. Şimdi bu tip şeyler, tekrar söylüyorum, dünyanın bütün borsalarında var. Magnificent Seven. 7 muhteşem şirket. Nerede? Amerika'da. Size ben sorayım, SpaceX o para eder miydi? Mümkün değil, etmez. Zaten etmediğini görüyorsunuz şu an borsalarında. Şimdi dünyanın temel sorunu şu.
1: Hemen onlarda da ama yeni yatırım haberleri döndürmeye başladılar.
0: Önemi yok. Temel sorunumuz şu. Pandemide otururken 2 yıl boyunca tabii ki insanlar ne yapacak? Yani taş mı yiyecek? Para basıldı bolca. Dünyanın bütün ülkeleri para bastı ama en çok basan kim? Amerika. Şimdi Amerika sürekli dünyaya hikaye anlatıyor. Diyor ki işte bilançoyu daraltacağım diyor Fed. Bunu en son bundan evvel iki defa da daha duyduk biz. Nerede duyduk ilk? Lehman krizinde. Bir bakın Lehman'daki bilanço büyüklüğüne, şimdikine bakın. 14 katı. Neyi daralttın abi sen? Bu dünyaya söylenen

0: Anlatılan bir masal, maval. Şimdi mesela MSCI konuşuyoruz ya, diyoruz ki yabancı işte giderse, ya yabancı çoktan gitti. 2020-21 borsalar coşarken bir tane borsa, bir ülke satış dedi. Kim? Arkadaşlarım burada. Biz, %63 değil miydi yabancıların MKK'daki payı?
1: Üzerindeydi, evet.
0: 2016'ya götüreyim sizi, %72 idi.
1: Doğru.
0: 2016'dan 2020-21'e sen 21'den sonra
2: 6.
0: 35'in altı, bir ara 25'i gördük.
2: Evet.
0: Onun sınırı 31-35 arası oldu bizim için. Zaten yabancı yok. Ya var mı yani şu an? Ama şimdi biz burada borsa konuşuyoruz ya, düştüğümüz hata o. Hep ise yoğun konuşuyoruz. Yabancı ne işe yarıyor? Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Türkiye'nin de fonlamaya ihtiyacı var. Yok mu? Var. Fazlasıyla. Bütün ülkelerin var. Hep CDS konuşuyoruz. Niye? Bizim borçlanma mantığımızda borçlanma maliyetimizi ülke risk primimiz belirliyor. Herkese 2 lira, A'ya 2 lira, bize 3 lira. Bunun mantığı öyle çalışıyor. Maalesef öyle. Bu ekonomi adına konuştuğumuz, dış ilişkilerde konuştuğumuz şeylerin çoğu siyasi. Halk Bankası davası hemen örnek diyelim. Kaç yıl sürdü? Çözüm onu Amerika'da davalar neydi? Bir yılda çözülür. Nasıl çözüldü bir anda? Ama kaç yıl sonra? Ve çoğu insanın ortak fikri çözülmeyeceği yönündeydi. Pek çok şey siyasete kilitleniyor ama dünyanın şu an realitesi ve gerçeği basılan para. Amerika bu parayı basmaya devam ediyor. Bu para basıldığı sürece fonlamada çok büyük bir, bence, aksama olmaz gelişmekte olan ülkeler için. Evet. Ha, ama MSCI tarafında bizim için önemli ne? Bu borçlanmalara birileri aracılık etmek zorunda. Ülkeler Ligi bunu belirliyor. Bak, o da bir belirleyici. O yüzden de bizim o ligden düşmememiz gerekiyor. Bu iş sadece borsa hisse senedi meselesi değil. Senin Eurobondların da menkul kıymet ve onlar da aracılık ihtiyacı içinde.
2: Sınır pazara girdiği takdirde Vietnam, Romanya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerin olduğu bir lige inmiş oluyor Türkiye.
3: Yani Allah
2: şayet
3: korusun
2: gelişen
3: yani.
2: Piyasalar endeksinden çıkarsın.
0: Katılıyorum üzere, ben de Allah korusun derim. Çünkü dedim ya, tek meselemiz hisse senetleri değil. Tabii ki borsamız iyi olsun, tamam da menkul kıymet dediğimiz kavram çok geniş.
2: Ne olur öyle bir şey olursa o senaryoda?
3: Ya şöyle söyleyeyim, elbette bu endekslerin Türkiye'ye ayırdığı paylar daha da düşer. Yani şu an tam rakam bilmiyorum ama MSCI'nin herhalde pasif fonlarla beraber Türkiye'de bir 60-70 milyar dolar var herhalde. Onu izleyen fonlar. Yani oradan ne kadar çıkar, ona bakmak gerekir ki daha önce ağırlık hani %2'lere yakındı, 0.4'e gelene kadar süreçte çok ciddi çıkışlar oldu ve bizim yerli yatırımcı bunu karşılayamadı. Yani şu an bakma, hani biz endeksi konuşuyoruz, 13.200'üz şu anda, geçen haftalarda konuştuğumuz 14.000-15.000 diyorduk ama bu endeksin asıl rakamının bu olmadığını herkes biliyor. Yani 8-10 tane şirketi çıkarınca, geçen sene onları da saymıştık, endeksin seviyesi buralar değil, 9.000-10.000. Yani ve realite bu. Çünkü baktığımız zaman 2,5-3 yıl önceki endeksin değeri 9.000-10.000 ve endeksteki şirketlerin çok büyük bir kesimi o rakamlarda. Yani belli şirketlerin katkısıyla ya da hareketleriyle endeks oralara gitti ve şu anda da onu geri veriyor. Şimdi sıkıntımız bu. Yani biraz daha yabancı çıkacak olursa içeride bunu karşılayacak büyük bir şey kitle yok. Yani yine o Türkiye'nin hani kolay kolay manipülasyona konu olmayacak endeksin bel kemiğini oluşturduğumuz dediğimiz şirketler daha da kötüye gider. İşte manipülasyonlarla belli seviyelere gelen ya da işte artık neyle değilse manipülasyon da, gerçi ben artık rahat kullanıyorum çünkü SPK Başkanı eskisi ve Hazine Maliye Bakanı da söylemişti. Yani o nedenle endekse böyle garip garip şirketlerin girdiğini görürüz. Bizim ana şirketler de yarın Froto'yu çıkarırız, Tofaş'ı çıkarırız, Otokar'ı çıkarırız, işte öbürünü çıkarırız, Arçelik'i çıkarırız vesaire. Yerine bir bakmışsın Türkiye'de istihdam piyasasında hiçbir hükmü olmayan, biraz önce söylediğiniz gibi abi, iki kasa bir masa şirketlerden oluşan bir endeks görmeye başlarsın. Yani realite buraya doğru gidiyor. Yani biz Türkiye'de şunu gördük. Yani biz sermaye piyasalarının gelişimi elbette önemli ama sermaye piyasaları reel ekonomiyle birlikte gelişmeli. Yani şu anda paradan para kazanılan, başka bir şey üretmeye ihtiyaç duyulmayan bir ekosistem var sermaye piyasalarında. Parayı hani katlama yöntemimiz var. Ama reel ekonomiye dokunuş tarafına baktığın zaman birçok şirket yok. İşte bir çalışanı var, şu kadar piyasa değerine ulaştı. 50 çalışanı var, bu kadar piyasa değerine ulaştı. 200 çalışanı var, bu kadar piyasa değerine ulaştı. Hani bana kalırsa bir çalışan, iki çalışan, 50 çalışan, 100 çalışan olan şirketlerle biz bir kere halka arz etmeli miyiz ya da durmalı mı durmamalı onu bile belki tartışmamız gerekiyor.
2: Niye bu kadar o zaman ilgi görüyorlar, yükseliyor fiyatları?
3: Çünkü ilgi de nereden geldiğine bağlı. Yani nereden ilgi geliyor? De böyle halka arzlarda tamam hani bu şirketlere bir ilgi var dedik. İşte insanlar geliyor işte 3 milyon başvuru var. Bir hisseye halka arzına 3 milyon 3,5 milyon kişi bu tekil hesap başvuru yapıyordu. Biz yıllarca sermaye piyasasının toplam hesap sayısı 1 milyondu. Yani tekil bazda baktığın zaman.
0: 2020'ye kadar 1 milyon o kadar.
3: Aynen, pandemide 8 milyona çıktık. Niye çıktık? İşte daha bugün biriyle konuşuyorum. 12 tane hesabım var. Halka arzlara giriyorum diye hepsine eşit miktarda alıyorum, eşit miktarda satıyorum. Şimdi bir kişi 12 tane hesap açtırıyor birilerinin üzerine. Eşi, çoluğu, çocuğu, anne, baba, dayı, teyze, hala, amca, dayı vesaire gidiyor bu. Eskiden bu şöyleydi. Kurum bazındaki hesaplarınla girebiliyordun. Yani o zaman henüz tekilleştirme yoktu hesaplarda. Bu sefer de bu arkadaşlar farklı kurumlardan hesap açtırıp halka arza girebilmek için aracı kurum kurum geziyorlardı. Yani benden hesap açıyor, senden hesap açıyor, ondan hesap açıyor, ondan hesap açıyor. Sonra hepsine halka arza giriyor. Sonra paraları bir yerde topluyor. Geri kalan sadece halka arz için şey ve aracı kurumlar için muazzam bir külfet. Sonra sicil bazında halka arza geçtik. Bu sefer de halk sicil bazında halka arzın yolunu, bizim evde kaç çocuk var? 3 çocuk var. Hani Kemal Sunal'ın filmi gibi. Anne var, baba var, teyze var, amca var, dayı var, Almanya'dan para toplar gibi. Toplayıp hepsine hesap açıp halka arzlara buradan girmeye başladılar. O 8 milyon rakamı da öyleydi. Nitekim o halka arzlarda gerçek gelen hesaplar da oldu. Ama o zaman da söylemiştim, hala da aynı fikirdeyim. Bizim yatırımcı sayımızın 1 milyondan 8 milyona çıkması gurur duyulacak değil, utanılacak bir süreçti. Çünkü halka arzların getirdiği o tavan tavan gider ahlaksızlığının bana kalırsa, yani o sürecin bir etkisiydi. Ve o dönem küçük yatırımcıya bunu söylediğimizde, ya benim kazandığım 3 kuruşta mı gözüm var dedi. Ve ben her zaman söyledim. O dönem sen 3 kuruşunda 3 kuruş kazandın. Ama başkası milyarına milyarlar ekledi. Yani asıl hani devenin hamuduyla götürenler başkaları oldu. Ve o halka arzlarda o fiyatlar adil fiyatlar değildi. Normal bir dağılım süreci olmadı. O halka arzlardan kazanan işte bu bizim sermaye piyasasının katılımcıları, vatandaşlar olmadı. Yani ve sonrasında o şirketlerin değerlerini de gördük. Ben o zaman hep kullandığım tabir vardı. Zannedersin ki bizim bu halka arz edilen şirketler Silikon Vadisi'nin baş aktörleri. Zannedersin ki güneş enerjisini bunlar buldu. Teknolojiyi bunlar buldu. Uzaya bunlar gidiyor. Her şeye bunlar gidiyor. Ve sonuçta gördük ki, yani o hikaye toz ve gaz bulutu. Bugün uzaya gideni görüyor musun? Maden çıkaranı görüyor musun? Ya da o şirketler o günkü o sattıkları hikayelerin karşılığını görüyor musun? Hiçbiri yok. Yani ben onun için diyorum. Yani bir şirketin hayal satmak çok kolay. Yani ciroya dönüşüyor mu? Ne kadarlık ciro yaptı? Bir projeksiyon açıkladın. İşte maden buldum dedi. Biri ışık buldum dedi. Koronayı öldürüyor dedi. Bir başkası işte bir şeyle anlaşma yaptım dedi ki baktığımız zaman onun ana şirketle hiçbir alakası yok gibiydi. Yani bir sürü haberler geldi. Ama şunu görmedik. Yani bunun sonucunda ben şu kadar yatırım yapacağım ve neticesinde bu kadar istihdam oluşturacağım, bu kadar ciro oluşturacağım, bunun kar marjı olacak vesaire. Hiç görmedik. Yani en güzel hikayeleri yazanlar en iyi yerlere gitti. Yani ama hikaye olarak kaldı bunlar. Ve nitekim bunlar devam ediyor. Yani bizim hani o tarafta dediğim gibi o yatırımcı sayısının artması vesaire evet. Şey değil. Yani hikaye oradan gelmedi. Bugün de baktığın zaman yine halk arzlarda bir umut, eskiden hani 10 tavan beklentisi vardı. Şu an o tavan beklentisi 2'ye 3'e düştü. Abi 2 tavanı var mı? 3 tavanı var mı? Hala bir umut giriyorlar. Ama son halk arzlardan 4-5 tanesinde bu olmayınca ilgi yavaş yavaş geri azalıyor olacak. Ve muhtemelen sonraki halk arzlar daha da zorlanılacak. Hani o halk arzlar bir şekilde olur. O paylar birilerine gider vesaire olur ama bu da sorun değil. İşin en büyük sorunu halk arzı yapmak, talep bulmak değil. Sonraki süreçte o şirketlerde likitte kalıyor mu ona bakmak lazım. Biz son 6 yıldır yaptığımız halka arzların bugün ortalama işlem hacimleri nedir diye bir bakmamız lazım. Yani ve borsaya baktığın zaman ben her zaman şunu söylüyorum. İstanbul'da ortalama bir semtte bir daire alınabilecek, iki daire alabilecek fiyat hacmi kadar gün içinde işlem hacmi oluşan şirketler var. Şimdi bu hacimlerle o şirketlerin adil değere ulaşmasını bekleyebilir misin? 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon işlem hacmi. Yani bu artık 50 milyon sende bende yok belki ama olanlarda bundan balya balya var. Yani 10 tane, 100 tane, 50 tane, 500 tane o 50 milyonlar var. Ve piyasaya girdiği zaman o şirketlerde adil değer oluşumunu unut. Yani o kadar sığ bir hissede bir balina dediğimiz hani yatırımcı grubu geldiği zaman bambaşka fiyatlar oluşabiliyor. Sonra da biz bu değerler nasıl oluştu? Yatırımcı niye oraya gidiyor? Onları tartışıyor oluruz. Ve neticede de bu tablo ortaya çıkıyor. Yani bizim
2: açmamak mı gerekiyordu yani bu şirketleri?
3: Bence
2: ne yapmak lazım?
3: Ben en başından beri söylüyorum. Lazım. Kriterlerin daha da ağırlaştırılması lazım. Bugün konuştuğumuz rakamlar TL ölçeğinde konuştuğun zaman hani diyorsun ki işte 2,5 milyar işte cirosu olacak. İşte şu kadarlık aktif büyüklüğü olacak vesaire. Ama bunlar dolara çevirdiğin zaman rakamlar çok küçük kalıyor. Yani bahsettiğin rakamlara hani hep örnek veriyorum. Etiler'de bu yeni yapılan bir proje var. Bir katını alamazsın onun. Bir katını alamıyorsun. Yani orada örneğin bir katta 6 daire var. 6 dairenin toplamı bizim halka arz kriterimizin şey oluyor. Ve bir kat. Orada toplam hani 3 bloktan farz etsen belki toplamda 80 kat var. Yani 3 tane bina 80 tane halka açık şirket büyüklüğüne ulaşabiliyor. Yani o ölçelerin de biraz bence gözden geçirilmesi lazım. Biraz daha belki yanına istihdam kriteri konulabilir, başka evet. şeyler konulabilir, rakamlar büyütülebilir. Ama daha seçici ve daha şey şirketler olması lazım. Hoş daha büyüğünü de bu piyasa şu şartlarda kaldırır mı? O da ayrı bir konu.
2: 13.247'ye geldi endeks. Günün en düşük görülen seviyesi. 100 şirketi tekrar isteyelim. %1.88 değer kaybı yaşıyor. Kayıp bir gün daha ekleniyor takvime. Şirket sayısı da kırmızı olan şirket sayısı da artmış durumda. 75'in üzerinde şirket düşüş gösteriyor. Şok marketler sınırlı geri çekiliyor. Alerco %0.2 düşüyor. Aksen, Europower, TRMET, Gesan fiyatı düşen şirketlerin son sıralarında yer alırken fiyatı en fazla düşen şirketler Şekerbank, Odin, RAL Yatırım Holding, Fenerbahçe, Aselsan, Petkim, Tofaş, Batı Çim, Tüpraş, Kuyaş, Patek, Mia Teknoloji en fazla fiyatı gerileyen şirketler. Yükselenlere baktığımızda Balsu, Euren, Dohol, Margün Enerji, Hektaş, Anadolu Efes, Pasifik, GYO, Enerjisa. Bu sene herhalde yılın ikinci yarısı için bu denli bir beklenti yoktu ya da var mıydı bilmiyorum. Siz lütfen beni düzeltin Sadrettin Bey. Böyle tablo devam ederse bu yılda Borsa İstanbul adına kayıp bir yıl olarak mı kayıtlara geçecek?
1: Uğur, maalesef öyle görünüyor. Yani ama son çeyrekten belki biraz daha umutlu olmak gerekebilir.
2: Her çeyrek için aynı şekilde
1: evet,
2: değerlendirmeler
1: yani yapıyor. Öteleyerek gidiyoruz. Umut olmadan olmaz. Bu yani demin Üzeyir'in söylediği, Mehmet abinin söylediği konu da yani halka arzla ilgili. Biz hep rakamlar konuşuruz da biraz oraya şey koymak lazım.
2: Ne koymamız gerekiyor?
1: Kaliteyle alakalı bir kriter geliyor olması lazım. Bunun ne olacağını tam kestiremiyorum, bilemiyorum yani ama hani bunun bir şeyi hani rakamsal boyuta dökemeyebilirsiniz ama yani oraya bir kalitatif bir kriter seti gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hem endekse alınması için hem de belki halka arz süreci içerisinde. Yani onu dediğim gibi nasıl konulabilir ondan çok emin değilim. MSCI'dan da çıkacağımızı ben düşünmüyorum. Bu MSCI'ın da işine gelecek olan bir durum değildir. O nedenle bizim ona karşı alabileceğimiz önlemler de mesela bu bence basit bir şekilde hani çözülebilir diye düşünüyorum. Çözülmek istenirse ki ben o yönde de adımlar atıldığını görüyoruz. Bence çözülür. O yüzden MSCI'den çıkma gibi bir durum olacağını zannetmiyorum. Ama bizim yaşadığımız hani sorduğun soruya dönecek olursak sadece Türkiye spesifik bir durum da değil. Hani şey çok değişti. Yani global ekonomik aktivite çok değişti bence. Ve hani yapay zeka diye biz bunun üzerine çok konuşuyoruz ama yapay zekanın bence getirmiş olduğu bir durağanlaşma da var. Yani buna tam bunu nasıl ifade etmek gerektiğini tam kestiremiyorum ama yani şöyle demek istiyorum aslında. İnsanlarda bir sanki yılgınlık oluşmaya başladı. Bu yılgınlık oluşumu sanki tüketime de yansıyor gibi. Yani bunu ifade etmesi zor. Ama mesela bugün mesela Japonya'da vardı. Japonya'ya ilgili bir haber okumuştum. İşte ekonomik büyüme beklentilerini işte 1.4'ten 0.9'a çekmişler falan. Böyle bir şey var. Avrupa tarafına bakıyorsun büyüme yok. %1.5'lar, 1.5 bile yok galiba Avrupa tarafında eğer aklımda yanlış kalmadıysa. Amerika tarafında böyle istenilen kıvamda bir büyüme yok. Ve diğer taraftan bu yapay zekanın getirmiş, yapay zekanın ihtiyacı gereği gelmiş olan enerji fiyatlarında bir artma var. Ve bu artış enflasyonu tetikliyor. Enflasyonu tetikleyince faizi yukarı yönlü tetikliyor. Büyümeyi aşağı doğru çekiyor. Enflasyonu yukarıya götürüyor. Ve böyle baktığında bütün ekonomik faaliyetlerde bir durağanlaşma göze çarpıyor. Ve bundan en çok kim etkileniyor? Maalesef Türkiye etkileniyor. Niye? Çünkü bizim bölgemiz, yani ana ihracat pazarımız Avrupa. Euro dolar paritesi toparlanamıyor. Girdiğimiz dolar, enerji maliyetlerimiz yüksek. Rekabet gücünü kaybediyorsun ve yurt dışındaki yapay zeka rallisine mi diyelim artık, yani ya da yapay zeka, bunu borsa bazında söylemiyorum. Ekonomik aktivite dinamizm bazında söylüyorum. Bizim oraya yeterince katkı veremediğimiz için, bizim daha önce de söylediğim imale sanayimiz daha konvansiyonel bir sanayi olmuş oluyor. Sermaye birikimini doğru düzgün yapamadığımız için o sermaye birikiminin eksikliği neticesinde bence daha konvansiyonel kalıyoruz ve bu konvansiyonellik bize, hani zayıflık olduğu zaman global ekonomik aktivitede, bizi daha fazla vuruyor aslında. Benim görebildiğim şu anda o. Tabii biz bu vuruşu nereden görüyoruz? Hani borsa üzerinden okuyoruz ama dışarıya çıkıp bakmak da lazım. Belki hani bankaların aktif kalitesine bakıyor olmak lazım. O tarafta kredi kalitesi nasıl seyrediyor? Kredi büyümesi nasıl şekilleniyor? Bunlara bakmak lazım. Yani o tarafa baktığımız zaman da resim şunu söylüyor. Hani biz son bir sene içerisinde bireysel tarafta takibe dönüşüm hızında bir, daha doğrusu takibe dönüşümde bir hızlanma gördük. Şimdi yavaş yavaş mesela bunun KOBİ'ler tarafına doğru sirayet ettiğini görüyoruz. O tarafta biraz daha hızlanma var. Bu böyle bakıldığında bütün resimde işte şeyi gösteriyor. Yani ekonomik aktivite yeterince hızlı büyümüyor. Ha, bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Ve bu ortam bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Biz konvansiyonel olduğumuz için bence bizi biraz daha fazla sıkıştırıyor. Ben buna mesela biraz daha ters gözle bakıyordum. İşte bahsettiğimiz, hani Üzeyir'le daha önce yaptığımız yayınların olduğu dönemde, yani bakış açım şuydu. Avrupa'nın bir toparlama süreci olacak ve o toparlama süreci başladığında biz de bundan fayda sağlayacağız. Hatta konvansiyonel ekonomi olduğumuz için bu talep toparlanması bize daha olumlu sirayet edecek. Ve bizim sürekli olarak ertelediğimiz konu aslında bu. Bu talep toparlanması globalde sürekli olarak ötelenen bir duruma dönüşmeye başladı. Yani Avrupa tarafının bu zayıflığı bence bizi ekstra olarak vuruyor. Üstüne sağımızda bir savaş var. O savaşın neticesinde petrol fiyatları yukarıda. Onun getirmiş olduğu bir enflasyon baskısı var. Ve biz bir türlü istenilen, hani bu öz sermaye karlılıklarının ya da daha doğrusu sermaye oluşumunun enflasyon üstü olmasını başaramıyoruz. Ve ciddi bir reel faiz ödemek durumunda da kalıyoruz. Ve resim bu şekilde olunca maalesef bu kredi erişimin zayıflığı, büyümenin zayıflığı, hepsi üst üste geliyor ve bizde hani bu demin endeksi, senin söylediğin seviyeleri, hani arkasında başka bin türlü neden arayabiliriz ama bence asıl neden bu ekonomik aktivitenin yeterince kuvvetli olamayışı, toparlanamayışı. Hı hı. Ve o nedenle de bir sonraki çeyreğe doğru bir öteleme durumu oluyor.
2: Bir küresel haritayı da isteyelim. Global ölçekte borsaların geldiği noktayı da görmüş olalım. Haftanın 4. işlem gününde Amerika'da artı fiyatlamalar var. Artık spot piyasa açıldı. S&P yükseliyor. Nasdaq %1.9 artıda. Dow Jones Endeksi yarım puan üzerinde alıcılığı. Londra yarım puana yakın yükseliş kaydediyor. DAX Endeksi sınırlı yükseliyor. İspanya'da IBEX %1.7 artıda. IBEX Paris'te GAC 40 %1 yukarı yönlü gösteriyor yükselişi. Bir bizde düşüş var açık olan borsalarda şu an. Yani bu kriz bir bizi mi vuruyor? Küresel piyasalar adına bir krizden bahsedebilir miyiz önümüzdeki periyotta?
0: Evet abi. Bence zor. Yani biraz evvel onun matematiğini şöyle yaptık. Amerika para basmaya devam edecek. Ediyor, edecek. Çünkü bu devasa borçtan kurtulma şansı yok. Dünyada da şöyle bakmak lazım. Nüfus büyüyen yegane şey, sürekli büyüyen şey nüfus. Ve güzel bir yerden aslında sen konuyu açtın. Yapay zeka. Yapay zeka niye gelişiyor ya da niye bel bağlanıyor? Çünkü totalde bakıldığında robotik düzen, tamam mı? Ve bunun getireceği maliyet avantajı daha fazla para kazanmak, daha fazla kar elde etmek. şu anki temel dert o. Bu kadar çok yapay zeka pompalanmasının en temel sebebi daha da çok kar elde etmek. O olasılığa oynamak. Şimdi ama yapay zeka ile yaptığınız şeyde bir mal ya da hizmet üretiyorsunuz. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bir şey, bir çıkıyor.

0: de elde ediyorsun. Kim için? Satmak için. Kime? İnsanoğluna. Yapay zekaya değil. Ben tüketeceğim. Şimdi Çin'de üretimin %28'i robotik teknolojiye dönmüş.
1: Kullanıyormuşsun abi sen yapay zeka?
0: Arada işte kullanıyorum. Soruyorum bir şeyler. Kullanıyorum. Sen reklamını sen yapmayalım. İki tanesini kullanıyorum.
2: Ya kullanıyoruz kullanmasına. Ben demin espri şundan dolayı yaptım. Çok pardon evet abi araya giriyorum. Şimdi yok, bir noktada yapay zeka yapay zekaya satmaya başlayacak. Elon Musk'ın söylediği yere doğru gitmeye ihtimalimiz var. Paraya gerek kalmayacak diyor ya. Bence o rahatsız ediyor. Şimdi biz bu yapay zeka bu kadar yatırım yapıyoruz. Ulan bunun sonunda biz para kazanmayacaksak diye bakıyorsun. Biz neye yatırım yapıyoruz gibi bir noktaya gidiyor. Ama kullanıyor muyuz? Evet.
3: Güzel yapsan
2: olabildiğince destek alıyoruz.
3: Kullanıyorum. Yani her gün kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Kocaman bir kütüphane niye kullanmayasın?
3: Hepimizin hayatında
0: kötü
3: yani.
0: Kötü tarafı evet. Bak lafı nereye getireceğim? İnsanoğlunu tembelleştiriyor. Evet. İnsanoğlunu yakın zamanda acayip işsiz bırakacak. Şimdi devletlerin en büyük sorunu insan dediğin şey yemek içmek ister, barınmak ister öyle değil mi? Niçin ekonomik aktivite diye bir şey icat olmuş? İnsanlık çağı boyunca çalışmak ihtiyaç olmuş. Bunun karşılığında bir edinim olsun. O edinimle de insanlar neyse ihtiyaçları onu karşılasın. Şimdi Çin'de geri dönelim. %28 robotik teknoloji. Dünyanın en kalabalık iki tane ülkesini say desem Çin ve Hindistan başlıyorsun. Yok ki başka. Bu kadar kalabalık bir ülkede iş gücünün ucuzluğunu hep konuşuyorduk. İş gücünün sorunu olmadığı bir ülkede bunlar bu kadar büyük bir üretimi nasıl robota geçiriyorlar? O kadar robot insanların işini devraldığına göre o insanlar ne olacak? Eminim düşünmüştür Çinliler. Kapalı ekonomi olduğu için orada bir izahat görmüyorsun. Ama bu yapay zeka ve robotların bu hızlı gelişimiyle gideceğimiz nokta bu. Sürekli nüfusu artan dünyada daha fazla işsiz insan ortaya çıkacak. Bu kesin yani. Şimdi işsiz insan daha
3: belki
0: az para kazanacak.
3: Belki pandemiyle de nüfusu azaltmak istemişlerdir.
0: Olabilir ama bak işi yine ekonomik aktiviteye getirelim. Şimdi sen para kazanıyor, para artırıyorsan evet ekonomide iyi bir aktörsün. Harcayacaksın ya. Tabii. Ekonomi öyle dönmüyor mu? Biz harcadıkça ne yapıyoruz? Tasarruf ediyoruz, harcama yapıyoruz ya da yatırım yapıyoruz. Bu eşitlik çalışıyor, öyle değil mi? İktisadın temel kavramı. Ama tabii ki buradaki üretimden temel mantık bir şeyi sen amme hizmeti için üretmiyorsun. Tabii ki bir ihtiyaç karşılayacaksın ama bunun hep iktisadi bir bedeli var. Satıyorsun sen onu. Onu alacak taraf da karşı taraf da o robotlar değil, yapay zeka da değil. Yapay zekanın yemeye içmeye ihtiyacı yok. Aynen, giyim kuşama ihtiyacı yok. Ürettiğin ayakkabı markasını sen yapay zekaya satamazsın. En nihayetinde bakıldığı zaman aslında asıl kaosa orada gidiyoruz biz. Bir taraftan sürekli yapay zeka pompalanıyor, robotik düzenek pompalanıyor. Şöyle maliyetler düşecek, böyle olacak, şöyle üretim artacak, verimlilik artacak. İyi de kim için artacak? Artınca ne olacak? Burada o parasal genişlemede aman enflasyon oluşmasın, aman fiyatlar yukarı gitmesin diye pandemiden beri yapılan şey varlık fiyatlarını pompalamak. Biraz evvel sordun, onu hiç konuşamadık. Dünyada böyle bir şey bekliyor musun? Balon var mı? Balon yok. Paranın karşılığına, basılan paraya karşılık yaratma telaşı var. Ki eğer o para mal ve hizmete biraz olsun fazla giderse Türkiye'nin sıklıkla yaşadığı bu enflasyon rakamları oralarda oluşmasın diye. Düşünsene Amerika'da %34 enflasyon var. Yani mümkün değil. Yani mümkün de mümkün değil. Var olamaz ki. Yani yaşam koşullarına hiç uymuyor. Çünkü rezerv parası var. O para rezerv olmaktan çıkar. Şimdi Amerika bir savaş veriyor. Öyle değil mi? Öyle görünüyor. Neyin savaşını veriyor? Doların savaşını veriyor. Parasının her şeyi bastırıp da satın aldığı o rahatlığın savaşını veriyor. Ve bunu korumak için de her şeyi yapıyor. Kolay kolay onu o hükmü de kaybetmez. Çünkü dünyada para dedik ya sürekli büyüyor. O paranın bir yere yönelmesi lazım. Ülkeler için de ihtiyaç bu. Bir yere park etmen gerekiyor. Onu da park edecek büyüklüğe ihtiyaç duyuyorsun. Hala o büyüklük Amerika'da ama Çin peşinde ve yaklaşıyor. Bu yapay zeka muhabbetiyle biz dediğim gibi ekonomilerde evet çok daha fazla şey üretebiliriz, katma değeri yüksek ürünler üretebiliriz Ama herhalde asıl ıskaladığımız şey insan doğasının gereği. Yani biziz, kendimiziz. O yapay zekayı da insan eliyle oluşturuyoruz. Onu oluşturan insanlar bence burada insanlığın geleceğini ıskalıyorlar şu an. Orada çok büyük soru işaretleri olduğunu düşünüyorum ben. Ömrümüz yetmez.
3: Yapay zekalar da birbiriyle dedikodu yapıyormuş. Artık o raddeye getirmişler.
0: Tabii,
3: geçenlerde bir haber vardı böyle.
0: Tabii.
1: Ya orada Türkiye'de yapay zeka deyince de insanlar böyle çok farklı anlamlar yüklüyor ama evet bir teknoloji var, işleri kolaylaştıran tarafı var ama sanki şöyle bir algı var. Bir yapay zeka paketi var. Ben bunun parasını vereceğim. Geleceğim, koyacağım şirketime. Benim şirketim de yapay zeka sahibi olacak. Ben orada hep onu söylüyorum. Evet bir yapay zeka paketi var. Onu aldın, şirketine koydun. Ama o yapay zekayı işletecek içeride bir organik zekan var mı? Bizim işletmelerin çoğunda o yok. Çok net söyleyeyim. Yani o yapay zekanın ne oldu? Biz geçmişte şeyleri çok konuşmuştuk. Hatırlarsınız abi, siz de çok yaş olarak daha şeydir. Kurumsallaşmalıyız. Strateji belgesi hazırlıyoruz. Vizyonumuz var. Sinerjiyi yakalamalıyız. Şimdi bunun yerini artificial intelligence'ı hayatımıza sokmalıyız. Abi ben bunu duyduğum yerde diyorum ki tamam buradan bir şey olmaz artık. Yani konuyu kapat. Buradan bir şey olmaz. Yani çünkü artificial intelligence bu yapay zeka da demiyor. Yani böyle orada bir artificial intelligence da demek hissediyor böyle. Artık artificial intelligence hayatımızın her yerinde. Nerede? İşte Türk halkına soruyorsun. İşte şunu mayosuz fotoğrafını yapar mısın diye soruyor. Yani detay oraya indi. Yani ya da başka şeyler oldu. Yani,
0: Grok.
1: Yani bu tarz şeyler konuşuluyor. Yani bakıyorsun en fazla kullanılan şey nedir? Dur bir şuraya şeyi yükleyeyim. Şu tahlil sonucumu ya da bir şeyi.
3: Yorumla.
1: Hastalığım ne? Bana bir yorumla. Ya da şu ne? Bu yorumla.
0: İlim şimdi, bilim için kullanılmıyor kesin.
1: Aynen bu yapay.
0: %90 kullanılmıyor.
1: Yapay zeka dediğimiz bu şey de değil. Evet çok ciddi yapay zeka ürünleri var. Yani konuştuğumuz insanlar da var. Yani ben bir yazılım firmasının sahibiyle konuşurum. Gerçekten yapay zeka içselleştirmişler. Ve bunu makinalarla içselleştirmişler. Yani diyor ki biz makine üretmiyoruz ama üretilmiş yapay zeka yüklenebilecek makinayı alıyoruz Çin'den. Burada üzerine yapay zeka yüklüyoruz ve bunun karşılığında bize şu işleri yapıyor. Bu stüdyoyu topluyor diyor. Bu stüdyoyu boyuyor diyor. Buranın elektrik tadilatını yapıyor vesaire diyor. Şimdi bu başka bir dünya ama her şeye de böyle bir tırnak açıp artificial intelligence'ı hayatımıza sokmalıyız. İşte bu olmazsa biz işte şey yapıp rekabetin gerisinde kalırız. Yok abi yani şunu artificial intelligence kullandığın zaman en fazla şu oluyor. Bana bir logo tasarla diyorsun. İçinde küçük harf olsun ya da büyük harf olsun. O sana logo tasarlıyor ama onun başında tasarımcı yine duruyor. Bunu tasarladı, bunu tasarladı, bunu hangisini seçelim? Patrona götürüyor. Abi biz 4 tane logo tasarladık, hangisini seçelim? Patron diyor ki şunun rengi güzel, bu olsun. Bunu koyduk. İşte yapay zeka şirketin içine girdi mi? Girdi. Anca bu kadar oluyor. Daha fazlası yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Yani bazı şeyleri de hani üretmeden, temelinde olmadan hazıra konmak çok kolay değil.
3: Onu da yanlış kullanıyormuşuz yani.
1: Aynen yani şeye bakıyorsun tamam savunma sanayinde kullanılıyor diyor. Başka yerlerde kullanılıyor. Gerçekten Türkiye'nin o alandaki gelişimlerinde kullanıldığını net bir şekilde görüyoruz. Ama diğer sanayi kollarında benzer şey var mı? Ben emin değilim açıkçası.
0: İnsanoğlu eğlenmek istiyor ya. Doğal olan da o yani sürekli somurtmak. Zaten iyi çoğu zaman kötü gelen şey arkasından iyi bir şey gelse o iyi 10 baz etki yaratıyorken kötü hep 90. Yani hep kötüyle uğraşıyorsun ya. Tabii eğlenmek istiyor. Ya mesela şu sıralar en çok Türkiye'de dinlenen bir tane şarkı var. Yapay zeka şarkısı.
1: Evet.
0: Şarkıcı bile yok. Ama ses mükemmel, yorum mükemmel. Arkada seyirci var.
3: Kim söylüyor diye bakıyorsun.
1: Güller açsın mı yoksa abi?
0: Güller açsın evet.
1: Evet yani, ben de çok seviyorum mesela.
0: Yani şimdi...
2: Gerçekten ben duymamıştım.
0: Ben onu doğal karşılıyorum. Her şey ilim bilim olamaz. İnsan hisseden varlık. O robotlar şimdi ne tartışılıyor? Dedin ya sen aralarında tartışma
1: evet,
0: ortamı.
1: Evet.
0: Şimdi zeka dediğin şey yapay bile olsa o da öğreniyor. Daha hızlı öğreniyor. Ruh ayrı bir şey. O sende bende var. Bir robotta ruh olabilir mi? Bu tartışılıyor şu an. O da öğrenilebilir bir şey. Çünkü muhakeme etmeye başladığında hep olasılıklar oluyor ya, sen de öyle yaşıyorsun. Hep olasılıkları düşünüyorsun, iyiyi kötüyü düşünüyorsun. Gerçekten yapay bile olsa bir zeka olasılıkları düşünmeye başladığında düşünen bir varlık haline gelebilir. Bu çok da uzakta olan bir şey değil. O filmlerde gördüğümüz her şey gerçek oluyor işte. Yani yaşıyoruz ve şahit oluyoruz. Belli ki hep bir conspiracy, yani bir komplo var, bir teori var.

0: o teori üzerine önce bir sunuyorlar, sonra da gerçekleştiriyorlar. Teknolojik gelişme konusu beni rahatsız etmiyor açıkçası. Çünkü yeryüzünün gelişimine bakıldığında bu gelişmeden hiç kimse kaçamaz. Temel sıkıntı, biraz evvel konuştuğumuz şeye dönersek, şu varlıklar toplamı sürekli büyüyor ya, onun paylaşımı hala sıkıntı. Yani düşünsenize, yeryüzünde yaşayan insanların %98'i varlıkların sadece %10'una ortak, %90'ı geri kalan %2'nin elinde toplanmış durumda. Acayip değerler, acayip saçma sapan değerler oluşuyor. Ama senin benim ona ortaklığımız yok. Yani wealth dediğimiz o varlıktan herkes eşit pay alamaz, onu biliyorum. Ama yani o varlığın en büyük payını, hani derler ya, bir elin parmakları kadar insan bunlar elinde tutuyor. Asıl kaosu zamanla muhtemelen bu yaratıyor olacak. Geçtim yani yapay zeka, robotlar. Yine muhtemelen kaos o varlığın paylaşımında zaman geldiğinde çıkacak, sorunla ortaya çıkacak. Bize dönecek olursak tekrar, çünkü bugün düşen piyasadayız, insanlar bizden onu duymak istiyordur. Evet, bu şu anki düşüşün bir sürü bahanesini saydık. Ama en temel sebep, endeks bir matematik. Şimdiye kadar o matematikle, endeks mühendisliğiyle biz onu belli bir seviyeye taşıdık. Ama son 2 yılda her yıl yeni bir endeks rekoru kırmamıza rağmen, evet. Üzeyir onu güzel özetledi. Ne 9000'i, sen 9000 dedin, 4000, 3000 endekste hala sürünen hisseler var. Öyle hisseler var ve çok onların sayısı. Yani o hisselerinde tutan insanlar, bırak zararı çıkarmayı, zararı büyüttüler. Biraz evvel anlattığım o varlıktan faydalanmak gibi oldu. Maalesef o endeks yükselişinden fayda sağlamadılar. Daha çok vadeli piyasada endekse bet edenler, yani endeks alıp satanlar varsa tabii, Türkiye'de onun sayısı da çok az, onlar bir şeyleri değerlendirme şansı buldu. Türkiye'nin büyüme dönemlerinde endeksimiz hızlanıyor. 2 yıldır evet bir büyüme rakamı kaydediyoruz ama o büyümeyi tanımlamak lazım. %7 ve yukarısında büyüdüğünde senin endeksin de yukarı, evet, gidiyor. O vakit tabii ki muhakkak bir gün yine gelir. Biz gelişmekte olan ülkeyiz. O vakte kadar burada evet patinaj devam edecek gibi duruyor. Belki seçim yaklaştıkça o bize ilaç olabilir ama ona bile hala zaman var.
1: Birazdan şirketleri tek tek konuşalım. Saadettin Bey, değerlendirmelerinizi sizin de merak ediyorum ama kısa bir aramız var. Bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Gelecek, seninle gelecek. İstanbul Medipol Üniversitesi.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
4: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Allah'ım yağmur ver Allah.
5: Amin.
4: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
5: Amin.
6: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
7: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
8: Alacağım parçayı.
6: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
9: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
6: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
10: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
11: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
12: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
6: Göktaşı Pazar 20'de Afar'da.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen borsadaki geri çekilmeleri tekrar ekrana getirelim. %2'ye yakın bir düşüş var BIST endeksinde haftanın 4. işlem gününde. 13.300 puan seviyesinin altına sarktı. Gün içerisinde 13.264 son görülen seviye. 13.248'de en düşük görülen seviyeydi. 100 şirkete de bakalım. Özellikle endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde de geri çekilme var. Petkim, Aselsan, Tofaş, Tüpraş. Özel bir haber var mı Sadrettin Bey bu şirketlerde?
1: Uğur, açıkçası hani bunların hiçbirisinde hiçbir özel haber yok. Mesela şöyle söyleyeyim, Aselsan'ı böyle aşağıdan dördüncü olarak görüyorum.
0: Doğru.
1: Cuma günü Aselsan'a bir ziyaret yaptık Ankara'ya. Hı hı. Yani ben galiba herhalde ilk pandemi öncesinde bir ziyaretimiz olmuş Aselsan'a. Uzunca bir süredir gitmemiştim. Aselsan Ankara tesislerine sağ olsunlar, çok teşekkürler kendilerine. Bizleri misafir ettiler, ağırladılar. Tesisleri gezme şansımız oldu. Gerçekten hani bir kere öncelikle bir gurur duyuyorsun. Yani ben onu söyleyeyim yaptığı işle. Şimdi tabii burada bu kadar gerilemesini muhtemelen hani bir temelde bir değeri vardır. Yani değer üzerinedir. Çünkü Aselsan gibi bir hissede hani bu tip geri çekilmeleri spekülasyon olarak çok değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Muhtemelen bir değer var. O değerle alakalı olaraktan geri çekilme olduğunu düşünüyorum. Ama hani fikrim olarak söyleyeyim, gerçekten çok başarılı. Orada ciddi anlamda bir teknoloji yatırımı olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Bence gurur verici. Onun haricindeki genel olarak hisselere baktığımızda mesela Tofaş'ta hani ne vardır dersek bilanço geldi. Bilançonun hani belki ne derler mesela beklentinin realize olmasıyla ilişkilendirilebilir. Tüpraş'ta bence yine hani şeyle düşünmek lazım, petrol fiyatlarıyla belki ilişkilendirmek lazım. O şekilde yorumlanabilir. Bunun haricinde mesela bankalar tarafına baktığımızda genel olarak daha zayıf olduklarını görüyoruz. Burada özellikle hani Akbank'ın ilk bilançoyu açıklamasından sonra beklentileri kısmen aşağı doğru evrilmesi, Garanti Bankası'nın keza beklentiler tarafında riskler oluşabileceğini söylemesi ve aynı zamanda hani deminki konuştuğumuz minvalde faizlerin yukarı yönlü eğilimi etkiliyor diye düşünüyorum. İyi olan taraflara baktığımızda hani daha yukarıdaki hisselerde hani
0: en yükselen, en çok yükselen %3.4 yükselmiş.
1: Evet, yani tabii onun da endeks ağırlığı görece düşük olduğu için katkısı normal olarak daha düşük geliyor. Ama hani mesela bildiğimiz bu taraftaki hisselerden gittiğimizde yine mesela Ankara ziyaretimiz kapsamında Astor'u ziyaret etmiştik. Astor'da mesela geçen sene henüz boş olan alanların orada fabrika yatırımı olarak önemli bir aşama kaydedildiğini görüyoruz. Onların muhtemelen ciroya yansımaları olacaktır. Onun beklentisi olabilir. Fiyattaki geri çekilme hani bir alım fırsatı getiriyor olabilir. Çünkü neredeyse 400 lira kadar giden bir hareket vardı. Oradan bir geri çekilme sonrasında Astor bu seviyelerde. Diğer şirketlere baktığımızda da
0: niye hani, geri çekildi? Kar realizasyonu.
1: Kar realizasyonu tabii çok normaldir yani. Kar realizasyonu vardı. Onun geri çekilmesini gördük. Burada mesela bankalı olmasına rağmen hani TSKB'nin olumlu ayrıştığını görüyoruz. Orada hani TSKB'nin yönlendirmesine herhangi bir revizyon yapılmamış olması bence pozitif olarak değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Onun haricinde yine bildiğimiz şirketlere baktığımızda mesela Şok'u görüyorum bu tarafta hani artılar tarafında. Burada muhtemelen defansif olarak nitelendirebileceğimiz bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde sigortaların mesela daha dirençli olduğunu görüyoruz. Bu da demin konuştuğumuz şekilde faizin yukarıda olması finansal gelirleri destekleyen bir husus olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle o tarafta da daha olumlu bir görünüm var. Hani yani hisselerin üzerinden teker teker geçeriz ama çok fazla yani şey var, hisse var. Hani bildiğimiz hisselerde evet. Neler olabilir? Yani genel resim hani bugün özelinde çok haberi olan var mı? Hani Arçelik'te, Tofaş'ta finansallar açıklanmıştı. Onların etkilerinin olduğunu söylemek lazım. Bankalarda da benzer şekilde yorumlamak lazım. Hemen burada işmeni gördüğüm için söyleyeyim. Hani o da %2 aşağıda. Piyasada da işlem hacimlerinin de biraz daha zayıfladığını görüyoruz. görüyoruz bu arada. Bence onun bir etkisi olabilir. Onu söylemek lazım. Ama hani genel olarak fiyatlamalara bakıldığında Uğur, hani bilindik hisselerden diye söyleyeyim. Bence
0: bu saat olmuş 124 milyar BIST 100'ün hacmi.
1: Normalde biz 200'ün üzerine görüyor idik. Hani bu saat itibariyle değil ama hani tam kapanışta 200'lerin üzerine görüyorduk. O nedenle biraz işlem hacimleri zayıf da seyrediyor. Yani buradaki bence
0: bu arada günlük düşüş gün içerisinde şu an %2'yi buluyor ve aşıyor.
1: Yani şöyle Uğur, hani bu epeyce konuştuk bunu, bir sürü nedenle. Yani bugün spesifinde değil aslında. Borsa birkaç gündür zaten aşağı doğru eğilimli bir hareket içerisinde. Ben bunu biraz hani vade sonuyla ilişkilen, vade sonunun yaklaşması, keza yarın vade sonu, onunla belki ilişkilendirmek mümkün. Faizle ilişkilendirmek mümkün. Faiz çünkü 40'ın üzerinde olduğu zaman hani biraz da böyle psikolojik bir eşik gibi de duruyor yani. Ve bu psikolojik eşik sizi yatırım yapma tarafında biraz daha böyle ket vuruyor. Yani hisse senedi yatırımı yapmanız anlamında. Şirketlerin finansmana erişimini zorlaştıran ya da finansman maliyetlerini yukarıya çeken bir olsun.
0: Doğru.
1: Demin konuştuk hani global taraftaki ya da globalden de içeriye doğru yansıyan ekonomik büyümenin yavaşlıyor olması ya da yavaş seyrediyor olması şirketlerin ciro tarafındaki gelişimlerine ket vuran bir husus. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman aslında hani satışı bu şekilde izah etmek lazım diye düşünüyorum. Ama burada değer kavramı var. O değer kavramını göz ardı etmemek lazım. Her şeyin bir değeri var. O değere geldiği noktada bence o tepkiyi de verecektir diye düşünüyorum. Endeks olarak vermeyebilir ama hisse bazında biz o tepkilerin yavaş yavaş geldiğini görüyor olacağız. Bu ne zaman olur? Bence biraz şöyle, hani konuşmaya başlarken dedik ya, yine mi bir çeyrek daha öteliyoruz beklentileri? Belki iki çeyrek öteliyoruz, bilemiyorum ama sonuç itibariyle o değere yakınlaşmasını görüyor olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu anda faiz ciddi bir alternatif. Ben sadece şunu şey yapıyorum. Söylediğim şey şu. Türkiye'de bir daha faiz mesela %45'in üzerinde olur mu olmaz mı? Eğer üzerinde olmayacak ise, ki benim görüşüm o yönde, bir daha muhtemelen Türkiye'de faizi biz %40'ların üzerinde görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki bir 5-6 yıllık periyot içerisinde. Peki faiz aşağı gelir mi? Büyük ihtimalle hani biz analistler olarak, yani o onca yıldır model yapıyorum, faizin aşağı doğru geleceğine inanıyoruz. Faizin aşağı doğru geleceğine inanıyorsak bunun ne zaman olacağı bence asıl kritik soru orada düğümleniyor. Onun cevabını kendimize verdiğimiz noktada bence o taraf artık, ya da o nokta bence Türkiye'de hisse senedi tarafında daha iyiye gidişin olduğu bir dönem olacaktır. Biz bunu 2 senedir aslına bakarsan hatta öteliyoruz. 2025'in başında da biz böyle bir durumdaydık. 2026'ya geldik, yine böyle bir noktadayız. Ama her dönemin kendi içerisinde ön plana çıkan bazı dinamikleri olabiliyor. Bazı hisseler bazı dönemlerde daha böyle cyclical dediğimiz böyle konjonktürel hareketleri yapabiliyorlar. Onları mesela olabildiğince yakalamaya çalışıyoruz. Mesela hani TÜPRAŞ'ta petrol fiyatları, rafineri marjları ile ilgili onları yakalamaya çalıştık. Aselsan'da bir benzer oldu. Bence birazdan muazzam bir hareket onları yaptı. Yani gerçekten onları yakaladığınız zaman ya da yakalayabiliyorsunuz bu arada. Hani analist arkadaşlar ya da yatırımcılar bence bunları gayet net olarak yakalayabiliyorlar. Zamanlamayı mükemmel yapmak çok zor. Yani öyle bir şey gerçekten olan bir şey
0: vallahi
1: değil.
0: Ben
1: yani
0: bir dış göz olarak bazen %30, %40 yaptıktan sonra kurumların ve analistlerin de o şirkete doğru yakınlaştığını görüyorum.
1: Analistlerin bazen şöyle bir durumları olabiliyor. Yani ben kendim de bunu çok yaşadığım için. Yani o hikayeye kendini inandırmak için geçen bir süre oluyor. Piyasa inanıyor ve almaya başlıyor. Sen inanmaya başlıyorsun filan derken, ya ben bunu bir rapora dökeyim demem belki 1-2 hafta sürüyor. Ya şirkette bir teyitleşeyim filan, hani böyle şeyler olabiliyor.
0: Geçmiş olsun.
1: Sonra bir bakmışsın, evet aynen geçmiş olsun noktasına doğru gidiyorsun. Yani böyle şeyler olmuyor değil. Başıma çok geldiği için biliyorum yani. Bunlar yaşanıyor. O nedenle hani bir de piyasa çok hızlı fiyatlıyor bazı gelişmeleri. Mesela TÜPRAŞ'ın rafineri marjları ile ilgili. Şimdi hani yapay zeka dedik ya, Mehmet abi, yapay zeka sana takır takır rafinerin maliyetlerini sorduğun zaman sana bir cevabını verebiliyor. Bunu bir tek ben sormuyorum. Piyasadaki herkes soruyor. Benim sormayı unuttuğum gün bir başkası sormuş olup mesela hani o hissede o hareketi yapabiliyor yani. Takip edebiliyorsunuz yani. Bunlar önemli şeyler. O nedenle hani yapay zekayı kullanmanın evet, getirmiş olduğu bir avantajı yaşayabilirsiniz yani.
0: Sektörleri arkadaşlar ekrana verelim. Bu piyasada Üzeyir Bey, siz hiç maliyetlenmemişseniz şayet yatırım yapar mısınız?
2: Yani şeye bağlı, risk algım nedir ve ne kadar bekleyeceğim? Hani eğer 6 ay, 1 yıl, 2 yıl bekleyeceksem buradan maliyetlenirim. Yani beklerim, pozisyonumu alırım ama böyle daha kısa vadeli trade ediyorsam şu an buradan bir şey almam. Yani Şubat'tan beri de aynı şeyi söylüyorum. Hala...
0: Mesela 1 yıl bekleyecekseniz endekste ağırlığı yüksek olan şirketleri mi tercih etmelisiniz?
2: Ederim.
0: Yatırımcı
2: çünkü,
0: öyle mi yapmalı?
2: Gelecek yıl ufukta görünen bir seçim gözüküyor. Yani erken alınmış bir seçim deniyor. Erken seçim demesek de ne kadar.
0: 2028 ilk çeyreği deniliyor ama.
2: Aynen. Faizlerin de böyle ya 2028'in ilk çeyreği resmi tarih ama onun hani biraz erken alınabileceği.
0: Yok, normalde 2028 Kasım.
2: Kasım değil. Mayıs olması lazım.
0: İşte yani
2: Mayıs olması lazım.
0: Ocak, şu Mart, Mart'a gibi olacak diye konuşuluyor.
2: Ben daha erken olacak diye düşünüyorum. Yani ya da öyle en azından.
0: Siz planlamanız öyle.
2: Yani senaryoda onu kullanıyorum. Yani 2027'nin sonuna doğru, son çeyreğine doğru bir seçim olabilir algısı kuvvetli. Yani o tarafta baktığımız zaman artı yılın sonu ve gelecek yılın başı da baz etkisi nedeniyle enflasyonun biraz daha düşme ihtimali de olan bir dönem. Yani biz gelecek yılın belki Mayıs'ında enflasyonu hani ceteris paribus diyoruz, petrol fiyatları da işte 70 dolarlarda falan olursa 21-22'ye düşürme ihtimalimiz var enflasyonu. Hani faiz de bunun paralelinde belki 26'lara 27'lere düşüyor olabilir Merkez Bankası tarafındaki fonlama. Ve bunun neticesinde hani bu piyasaya yansıyabilir. Biraz da bu seçici krediler vesaireler bunlar devreye girecektir diye düşünüyorum. Hani borsada bir hikaye olabilir ama kısa vadede hala bugün buradan alır mıyım, bugün de almam. Yani ben hatırlarsan Şubat'ın ortalarından beri parayı katlama değil saklama dönemi diye bir sözüm vardı. Hala onun arkasındayım ve hala işte biraz önce konuştuğumuz o yüksek faizler hala cezbedici. Şimdi düşünüyorum yani önümüzdeki 2 ay 3 ay için hisse alacak olsam 3 ay desen kümülatifte %10'dan fazla bir reel getiriden bahsediyoruz. Para piyasası fonu ya da kısa vadeli mevduat ya da o alternatif ürünlerde %10. Endekse bakıyorsun %10 dediğin çok büyük bir rakam değil. Endeksi tekrar işte 1300 puan daha koy ne yapar? 13.600, 14.600, 15.000. Hani 15.000'i 3 ay içerisinde kırıp geçecek bir hikayesi var mı? Ondan emin olamıyorum. Hani trade için her fiyattan al, saat günü tekrar başında oturan amenna ama böyle aldım 1 ay, 2 ay, 3 ay tutayım. Yani kafamda biraz sakin olsun, rahat olsun diyorsan henüz daha bu endeks bize o alım için işaret vermiyor bence. Ve bence hala endekste aşağı tarafta ciddi yerler var. Yani beklenebilecek yerler.
0: Nedir o sizce?
2: Yani biraz önce ona bakıyordum ben de. Hani teknik olarak baktığında kabaca söyleyeyim tekrar.
0: Bu arada şu geri çekilmelerle sene başından bu yana sadece yaklaşık %18 yükselmiş oldu BIST 100. Yani enflasyonunla kafa kafaya geldi. Belki de devam ederse altına değinecek.
2: Yani şöyle söyleyeyim, çok kısa vadede belki 12.600'ler, 12.700'ler buralar görülebilir ama...
0: Niye? Tespitiniz hani, niye öyle?
2: Ya teknik olarak baktım şu an sadece buna. Yani buralar gözüküyor yani ilk etapta. İş daha da kötüye gidecek olursa, mesela şeyin MSCI'nin 12'sinde bir Türkiye hisseleriyle ilgili değerlendirmesi bekleniyor. İşte kimler girecek, kimler çıkacak. Eğer orada yani böyle evet yani negatif bir bakış açısı ortaya çıkacak olursa belki bu 12.600'ün bile altına inebiliriz. Yani ola ki dedi ki ben yeni hisse almıyorum, olanlardan da çıkarıyorum. Yani böyle bir tabloyla karşılaşabilirsek inşallah olmaz ama daha da aşağısı bile konuşulabilir.

0: çok pahalı yerler birçok şirkette. O endeksi taşıyan şirketlerde. Artı diğer taşıyamayanların negatif etkilerinin de devreye girdiğini görüyoruz. İşte örneğin bugün Aselsan düzeltti, yarın başkası düzeltiyor vesaire. Çok uzak senaryolar değil. Elim gitmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Yani bugün burada yeniden maliyetlenir misin? Çok spesifik bir hisse üzerinde beklentim varsa,
1: evet,
0: bir şeyim varsa amenna, ama endeks bazında elim gitmiyor. Çok net söyleyeyim şu anda.
2: Üzeyir Bey'in eli gitmiyor. Sizin eliniz böyle bir piyasada gider mi?
3: Şimdi bilanço dönemindeyiz. Asıl ilginç olan, şimdi bilanço dönemi satın alma dönemidir değil mi? Beklenti alırsın. 3 aylık bilanço döneminde iyi olan şirketleri fiyatladık. İşte biraz evvel konuştum. Mesela Astor'u fiyatladık fazlasıyla. Şimdi iyi bilanço gelirse şaşırtır mı? Hayır. İlave fiyatlar mıyız? Hayır. Çünkü onları da fazlasıyla fiyatladık. Şimdi neticede değerleme yaparken tabii ki şirketin değeri sadece o dönemde elde ettiği kar ile hesap edilemez. Ya da o döneme ilişkin fiyat kazanç oranı hesap edip de ondan sonraki geleceğine hüküm veremezsin. Ama ne olursa olsun karlılık belirleyici bir faktör. Biraz evvel işte uzun uzun konuştuk. Şirket normalde faaliyetinde karda olsa bile fonlama yüzünden zarar edebiliyor. Şu anki ortam öyle bir ortam. Tabii hal böyle olunca da fiyatlamada ileri gidemiyor. Düşerken düşüyor, çok düşmüyor belki çünkü onun bir ederi var. Ama ileri gidemiyor. Mesela şimdi koridorda biraz evvel ne konuştuk? Türk Hava Yolları. Bizim markamız ya, yani çok da önemli bir marka. En son epey bir zaman oluyor. Burada seninle program yaptığımızda o zaman hedef değer 450 lira falandı. Araştırma gruplarının konsensüs hedefi. Şunu sormuştun, oraya gidebilir mi? Ben de dedim ki evet gidebilir. Ama orası İran savaşı vesaire böyle şeyler yoktu bunu konuşurken. Her an faktörler de değişiyor, doğru. Maalesef. Ama bu kadar iyi bir marka borsamızda endeks 15 bin küsur seviyeyi gördüğünde aslında hak ettiği değere de erişemedi. Gidebildiği yer daha önceki zirve fiyatıydı. Ya benim öngörüm şu. Tabii ki pozisyon alınır. Doğru
2: söylüyorsunuz. Karamsar mısınız?
3: Yok, ben hiçbir zaman. Yani burada bir anda 20 bin endekse koşarsın. Ondan sonra oturup onu konuşuruz. Dersin ki niye gittik ya? Bunu sormaya başlarsın.
2: Haliyle.
3: Çünkü matematiğe inanan biriyim. Hep de matematik üzerine düşünüyor, tasarlıyor ve modellerimi de ona göre kuruyorum. Yani hep söylüyorum. Bak işte endeksin grafiğine bak. Sürekli yükselen bir trenddesin. Değişmiyor ki o. Niye es veriyorsun? Niye bu kadar çok program yapıyorsunuz? Pandemi dönemi yatırımcısı diye bir kavram var. 2020'ye kadar ne dedik? 1 milyon yatırımcı var. 10 milyon olduk biz. 9 milyon benim tanımadığım insan geldi buraya. Kafalarındaki tek model şuydu. 3 yıl boyunca 2020-23. Neye para koysam kazanırım. Demiyor muydunuz Zehir? Bedelli sermaye artırımı geliyor. Hisseyi koşturuyorlar. Sormadı mı kendini? Bir dakika ya, biz hani bir şey mi atladık? Adam para alacak. Millet çok iyi bir şey. O dönemin yatırımcısı. Şimdi bedelli sermaye artırımı açıklanıyor. Hisse patır patır geri geliyor. 7 liradan 4 liraya geliyor. Kim o? Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Kötü şirket mi? İyi. Ama öyle bir bedelli açıklıyor ki evet o satın alınamaz. Bildiğin SBO yapıyor. İkinci halka arz. 4 küsur milyar lirayla. Şimdi piyasada katılımcı sayısının az olduğu anda para da azdır. Halka arzları niye konuştuk? Zaten katılımcı yok, para çekiyor buradan. Normalde evet çekebilir, ne olacak ki? Deli gibi yatırımcı gelse, Türkiye'de deli gibi buraya para girse, o halka arzları fayda diye konuşursun. Şu an zarar diye konuşuyoruz ya, onu da yaptık. Pandemide yapmadık mı?
1: Doğru.
3: Deli gibi halka arz vardı, konuşuyorduk. Fayda diye konuşuyorduk, piyasanın büyümesi faydalıdır diyorduk. Gördüğüm şey şu, dönem dönem popülarite değişiyor, onu yorumluyoruz. Şu an düşen piyasadayız, çok normal. Çünkü para girişi neredeyse durma noktasına
2: küresel
3: geldi.
2: Küresel kanattan neden negatif ayrışıyoruz? Mesela biraz önce borsaları verdik,
3: şimdi
2: hepsi
3: aslında, şimdi aslında onu söyleyecektim. Mesela bir verdiğiniz anda gördüğümüz
2: verelim
3: şey neydi?
2: Haritayı tekrar.
3: Amerika yine yukarıda. Evet. Az evvel konuştuk zaten onu. Ne dedik? Öyle bir dolar var ki adam varlık fiyatlıyor. O varlıklar geri gelemez. Aslında onu tamamlamadık. Hani balon malon diyoruz ya. Şunu anlatmaya çalıştım ben. Balon falan değil. Hem bastığı de doların karşılığı bu. Artık o değerler belki hep orada kalacak. Ama gidemeyebilir daha fazla.

0: fazla. Burada oyalanabilir. Çok düşemeyebilir. Herkes 1929 krizi yorumu yapıyor. O zamanki para arzı ile Amerika'nın şimdiki para arzı aynı mı? Ona kimsenin baktığı yok. O para arzıyla biz değerli metalleri bile fiyatladık. Gecikmeli bile olsa. Doğru. Niye altında tıkandın? Çünkü olması gereken ona karşılık gelecek değere ulaştın. Orada tıkandın. O para genişlediğinde altın ikinci hareketine de başlar. Ama bu iş hep parayla. Bizdeki evet sıkıntı o. Para yok bizde.
1: Hemen şu görüntüyü de lütfen yorumlamanızı rica edeyim. Nasdaq'ın %3 artıda olduğu bir piyasa. S&P %1'in üzerinde. DAX yarım puan üzerinde. Yani buralarda özel bir gelişme mi vardı biz Nasdaq'ta?
0: Var. Warsha işte Hassett dedi ki işte bakın açıklanıyor enflasyon rakamları çok iyi. Sayın Warsh'un dedi eli rahatlıyor dedi. Yani faizi indir. Faizi indirmen gerekiyor. İndireceksin. Bak elinde rahatlıyor. Mesajı verdi. Onun üstüne şu an bu gelişmeyi yaşıyorsun. Parasal düzeneyi konuşuyoruz. Yine aynı noktaya geleceğim ben. Konuştuğumuz şey o. Para varsa kardeşim saadet var. Yoksa yok. Şu an bizdeki temel sıkıntı para nasıl oluşuyor, nasıl geliyor? Ya fonlar aracılığıyla ya yatırımcı sayısı aracılığıyla, yatırımcılar aracılığıyla. Bizde artık yatırımcı sayısı halka arzlarla hala değişse bile ilave para girişi yok. Çünkü bu kadar yoğun enflasyon ortamında bilmiyorum arkadaşlar ev geçindiriyorsunuz. Derdiniz şu an yatırım yapmak mı, ayı çıkmak mı? Şimdi bize bakınca herkes canlı paket görüyor. Diyorlar ki bunlar çok para kazanıyordur. Herkesin derdi bütçeyi tutturmak. Artırabilen adam varsa ya da bütçesini tutturamayan adam biraz parası varsa ona para yapmaya çalışıyor ya. Oradan para alıyorsun ama borsanın seni coşturmaz. Onun için az evvel Türkiye'nin büyüme dönemine atıfta bulundum. Sen çünkü büyüyorken parasal olarak da genişliyorsun. Bu kesin. Ve borsamız muhakkak ki oradan pay alıyor. Seçime kadarki dönem ne kadar kaldı bilmiyorum ama ben şimdiden pozisyon almak istiyorsam bunlar bence fırsat. Kademeli alıma inanırım her zaman. Bir vaden varsa ve bu vaden bir yılsa, bu vaden bir yılsa şu an başlaman gerekiyor.
1: Önceliğiniz hangi taraf, hangi sektör o bir yıl için?
0: Sektör önceliğim aslında en güzel sektör telekomünikasyon ama bir bakıyorsun bana soruyor arkadaşlar. Ya abi sen bunu beğeniyordun. Türk Telekom'a çok fena vermişler. Başka bir şekilde söylüyorlar. Şimdi burada onu söyleyemeyiz. Vermişler. Ne diyorsun? Bakıyorum hiçbir sebep yok. Tamamen şöyle oluyor o iş. Şimdi biz yabancı satarken birileri de aldı kardeşim. Sen 62'den 27'ye düşüyorsun. %35'ini satıyor ve gidiyor. Arkadaşlar. Bak şimdi ne dedi biraz evvel Üzeyir? Dedi ki işte MSCI çıkarsa 70 milyar dolar yüzde kaç? Sen %35 satış yedin ya. Çıkan parayı bir düşünebiliyor musun? Şimdi o çıkan para çok büyüktü. Aa karşılandı. Nasıl? Bireysel emeklilik fonları başta olmak üzere yeni kurulan fonlar ve gelen yerli yatırımcı. Tabii para yine sonsuz değil. Orada tıkanmışlığımızın sebebi o. Sürekli o para akımı devam etmiyor. Şimdi baktığın zaman, bu haliyle baktığın zaman aslında bütün o satılan, bütün o hisse senetleri absorbe edildi. Edemediğimiz kısım yine halka arzlara dönüyorum. Hisse sayısı öyle çabuk artıyor ki şirket sayısı. Ya yakalayamıyorum artık. Onlar
2: İki
0: da borsada.
2: Daha talep topluyor bu hafta.
0: Evet yani şimdi Uğur o da olursa 30 milyar lirayı bulacak. 30 milyar çok büyük para şu anki bu piyasa için. Bizi zorluyor.
3: 1 milyar dolarcık bile değil yani.
0: Değil. Ben yine telekomünikasyonu başa yazarım. Çünkü sürekli iş yapıyor. İşte şu an burada yayın yapıyoruz. Bak notebook'unu alıp gelmiş. O oradan bir data kullanıyor. Bir veri akışı oluyor. Onun parasını ödüyor. Ben şeyi seviyorum telekomünikasyon sektörünü.
2: Orada da Türk Telekom mu ilk sırada?
0: Türk Telekom ilk sıraya koyuyor.
1: 51 lira şu an.
0: Turkcell'den bile pay aldığını düşünüyorum ben. Özellikle GSM tarafında. Zamanla biz bunu görürüz. Ha niye satış geliyor? Her şeye satış geliyor. Biraz evvel güzel söyledi Zeyir. Bakmıyorlar ki neyi nasıl fiyatla. Şimdi Asel sana veriyorsa ne dedi? Yarın başka bir şeye verebilirler. Onun bir mantığı yok. Yani burada mantık üretmeye çalışmayalım. Mecburiyetler onu doğuruyor.
1: Zeyir abi şu cümleyi kullanıyor. Bugün de satmak istemişler. Satıyorlar.
0: Yok öyle değil.
3: Hatırlıyorsunuz. Geçen bir ayında endeks düşün. Niye düşün? Bugün satıyor. Ya bugün alıyorlar. Yarın da satarlar
1: öyle
3: demiştim.
1: Öyle olmuştu.
0: Piyasa öyle akmıyor. Para girişi durduğu yani. Zaman öyle akmıyor. Mesela manipülasyon kullandı. Bolca manipülasyon var. Manipülatör de cebindeki parayla yapmıyor ki. Adam kredi kullanıyor, bir yerde sıkışıyor. Aracı kurumlar sıkıştırıyor, kurumlar sıkıştırıyor. Mecbur o pozisyonu satmak zorunda kalıyor. Şimdi bir hisseyi sen manipüle ediyorsan satmak zorunda kaldığında alıcı kim olacak? Zaten tek alıcı sensin. Hayırlı işler. Ondan sonra

0: sonra taban taban serisi başlıyor. Şimdi bu manipülasyon olan hisseler, şimdi büyüklerde de benzer şeyler oluyor. Bir fon, o gün fona senin bilmediğin bir satış geliyor. Fon o bedeli ödemek için ne yapmak zorunda? Hayır. İçeriğinden hisse satmak zorunda. Bir de düşen piyasaya denk geldiğin zaman Aselsan da düşebiliyor. Ne kadar güzel anlattın. Gerçekten bizim için çok büyük bir değer Aselsan. Her zaman söylerim. Herkes diyor ki savunma sanayi. Değil abi. Aynı zamanda çok iyi bir teknoloji firması. AI dediğin şey orada hayat buluyor. Aynen. Ve bunun üzerine çalışan inanılmaz mühendisler var.
1: Sivil İnşallah teknolojiler bölümü de çok
0: hep de büyük. Gelişir, hep büyür. Bizim gururumuz olur. Ama ve lakin geri dönelim. Sektör sordun. Sektörü bir tanesini söyledim. Enerjiye yine muhakkak bakarım. Ama şimdi mesela Astor'a bakar mıyım bilmiyorum bak. Çok iyi şirket.
2: O da çok ayrışmadı mı? İşte Astor için demiyorum. Enerjinin içerisinde de iş yapanlar açısından ayrışma çok var.
0: Sadece o değil. Elde ettiği, şimdi tamam kapasiteyi artırıyor ama elde edeceği kar belli. Karı dıgıdık katlayarak gidemez. Elde edeceği kar belli. Çünkü tam kapasiteyle çalışsa onun hesabını yapabilirsin. Tabii ki fiyatı ne kadar artırabileceği ve karı o artan fiyatla ne kadar artıracağı da hesap edilebilir.
1: Orada şöyle yeni yatırımlar o bayağı hikaye
0: tamam,
1: oluştu.
0: Tamam ama i̇kinci işte onu ikinci turda fiyatladın. 187 lirada ikinci yatırımcı geldi. Sen onu götürdün neredeyse 400 liraya fiyatladın. Daha neyi fiyatlayacaksın?
1: İşte Amerika yatırımları yeni gelecek siparişleri. Yine bir noktada hani en azından finansallara yansıyor. Yani bizim piyasamızda o kadar hiçbir arkasında bir şey olmayan fiyatlanan şey var ki.
0: Tabii. Ama onları uç örnek tut. Şimdi enerji sektöründe yenilenebilir enerji tarafında enerji fiyatına bağlısın ama enerji fiyatının arttığı bir noktada onlar iyi para kazanır. Bakıyorsun abi biz bir halka arz yapmıştık. Şirket 17.40'dan satmışız. Şirket 15 lira. Bir yıl geçmiş. Adam hidroelektrik yapıyor. Adam rüzgar yapıyor. Baktığında enerji fiyatından evet şu birim fiyattan etkileniyor. Takas fiyatından da etkileniyor. Ama öyle bir an gelir ki beklentiye de yatırım yapman gerekiyor. Çünkü enerji olmazsa olmaz. Astor da öyle. Enerji üretmiyor ama düşünsene enerji üretici ya da enerjiyi kullananlar için değişmez bir ekipman üretiyor. O yüzden çok kıymetli. 11 liraya yakın bir fiyattan halka arz olmuş. Şimdi sallamayayım ama öyleydi.
3: Doğru doğru.
0: Bakayım. Öyleydi. Çok ucuzdu ya. 25 lira oldu çok ucuzdu 60 oldu ben dedim ki ya tamam yani ederinde o 60 oldu dediğimiz ederinde dediğimiz şey şu an bu fiyatta hak ediyor mu ediyor tabii ama
2: 2023 yılında 12 lira 50 kuruştan olmuş
0: fiyatlamada benim bir mantığım var o mantıkla hep çalışır bir fiyat çok hızlı gittiği zaman onun duraklayacağı o bant aşaması da uzun sürüyor borsa endeksi için de bu geçerli 3 yıldır para piyasası koşulları değişti para politikası değişti tabii ki sen de buranın koşulları da değişti. Ne kadar ucuz para vardı, şimdi ne kadar pahalı para var. Bakın tekrar söylüyorum, burada sadece insanlar cebindeki parayla iş yapmıyor. Evet. Kaynak da kullanıyor. O kaynağın maliyeti ucuzladığı anda biz yine muhakkak ki değer buluruz.
2: Hangi enerji onu da söyleyin sonra.
0: Yenilenebilir enerji firmaları içinde bence bir sürü daha yukarı gidebilecek ya da fiyat yapabilecek.
2: Mesela yeni halka
0: var.
2: Açılan şirketler önceliğimiz
0: onlar
2: olur mu?
0: Onlar değil. Halka açılan şirketleri ben evet iskonto var da şimdi borsadakilere bakıyorum onlara bakıyorum borsada daha ucuzları var. Biraz evvel koridorda sen söyledin haklısın. Daha ucuzları var. Aynı konuda başka bir şirket var. Bakıyorsun fiyatına, ederine. Yeni halka arz şirketi geliyor. Diyorsun ya bir dakika ya bu nasıl iki kat, buna nasıl onay vermişler diyor insanlar. Onun da bir mantığı var. Muhakkak ki onay veriliyorsa o fiyat da gerçektir. Bu durumda öbürü iskontolu. Yani borsada olan iskontolu. İskontolu olanı bulmak gerekiyor.
1: Yani halka arzlar da en büyük problemlerden biri o. Şimdi halka arz eden şirkete bakıyorsun. Buna emsal teşkil edebilecek borsadaki şirketlere bakıyorsun. Borsadakiler daha ucuz. Adını biliyorum, sanını biliyorum, hisse hareketlerini biliyorum, geçmişi var.
0: Ama halka arz edilenin fiyatının çok pahalı olması demek değil o. Borsadakinin çok ucuz olması demek. Bunu hemen aynen. Burada vurgulayalım. Şimdi, halka arz edilen öyle kazık fiyata çıkıyor değil. Diyor ya insanlar. Öyle değil. O gerçekten ederinde çıkıyor. Borsadaki ucuz.
1: Çünkü borsa ucuz yani evet, borsa oraya gidiyoruz ama borsaya hep ucuz yani son 3 yıldır en büyük hikayemiz borsamız ucuz ama yine ucuz yine ucuz yine ucuz yani
3: acaba
1: 3 yıl
3: ucuz,
1: önce
3: ucuz mu
1: bilmiyorum 3 yıl önce ucuz dediğimiz şirketlerin ki birçok kişi de aynı görüşteydi belki ucuz dediğimiz şirketler bugün TL bazında aynı fiyatta yani aslında reelde %50 ucuzlamış tek

0: kadar. Çünkü... Arkadaşlar paranın her sene %50 genişlediği bir ülkedesiniz. Ucuz tabii yani. Şimdi... böyle basarsın basarsın bir anda zıplar. Ne oldu ya? O programı ben özlemle bekliyorum. Soruyu ben soracağım size. Neyi konuşuyorsunuz? Bu iş şöyle. Para genişliyor bakın. 1.000 lira borç aldı devlet. Seneye ne olacak o para? Matematik. 1.430 lira olacak. 430 lira genişledin kardeşim. Niye enflasyon yapışıyor? Bu sadece kurla olmuyor ki enflasyon fiyat artışı. Faizle de oluyor. Faizle enflasyon demek. Sen ne yapıyorsun? Kurun yarattığı, önce maliyetlerle yarattığı enflasyon, iş talep enflasyonuna evrildiğinde talebi kontrol etmek için parayı sıkılaştırıyorsun. O ne demek? Faizi artırıyorsun. Neden? Enflasyon yükseldiği için. Çünkü enflasyona uygun faiz vermezsen o hikaye çalışmıyor. Ama o zaman ne yapıyorsun? Bir sarmal yaratıyorsun. İlave enflasyon faktörü doğuruyorsun. İşte o zaman da enflasyon yavaş düşüyor. Ve maalesef yavaş düşecek arkadaşlar. Ha ama para genişleştikçe, genişledikçe buradaki evet bu fiyatlar üzerin dediği gibi TL bazında fiyatlar yerinde sayıyor. Gerçekten o zaman daha da ucuz olacak. Değerlemenin mantığı var.
1: Saadettin abi sen ne dersin?
2: Sanayilerdeki beklenen fiyat kazanç oranı neymiş diye baktım. 10 times diye söylüyor, 10 katı. Uğur, sana çok basit bir soru soracağım. Faizin 40 olduğu yerde ne kadar zamanda koyduğun parayı alırsın? Süre olarak.
1: Şu koşullarda.
2: Evet. Teorik olarak 2,5 sene. Evet. %40 faiz. 2,5 senede onu alıyor olman
1: hatta
2: lazım.
1: Hatta bileşini koydun 2 yıla düşer neredeyse.
2: Düşebilir. Fiyat kazanç oranı dediğimiz rakam 10 FK, fiyat bölü kazanç. Kazanç tabii beklenen kazanç. Yani burada hani terminale sağlanan, konsensus oluşan değerler üzerinden gelen rakam bir yıl ileriye dönük olarak sanayi şirketlerinde 10 FK. 10 FK'nın faiz eşleniği üzeri kaç? 10 FK'nın faiz eşleniği.
0: 5 yıl yani konuşuyorsun.
1: %10 falan.
2: 10 FK. Kaç?
1: Bileşikte %10 bile etmez yani.
2: Etmez. Aynen. 10 FK. 10 senede ben bu parayı alacağım diyorsun. Evet. Faizi koyduğun zaman 2,5 senede alıyorsun.
0: O da temettü dağıtırsa alıyorsun.
1: Ama şöyle, orada malın da bir değer artışı
2: malın
1: da var.
2: Malın değer artışını... Şimdi
1: mesela gayrimenkul de o gözle bakarsan hiç gayrimenkul alma. Türkiye'de 200 kira çarpanıyla satılıyor.
2: Çok doğru söylüyorsun.
1: Şimdi o zaman gayrimenkul de fiyat artıyor. Kira artı gayrimenkul fiyat artıyor.
2: Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten demin burada Mehmet abinin söylediği noktaya gidiyor. Ne diyor Mehmet abi? Parasal genişleme diyor. Parasal genişleme olduğu zaman mal fiyatlarının da, yani sonuçta şirket şunu üretiyorsa ve elinde bu varsa, bunu biz hani kar tahmini üzerine görüyoruz ama şirketin de bir değeri oluşuyor bu durumda. Buna bakıyorsun. Yani böyle bir durumda o mantıkta, hani ben tamamen değer yatırımcısı olarak bakıyorum. Değer yatırımcısı için şu anda burada bir değer var mı yok mu? Yani iskontolayacağım faiz oranı benim için çok kritik bir nokta. 40'la iskontoladığım zaman ben bunu, ben burada değer çıkartamıyorum.
1: Çıkmaz.
2: Çıkartamıyorum yani, böyle bir şey yok. 40'la.
0: Ama şey var, sen söyledin aslında onu. Bu böyle devam etmeyecek. Yani evet, faize yukarıda kalmayacak.
2: Burada kalmayacak. Yani.
0: Şimdi konuşmaya başladık. Aynen. Ben 3 yıl evvel bunu söylediğimi, ben eski bir hazineciyim. Yayının altına şöyle bir yorum yapıyordu insanlar. Sen ne diyorsun ya, %67 enflasyonun olduğu yerde 50 faiz keser mi? Yazdılar bunu. Ya arkadaşlar dedim, bakın dedim, devir değişti. Siz acayip ucuz bir para döneminden, düşünsenize insanlar cebindeki banka kartıyla, kredi tanımlıysa ona, öyle değil mi? Gidip para çekip TL, dövize yatırıp onunla da kur korumalı yapıp acayip para kazandılar. Öyle bir dönem yaşadık biz. Ya. Sen o dönemden paranın harbiden maliyetinin olduğu bir döneme geçiyorsun. Birileri için de paranın faizi olduğu bir döneme.
2: Çok doğru.
0: Ama şimdi 3 yıldır hüküm süren dönem bu. Bir yılı daha olur bak. 5. yılı olmayabilir. Evet. Biz onun sonuna geliyoruz şu an. Onun için sana katılıyorum. Yani değerlemeyi biz şu an pekala, bakın ben 6 aydır senet yayını yapmıyorum. Soruyorlar abi, diyorlar ne güzel işte sen bilanço, gelir tablosu analiz yapıyordun, teknik analiz yapıyordun. Neyi yapacağım? Onu şu an yapmamın bir esprisi yok ki benim. Çünkü
2: çok
0: ben
2: doğru.
0: Mali tabloda bir şey görmüyorum. FK ile ben hisse yorumlayamam şu an.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü enflasyon muhasebesinden sonra o FK karlar öyle saçmaladı ki zaten. Hiçbir bakmanın anlamı kalmadı. Kesinlikle. Yani FK başlı başına
0: Türkiye'nin en büyük holdingleri zarar açıkladı. Ha,
1: yaparsan belki firma değeri fabrikten gidebilirsin.
2: Aynen öyle.
1: Orada değeri kaçtırmak onu bilmiyorum.
2: Firma, o şu anda burada yok. Yani elimin altında yok. Yani FD fabrikte ne diyor?
0: Almaya değer rakamlar çıkıyor.
2: Ama şöyle söyleyeyim. Evet, orası daha makul mantıklı değerler çıkartabilir. Buradaki sıkıntı ne biliyor musun Uğur? Şimdi fiyat. Fiyat şu anda piyasada zaten. Doğrudur, yanlıştır. Biz bunu tartışmıyoruz ama piyasanın hep doğru olduğunu varsayıyoruz. Fiyattır. FK dedik ya, K. K kaç? K'yı tahmin ediyorsun.
1: Kazanç.
2: Birileri, kazanç diyelim. Evet, yani gelir diyelim ya da. Şimdi kâra giderken ki durumu ne? Satış yapıyor olman lazım. Bir yerde satış varsa aşağıya doğru giderken bir kâr çıkabilir. Şimdi satışa baktığın zaman satışların enflasyon kadar artmıyor ise, daha doğrusu satışı şöyle açalım kendi içerisinde. Satış nedir? Ben, bana gelen bütün arkadaşlara hep aynı şeyi söylüyorum. Fiyatla miktarı çarpıyorsun. Fiyat artıyor, enflasyon. Ama miktarın artıyor mu? Sattığın adet değişiyor mu? Yani şu bardaktan sen daha fazla üretebiliyor musun bir sonraki seneye geçerken? Yoksa üretimi kısıyor musun? Biz burada vardiyaları arttırabiliyor muyuz, arttıramıyor muyuz? Birinci konu bu. İkinci konu, sen bu bardağı daha verimli üretebiliyor musun? Hani yapay zekayı burada konuştuk, hani başka etkenleri konuştuk, sen bunu daha verimli üretebiliyor musun? Eğer bunu daha verimli, aynı adette daha verimli üretebiliyorsan, teorik olarak birim maliyetini aşağı çekebiliyorsundur. Yani karlılığına olumlu katkı sağlayabiliyorsundur. Yani Türkiye'yi incelerken, hani Mehmet Üstad'la demin konuşuyorduk, ben dedi 86-87'den bu yana piyasanın içerisindeyim, ben 98-99'dan bu yana. Benim gördüğüm dönemde mesela Türkiye şöyle bir şey yaşadı. Üzeyir'de gördü o dönemi diye tahmin ediyorum, bizden biraz daha genç olmasına rağmen. Yani 2000'den 2008'e kadar olan dönemde Türkiye'de biz ciddi bir verimlilik artışı gördük. İnanılmaz bir verimlilik artışı vardı.
0: Sebebi ne?
2: Sebebi 2001'de o dibi gördük. O dibi gördükten sonra orada toparlama eğilimine girdik ve Türkiye'de şey vardı. Sen hazineciydin o dönemde galiba Mehmet.
0: Yok, ben hazineciliğim 86'da, 89'dan beri hep borsacıyım.
2: Şöyle bir şey vardı.
1: O zaman hazine var mıydı?
2: Bankacılık lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hani zamanı da kısa şey yapmayalım, verimli kullanalım. Krediler, daha doğrusu banka bilançolarında bonoların ağırlığı fazlaydı. Bonoların ağırlığı o dönem içerisinde azaldı. Ne oldu? Türkiye hazinesinin borçlanma ihtiyacı aşağı geldi. 2001'den 2002 ile başlayan dönemde 2008-2009, aslında devamı da vardı. 2008 hani Lehman olduğu için orada kesiyorum, o 6-7 senelik dönemi. O dönemde borçlanma ihtiyacı hazinenin azaldı. O azalırken bankalar elde kalan parayı, şey yoktu çünkü, hani böyle bireysel krediler falan da yoktu. Kredi kartlarının kullanımı çok azdı. Bankalar onu kanalize ettiler tüketiciye. Tüketiciye kanalize ederken Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik genişleme oldu.
0: Mortgage çalıştı ya.
2: Aynen. Mortgage'lar devreye girdi. Bankalar swap'la yurt dışından para getiriyorlardı. Mortgage çalışıyordu. 2008'den sonra biraz daha farklı bir dönem. 2015-2016'ya gelirken farklı bir dönem. Hatta doğrusu onu biraz daha pandemiye doğru da esnetebiliriz yani. Pandemiden sonra da başka bir dönem gördük. Pandeminin içerisinde bambaşka şeyler yaşadık. Yani şunu demeye çalışacağım. Biz burada bakarken şu anda birinci noktada o demin hani ciroyu oluşturan etkenlerde fiyat ve miktar dedik. Biz orada fiyat ve miktarda, fiyatı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz ama miktarsal tarafını çok fazla tahmin edemiyoruz. Çünkü ekonomik aktivite bence zayıflıyor global olarak
0: bakıldığında. Ama temel amaç da o. Şimdi talebi sen azaltmaya çalışıyorsun. Politikan
2: kesinlikle,
0: o.
2: Kesinlikle.
0: Normal yani.
2: Aynen.
0: Şu anki politika o değil mi? Talebi yani, aşağı edeceksin ki fiyat yükselemesin.
2: Kesinlikle.
0: Öyle olunca onun için zaten analiz yapmıyorum tabii. Ben. Hasılatlar büyümüyor gerçekten, miktarsal bazda.
2: Evet, o da zaten hani piyasanın bu geri çekilmesindeki ana etkenlerden birisi. Ama bu bir noktada sonlanacak. Yani evet. Bu ilelebet böyle devam edecek bir durum değil. Yani biz onu nerede göreceğiz? Hani zamanlama olarak bunu söylemesi çok zor. Hani bundan bir ay sonra görürüz, üç ay sonra görürüz, onu kestiremiyorum yani. Ama bizim baktığımız şey şu. Öngörülebilirliğin arttığı noktada hani o kazançları daha öngörülebilir bir olduğumuz noktada bence piyasa artık şeyi fiyatlamaya başlayacak. Yukarıya giden bir eğilimi fiyatlamaya başlayacak. Henüz o noktadan uzağız. Ama sen bana illaki sorarsan hani ne alayım diye sorarsan.
3: Ben şunu
2: hani,
3: merak ediyorum. Bu anlattığınız gelişmeler, bu senaryolar 2 ay önce yok muydu ki biz 15 bini görmüştük? Ya da 40 gün önce yok muydu? 2,5 ay önce yok muydu?
2: Üzeyir yayının başlarken şöyle söyledi. Ben de açık söyleyeyim o fikirdeydim. Hatta içeride anlatırken de hani kendi personelimizle konuşurken de ben onu söylüyordum. Ben yaz aylarından umutluyum diyordum. Petrol fiyatlarının yukarıda olmasına ve o yukarıdan daha doğrusu aşağı doğru bir eğilimin başladığı bir dönem vardı. O dönemden itibaren ben mesela daha olumlu olabileceğimizi düşündüm. Enflasyon rakamları mesela Haziran ayı enflasyonu açıklandığı zaman 0.99 geldi. Haziran ayı içerisinde ben mesela orada yaz aylarının daha ılımlı ve olumlu geçebileceğini düşünüyordum. Ama şu andaki geldiğimiz noktada benim gördüğüm biraz daha böyle kredi kalite, daha doğrusu krediye ulaşımla alakalıyım. Krediye ulaşımın zorlaştığı, parasal koşulların sıkılaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. O da reel ekonomik büyümeyi biraz daha baskılıyor. Bu sadece Türkiye için değil. Yani yine yayının başında konuştuk. Globalde de böyle şekilleniyor
0: ama
2: gibi
0: duruyor.
2: Ama bak
0: tahmin edemediğimiz bir şey var. Hiç bunu konuşmaya bile gerek yok. Savaşı bekliyor muydun?
2: Yok, hayır.
0: Bu kadar basit. Yani savaşa kadar sen faizi tekrar indirmeye başlayacağın, dezenflasyonu hızlandırdın bir ortamdaydın. Savaşta neyi fiyatladın?
2: Savaşın
0: petrol.
2: Da ikinci periyodu
0: 120
2: aslında.
0: Dolarken sizin yayınlarınızda da konuşmuşsunuzdur. 150, 200 yok evet. Mu artıran?
3: Şimdi, ama 120 dolarken borsada 15 bin görüldü.
0: Önemi yok. Şimdi gündem popüler olan neyse insanlar ona göre konuşuyor. Altın giderken 5600 dolar. Hatırlarsan seninle burada program yaptık. 6000 dolar tahminimiz vardı. 5650 dolar bence 6000 dolar. Niye 1300'den geliyor oraya? 20 bin dolar olacak. 12 bin dolar olacak. Bir sürü analiz çıkmadı mı? Sonra çok, düştü çok şimdi 4000 dolara. Bir analisti vardı onun. Çocuğa bir sürü eleştiriler. Allah neler yazıyorlar. Bir dakika abi, adamın işi o yani. O tabii ki onun üzerine bir öngörüsü var. Eminim o öngörüleri zamanla çalışır. Anı anına, noktası noktasına kimse hiçbir şey bilemez. Biz müneccim değiliz ki. Şimdi bak buradaki sıkıntımız o savaştı. Niye çıkarıldı? Petrol fiyatı için. Çünkü OPEC toplanıyor, üretimi kısıyor, sıfırlıyor. O fiyat bir türlü artmıyor. Ellerinde stok var, başta Amerika olmak üzere. Bunu eritmeleri lazım. Bir de güzel fiyata eritirsen o ballı börek. Bence yaptıkları
3: petrolü
0: şey oldu.
3: Petrolü de verelim arkadaşlar.
0: Bence yaptıkları şey o oldu. Bakın tam savaş bitiyor dedik, 70 dolara geldi. Dediler ki çok erken oldu. Çünkü Amerika'da evet. Stok rakamları açıklandı. Arapların elindeki stok rakamı açıklandı. Hala stok var. Hadi bir parti daha. 100 dolar oldu geçen gün. Bir yayına çıktım ben. Dedim mümkün değil 100 doların üstünde, dedim yine kalamaz bu. Nitekim geldin yine 84 dolara. Yine 100'e gider gelir.
2: O aradaki iyimserliği orada, sözünü kestim Mehmet abi.
0: Yok, estağfurullah.
2: O aradaki iyimserlik işte o hani savaş bir başladı. Sonra karşılıklı anlaşma sanki böyle biraz daha sönümlenecek, ortalık biraz daha iyileşecek noktası. Sonra tekrar bir bozulma noktası.
0: Ama bunların da önemi yok. Öngörümüz şuydu bizim. Oraya gelelim. Faiz inmeye başladığında enflasyon hesabımıza göre gösterge, politika faiz 30'lara kadar geri çekilecekti. Öngörü o. Bu durumda en az 10-12 puan fonlama maliyetinde şirketlerin iyileşme olacaktı. O 10-12 puan neredeyse 20-25 puan biraz evvel konuştuğumuz karlılığa etkileyecekti. O geçmiş yıla göre şirketlerin karlarının %25-30 büyümesi demekti bu yıl için. Olmadı kardeşim. Yani savaşı ben nereden bileyim ki, Trump dünyaya barış kelebeği olarak gönderilmiş olan Trump bir anda savaş kelebeği olacak. Onu bilemezsin ki. Ha, şu an bahane ediliyor petrolün fiyatı. Oysa ki petrolün bu fiyatı bir dönüşüme, görüyorsun işte, imkan yaratıyor. Elektrikli otomobillerin satışı toplam otomobil satışları içinde %50'yi bulmuş. Son iki aya bakarsan. Şimdi yaratmış. Elektrikli otomobil o da tartışılır da. Bu şu demek. Giderek petrol bağımlılığının daha da azaldığı bir ortama doğru gidiyoruz biz. Bunlar herhalde son bir vurgun yapmak istedi. Bu savaşta onun icadı oldu. Çünkü İran'ın eti ne budu ne? Yıllardır ambargo uyguluyorsun. Neden böyle bir şeye siz tevassüs ettiniz ki? Yani bence en temel sebep petrolün fiyatından olan rahatsızlıktı. İyi bir fiyat yakaladılar. Şu 3-4 ay içinde de onu çok iyi paraya çevirdiklerini düşünüyorum. Şu an gördüğümüz şey dünya para üzerine kurgulanmış. Her türlü fırsat değerlendiriliyor. Bu kriptoda da yaşanıyor. endekslerde, borsada, hisselerde de yaşanıyor. Keza borçlanma enstrümanlarında da yaşanıyor. Benim CDS'im onların kazancını belirliyor. Benim risk primim. Onun için de bu düzenekte belki de bizim öngöremediğimiz yegane şey şu savaş ortamıydı. Eminim savaş ortamı düzeldiği anda petrol fiyatları yine geri gelir. Sana ne faydası olur? Zararının ne kadar olduğu belli. Çok büyük bir faydası olmaz. Ama en azından şu olur belki. Psikolojik manada tekrar bu dezenflasyonist sürecin hızlanması ve tekrar faizin aşağı gelmesi noktasında bu tip tahminler fiyatlanmaya başlar. Biz bu arada onu ıskaladık. Ama ıskalarken de neredeyse yılı kaybettik.
3: Evet. Zeyir Bey.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Değerlemeleri falan konuşuyoruz ama yani 2020'den sonra, o pandemiden sonraki süreçten itibaren piyasa öyle bir hal aldı ki değerlemeyi bilen, değer kavramının ne olduğunu bilen, rasyonel davranan kişiler bu piyasada para kazanamadı.
3: Yani kimler kazandı?
1: Nerede böyle abi o gidiyormuş, bu gidiyormuş, bu tabii, bunu almış,
0: cesareti olan vesaire. Ve sonradan gelenler. Aynen. Çünkü ölçek başladığı zaman ölçeğe koşman gerekiyor. Para geliyor çünkü. Şimdi bakıyoruz biz, diyoruz ki yok ya diyoruz, bu çok acayip bir fiyata geldi, etmez. Hadi bir kat, iki kat daha gidiyor. Ya şimdi borcunu, bonolarını ödeyemeyen şirket için ben dedim ki arkadaşlar dedim yani 300 FK. 300 yıl ya dedim, yani bu o demek. Bu adam dedim böyle bir kar elde edemez. Mümkün değil. Şirketi 100-150 kat büyütmesi lazım. Öyle bir niyeti de yok bunun. Ya yani bu borsa fiyatlaması, borsada evet. Aşırı iyimserlik ya da aşırı imece usulü manipülasyon. Şimdi bakıyorsun hissenin fiyatı 20'de 1'e gelmiş. Kimse almıyor artık. Şirket hala orada. Hala aynı konuda. Böyle günler yaşadık biz. Ama o günlerin kazanamayanı, evet çok bilen çok yanılırmış. Her şeyi hesap edenler, her şeyi hesap ettiğini düşünen, gerçekten hesap edenler o anı, o hücum anını ıskalamış oldu.
3: 5 dakikam kaldı. Toparlayalım isterseniz.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Biz piyasayı daha çok konuşuruz. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani piyasa herkesten ve her şeyden büyük. Yani su akar, yolunu dengesini bulur. Kimse hani bu piyasadan da büyük değil, regülatörden de büyük değil, devletten de büyük değil. Yani onları da dikkate almaları gerekiyor. Yani genel itibariyle baktığımızda hani son dönemde çok fazla şey konuşuluyor. Hisseler arası hareketler, satışlar, çıkışlar. Hani son dönemdeki tartışmaların belki piyasa üzerinde etkileri de var. Ama bir süre bu yeni denge süreci ortalığı karıştıracak. Yani bu, ben baştan beri söylüyorum, benim en büyük şeyim burada MSCI'nin bu piyasaya gölge düşürmüş olması. Haklılar mı? Haklılar. Bu gölgenin kalkması için atılacak adımlar can yakacak. Ve ben bunu hep bir hikayeyle anlatıyordum ya. Hani suyun ortasında bir adam var. Eliyle suyu hafif hafif karıştırıyor ve alttaki köydekiler hep bulanık su içiyorlar. Biri geliyor diyor ki neden bu bulanık suyu içiyorsunuz? Adam orada diyor. Girin çıkarın. O zaman su çamur akar diyorlar. Bir kez çamur akar, sonra su düzelir. Yani şu anda bizde yaşanan süreç bu. Yani ve burada o çamur akmadan, tabiri caizse ortalık bulanmadan burası durulmayacak. Bunu gördük. Bunu da Kasım ayına kadarki süreçte peyderpey göreceğiz. Piyasada bence onun etkisi var. Yani bu süreçlerin getireceği, adım adım yapılacak düzenlemelerin vesairenin, hani şu bizim sanal olarak gördüğümüz endeks rakamı üzerindeki etkilerinin törpülenmesinin vesaire etkilerini biz bir süre daha göreceğiz. Ben o nedenle hala aynı şeyi söylüyorum.
3: Yani Kasım'a kadar uzak mı durmak lazım?
1: Yani Kasım'a kadar bu adımlar
3: size göre
1: adım adım gelecek. Yani bence bir süre en azından bu adımların daha da netleşmesini görene kadar, sermaye piyasasının yeniden şekillenmesini görene kadar, ki ben bunu daha önce de söyledim, İstanbul Finans Merkezi diye bir vizyonumuz vardı. Bence o vizyondan çok çok uzaklaştık. Eğer o vizyona tekrar dönüş arzusu varsa önce sermaye piyasasında o suyu bulandıranların ya da
3: endeks kriterleri mi yani değişmeli?
1: Sadece endeks kriterleri değil, birçok şey. Yani fonlar tarafında düzenleme bekleniyordu, gelmedi. Endeks kriterleri değişmeli. Halka kriterleri değişmeli. Endekste kalma kriterleri değişmeli. Yani zamanında Amerika'da örneğin 8000 kadar şirket vardı. 4500'e düştüler. Yani bu çok şirket çok iyi bir şey de olmayabiliyor. Yani bazı düzenlemeleri yapmak lazım. Hani o gerekli şeyi yapmak lazım. Bir de hani finans piyasası deyince, finansın işi paradan para kazanmak. Buna katılıyorum. Ama hiçbir şey üretmeden para yaratarak para kazanmak çok sürdürülebilir bir şey de değil. Yani sonra elinde sonsuz milyar milyar değerler ama ne var ortada? Hiçbir şey yok.
0: Paçavra kalır elinde.
1: Yani bu da doğru değil. Yani para yaratarak para kazanmak sadece sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet değil. Bunun sonu hüsran oluyor. Yani bunu daha önce birçok defa yaşadık. Yani bu boyutlarda belki görmedik ama yani buradaki temel sıkıntı o. Para yaratarak para kazanmayı bir yeni iş kolu olarak gördü sermaye piyasaları pandemiyle beraber. Bu yeni bir şey de değil. Yani bugün çok konuşuluyor ama ben o zamanlarda söylemiştim. Yani

0: o ortaya çıkan değerler rasyonel değil. Yani satışa bakıyorsun değil, istihdama bakıyorsun değil, vergiye bakıyorsun değil. Yani adamın şirketi milyarlarca liraya çıkmış, benim kadar vergi ödememiş. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani olmamalı. Yani oralar biraz böyle regüle edilmeli. Yani bu para yaratmakla, para yatarak para kazanmanın bu kadar kolay olmaması lazım. Yani o paranın arkasında bir alın teri, bir emek olması lazım mutlaka. Bugünkü sıkıntılarımızın çoğu o. Ve bu değişecek. Yani MSCI'nin uyarısı da bu, diğerlerin uyarısı da bu, dışarıdan bakış da bu, içeriden bakış da bu. Yani bireysel yatırımcının bakışı da artık bu. Yani belli bir noktaya geldi, kilitlendi, kaldı. Dediğim gibi analiz bilen, değer bilen, rasyonelite hakim olan kimse bu piyasadan para kazanamıyor. Para kazananlar kim? Birilerinin peşinden koşanlar. Yani bu da sürdürülebilir değil açıkçası.
1: Evet. Hüseyin Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Bizler teşekkür ederiz.
1: Saadettin Bey, çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz Uğur Bey, sağ olun.
1: Mehmet abi, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin.
3: Keyifliydi.
1: Teşekkürler, sağ olun. Piyasa notlarında böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

0: Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Cari işlemler dengesi. Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki farktır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon.
3: Someone once asked Napoleon about his battle plans. He said, show up.
2: Ajan Stratton.

Efendim mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleriyle ekonomik güven endeksini takip ettik. Yurt dışında ise yoğun bir gündem vardı. Almanya, ABD ve Euro bölgesinde büyüme verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun bir veri akışını takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce manşetlere bir göz atalım. Günün ilk manşeti tarihi kalkınma yolu projesiyle ilgili. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak'ın kalkınma yolu projesi için tarihi imzaların atıldığını açıkladı. Teknik pürüzün aşılmasıyla süreç resmen başlarken 15 milyar dolarlık demir yolu hattında ilk kazmanın bu yıl vurulması hedefleniyor. Merkez Bankası 23 Temmuz tarihli PPK toplantısının özetini yayınladı. Özetle politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulduğu hatırlatılırken fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı. Kurul politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde de belirleneceğini ifade etti. Günün bir diğer manşeti ise Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bugün iş gücü istatistiklerini açıkladılar. İşsizlik oranı Haziran ayında %7.6 oldu. Mayıs ayı işsizlik verisi de %8.2'den %8.1'e revize edildi. Verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran'da işsizlik oranının %7.6 gerileyerek aylık verilerin açıklanmaya başladığı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü söyledi. Detaylarına birazdan bakacağız haberimizin. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar geçen hafta 38.9 milyon dolarlık hisse, 805.5 milyon dolarlık tahvil aldı. Yabancıların hisse alımının da böylelikle üst üste 6. haftaya ulaştığını ifade etmiş olalım. Ve artık günün son saatleri, endekse bir göz atalım. Borsa İstanbul 100 endeksi %1,59'luk bir kayıpla 13.286 puandan işlem görüyor ve birazdan da tabii kapanış rakamlarını takip ediyor olacağız. Sektörler de gelecek şimdi ekrana. Bakalım sektörlerde durum ne? BIST Bankacılık Endeksi %2,38 aşağı yönlü, 14.592 puandan işlem görüyor. BIST Sanayi Endeksinde %0,62'lik bir kayıp var ve 18.372 puan seviyelerinde. Turizm, spor, gayrimenkul ve teknoloji endekslerinde de kırmızı rengin hakim olduğunu görüyoruz. Bir sigortacılık pozitif ayrışan endeksler arasında %0,25'lik artıda olduğunu belirtelim. 75.032 puandan işlem görüyor. Madencilik endeksinin de %4,53 artışla 14.242 puandan işlem gördüğünü ifade etmiş olalım. Kimya, inşaat, gıda ve bilişim endekslerinde de yine aşağı yönlü hareketin olduğunu belirtmiş olalım. Ve bugünün en çok artan ve azalan şirketlerine de göz atalım. %6,81'lik artışla Balsu Gıda 15,22 TL'den işlem görüyor. Pasifik Yürü Asya, Astor Enerji, Margün Enerji ve Tekfen Holding de yine günün en çok artan hisseleri arasında. Peki günün en çok azalan hisseleri hangileri? Şekerbank %9,9'luk kayıpla 7 TL

0: 74 kuruştan işlem görüyor. İkinci sırada spor hissesi Fenerbahçe. Üçüncü sırada Odin Solutions var. Aselsan ve Petkim de yine günün en çok azalan şirketleri arasında olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii haftanın dördüncü işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakırken değerli bir isimle bugünün değerlendirmesini yapacağız. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray var. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Tabii borsa yatırımcısı açısından pek de keyifli olmayan bir haftadan bahsediyoruz. Siz özellikle borsanın bugünkü performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor?
1: Yani Borsa İstanbul tarafına baktığında dediğiniz gibi net bir şekilde baskılı bir haftada içerisinde olduğumuzu, herhangi bir yukarı yönlü trendin olmadığını, hatta birazcık da yatay bölgeden kurtulup aşağı yönlü sert satışın olduğunu yani net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalara baktığımız zaman da biraz bilançolar tarafında güçsüz gelen bilançoların da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama ana hikaye kısmına baktığımız zaman özellikle hatırlarsınız 19 Haziran tarihinde MSCI Endeksi tarafından bir açıklama yapılmıştı. Özellikle buradaki frontere yani bir alt kademe düşürme ihtimali zaten bahsetmişti gelişmekte olan ülkeler piyasası endeksinden ve biraz da onun baskısının olduğunu söylemek daha doğru olacaktı. Çünkü bu tarz haberler geldiği zaman da belirsizlik ortamı ortaya çıkar. Belirsizlik ortamının ortaya çıkmasıyla beraber burada yapılan uyarılara karşı atılan somut adımlar, net adımlar karşımıza geldikçe bu belirsizlik ortamı ortadan kalkmaya başladı. SPK bununla ilgili de adımlar atmaya başladı ve adımlar atmaya devam edecek gibi de zaten gözüküyor. Fakat buradaki belirsizlik kısmının devrede olması Borsa İstanbul tarafı özellikle BIST 30 olsun, BIST 100 tarafı olsun ağırlığı şirketlerde, güçlü şirketler tarafında biraz da satış baskısına yol açtığını söylemek daha doğru olacaktır. Fakat buna da beraber baktığımız zaman faizin döngüsünün ötelenmesi, aynı zamanda öncü belirlere göre enflasyon tarafında bir miktar yüksek gelme ihtimalinin karşımıza geliyor olması biraz da piyasalar tarafında yani Borsa İstanbul tarafından çıkışları da sebebiyet veriyor. Ki aynı zamanda burada kimi fonlardan yani büyük fonlardan da BIST 30 fonları olsun, BIST 100 fonları olsun bunlardan bir yerde çıkışlar da söz konusu. Bunlardan çıkışlar söz konusu olduğundan dolayı da burada aslında baktığında fonlardan da hisse satış karşımıza geliyor. Piyasa likit olmadığından da likit piyasamız şu an için olmadığından ötürü de fonlar da burada satmak zorunda kaldığından dolayı likit olmayan piyasa satış karşımıza gelirse birazcık sert geri çekimleri görme ihtimali her zaman daha fazla olur ki bu hafta bence biraz yaşadığımız nokta bu değil. Özellikle dikkat etmemiz gereken nokta ilerleyen günler içerisinde MSCI tarafından yapılan uyarılara karşı alan önlemler olacaktır. Bu önlemler alınmaya devam ettiği sürece MSCI tarafındaki bu uyarılar artık geçici olarak karşımıza gelir. Olumlu bir haber akışı karşımıza gelirse de bu Borsa İstanbul tarafında yeni bir hikayenin fiyatlanmaya başlayacağını gösteren unsurdu. Ama şu an için endekse bir baskı söz konusu, ağırlığı yüksek şirketlerle bir baskı söz konusu. Hem faizlerin döngüsü ötelenmesi hem bilançoların güçsüz zayıf seyretmesi burada biraz da satış baskısını arttırıyor. Dikkat edeceğimiz teknik anlamda destek seviyesi olarak da bence burada en kritik nokta 13.100 seviyesi olacaktır. 13.100 seviyesinin aşağı yönde kırılması bizim birazcık da 200 günlük hareketli ortalama olan 12.937 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalimizi gündeme getirecekken yukarıda ise ilk etapta dikkat edeceğimiz direnç seviyesi 13.500 olacak. 13.500 yukarıda dikkat edeceğimiz nokta 13.8 gündeme gelecekti ama şu an için birazcık da endeks tarafındaki bu baskının birazcık daha satış baskısını sürme ihtimali var gibi göz göre toparlamış olayım bütün her şeyi.
0: Peki fiyatlanacak yeni hikayede siz de az önce ifade ettiniz ya bankacılık endeksinin yeri ne olur? 16 binleri gören bir endeksten bahsediyoruz. Tabii özellikle bankacılık tarafına momentum kazandıracak yeni bir veri akışı ya da bir hareket görür müyüz yakın zamanda?
1: Yani aslında baktığımızda burada 2-3 tane noktaya bağlı olacak X-Bank tarafında bir hareket görebilmemiz için. Şimdi X-Bank tarafına baktığımız zaman da savaştan dolayı faiz indirim döngüsünün ötelenmesi, fonlamaktan kırka çıkması gibi durumlar bankacılık bilançolarına net bir şekilde baskı oluşturdu. Bankacılık bilanço baskı oluşturması beraber burada daha önceki faiz indirim döngüsü hikayesinden dolayı olumlu bir hikayesi olan bankacılık tarafının bu hikayesinin ertelenmesi veya ötelenmesine sebebiyet verdi. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz nokta tekrar dezenflasyon sürecimizin bir trende girmesi olacaktır. Dezenflasyon sürecimiz tekrar bir trende girdiğini görür. Merkez Bankamızın burada 50 hafta haftalık rafı ihaleyi açmaya başlar. Fonlamaktan 40'ın aşağısına gelirse X-Bank tarafı yeni bir hikaye başlıyor demek olacaktır. Fakat ikinci bir noktaya baktığımız zaman MSCI tarafında yapılan bu uyarılar genelde yabancıları ilgilendiren uyarılardır. Ki yabancı tarafın işlemlerini geçtiğimiz zaman istatistik olarak da incelediğimiz zaman da bankacılık endeksi üzerine hep ilk alımlarını yapmışlar. Yani bankacılık sektörü yani yabancı tarafın sevdiği sektör olarak karşımıza geliyor. Eğer ki burada işte frontere düşme gibi durumumuz karşımıza gelmez. Bu uyarılar karşısında somut adım atılmasıyla beraber bu uyarıların geçişi de görürsek ve bahsettiğim diğer senaryoda aynı anda gerçekleşirse bu X-Bank tarafında yeni bir hikaye doğuyor demek olacak. Yabancı tarafın ilk etapta X-Bank'a giriş yapma ihtimalini ve giriş yapmayı da yüksek.

0: olduğunu, ben düşen tarafta olacağım. Asıl hikaye tarafına X-Bank'ta buna dikkat edeceğiz. Bu hikayenin gerçekleşmesi durumunda X-Bank tarafına daha önce gördüğümüz belki de işte 17 milyar, 18 milyar ya da 19 milyar serinin daha hızlı bir hareket olması söz konusu, ama arka planda bu hikayenin oluşmasına veya bu hikayenin oluşabilmesi için verilerin gelmesi bizim için daha kritik ve önemli olacaktır. Piyasa değerlerine baktığımız zaman, şirketlerin yapısını incelediğimiz zaman hani şu an çok düşük rakamlarda gibi gözüküyor, ama tamamen bankacılık sektörünün satışın sektörü, hem MSI tarafından gelen uyarılar hem de aynı zamanda bilançolarında baskıları karşılığında çıkması veya bunları görüyoruz. Bu iki nokta düzelir veya iyileşirse X-Bank tarafında bir hikaye karşımıza gelir. Bu da zaten Borsa İstanbul tarafından olumlu etkiler diyeyim.
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Kapanış kongu çalıyor. Piyasa alarmına gidelim hemen.
2: Ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul'da kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. %1,55'lik düşüşle BIST 100 endeksi bugünü 13.292 puandan kapattı. Hemen arka fonda da günün kapanış tablosunu görüyoruz. Kırmızı rengin hakim olduğu bir tablo var. Sohbetimize de devam edelim. Günün kapanış rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
0: Borsa İstanbul tarafına baktığımızda baskılı kapattığını söylemek daha doğru olacaktır. Burada bizim için kritik olan nokta ilk etapta aşağıda 13 seviyesi olacak. Bu hafta içerisinde gelecek hafta dikkat edeceğimiz seviye. Bunun aşağısına kırılması 200 günlük hareketli ortalama olan 12.900 seviyede kadar geliş çekilme demek olacaktır. Yukarıda ise ilk etapta 13.400-13.500 bölgesi önemli. Bu iki seviyenin yukarıda kırılması tekrar endeksin 13.800 hareketlerini başlatıcı unsur olacaktır. Fakat şu an için Borsa İstanbul tarafında ağırlığı yüksek olan şirketler, ana sektörler tarafındaki baskının bahsettiğiniz sebeplerden dolayı şu an için daha baskın devam etmesi söylemek doğru olacak diye toparlayayım.
1: Evet. Tabii dolar bazında ucuzluk hikayesi uzun süredir konuşuluyor. BIST 100'ün dolar bazında 290 dolar seviyelerinde olması yabancı yatırımcı açısından aslında bir iskonto anlamına geliyor mu? Bunu soracağım. Bununla birlikte endeks bazında borsa ucuz görünürken şirket bazında da aynı tablo var mı? Hangi sektörde değerlemeler daha cazip durumda?
0: Yani aslına baktığında evet, yabancı tarafının bir Borsa İstanbul tarafı işlem yaptığı zaman ilk baktığı nokta dolar grafiğidir. Yani dolarla göre endeksimizin durumu ne durumdur ona çok fazla dikkat edelim ki onun fiyatlamasına baktığımız zaman da yine çok düşük rakamlarda olduğumuzu ben düşünen noktadayım. Ama yabancı tarafın alım yapabilmesi için yabancı tarafı evet iskonto olduğunu bu arada düşünüyor benim fikrim olarak, ama alım yapabilmesi için onların belli başlı şartlarının karşımıza çıkıyor ve bunları karşılamamız gerekecektir. Bu MSI tarafı da en kritik noktadan bir tanesi. Eğer ki MSI tarafındaki sorun çözülür, bununla beraber dolar bazında hala bu seviyelerde olursa o zaman yabancı tarafın net iskontoyu değerlendirmeye ben geleceğini düşünen noktadayım. Bunlara biraz sektörel anlama baktığımız zaman şu X Holding tarafı olsun, X Bank tarafı olsun, sanayi tarafı olsun, genel olarak bütün sektörlerimizi incelediğimiz zaman da buradaki şirketsel bazı operasyon karlılığını arttıran, net borç favori oranı düşük olan, EPK marjını yükselten şirketlerin aslında baktığımızda fiyatlama açısından ucuz rakamlardan geçtiğini söylemek daha doğru olacaktır. Hatta şöyle bir örnekle şu an bahsettiğim sektörlerdeki büyük şirketleri incelediğimiz zaman da bu şirketler şu an halka arzı olduğunu düşünecek olsak, mesela parazi konuşuyorum şu an, burada gerçekten çok daha farklı rakamlara halka arzı gerçekleşirdi ve çok daha farklı seriler bizim karşımıza geldi. Aslına baksa evet yabancı tarafına baktığında ucuz olduğumuz bir kesin, ama yıllardır süren bir ucuzluk söz konusu. Önemli olan nokta yabancının alım yapabilmesi için gerekli şartların veya kırmızı çizgilerin karşılanması daha önemli ve kritiktir. O zaman bunlar karşılandığı takdirde MSI gibi yabancı tarafına alımları hızlandırma ihtimali karşılığı, çünkü son birkaç haftada yabancı tarafı bir alım gerçekleştirdi ufak montanda olsa, ciddi tahvil alımları söz konusu yabancı tarafın. Aslında yabancı işlem yaparken ilk etapta tahvil alımları gerçekleştirdi, sonrasında hisse tarafına geçti, hisse sıfırı karşımıza çıkıyor. Buna benzer bir durumda ilerleyen durumlarda benim karşımıza çıkabilir diye düşünen okulayım.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Teşekkür ederim, ederim.
1: İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray piyasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu efendim. Devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Masfen Enerji borsada yatırımcılarıyla buluştu. Yoğun talep gören halka arzın ardından şirket hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
3: Maspen Enerji borsada yatırımcılarıyla buluştu. Maspen koduyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 85 milyon adet payın satışı yapıldı.

0: Terra Robotik, dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Unitree Robotics'le yaptığı stratejik işbirliğinin ardından yeni robotik markası Terabot by Unitree'yi kamuoyuna tanıttı. Tanıtım görsellerine göre Terabot, Unitree teknolojisiyle geliştirilen insansı robotlar, robot köpekler ve otonom mobil robot çözümleriyle endüstri, lojistik, hizmet ve araştırma alanlarına yönelik ürünler sunacak. Wyndham Hotels Resorts 2026'nın ilk yarısında Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika'yı kapsayan EMEA bölgesindeki büyümesini hızlandırdı. Şirket 13 yeni otel açarken bunların 7'sini Türkiye'de hizmete aldı. Aynı dönemde 25 yeni otel projesi için de imza atıldı. Orzax İlaç Uluslararası Büyüme Stratejisi kapsamında Özbekistan'da yeni bir adım attı. Şirket yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlattığı kuruluş işlemlerini tamamlayarak Özbekistan Cumhuriyeti'nde bağlı ortaklığını hayata geçirdi. 38 milyonu aşan nüfusuyla Özbekistan, bölgenin en büyük ve büyüme potansiyeli yüksek pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ülkedeki ilaç ve sağlık ürünleri pazarının 2,3 ila 3,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı, yıllık ortalama %13'ün üzerinde büyüme gösterdiği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü duruşunu koruduğunu söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır diyen Erdoğan, üretim, yatırım ve ihracata yönelik toplam 1 trilyon TL'lik destek paketinin devreye alındığını açıkladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan bölgedeki çatışmalara ve küresel piyasalarda yaşanan enerji ile emtia piyasalarındaki artışa rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi.
2: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
1: Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlara yansımasını en aza indirgemek için özel gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel şokları başarıyla yönettiğini ifade etti. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni finansman paketlerini de açıkladı. Buna göre ihracatçılar için günlük reskont kredisi limiti 5 milyar liraya yükseltildi. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmi 750 milyar liraya çıkarılırken imalat sanayisine 250 milyar liralık ilave uygun koşullu finansman sağlandı. Böylece üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için toplam 1 trilyon liralık destek paketi devreye alındı. Erdoğan yılın ilk yarısında 724 bin çiftçiye 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafa ise 40 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Turizm sektöründe konaklama vergisinin %2'den %1'e indirildiğini belirten Erdoğan, istihdamı korumaya yönelik yeni desteklerin de hayata geçirileceğini söyledi. Türkiye'yi üretim, lojistik, transit ticaret ve teknoloji alanlarında bölgesel merkez haline getirecek adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, ekonomi yönetiminin orta vadeli program ve yeni reformlar üzerinde çalıştığını söyledi.
2: Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: 40 yıllık terörle mücadelenin Türkiye'ye ağır bir fatura çıkardığını belirten Erdoğan, terörün ekonomiye toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolara aştığını söyledi. Terör nedeniyle gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar kayıp yaşandığını, yıllık ortalama maliyetin ise 50 milyar doları geçtiğini ifade etti. Erdoğan, terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
0: Sayın seyirciler, geçtiğimiz gün Irak Başbakanı ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. O

0: Bu ilde Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed'in kalkınma yolu mutabakat zaptına imza atmamaya direndiği iddia edilmişti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu o gün yaşananlar için teknik bir hata tespit edildiği için imzanın geciktiğini ifade etti.
1: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
3: Vezir-i Nakl.
2: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
4: Bu arada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
5: O anlar çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Irak'la imza krizi iddialarına ilişkin konuştu.
4: Orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu.
5: Kalkınma yoluyla sadece uluslararası ticareti değil, bölge ekonomisini de hareketlendireceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, projenin stratejik önemine dikkat çekti.
4: Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandığını açıkladı. Kacır ayrıca uzay limanı, uzay teknoparkı ve yeni uzay projelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
6: Today, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz.
7: Milli teknoloji hamlesi kapsamında uzay teknolojilerinde yaşanan önemli bir gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uçuşlarıyla uzaya insan gönderen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, teknolojik bağımsızlığını hedeflenen yeni projelerle perçinlemeye devam ediyor. İşte Moon,
6: Ay araştırma programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır.
7: Ayrıca Türkiye'nin küresel liderlik vizyonu dünyanın en büyük uzay organizasyonunu da ülkeye taşıdı. Rekor başvurunun yapıldığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Antalya dünyanın uzay merkezi haline gelecek. Küresel ölçekte 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden de payını almaya hazırlanan Türkiye, yeni stratejik hamleleriyle geleceğin teknoloji devleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
6: Sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık. Aynı zamanda navigasyon ve zamanlama konularında teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmek amacıyla bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projemizi ilerletiyoruz. Bu projenin önemli bir adımı olarak uzaya atomik saat gönderdik.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7.6 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı böylece 38 aydır tek haneli seviyelerde kalmaya devam etti.
8: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı Haziran'da %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlik 38 aydır tek haneli seviyelerde kalmayı sürdürdü.
9: Buradaki manşet rakam özellikle tek hanelerde kalması tabii olumlu. Çünkü yani özellikle enflasyonla mücadelenin de verildiği bir dönemde, yani faiz oranlarının görece yüksek olduğu bir süreçte işsizlik tarafında bir bozulmanın görülmemesi enflasyonla mücadeleyi destekleyici bir unsur. Çünkü yani burada bir istihdam tarafında, işsizlik tarafında verilerde bir baskı görsek bu enflasyonla mücadelenin kuvvetli şekilde sürdürebilmesi açısından biraz daha zorlu koşullar oluşturabilirdi.
8: Haziranda işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin

0: kişi azalarak 2 milyon 688 bine indi. İstihdam tarafında da güçlü görünüm devam etti. Çalışan sayısı Haziran'da 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. İstihdam oranı %48,9 olurken iş gücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlikte de düşüş yaşandı. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı 1,8 puanlık gerileme ile %12,8 seviyesine indi.
1: Sayın izleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeleri Ankara'da imzaladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde araç muayenesinde birçok yenilik yapılırken özellikle sürücülerin en çok şikayet ettiği kredi kartı ödemelerindeki komisyon kesintileri de kaldırılmış oldu. İşte detaylar.
2: Güvenli yol için güvenli araç, güvenli araç için de muayene şart.
3: Trafik kazaları, ölümlü, yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru %1'in altındadır. Aslında çok önemli bir detaydır araçların teknik bakımının yapılması. Fakat %90 oranında sürücü kaynaklı kazalar olmaktadır.
4: Bakanlık muayene raporlarını yayınladı ve ortaya oldukça ilginç rakamlar çıktı. Öyle ki yılın ilk 6 ayında muayeneye giren yaklaşık 8 milyon araçtan sadece 400 bine yakın olan araç kusursuz şekilde muayenelerden geçti. 1.6 milyon araçsa ağır kusurlu halde.
3: %20 oranındaki bu oran çok yüksek. Araç ağır kusurlu tespit edildi. Diğerleri hafif kusurlu ve kusursuz olarak ilan edildi. Ağır kusurlar nelerdir? Teknik bakımları eksik olan, fren balataları eksik, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar.
2: Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları ön plana çıktı.
3: Bireysel araçlarda 2 yılda bir, ticari araçlarda ise her sene araç muayenesi yapılmaktadır. Ve toplu taşımalarda araç muayene harici olsa bile düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Yani kilometresi yüksek olan, bu vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıran, bu bir şehirler arası yolcu otobüsü de olabilir, şehir içi toplu taşıma da olabilir. Bunların araç muayenesi haricinde bakımlarının her ay düzenli yapılması gerekmektedir.
1: Sayın seyirciler, yasa dışı şans oyunları reklamlarına sıkı tedbirler geliyor. Söz konusu reklamlar 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasa kapsamını almayacak.
5: Ticaret Bakanlığı reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni bir adım attı. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğindeki değişiklik 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile birlikte yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da açık şekilde yasa kapsamına alındı. Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı da genişletildi. Bakanlık bu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesini önlemeyi, yanıltıcı reklamlarla mücadeleyi güçlendirmeyi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamı oluşturmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
1: Sayın seyirciler, savaş sebebiyle kesintiye uğrayan yurt dışı turlarda hareketlilik tekrar başladı. Apara'ya konuşan Joli Yurt Dışı Turlar Grup Direktörü Tolga Tekin, 2026'yı %30 artışla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Tekin, Schengen vize süreçlerinde yaşanan problemlerin

0: devam ettiğini de ifade etti. Detaylar röportajımızda.
1: Sizler de hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim, aslında ilk 6 aydan ziyade biz her sene Eylül ve Ekim aylarında bir sonraki senenin turlarını satmak üzere erken rezervasyon kampanyası başlatıyoruz. Geçen sene de bu kampanyamızı başlattık ve son derece başarılı bir kampanya dönemi oldu diyebilirim. Ta ki işte Şubat sonunda meydana gelen işte Amerika-İran ve savaşına kadar o döneme kadarki satışlarımız oldukça başarılıydı. Çok ciddi bir talep durumu söz konusuydu. Ama o dönemde işte bilhassa uzak destinasyonlara yapılan uçuşlar, yani aktarmalı uçuşların durdurulması, belli bölgede körfez bölgelerine olan talebin tamamen durması tabii belli bir gerilemeye sebebiyet verdi açıkçası. Şimdi tekrar yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı. Tekrar bilhassa o bölgeye, yani körfez bölgesindeki destinasyonlara başta Dubai olmak üzere tekrar satışlarımızı başlattık. İşte bir takım konser organizasyonları vardı. Onlar ertelenmişti. Şimdi onların tekrar gerçekleşme durumu söz konusu oluyor. Velhasıl iyi başlayan sonra yavaşlayan bir sürecin ardından iyi bir ilk 6 ay geçirdik diyebiliriz. Bizim hedeflerimiz, yani geçen seneki gidişata göre hedeflerimiz bu sene %40-%50 geçen seneye göre bir artış şey öngörüyorduk. Ama seneyi büyük ihtimalle %20-%30 gibi, yine geçen senenin rakamlarına mukayese edince artışla kapatacağız gibi gözüküyor şu an için.
2: Çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Bu yaz özellikle yerli turist daha çok hangi destinasyonları tercih etti efendim?
1: Şimdi şöyle, Balkanlar tabii her zaman en çok yurt dışında tercih edilen destinasyonların başında yer alıyor. Bilhassa vizenin olmaması bunda ciddi bir etken. Ardından genelde hemen hemen her sene İtalya çok tercih edilen bir destinasyonken bu sene İspanya onun yerini aldı. Biliyorsunuz bir dönem sosyal medyada bilhassa İspanya-Türkiye kardeşliğinin de biraz alevlenmesiyle ciddi bir İspanya talebi aldık biz. Şimdi tabii vizesiz destinasyonlar her zaman Türkiye'de talep görüyor. Yani o destinasyonlara daha çok tüketici teveccüh ediyor. Ama onun dışında işte dediğim gibi İspanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi, işte Orta Avrupa dediğimiz Macaristan, Çekya, Avusturya gibi ülkelere de ciddi bir talep alıyoruz açıkçası.
2: Tabii şu dönemde Schengen vizesi de en büyük problemlerden bir tanesini oluşturuyor aslında. Evet. Bu vize sürecindeki sıkıntılar satışları nasıl etkiliyor efendim?
1: Şimdi şöyle, tabii son birkaç senedir vizeyle ilgili ciddi, yani Türk misafirlerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Aslında bu sıkıntıların başında, yani vize reddlerinden ziyade, yani vize alamamadan ziyade vize randevusu alamama sıkıntısı yaşıyor tüketiciler. Biz de işte gerekli görüşmeleri gerek TÜRSAP'la, gerek direkt konsolosluklarla veya aracı kurumlarla yapıyoruz. Tabii bu sıkıntılı bir süreç açıkçası. Yani randevu süreci uzayabiliyor. İşte farklı tarihlerde tur tarihlerini erteleme durumları söz konusu olabiliyor. Biz her ne kadar elimizden geleni yapsak da vize ciddi bir halen problem olarak karşımızda duruyor açıkçası.
2: Biraz da harcama kalemlerini sormak isterim. Özellikle kişi başına ortalama yurt dışı tur harcaması hangi seviyeler?
1: Evet. Şöyle, bizim ortalama sepet değeri dediğimiz tutarlar yaklaşık 700-800 eurolar civarında. Bu bir haftalık konaklama, uçak bileti, işte oradaki gezilen, gösterdiğimiz yerleri kapsayan rakamlar. Aslında bakarsanız yurt içindeki fiyatlarla mukayese ettiğimizde fena değil bu rakamlar. Bir tüketici açısından, yani yurt içine seyahat etmek yerine yurt dışını tercih etme noktasında tercih sebebi olabiliyor tabii. Şu an için bu seviyelerde genelde para harcanıyor.
0: ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.
3: Küresel piyasaların merakla beklediği FED kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak %3.50 ile %3.75 aralığında sabit tuttu. Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. FED böylece üst üste 5. toplantısında faiz oranını değiştirmemiş oldu. 3 FED yetkilisi ise faizin 25 bas puan arttırılması yönünde görüş kullandı. Karar sonrası konuşan FED Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Warsh, %2'lik enflasyonu enflasyon hedefinde herhangi bir esnemenin olmadığını ifade etti.
4: More than ever to be reacting to real-time events.
5: Enflasyon hedefimiz ya da örtük bir hedefimiz yok bu komite görev başında olduğu sürece. Sadece tek bir hedef var, o da %2. Benim FOMC'deki meslektaşlarımın hiçbirisinin böyle bir illüzyonu yok. Yeni bir döneme başladık ve hedefin üzerinde 5 yıldan uzun süredir giden enflasyon sadece 9 haftada düzeltilemez.
3: ABD ekonomisinin güçlü bir seyir izlediğini belirten Walsh, istihdam piyasasının dengeli ilerlediği ancak enflasyonun hala hedefin üzerinde kaldığını söyledi. Banka yönetimi gelecek dönemdeki kararların ekonomik verilere bağlı olacağı mesajını verdi. Piyasalarsa Fed'in ilerleyen dönemde faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin ipuçlarını takip ediyor. Fed'in kararları dolar, altın, tahvil piyasaları ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecek.
0: Fed'in faiz kararını Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun değerlendirdi. İzleyelim efendim.
6: Tabii buradaki iki konuyu vurguladı. Birincisi önceki toplantıda da, ikinci toplantısı Walsh'un ilk toplantısında da belirttiği gibi piyasa beklentilerine çok bağlı kalmadan sadece enflasyon %2 hedefine doğru bir yatsımayla, yakınsamayla değerlendireceğini, adımları atacağını belirtmişti ki piyasa beklentisi bu toplantıda ciddi anlamda faizlerin yükselmesi yönünde olacağına dair bir görüş hakimdi. Eylül toplantısında da bu oran %100'e çıksa FED artık faiz arttırır mı sorusu da gündeme geldi. Walsh'un açıklamalarında değindiği noktalar zaten ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıda da farklılaşmadı. Önemli olan Orta Doğu'daki risklerin ve petroldeki geçişkenliğin enflasyon üzerindeki etkilerinin hala devam ettiği konusundaki ortak mutabakattı. İkinci tarafta da buradaki asıl hedefin enflasyonun %2 hedefine doğru gerçekleşmesi olarak belirtildi. Devamını da zaten Eylül toplantısıyla alakalı da çok yüksek bir miktarda piyasanın beklediği faiz arttırımıyla alakalı çok ciddi anlamda bir konsorsiyumun oluşsa dahi Fed'in bunu biraz daha kulak arkası amiyane tabirle yaptığını gördük. O yüzden de Fed beklentileri biraz daha piyasa paralelinde gerçekleşti. Riskler devam ediyor. O yüzden de bu risklerin özellikle Ağustos ayı içinde ya da Eylül ayı içinde tekrardan güncellenmesi, petrolün tekrardan aşağı gelmesiyle beraber Fed'in politikalarında önemli bir değişiklik olacak mı? Düşüncesi burada değişiklikten ziyade yönlendirmenin artık eskisi gibi yapılmadığı ve toplantıdan toplantıya Walsh'un buradaki ara noktaları, anekdotlarının değişmediğini gören piyasa bence biraz daha ayrışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü piyasa fiyatlamasıyla toplantının sonuçları, metinler çok büyük farklılıklar gösterdi. O yüzden de bundan sonraki dönemde biraz daha Fed'in ya da Walsh'un açıklamalarına yönelik bir beklenti oluşacağını düşünüyorum.
0: Sayın seyirciler, Fed'in faiz kararının ardından gözler altın, gümüş ve küresel borsaların seyrine çevrildi. Piyasalar faiz kararları ve enflasyon riskleri arasında yeni denge arıyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından ons altın 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve olası faiz indirimleri değerli metali destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. Ancak güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturabilecek başlıklar arasında.
8: Altın tarafına baktığımız zaman da tabii ki ilerleyen dönemde faiz arttırım ihtimalinin bir miktar daha masada olması daha güçlü dolar endeksine neden olabilirken değerli madenlerde de bir miktar daha tabii ki satışı beraberinde getirdiği bir süreci karşılıyoruz.
7: Gümüşte ise sanayi talebi, güneş enerjisi yatırımları ve teknoloji sektörü fiyatları desteklerken yüksek faiz ortamı ve küresel büyüme endişeleri risk oluşturuyor.
6: Gümüşte de altın gibi aynı şekilde eğer kısa vadede buradaki risklerde bir tansiyon azalması olmazsa tekrardan altın bantta 55'lerin altında bir 48'lere doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama dediğim gibi hani talep kaynaklı bir durumdan ziyade

0: artık hani arzdan ziyade taleple bir yavaşlamanın olacağı bir yeni çeyrekler ya da yeni dönemler bizi bekliyor.
1: Borsalarda ise FED sonrası yönü, faiz beklentileri, şirket bilançoları ve ekonomik veriler belirleyecek. Amerikan piyasalarında teknoloji hisseleri yakından izlenirken, Türkiye'de küresel risk iştahı, doların seyri ve yabancı yatırımcı hareketleri takip edilecek.
2: Özellikle de son dönemlerde küresel anlamda hem Asya tarafına hem Amerika tarafına yukarıya doğru iten en büyük nedenlerden bir tanesi AI tarafında, yani yapay zeka çip teknolojilerinin öne gelmesi ve buranın piyasaları domine ederek yukarıya doğru götürmesine neden oldu. Ekonomilerin büyümelerine de özellikle de yapay zeka yatırımlarının öne çıktığını, çok büyük yatırımlardı bunlar. Öne çıktığı bir dönemdeyken piyasalar yukarıya doğru hamlelen.
1: Piyasalarda ana beklenti Fed'in daha güvercin bir duruşa geçmesi halinde altın, gümüş ve borsalarda pozitif fiyatlamaların güçlenmesi. Ancak enflasyon baskısının sürmesi halinde dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.
3: İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Metnin detaylarını İngiltere'den muhabirimiz Alparslan Düven aktaracak.
4: İngiltere Merkez Bankası politika faizinde hamle yapmazken FED cephesinde olduğu gibi faiz artışı yönünde üç üyenin de karara muhalefet ettiği görülmüş durumda. Banka politika faizini %3.75 seviyesinde tuttu. Yapılan ankete katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit tutulması yönündeydi. Para politikası kurulu altıya 3 oy çokluğuyla faizlerin sabit kalması yönünde karar aldı. Ve baş ekonomist olan Hugh Peel ile üyeler özellikle çeyrek puanlık bir faiz artışı yönünde oy kullanırken bazı üyeler, çoğunluktaki üyeler faiz adımı atmadan önce küresel krizin etkilerini gözlemlemeyi tercih ettiler. İngiltere Merkez Bankası Başkanı olan Andrew Bailey ise küresel koşulların daha belirsiz ve enflasyonist görünmesine karşın İngiltere içindeki dinamiklerin görece daha olumlu seyrettiğini belirterek faiz oranının mevcut seviyede tutulmasının bu aşamada en uygun yaklaşım olduğunu ifade etti. Enflasyonun enflasyon beklentilerini de yeniden doğurmuş durumda bu karar. Banka Nisan ayında rafa kaldırdığı temel enflasyon projeksiyonlarını yeniden yayınlayarak küresel enerji fiyatlarının izleyebileceği farklı rotalara ilişkin senaryolarda sundu. Ana senaryoya göre şu an %2.6 seviyesinde bulunan İngiltere enflasyonunun yıl sonunda %3.2 ile zirve yaptıktan sonra önümüzdeki yıl %2'lik hedefe geri dönmesi bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığı ve orada kaldığı daha olumsuz bir senaryoda enflasyonun 2027'nin ikinci çeyreğinde %4.5 seviyesine kadar fırlayabileceği uyarısı da yapılmış durumda. Tabii çatışmaların erken çözülmesi durumunda ise fiyat artışının %3 ile sınırlı kalacağı öngörülüyor. İngiltere ekonomisindeki yavaşlama, istihdam piyasasındaki gevşeme ve özel sektör ücret artışlarının pandemi sonrasındaki en düşük seviyelere gerilemesi bankaya enerji şokunun ikinci etkilerini değerlendirmek için de zaman kazandırıyor. Tabii yatırımcılar Eylül ayındaki toplantıda çeyrek puanlık bir faiz artışı olacağını %50'nin üzerinde fiyatlarken küresel merkez bankalarının da benzer bir bekle gör stratejisi izlediği de görülüyor. Nitekim ABD Merkez Bankası da çarşamba günkü toplantısında faizleri %3.50-3.75 bandında sabit tutmuş. Ancak 3 üyenin faiz artışı yönünde şer düşmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açmıştı. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri ise bütçe ve bilançoda daraltımı, yani kantitatif sıkılaşma sürecinin piyasalar üzerindeki etkisinin makul seviyelerde kaldığını ve Eylül ayında yeni dönem programına ilişkin kararlarında netleşeceğini bildirmiş durumda diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
3: Beyaz Saray'daki kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı. Trump'la Netanyahu İran dosyasını masaya yatırdı. Görüşmede Hürmüz Boğazı yaptırımlar, olası askeri senaryolar ve Suriye başlığı öne çıktı.
5: Kullanılan binlerce mühimmat, Körfez'de derinleşen enerji krizi, savaşın maliyeti giderek büyüyor. Beyaz Saray'da buluşan ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu, İran dosyasını masaya

0: yatırdı.
1: Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkasını anlattı. Trump'ın savaşın uzamasının enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ağır fatura çıkarmasından endişe duyduğu aktarıldı. Netanyahu'nun ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki etkisini batıdan taviz koparma aracı olarak kullandığını ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran üzerindeki ekonomik baskının azaltılmaması, deniz ablukasının sürdürülmesi gerektiği görüşünü savundu. Görüşmede Washington'ın masasındaki 3 kritik senaryonun da değerlendirildiği iddia edildi. Bunlar İran'la diplomatik anlaşma, deniz ablukasıyla ekonomik baskının arttırılması ve yüksek yoğunluklu askeri operasyonların yeniden başlatılması olarak sıralandı. Haberde Netanyahu'nun İran'la kalıcı bir anlaşmaya varabileceği konusunda ciddi şüpheler taşıdığı da yer aldı. Zirvede Suriye başlığı da gündeme geldi. İddiaya göre Netanyahu, Trump'a gösterdiği haritayla Türkiye'nin Suriye'deki kontrol alanının İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden çok daha büyük olduğunu ileri sürdü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren ABD'li bir yetkili ise bu değerlendirmeye itiraz etti. Yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının Şam yönetiminin rızası ve davetiyle sürdüğünü, İsrail'in işgaliyle aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
2: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a yeni yaptırım dalgası başlattı. Tahran yönetiminin Boğaz üzerinden gelir elde etmesini sağlayan iki şirketle İran petrolünü taşıyan 8 gemi yaptırım listesine alındı.
1: Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı ileri sürülen iki şirket yaptırım listesine eklendi. İddiaya göre şirket ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bırakıyor, İran'da bu yolla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Yaptırımlar sadece iki şirkette sınırlı kalmadı. İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıdığı ileri sürülen 8 gemi de yaptırım kapsamına alındı. Bu gemilerin sahibi ya da işletmecisi konumundaki Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de mali kısıtlama uygulandı. Washington yönetimi bu adımlarla İran'ın enerji ihracatı ve deniz ticaretinden elde ettiği finansal kaynakları daraltmayı hedefliyor.
2: Sayın seyirciler, Euro bölgesi ekonomisi İran kaynaklı savaş baskılarına rağmen ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü. Detayları Almanya'dan Fatih Yılmaz'dan alacağız.
3: Euro bölgesi ekonomisi 2026 yılının başındaki durgunluğun ardından yeniden toparlanma sinyali verdi. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi %0.4 büyüyerek son bir yıldan uzun sürenin en güçlü performansını sergiledi. Üstelik bu oran ekonomistlerin %0.2 seviyesindeki beklentilerini de geride bıraktı. Ekonomideki toparlanmanın en dikkat çekici yanı ise Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın tamamında büyüme kaydedilmesi oldu. Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya yılın ilk çeyreğinde güçlü performans sergilemişti. İşte bunun ardından ikinci çeyrekte de %0.2 büyüdü. Uzmanlara göre ekonomik faaliyet beklenenden daha direnç seyrederken hükümetin planladığı milyarlarca euroluk altyapı ve savunma yatırımları ile reform beklentileri ekonomiye güven veriyor. Fransa ekonomisi ise ilk çeyrekte yaşadığı küçülmenin ardından yeniden büyüme patikasına döndü. Ülkede gayri safi yurt içi hasıla %0.2 artarken tüketici harcamalarındaki yükseliş ve dış ticaret büyümeye destek sağladı. Yine diğer ülkelere baktığımız zaman İtalya'da %0.2 büyüme kaydederken İspanya %0.7 ile büyük ekonomiler arasındaki en güçlü performansı sergileyen ülke oldu. Yine Hollanda ve Portekiz'den de büyüme hız kazandı. Avusturya'da ise tüketimdeki durgunluk nedeniyle ekonomi yerinde saydı. İrlanda'da ise %3.9'luk büyümeyle dikkat çekti. Ekonomistler petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu arttırmasına ve hane halkı bütçeleri üzerindeki baskı oluşturmasına rağmen Euro bölge ekonomisinin direnç göstermeyi başardığını ifade ediyor. Ortadoğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik sürse de son veriler özellikle Almanya ve Fransa'da iş dünyasının güveninin yeniden arttığına inşa ediyor. Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında planlanan kamu yatırımlarının da devreye girmesiyle Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanmanın güç kazanması bekleniyor.
2: Sayın seyirciler, 31 Temmuz'da haftanın ve ayın son işlem gününde ekonomide yoğun bir veri akışını takip edeceğiz. Yurt içinde, Türkiye'de dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm istatistiklerini açıklayacak. Hem ikinci çeyreğe ilişkin hem de 6 aylık verileri göreceğiz. Euro bölgesinde Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Yine Almanya'da ise iş gücü istatistiklerini göreceğiz. Temmuz ayına ilişkin Japonya Merkez Bankası da yarın politika faizine ilişkin açıklamalarda bulunacak. Onu da yakından takip edeceğiz diyerek Z raporunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: Flip.com tüm dünya. Flip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağış.

yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

0: yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteli.

0: Anını kaçırmayın.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleriyle giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
5: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
3: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Bugünkü konularımız da sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler bir şeyi verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ, bağımsızlık organımız, en değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ, yani optosensoryo-nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi sinirlerle?
1: Evet. Sensöryal kısmı, yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyetlerimizin %40'ı görme ve göz hareketleri ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani o kadar önemli bir yer işgal ediyor. Bir de motor kısmı var. Cisimleri izlememizi sağlayan gözümüzün hareketleriyle. Yani gözümüze nasıl bakmalıyız sorusu tabii bu yaşa göre değişen bir kavram. Çünkü her yaşta ya da her yaş diliminde, her dekatta görülebilen hastalıkların sıklıkları söz konusu. Bu nedenle o yaşa göre bunu söylemek lazım. Mesela çocuklar için kırılma kusurları konusunda, hipermetropi, miyopi gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
0: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor, daha tabii. zekası düşük olarak algılamıyor
1: tabii.
0: falan değil mi?
1: Sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmüyor. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş, yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
0: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
1: evet, yani
0: gibi değil mi?
1: Özellikle 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkes de yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir, ağrı yapmıyor. İkincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
0: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle. Ya.
1: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarme etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa, yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa.
0: Onun dışında mesela güneşe bakalım, bakmayalım. Yok televizyonu yakın seyrettik, evet. uzak seyrettik falan filan. Böyle şeyler var mı?
1: Şimdi güneş konusu tabii. Güneş toksik, oksidasyonu artıran bir şey olduğu için, çevre faktörü olduğu için ve direkt de kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
0: Artırıyor.
1: İkincisi retinaya toksik, yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigaradan yine sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retina hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
0: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
1: Yani göz kaşımak şöyle
0: şimdi
1: göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek, yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekli ise de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
0: Peki,
1: gerekir.
0: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
1: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış
0: bir
1: organ.
0: Bir lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
1: Yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
0: Oğlum yapma gözün bozulur. Biraz uzağa gel. Bu doğru değil yani.
1: Şöyle.
0: Gözün bozuk zaten. O yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
1: Yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir. Duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar, yakın okuma.
0: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani, değil mi?
1: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
0: yakına da... Yakına baktım uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
1: Yani şu anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında, bizim toplumumuzda da öyle, %33
0: miyop. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor? Evet, yani, gökyüzü görmemekten.
1: Evet, çok ilişkili. Yani dış aktivitelerin azalması, bu sanal medya, yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
0: böyle
1: bağlı.
0: Böyle sürekli zaten evet, etrafı görmeyi unutuyor herhalde,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
0: Evet. Sizin gözleriniz nasıl, var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak gözlüğü de kullanıyorum. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, ele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
0: Evet,
2: şimdi, son 10 yılda arttı bu.
0: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlikte kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.
2: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
0: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
2: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış. Böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
0: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor, hatasız olmuyor. Hatayı yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa ben yanlış yapmışım, çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
2: Yani keşke hata yapmışım, bunu yeniden bir ele alalım, nerede hata yaptık, neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını ya sağlayacak.
0: Gerçek lider
2: yola
0: bunu düşünüyordur
2: tabii,
0: zaten.
2: Tabii.
0: Ama çakma lider, yani sonradan olmaya çalışan, bunu evet, hesaplayarak belki doğruyu
2: olabilir,
0: bulmaya çalışıyor olabilir,
2: olabilir
0: değil mi?
2: Olabilir ama örnek veriyorum, işte kitaptaki, çok da ipucu vermeyeceğim ama
0: verin.
2: Örneğin Spartaküs. Tabii filmlere konu olmuş, romanları yazılmış, değil mi? Hepimizin de adını, çocukların
1: evet,
2: bile
1: evet,
2: hemen bilebildiği bir lider, değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda, tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde, hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı olabilir.
0: Şimdi lider olmak değil veya başarılı olmak, başarılı kalmak zor galiba, değil mi?
2: Kesinlikle.

0: Yoksa tabii. herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
1: Tabii onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz. Bizi düşüren veya
0: yukarı çıkaran. Peki liderlerin gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani gerçek lider herkesten ilham alır. Yani o yaşam, yani liderin desteği herkesten destek alır. Yani özel bir böyle destek veren biri olması lazım mı?
1: Şöyle, koçların oradaki fonksiyonu tarafsız, objektif, kişiyi düşünmeye sevk eden bir takım yapılandırılmış bir yaklaşımla yanında olması. Herkesten feyz almak, işte fikir almak her liderin yapabileceği bir şey değil
0: ama
1: bence.
0: Ama lider o demek, yoksa lider değil o.
1: Ama bu çok idealize bir tip. Şimdi bu sizin söylediğiniz, böyle biri var mı? Bence yok.
0: Var yani. Her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş, tamam, bir şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur. Ve onu yapanların hiçbirinin de arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
1: Tabii koçluk yani profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şeyi anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik?
0: Yani onlara ihtiyaç var. Var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
1: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
0: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım, sayın, bunu al filan, dolar olacak, bu şey olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
1: Doğrudur. Yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
0: Ben şeyde yani gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
1: Tabii.
0: Değil mi?
2: Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın mesela zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
0: o ayrı, o bilginin akışı. O evet, ayrı yani.
1: Evet. O biraz tabii danışmanlık da işin içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl, çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet, yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği var.
0: Peki mesela
1: var.
0: Koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
1: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
0: Mesela benim tanıdıklarım var, yapay zekayı öğretmişler.
1: Doğrudur.
0: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa, özgüven ya, vermek
1: evet,
0: için.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir takım hatta kritik kararlarında da onu mu
1: vallahi,
0: yapayım, bunu mu yapayım diye.
1: Valla şimdi o koçluk, çok pardon, o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılık, spiritüel bir mesele veya işte birilerine

0: doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, doğru gidecek. Hepsi öyle gidiyor.
1: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak, yani tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
0: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel bir şey de olsun. En zor verilen cevaptır bu, yani o yanlış tespit etmek, değil mi?
1: Ama şunu diyebiliyor insanlar.
0: Kabul ettirmek daha doğrusu.
1: Kişi zaten kendisi bu yorumu yapıyor. Koç bir yargıda bulunamıyor, bulunamaz. Öyle bir sınırı yok. Dolayısıyla da der ki nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya o lafı ona söylemesem iyiydi diyebilir. Ya da aslında o kararı erken aldım diyebilir. Tamamen kendi yorumu, kendi düşüncesi, kendi duygusu. Dolayısıyla da koçluk orada tarafsız kalmak zorunda. Ve liderlerin de koçları olursa bence iyi olur diye.
0: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum, asistanlarım var.
0: Lidersiniz siz de, değil mi?
1: Tabii, yani lider, evet.
2: Direktörüyüm, yani lider miyim bilmiyorum, onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor ve değişik hiyerarşik seviyedeler, asistanlar, işte akademisyen adayları ve akademikler var. Bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
0: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz.
2: Ben...
0: Veya neyse yani evet, terfi edecek, etmeyecek, iyi, evet, kötü. Değil mi?
2: Evet.
0: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
2: Ya tabii ki farklı. Şimdi ben, doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademik sen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumdayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
0: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Yani motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
2: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani, kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler yani olabilir.
0: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Yok, abi? Ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
0: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun mesela neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o tipleri?
2: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistan üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
2: Evet, tabii.
0: Yani, kim doğru, kim yanlış?
2: Tabii. Yani
0: bakmadan.
2: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
0: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
2: Aa, kesinlikle değil.
0: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider de, psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
2: Anladım, tabii.
0: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının iyi yaptığı bir

0: şeyi ben yaptım yani. Profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
1: Hayır. Yapan var, yapmayan yani var tabii.
0: Sayısı var, bunun istatistiği var yani. CEO'ların %40'ı mı ne? Hani
1: böyle manipülasyon mu yapıyor?
0: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede yani. Bunun şeyleri var.
1: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir ve orada istenmeyen
0: yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
1: Tabii, zaten öyle en iyi kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor ve iş yerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirlerine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
0: Bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından, bir de hani kadının dediği
1: beyanı
0: esastır deyip, yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde, yani aileler karakolluk oluyorlar, hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
1: Şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de
0: her hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
1: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
0: Çok kolay bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici de ben yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
1: Şöyle söyleyelim, işte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete gidip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık, herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları çok iyi biliriz.
0: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
1: Ama
0: her şeyi yapıyor
1: işte
0: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda, her an oluyor
1: var
0: yani.
1: Var tabii. Ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarına kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır
0: yani
1: bir şey.
0: İtibarına tabii herkes bir kere
1: namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa
0: tabii bunlar zaten
1: bunlar çok ağır şeyler.
0: Zaten kriminal şeyler, suç bunlar.
1: Yani zaten en suç
0: yani o zaten unsurundan. Suç kriminal ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç. Onu peki. Zaten hakaret ettiyse suç zaten.
1: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? terfisi engellenmiş mi, ücret artışları hakkaniyetli değil mi, doğru değerlendir.
0: Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu, herkes mi uğruyor? Eğer evet, bir tek o uğradığını işte, iddia ediyor. Sonra da bir sorun var değil mi?
1: Bütünsel olarak bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum, işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim, beğenmemiş orayı. Orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı, buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla da o insanlar ne yapacak? Arkadaşım, yani senin bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan, kabul etmiyorsan bunun karşılığı budur. Yani her şey etik, disipline uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Onun da hakkı, beğenmiyorsa söyleyecek, ama kalkıp da müşterinin yanında, çalışanın yanında hakaret ediyorsa, bağırıyorsa, onu rencide edecek bir şekilde davranıyorsa, elindeki işleri alıyorsa, işsiz bırakıyorsa, burada sistematik bir sorun olabilir. Mobbing sistematiklik zaten. Sistematik bir şekilde onu kafaya takıp yıldıracak şekilde bir takım davranışları maruz bırakmak. Evet. Onu da ayırıyoruz çünkü. Ama işte kurum kültüründe de alay etmek, işte böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey, yok, normalleşiyorsa...
0: Kurum kültüründe olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
1: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları. Ve bitmiş, tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektörüne de çok var. Çok, çok tabii, sert çok. Bir ortam orası, evet. Değil mi hocam?
0: Evet, şimdi doktorların da hayatı çok zor değil mi? Siz çok, çok ağır bir eğitimden geçip,
1: evet.
0: Ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar,
2: evet.
0: Çalışıyorsunuz çok. Yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi değil mi?
2: Ya yani şöyle, birlikte şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğunuz insanlar da olabilir.
0: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim, yani patronlar diyelim, onlar üzerinden.
0: Hayır, yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor, çok çalışmaktan dolayı.
2: Tabii.
0: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var.
2: Ha, tabii.
0: Gene yani bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor değil mi doktorlarda?
2: Tabii.
0: Neler yani oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisine. Zaten sanatçılar çok çıkıyor biliyorsunuz.
0: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani işte yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle, yani toplumun ama her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
0: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi.
0: Eskiden öyleydi.
2: Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
0: müşteri
2: dünyada
0: oldu şimdi hastalar.
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda ya da tersi.
0: Ama eskiden öyle değildi.
2: Eskiden öyle değildi. Doktor çok...
0: Hoca dedim mi, böyle bir hoca
2: tabii,
0: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlar da eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet
0: evet,
2: edebileceği.
0: Evet, yani bu çok bir normal hale geldi bu yani. Değil
2: yani,
0: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayalım. Bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir. Ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü bizim
1: olması
2: de itiraz
1: gereken
2: edeceğim.
1: Bu.
2: Tabii olması gereken
1: tabii.
2: Bu. Yani
1: tüm tarafların, evet, haklarının korunması, gözetilmesi, evet, gerekiyor. gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek. Bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani...
0: Yani benim şöyle bir şeyim var.
1: Genellememek de lazım.
0: Şiddette işte kategori...

0: Rize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım. Hı hı. Yani hepsi aynı şiddetin. Yani doğru. Çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
1: Evet, ama burada hani tanımlamanın...
0: Oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa bunu fark etmiyor olması
1: katılıyorum.
0: Lazım.
1: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuştuğumuz, o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem var. Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte ya mahkemelere yansıması gibi.
0: Kadın cinayetlerinin bence eğer artmasının bir sebebi varsa şu anda, kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
1: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili. Zaten istatistiklerde gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında, yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
0: Erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
1: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra gider yönetim kurulunda çalışır.
0: Biri olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
1: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
0: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
1: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şeyi de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte ya partilerde niye kadın kotası var?
0: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
1: Evet.
0: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman, ne zaman gümrük birliğine girdik, o zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
1: Evet, ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
0: erkeklerin
1: değil.
0: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
1: işte olmasın diye.
0: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
1: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun ki erkeğin üstündeki bu yük de, bu kadar kodlama da olmasın. Aksi halde yazık, erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış, sorumluluklar yüklenmiş, yazık yani çok. Dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam, çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
0: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında, doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam, büyük de olsa, neyse bu budur yani.
1: O zaman takım elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
0: tamam,
1: lazım.
0: Tamam, aynen öyle.
1: Onda tam hemfikiriz onda.
0: Yok,
1: hemfikiriz.
0: Yani, aynen öyle.
1: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
1: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız var. 9 tanesi
0: çok
2: kadın.
0: Güzel. Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlar daha az ama

0: bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az, çok az kadın vardı. Şimdi onlarda da çok oldu. Evet. Yani bizim çok göz iyi. Branşında %55'i neredeyse kadın evet, oldu.
1: Harika.
0: Pediatride yani çok çocuk iyi. Hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın
2: siz
0: oldular.
2: Siz nasıl seçtiniz doktor olmayı?
0: Ha doktor olmayı.
2: Ben sonra gözü de soracağım.
0: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Esasında mühendis olmak istiyordum. Makine mühendisi olmak istiyordum.
2: Neydi, çünkü birinci tercihiniz mühendislik miydi?
0: Yok, tıp oldu. Tıp yani oldu. O ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle yani
2: ne mühendisi olmak isterdiniz?
0: Makine mühendisi olmak istiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi. Ailem illa şey yazdığınca ben de tıba geçtim.
2: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz veya neyi icat ederdiniz?
0: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim. Yani
2: nasıl bir şey böyle yani? Nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
0: Yani mesela jeneratör üretmek isterdim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotivle ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
2: Ama aile baskısıyla mı?
0: Evet, yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle.
2: Ailede başka doktor var mı?
0: Yoktu işte, o yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sana dediler tıbba gitsen.
2: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
0: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de
2: TUS'un uzunu nedir?
0: Tıpta uzmanlık sınavı. Yani şu anda da var. Eskiden İTİSAS'a girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere, özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversite de yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde İTİSAS yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı.
2: Gözde yukarıda değil mi bayağı?
0: Göz evet, hep yukarıda oldu.
2: En tepede beyin mi var?
0: Yok, beyin aşağılarda.
2: Aşağılarda mı?
0: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji, yani nöbeti olmayan.
2: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
0: Fizik tedavi ve dermatoloji.
2: Yapmayın ha, tabii ya, çok oldu. Yazık bu ya.
0: Şu anda
2: çok
0: öyle, ilginç. Göz onların altına düştü.
2: Çok yazık değil mi bu? Bir yanlışlık yani, var burada yani demek.
0: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
2: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor. Hani alınmasın
0: belki. Eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
2: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
0: o
2: dersin.
0: O eskiden de.
2: Nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
0: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi, bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyonda çok farklı. Böyle şu andaki durum.
2: Gerçekten şaşırdım buna.
0: Evet.
2: Şimdi sizde gözlük var.
0: Evet.
2: Niye lens yok?
0: Kontak lens mi?
2: Kontak lens.
0: Yani kontak lens tabii, ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
2: Bu yakın gözlüğü mü?
0: Evet, uzak yakın bu gözlük.
2: Üstü uzak, altı yakın.
0: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taktığınız bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
2: Peki ameliyat, yani o bir lens değiştiriliyor, bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
0: Şimdi şöyle, gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki, yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek, dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları. Hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
2: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey yok, olmuyor değil mi?
0: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
2: Nerede başlıyor?
0: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominant bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
2: Ama şimdi mesela şimdi yaklaştıkça, yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil mi?
0: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
2: Yani o arttığı zaman miyopi azaltmıyor mu o yani?
0: Yok. O şöyle, ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
2: Onu anlatma.
0: Mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri. Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camını
2: gözlüğü
0: çıkartarak
2: zaman yakını görmeye,
0: tabii, görmeye başlıyor. Öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında, hatta 60 yaşına kadar yakın gözlük rahat rahat yaşayabilirsiniz.
2: Aynen.
0: Evet. Bir şans yani. Miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani. Ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını. 40 yaşından sonra, özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet. Yani bir katarak cerrahisi esasında. Katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
2: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
0: Şöyle, şimdi bu akıllı mercek, bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12, 13, 15 yıl civarında bir şeyi var, geri planı var ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu. Daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse, onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa, yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa, taktırmalarını öneririz.
2: Peki gözlük, şimdi mesela gözü bozuk, yarım, bir buçuk,
0: evet,
2: gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
0: Evet.
2: Ama bir takmaya başlıyor, gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
0: Evet.
2: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
0: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor, takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
2: takınca ağır... göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum ben, çünkü göz tembelleşiyor.
0: Yok,
2: ve görmemeye başlıyor.
0: Şöyle, tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz oluyor, azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
2: Ya o zaman takıp takmamak bir karar, veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
0: Şöyle, yani bu gençler için geçerli. Ya çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
2: Tam dozunda takması mı
0: yani
2: lazım?
0: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda, yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor, başı da ağrımıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
2: Evet.
0: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa, yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
2: Hayatını idame ettirebiliyorsa,
0: evet,
2: ettirebiliyorsa sorun yoktur,
0: evet,
2: diyelim.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
2: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, sigortam net.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

İstanbul parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 28, Sakarya 29, Bursa 31, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Konya 27, Kayseri 29, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir rüzgarlı, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22 derece. Denizli 37, Aydın 41, Muğla 38, Manisa 35 derece. Antalya güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 42, en düşük sıcaklığı 29 derece. Mersin 35, Adana 41, Kahramanmaraş 41, Hatay 36 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 21 derece. Karabük 29, Bolu ve Samsun 27, Rize 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 31, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 40, Şanlıurfa 43, Siirt 41, Diyarbakır 42 derece.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1-

0: Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım, yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları.
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi öyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Hemen bak. Buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Siz söylüyorum.
1: Ama ben önce basıyorum.
0: Konuda mı sıkıntı var diyorsun?
1: Bahane ya bence. Bahane. Bara gitmek istiyorum.
0: Bara.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasıyım.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Çocuklarımız Samet oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldiniz.
1: İki de kızım var, Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet, beraber
0: yarışmalarıyla.
1: Beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika. Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'ciğim, hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Seni de
2: Samet
0: tanıyalım.
2: Samet Tözen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum, sporlarla. Bu şekilde.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
2: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
2: Evet.
0: Peki ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
2: İleriye dönük, yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani, o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim, evet, diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
2: Spor yapıyorum. Futbol. Spor, o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz, hazırsak. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey, sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 7 numaradan başlayalım, Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? 3 harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
2: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün feri gitmiş. Fer olacaktı. 3 harfli. Evet. Samet Bey, sizle devam ediyoruz.
2: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor, hazırsak. 4 parçadan oluşan grup, süreyi başlattık. 4 parçadan oluşan grup.
2: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık.

0: Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Dört parçadan oluşan grup.
1: 400 diyeceğim.
0: 400'e çok yakın ama 400 değil.
1: Dörtlü.
0: Bakın içinde 4 var. Orayı bulduk.
1: Tamam.
0: Ama abi, ne olabilir?
1: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
1: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
2: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter şu uçak kaçmasın.
1: Rötar yapsın.
0: Rötar yapsın deriz. R harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 16 numaralı soru. Bir işin angaryasını, hamallığını, en çok emek isteyen kısmını yapan kişiye denir. Süreyi başlattık. 5 harfli bu. İşin angarya kısmı.
2: Hamal diyeceğim ama hamal var.
0: Hamal değil de bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey, sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
1: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun, siz de devam edin.
1: 9 numaradan devam edelim.
0: 9 numaralı sorumuz geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Müdafaa.
0: Müdafaa, doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 26'yı açalım.
0: 26'yı açamıyoruz.
1: Ay pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
0: Kaçı açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyıya diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
1: Ye.
0: Ye, doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz.
1: 8 numaradan devam edelim.
0: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki, bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
1: Gelmedi ya.
0: Gelmedi mi?
1: Gelmedi yok.
0: Ama Atilla Bey'e, Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
1: Malum.
0: Malum, malum. Doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet,
1: evet,
0: Bey. Dikkat edin
1: abi.
0: Bundan sonra sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numarayı.
0: 11
1: açalım.
0: Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan, leyleğin ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
1: Lak.
0: Lak. Lak. Lak lakla leyleğin ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
0: Peki 12 numarayla
1: bakalım.
0: Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
1: İlk harf
0: bir harfi
1: çıkarsa
0: desteğini biz sağlıyoruz. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
1: Pek.
0: Pek, doğru yanıt. pek iyi, pek.

0: Pek evet. güzel, pek harika. Harika olmadı ama olsun. Evet. Buyurun, sizle devam ediyorum.
1: Bir numara açalım sol taraftan.
0: Bir numara. Güzel. Başka bir blok açıyoruz. Birini aldatmak, çıkar sağlamak için çevrilen gizli oyun, hile. Sürenizi başlattık.
1: Ketenpere.
0: Ketenpere değil, başka bir şey. Başka bir pere bu. Pere değil de.
1: Gelmedi aklıma.
0: Başka bir aldatırken çıkar sağlama. Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz Atilla Bey. Süre sizin için başlatıyoruz.
1: Dalavere.
0: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere biraz uyuyor. Uzun kalıyordu.
1: Çok sadece sonu.
0: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
1: 5 numaraya açalım.
0: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
1: Pedal.
0: Pedal. Doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor. Bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Evet. Ama siz seçtiniz. Benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
1: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Lav taşı. Lav taşı mı?
0: Lav değil. Ama çok yakın. Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz. Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey, bir harf sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Lat. Güzel. Lat.
0: Lat değil, bakın.
1: Lak.
0: Le. Devam edin.
1: Lap.
0: Devam
1: lap.
0: Edin.
1: Lam.
0: Peki, süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
1: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: Şimdi şöyle, lap değil.
1: Lar.
0: Lar da değil. Lav biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey alsın diye şaka yapıyorum.
1: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın, kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
1: Lal.
0: Lal. Lal. Evet. Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet. Lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Aman. Buyurun.
1: 19 numaraya açalım.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
1: Pat.
0: Değil. Hadi. Binalarda da olur.
1: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
1: 2 numaraya açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Vokalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek diyeyim.
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum.
2: 20 numaradan açalım. 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlayalım.

0: Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu sürenizi başlattık.
1: Patika. Patika.
0: Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse süreyi başlattık.
1: Akli.
0: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
1: Akil.
0: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
1: Akil insanlar.
0: Akil bilgi de. Evet. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım. Puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
2: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları.
0: Zor mu geldi?
2: Ya onun açlıkları daha
0: ama
2: kolaydı.
0: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
2: Diğer sorulara göre evet.
1: Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Hemen bahanelerin arkasına.
2: Ama hemen puan topladım.
0: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
2: Dalavere, amele, onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.
0: Evet. O yüzden. Sizin babanıza kolay gelen bir patika da sizi gülerken gördüm.
2: Bir de başka? Pedal.
0: Pedal.
2: Onlar kolaydı.
0: İki soru geldi ama Feri güzel kaptınız.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: İlk sorudan.
0: Malumu kötü kaptırdınız.
2: Evet.
0: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
1: Ben iyi bulmadım kendi performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
0: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
1: Yok. Öyle yok. Bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
0: Sonuna kadar
1: sonuna
0: yarışıyoruz
1: kadar
0: yani.
1: Rekabet ediyoruz.
0: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
1: aynen.
0: Aradan harfleri.
2: Rekabet var.
0: Var mı?
2: Var rekabet.
0: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
1: Tamam.
0: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz.

0: Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. Birinci etabı Samet Özen önde bitirdi. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce Samet Bey, süreyi sizin için kuracağız ve size başlatacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 10 yanıt arıyoruz. Sürenizi kurduk ve başlattık. Göğe bakalım diyen şairimiz kimdir? Göğe bakalım.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende, pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanişini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağım.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin aileniz ne olacak, onu bir deyiverin bakın. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu. TTK. Harikasınız. Oyuncunun takım değil.

0: Değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Her yerde okyanus sen buldun derede. Zamanla unutulur, hani aklın nerede? Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi
1: pas.
0: Üniversite olabilir? Peki. Tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu
1: pas.
0: Şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz. Kim olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki son tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim. Olmadı. Bakalım. Kaç soru bildik? Nasıl bir tablomuz oldu? Güzel. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane de sorumuz vardı bulamadığımız. Biz destek olalım. Göğe bakalım diyen şairimiz.
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı.
1: Metin Aralat.
0: Metin Aralat geldi tekrar Atilla Bey'den. Doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi.
1: Lakerda.
0: Lakerda doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik. 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi.
0: Taraf için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız.
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı. Eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madre Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Bak dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması...
1: TDK.
0: TDK doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur. Böyle sulu olur ve su gibi olur. Hmm. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha? Diyelim peki. Hmm. Bir videomuz var. Önce izleyelim.
2: Abla! Abla gidiyor bataklık! Gidiyor abla!
3: Abla buraya girdim ya! Ne yapayım?
2: Sapamı bir tane çekmeli.
0: Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size.
1: Eyvah eyvah.
0: Serisi de vardır. Eyvah eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu, oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki buna pas diyoruz. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmek
1: istedi? Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, yani gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer de Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şeydi,
0: çok iyi biliyorsunuz
1: da. Çok biliyorum da. Yok, pas diyelim ona da ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hemen hikayecimiz ya. Kimdir? Ben söylüyorum, Sait Faik olacaktı. Buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Çiroz desem onu da biliyordunuz değil
1: aynen,
0: mi?
1: Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu. Evet, yemek evet. Türü deyince soru kalıp
1: evet, yemeğe gidiyor kafa direkt.
0: Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayla devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız. Kim? Buyurun Samet Bey.
2: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz. Bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
2: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
2: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. Hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 33.
0: 33'e ben gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
2: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.
2: Kulak.
0: Çok yakın.
2: Kellak. Yok.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun Samet Bey bastı.
2: Kalak.
0: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
2: 31 numaraya çalın.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: İmsak.
0: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet, hazırız.
0: Kaç numaralı soru yazıyor?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattı. Kim basacak? Samet Bey.
1: Kanat.
0: Kanat doğru yanıtını aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
1: 21 numaraya.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak?
2: Samet Bey.
1: Yaka.
0: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla
1: herhalde
0: Bey.
1: Geçsin.
0: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle beş
1: öyle
0: kere
1: yapıyorum
0: basın.
1: Ama.
0: Evet, şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Kaç numaralı soru?
1: 47 numarayı açalım.
0: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun sana.
1: Nizam. Nizam.
0: Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geçerli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
1: Notam.
0: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Evet. Dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum. 43'ten başlayabiliriz, 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40. bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
1: Evet. 42 diyelim o zaman.
0: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Mol diyeceğim ama.
0: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ese.
0: Ese değil.
1: Ase.
0: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
1: Kim? Gerçekten zor.
0: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı. Buyurun.
1: Bir şey geliyor ama aklıma.
0: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf aynı sesli harfi aralara serpiştirmeniz yeterli olacak. Dim süreyi başlatayım ki basacak.
2: Buyurun Atilla Bey.
1: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
1: Hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Ben ikincini vermiştim.
1: Yok, yine.
0: Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soru?
1: 61 açalım. Diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek? Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri? Gittiniz en zorlarını seçtiniz vallahi. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jural mi?
0: Jural değil ama çok yakın.
1: Juran, juram.
0: Juran değil, juram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jura kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf, hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
1: Juras.
0: Değil.
1: Jural.
0: Değil.
1: Tek. Jura, jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın ipucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. T. Süreyi başlattım. Buyurun Atilla.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'dı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Madem öyle fazla oraları kurcalamayayım o zaman 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
0: Peki. Yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri süreyi başlattık. Buyurun. S. Bundan başka diğerleri.
1: Sahi.
0: Çok iyi. Sağ.
1: Saki.
0: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
1: Sair.
0: Harikasınız. Sair. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
1: Evet.
0: H'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
1: 43 numarayı açalım.
0: Kaç?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
1: pir. Pir.
0: Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
1: Pir. Pir.
0: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
1: Şil.
0: Aman da ne... Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir harf açıyorum, kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Söylüyorum. Diyorum ki
1: baş harfi sessizden gidince orası gelmedi aklıma.
0: Peki ehildi aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama üçünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz
1: evet.
0: İlk seferde görmüştünüz.
1: Evet evet.
0: Ehil olduğunu.
1: Eller daha iyi
0: niye
1: çalışıyor.
0: Niye P'ye takıldınız?
1: Bilmiyorum pir deyince.
0: Evet abi. Ama pir, peyl, P'den çıkmadınız evet. Israrla.
1: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
0: İpucumu dinlemediniz. Ben size dedim
1: İpuçları
0: kaç kere.
1: Kaçıyor bazen.
0: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44.
0: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
1: Har.
0: Har. Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 38 diyelim.
0: 38'i ortana geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta. Bakın gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlat. Tık.

0: Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tabii bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
1: Lucky.
0: Lucky değil ama la. La ne olabilir? La.
2: Sanki geldi bana ama.
0: Geldi mi?
2: O mu? Bakalım.
0: Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi. Hazır. Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
1: Lake.
0: Lake değil. Metalik. Metalik.
1: Leke.
0: Metalik, metalik.
1: Lete. Lete. Lete.
0: Lete de değil. Metalik. Peki. Bir harf daha belirledik. Metalik, metalik.
2: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
0: Peki harf. Sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastı. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlattık. Butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
1: Lame.
0: Lame. Doğru yanıttı. Çok gerçekten adalet var.
1: Jetonla
0: düştüm. Sizindi.
2: Evet onun hakkıydı
0: seferde. M demeye çalışmıştım ama özellikle metaliği onun için vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama lame olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 52.
0: 52'ye gidiyoruz. Hızla bakalım 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç. Süreyi başlattım. Buyurun sana.
2: Ama.
0: Ama doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey. Burada da
1: gençliğinin meyvesini yiyor.
0: Gençliğinin evet, meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
2: 59'u açalım.
0: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım. Ne var 59'da? 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu bir ipucu? Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimyayla ilgimiz? Yok. Yok. Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir,
1: o net,
0: değil mi?
1: Net o zaten de.
0: O zaman bu bir şöyle diyeyim. Sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım? Buyurun.
2: Arşimetre.
0: Arşimetre değil.
2: Arometre. Arometre.
0: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
2: Kaptırmayalım.
0: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
2: Arenmetre.
0: Aren değil.
2: Aretmetre.
0: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık. Tek harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı. Are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun.
2: Areometre.
0: Areo. O mu?
2: Areometre.
0: O mu?
2: Evet.
0: Doğru. O harfini bulduk. Areometre. Buranın doğru yanıtıydı.
2: Ama tebrik ben önce ediyoruz. Basıyorum. Niye öyle oluyor?
0: Butonda mı sıkıntı
2: evet,
0: var diyorsun?
2: Bilmiyorum ki. Ama bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
0: öyle
2: basıyordum.
0: Mi?
2: Bahane buton... ya bence bahane gibi.
0: Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
1: Vara gitmek istiyorum ben.
0: Vara gitmek istiyorsun. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 39'u açalım.
0: 39 geliyor 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeçme. Süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: Feda.
0: Atilla Bey buton basıyor. Feda doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum. Ve siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Vallahi 45'i açalım olmazsa.
0: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para birimi. Süre başladı. Tekrar buyurun Atilla.
1: Leh.
0: Leh değil.
1: Let. Lek.
0: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
1: Harf bulamadık.
0: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir 5 puanla.
1: Yine başa baş.
0: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Tözen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda Samet Tözen 205 puanla, yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
1: Çok
0: yok,
1: şey
0: gelmiyor. Bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi çok çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanmazsanız Atilla Bey kullanabilir. Bir açmaz.
1: Kullanmayacağım.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Evet, çok bakın, karışık bir kelime.
0: Atilla Bey eğer kullanırsa ve bilirse Atilla Bey kazanmış olacak. Ama Atilla Bey de kullanmak istemezse orada bir iyi düşünün. Atilla Bey.
1: Kelimeyle ilgili şey
0: size soracağım. Size soracağım. Şimdi sizden önce bir sessizlik alıyorum.
1: O kullanmaz diye düşünüyorum ben.
0: Kullanmaz diye, evet, düşünüyorsunuz. Ya kullanırsa?
1: Bence, bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
1: Çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Kullanmayacağım, yok.
0: Peki. O zaman 200 puandayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor.
1: Bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
1: Bilirse de.
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
1: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki.
1: Yoksa
0: şöyle devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
1: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim.
1: Harf açtıralım tabii. Aynen.
0: Tamam. Peki o zaman devam ediyorum.
1: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
1: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç. Süreyi başlattık.
1: Aa.
0: Ne olabilir? Basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik. Bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki bir harf daha ikramımız olsun ve S-A. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Süremizi başlattık. Buyurun.
1: Pusat.
0: Pusat. Doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14. Buraları destek alarak açabiliriz.
1: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva. Süreyi başlattı. Buyurun.
1: Kreş.
0: Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtı. yaptık. Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
1: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
1: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
1: 65 mi? 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Cazip.
0: Değil. Bak şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
3: Plan.
0: Bak sana bunu şiddetle.
3: Öneri.
0: Doğru. Tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
3: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
3: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55 son sorunuz zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı. Süre başladı.
3: Tır.
0: Tır. Doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık. Ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
1: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. Tek harf
1: evet.
0: İhtiyacımız var. Ama söylemek durumundayım. Bakın yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle.
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak. Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer müterak?
1: Yani müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu? Bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey. Bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime
1: oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Çok zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte Müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta, üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Dayı, ben gidiyorum.
1: Tamam.
0: Evde görüşürüz.
1: Tamam, görüşürüz oğlum.
0: Amcamlar gelmiş.
1: Ha, Zeki abiler.
0: Ha, bir ara uğrayacaklarmış.
1: Ne yapalım, uğrasınlar.
0: Tamam. İyi ol.
2: Hadi görüşürüz. Hadi. Doktor bey, hastanızın kemik yapısında bir sorun gözükmüyor.
1: Dün taburcu edebilirim demiştiniz falan.
2: Benim açımdan bir sorun yok. Artık polis beylerle görüşeceksiniz.
3: Polis beyler mi?
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ olasın doktor. Ha, buyurun memur bey.
4: Samvi, kazayla kendini yaralamak ve ruhsa silah bulundurmaktan hakkınıza dava açılacak.
3: Ne davası?
1: Alço, sen karışma.
3: Abi, senin ne suçun var?
4: Savcılıktan kağıt yazsın çıkabilirsiniz.
1: Tamam, sağ ol memur bey.
4: Geçmiş olsun.
3: Sağ olasın. Ya sen mi abi?
1: Alço, tamamdır oğlum.
3: Ya Halim yüzünden senin başın yanacak.
1: Ya benimki kaza. Bana bir şey olacağı yok. İhbar etsek bu sefer çocuğun hayatı kayacak.
3: Ya abi ya, of.
1: Konuştuk, ağız birliği ettik. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Tamam, bitti. Hadi çık.

0: Alo.
1: Alo. Müjde Sami, müjde.
0: Meryem, hayırdır?
1: Adana'ya gitmiyoruz.

0: gitmiş.
1: Ya Allah büyük Meryem, adamı bir yerden ağlatıyor, bir yerden güldürüyor.
2: Oh be.
0: Bak şimdi burada kim var bak. Eda, Seyhan, Feride, Kocayanak, herkes burada.
3: Selam söyle abla.
0: Herkesin selamı var.
4: Melih abla ne zaman geliyormuş?
1: Sağ ol canım ciğerim. Melihan. Ben. Ha kağıt gelsin çıkacağım ya. Ya boş ver işte kağıt.
5: Bekliyoruz Samim abi. Seviyoruz seni.
1: Geleceğim peri kızı. Hadi bakalım.
0: İyi hadi.
1: Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor Aliço.
2: Kaldılar ha?
1: Kaldılar.
2: Cappar ha?
1: Ciğerim bana veda etti, seni bilmiyorum.
2: Cappar ha?
1: Tabii akşam buradaydı.
2: Atıyorsun.
1: Vallahi billahi ya. Akşam Can Can'la geldiler. Böyle burnuma kadar girmiş. Gözümü bir açtık, karşımda Cappar ha.

0: Muhasebe Hanım.
1: Günaydın Saime Hanım.
0: Günaydın. Hoş geldin. Buyur otur.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. O kadar telefonla konuştuk. Bir hoş geldine gelemedim.
0: Olur mu öyle şey canım? Cumali.
2: Teyze çay kahve?
3: Çay alırım oğlum.
0: Yanına tatlı bir şeyler de ver olur.
3: Bülbül yuvası var mı böyle işte fıstıklı?
2: Var teyze.
0: Hadi ver oğlum.
3: Burada güzel yapıyorlar.
4: Çok sevindim güzelim.
5: Ay vallahi ben de Kenan, yani bir ara ümidi kesmiştim ama.
4: Yok, ben göndermezdim seni.
5: Sen.
4: Biricik aşkımı bırakır mıyım?
5: Ay Kenan.
4: Feride, ben gideyim, iş bekler.
5: İyi tamam. Ya Kenan, bu kredi meselesini.
4: Hallettim, hiç merak etme.
5: Ya ne bileyim, hani bir aksilik olmaz.
4: Olmaz olmaz, tamam diyorum.
5: İyi peki.

0: Ben çıkıyorum. İşten konuşuruz, tamam? Hadi canım. Bay bay.
1: Hadi.
2: İnan ki işim yanıyor Saime Hanım.
1: Eksik olma Aziz Hanım. Vallahi bu kadar insan arasında bir sen kötü gün dostu çıktın.
2: Olur mu canım? Benim de evladım var. Aslan gibi çocuk sen. Silahı başına daya. Ay, yüreğim kaldırır mı canım?
1: Hangi çocuk?
2: Halim.
1: Benim Halim.
2: Kız yüzünden az daha öldürüyormuş kendini.
1: Ne diyorsun sen Muazzez Hanım?
2: Söylemediler mi?
3: Kolay gelsin. Hoş geldin Muazzez teyze.
1: Hoş bulduk Halimciğim. Oğlum, sen silah mı dayadın başına?
3: Ne silahı anam ya?
1: Muazzez Hanım öyle diyor.
2: Aşk olsun be oğlum. Değer mi o kız için?
3: Yani Muazzez teyze, Allah aşkına senin yapacak başka işin yok mu ya?
1: Halim.
3: Yani iki gündür sen benim dolandın, başıma tövbe
1: estağfurullah. Anneden saklanır mı böyle şey? Ya bir yerine bir şey olsa? Doğru mu dedikleri Halim?
3: Yok be anacığım, değil.
2: Aa, doğru tabii canım. Aa, az daha gidiyormuş ayol.
3: Allah aşkına yapma anacığım, getir be.
4: Ver kolayı, ver oğlum.
3: Bırak Muazzez teyze, Allah aşkına. La havle ve la kuvvete, kadını kaptan götürecek ya.
1: Nasıl kıydın canın Halim?
3: Ya kıymadım anacığım, bak buradayım.
2: Kabahat o cadıda.
3: Ya tamam Muazzez teyzeciğim, çekil Allah aşkına, anamın havasını emme gözünü seveyim. Rahat bırak bizi ya.
2: Ne hale getirdiler çocuğu.
3: Tamam tamam Muazzez teyzeciğim, hadi bırak bizi, bırak bizi. La havle ve la. Tamam anacığım, tamam, yok bir şey ya, yok bir şey ya. Kıymadım öyle bir şey, kim ne diyor ya?
1: Ben söyledim bak, bu çocuk Adanalıdır. Bu iş öyle kolayla bitmez dedim. Biliyorum abla. Ya ne biliyorsun Seyhan? Allah aşkına ya başımıza bir felaket gelseydi. Ay öyle deme. Yahu demesi mi kaldı Seyhan, Allah aşkına ya? Yani ya birimize bir şey olsaydı? Ha? Ne yapacaktık o zaman? Bak, git o çocukla konuş.
5: Ali'yle?
1: He, Ali'yle. Bak git ona söyle, böyle gözümüzün önünde çok dolaşmasın.
5: Ya abla ya.
1: Ya anacığım bak, biraz daha felaketi kaldıracak takatimiz yok. Artık yeter.
6: Başına iş açmazsan rahat etmiyorsun Asami'm.
7: Ya kim kimle, bu da benle ya.
6: Haklı abi. Ya ya peşinden kovalarlar ya da tabancayla yaralarlar, ne iştir anlamadım.
7: Sen gülme, senin yüzünden başıma geldi bunlar benim.
6: İyi tamam, hadi bin bin. Hadi daha polise gideceğim.
7: Ne polis?
6: Ya tanıdık komiser var ya, gidip derdimi anlatacağım, belki bir yardımı dokunur. Hadi. Hadi.
1: Aziz'in bir canından olmadığı kalmıştı. Tövbe, meğer o da oluyormuş.
3: Anacığım.
1: Nikah tarihi aldım dedin. Biz de seviniyoruz. Züğürt teselliyse.
3: Nikah unut.
1: Ben unuttum. Esas sen unut. Ya sen bu kız yüzünden evinden barkından oldun. Gibi dükkanımız varken geldin sıfırdan burada iş kurdun. O da yetmedi. Gittin otel tuttun.
3: Otelin alakası yok.
1: Kimin alakası yok?
3: Seyhan'ın.
1: Alakası yok da neden otel tutuyor? Ha? Bu krizde el aleme hava atmak için mi?
3: Yok be anacığım, ne havası?
1: Yoksa kız döner gelir diye mi düşünüyor? Aklını başına topla Halim. Ya bundan sonra adam gibi gururunla işin içinden çıkacaksın, ya da boynunu eğip el aleme madara olmaya devam edeceksin. Bir karar ver oğlum.
8: Seyhan abla.
7: Evet.
8: Ali abiyle.
5: Ya evet, sen niye bu kadar şaşırdın ki?
8: Ali abiyi tanımam da Halim abiye yazık ya.
5: Ay başladı bu yine.
8: Yalan mı? Nikah gitmedik mi beraber?
7: Abi tamam, konu kapandı. Bitti gitti.
8: Dayın hastanede.
5: Ya bugün geliyor Furkan, Allah Allah. Abi dikkat etsene.
8: Şşş. Eda'ya çarptın.
5: Kardeşim dün bir bugün iki, bunlar amip gibi çoğalıyor. Yanından geçilmiyor ki.
8: Nurcan. Furkan sen karışma.
5: Hakikaten sana ne oluyor ya?
8: Ya bana bir şey olmuyor. Kardeşimle uğraşma. Hadi olmasın bir daha.

0: hafiften çekin onu da ver. Ver bana şu.
1: Ya ver şu kolunu, ver ver.
0: Ya ben ayağım tutuyorum, ben inerim ya, çekiştirmeyin. Ya. Allah. Ben 20 yıl gemilerde yattım kalktım Taceddin.
1: İyi tamam, hadi tamam da.
2: Anahtarlar nerede?
0: Dur ben açayım. Ben açarım ya.
3: Dayı.
0: Can canım. Al yavrum benim.
4: Sami hoş geldin.
2: Hoş bulduk Meryem. Konuna dikkat et Mertu.
1: Geçmiş olsun Meryem Hanım.
4: Sağ ol vallahi tacı hepimize ha. Sami, isterseniz böyle gelin, size yiyecek bir şey yoktur ha.
0: Yok iyiyiz böyle Meryem.
4: Tamam. Ama ben bir şeyler yaptım, artık gelir bırakırım.
0: Tamam.
3: Görüşürüz Meryem abla.
4: Hadi Allah'a ısmarladık canım.

0: görüşürüz.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Aferin oğlum.
0: Ne oldu anacığım?
2: Demek sen bu işte muvaffak olacakmışsın. Bak bir gelen bir daha geliyor.
1: İnşallah, inşallah.
2: Kenan.
0: Efendim anne.
2: Oğlum, ben de bir denesem şu solaryumu.
0: Sen mi?
2: Ha, bak, D vitamini, ah kemiklere de iyi gelir biliyor musun?
0: Anne.
2: Oğlum, elin kızları girip girip çıkıyor. Anandan mı esirgiyorsun?
0: Yok.
2: Akşam da yemeğe gideriz. Bir tanecik ananım. Oğlumun hayrını görmek suç mu? Kenan. Acıyor vallahi her yerim. Acıyor vallahi.
0: İyi tamam, gel anacığım.
2: Hadi gel.
3: Arkadaşlar komutla bir, iki, üç. Tamam. Alo?
4: Feride Yalçı.
3: Buyurun benim.
4: Bankadan arıyorum.
3: Banka mı?
4: Evet efendim, almış olduğunuz kredi ile ilgili arıyorum.
3: Evet.
4: Kredinizin vadesi geçmiş Feride Hanım.
3: Ama nasıl olur canım, benim sözüm ödedi, biz daha bugün konuştuk.
4: Maalesef biz böyle bir ödeme görmüyoruz. Ödemeyi en kısa zamanda yapmazsanız hakkınızda yasal takip süreci başlayacak.
3: Yasal takip mi? Ama biz ödemeyi... Anladım. Peki, teşekkürler.
5: Ya birkaç saat.
3: Ali olmaz.
5: Niye?
3: Ya bu kadar kıyametten sonra.
5: Ya Seyhan.
3: Ali ablam bir artık gözden uzak olun dedi.
5: E tamam işte.
3: Ne tamam işte?
5: Ablandan bu akşamlık izin.
3: Ali ya.
5: Ya birkaç saat ya. Fazla bir şey istemiyorum ya. Bir yere götüreceğim seni.
3: Nereye?
5: İzin alacak mısın?
3: Ya Ali.
5: Ya bıktım artık seni böyle üzgün görmekten ya. Bir iki saat, fazla bir şey istemiyorum. Evet mi, hayır mı?

0: Ne olmuş? Ne diyor?
1: Geliyorlar.
2: Ya amca işte tamam özlemiş.
0: Ya ne özlemesi ya? Özlese 40 kere gelirdi. Kesin bir şey isteyecek.
3: Hoş geldin patron.
4: Hoş bulduk.
3: Patron, Samim abiden bir haber var mı?
4: İyi. Taburcu ettiler.
3: Geçmiş olsun.
4: Sağ ol.

0: duruyor ustam, getireyim mi?
1: Yok.
0: Getireyim istersen ustam.

0: Aşkım hazırlan.
1: Ne hazırlanması Kenan?
0: Akşam sizi yemeğe çıkartıyorum.
1: Bizi mi?
0: Anacığımla seni.
1: Ya ne yemeği Kenan Allah aşkına?
0: Dükkanı kutlayacağız Feride. İş kurduk, şöyle ailece bir yemek yemedik.
1: Kenancığım, benim seninle konuşmam lazım.
0: Tamam güzelim.
1: Tamam da ne zaman konuşacağız Kenan?
0: Akşam konuşuruz işte. Melih ablayı da al, şöyle güzel bir yemek yiyelim.
1: Tamam, akşam konuşuruz.
0: Tamam, bay bay.

0: Sağ olasın. Mertcan!
1: Evet?
0: Hey, amcaya da yengeye bir merhaba yok mu oğlum?
2: Mertcan!
0: Ha. Efendim, ben çocukların amcasını Zeki.
2: Tanıdım, tanıdım. Hoş geldiniz, buyurun.
0: Geç. Gel.
2: Zeki abi.
0: Ooo, Samim. Ne haber?
2: İyidir abi, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: İyi.
3: Merhaba amca.
0: Merhaba. Nasılsın Eda?
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ
1: ol. Samim Bey, ne oldu kolunuza?
3: Kaza, yenge, önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun ya Samim.
2: Sağ olasın.
3: Buyurun, buyurun, oturun.

0: Mertcan, sen unuttun mu beni oğlum?
1: Unutmadım.
0: Aferin sana.
2: Nasıl geçti yolculuk?
3: İyi geçti vallahi. İşten iki gün izin aldık, kaçtık geldik işte.
4: İşe girdin ha Zeki abi?
3: Girdim Samim, girdim hayırlısıyla.
4: Hayırlı olsun hadi.
5: Sağ ol, sağ ol.
4: Sen dursan.
6: Yo ben bakarım ciğerim, ben bakarım. Hadi. Aliye?
1: Samim al şu tencereyi, vallahi devrileceğim.
6: Sen bir tencere mi?
1: Allah Allah, al şunu Samim.
6: Ya bir tane sağlam elim var, onu da sana hediye edeceğim.
3: Geleceğim dedim, geldim. Değil mi oğlum?
6: Evet amca.
0: Görmeyeli büyümüşsünüz çocuklar.
2: Çocuklar çabuk büyüyor.
1: Kim var içeride?
6: Çocukların amcası.
1: Çocukların amcası.
3: Çocuklar, okul nasıl?
6: İyi, iyi.
3: Sen ne de?
1: Bilmiyorum ki, ben daha yeni başladım.
0: O ne demek kızım?
2: Eda daha yeni okul değiştirdi. Devlet okuluna geçti.

0: Zeki abi, Neliha, Hülya yenge.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Zeki abi, Hülya yenge Almanya'dan geliyorlar.
1: Maşallah. Buyurun. Yok, ben bir böyle bakacağım.
2: Çocuklar, çam sakızı çoban armağanı. Gelirken sizlere bir şeyler getirdik. Önce Mertcan'dan başlayalım. Al bakalım Mertcan.
4: Bana mı?
3: Bakalım beğenecek misin?
0: Ya ne zahmet ettiniz abi?
2: Ya ne zahmeti? Sen ondan dayılarıysan biz de amcasız yani. Al bakalım Eda'cığım, bu senin.
3: Sağ ol.
2: Yiğit, al bakalım.
0: Sağ ol amca.
4: Scooter.
2: Beğendin mi?
4: Hem de çok.
3: İyi günlerde kullan.
0: Çok güzelmiş.
5: Abi, söylediğin yerdeyim. Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım dersem yardımcı olur mu?
6: Abi işte geçen sefer gibi ufak bir balıkçı teknesi. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah.
5: Ya ben Sefer Bey'e bakmıştım. Bir dakika çağırayım. Sefer abi! Sefer Bey, siz misiniz?
7: Benim.
5: Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım. Bana ufak bir tekne lazım.
7: Ha, tamam.
5: Bir dakika bekle.
8: Niye gelmiş? Bilmiyorum Ali abla.
9: Neredeymiş bunca zaman?
8: Almanya'da.
9: Canım tamam, Almanya'da da yani. Bunca zaman insan bir arar, bir sorar.
8: Ya vardır bir menfaati Melih abla. Durup dururken gelmez o.
9: Kız ne menfaati?
8: Ya bilmiyorum ama anlarız yakında. Fazla uzun sürmez yani.
0: Zeki abi, belki yaza gelirim diyordun.
2: Yok. Vallahi bir boş vakit bulduk. Hemen Hülya ile atladık geldik. Çocuklar kaldı ama.
7: Çocuklar nasıl?
3: İyiler, sağ olun.
7: Allah razı olsun.
5: Uzun mu kalacaksınız?
2: Ya yok Yiğit. Bir işimiz var, halledip hemen gideceğiz.
5: Ne iş abi? Zeki abi?
2: Yok Samim. Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz, olur mu?
1: Buyurun.
3: Zahmet ettiniz.
1: Yok, zahmet değil ya. Kıymaz börek yani. Öyle çok zahmet etmedim.
2: Sağ olasın Eda'cığım.
3: Afiyet olsun.

0: Alo.
1: Akşama hazır mısın?
0: Ayı.
2: Sahilde iskelenin önünde bekleyeceğim.
0: Ayı ya ablam evde olsaydı?
2: Üstüne kalın bir şey al.
0: Ali.
2: Ya buluşacağız demedik mi?
0: Ya dedik.
2: Tamam, 8'de bekliyorum. Seyhan.
0: Tamam.
3: Geç kalma.
0: Kalma.

0: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol usta.
2: Ustam çay veriyorum.
0: Evet.
3: Hoş geldin Halim.
0: Hoş bulduk anacığım.
3: Halim.
0: He.
3: Sana bir karar ver demiştim.
0: Ha dedim.
3: Ne oldu?
0: Karar verilmiştir anacığım. Karar verilmiştir.
2: Çayın usta.

0: Bir ara uğrarım Samim.
1: Tamam Zeki abi.
2: Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle.
0: Mertcan, bekleyecek misin amcayı?
3: Evet.
0: Aferin sana.
2: Yiğit hadi oğlum.
1: Güle güle.
0: Eda, bir numara. Görüşürüz.
3: Hoşça kalın.

0: çayı. Bir şeyler çıkacak. Bu patır da boşuna değil. Dur bakalım, anlayacağız.
1: Neden söylemediniz Zeki?
2: Ya sen benim halini gördün. Bu haldeki adama nasıl söyleyeyim?
1: Bak biz buraya bunun için geldik.
2: Tamam.
1: Konuşacaksın.
2: Konuşacağım, merak etme.
3: Ay nasıl ödememiş abla?
4: Ay ödememiş işte Seyhan.
3: Sana ödedim demiş.
4: Dedi ama yapmamış.
3: Allah Allah. Ne yapacağım?
4: Ne bileyim işte, konuşacağım bugün valla.
3: Nasıl konuşacaksın? Ablam da gelecek diyorsun.
4: Ya ne bileyim artık, ona duyurmadan konuşacağım bir şekilde Seyhan. Yani bunun icrası var, haczi var.
3: Ay
4: Allah korusun. Ay ablam duyarsa öldürür beni ya.
3: Yok yok, duymaz.
5: Ferize.
3: Abla.
5: Gülü. Bak ben bu yemeğe gelmesem olur mu?
4: Ya abla gel işte ya.
5: Ya anacığım bak, bu erkek güzeli tamam da bu anası sapır apır sapır konuşacak gene.
4: Aman konuşsun boş ver. Allah Allah, sen olmasan bana saracak. En azından gel de beni yalnız bırakma hadi be.
3: Ablam ben de bir iki saat çıkacağım.
5: Seyhan.
3: Gidip geleceğim ablam, söz.
6: Ya ben sana ne dedim?
3: E tamam işte, senin söylediğini konuşacağım ya.
4: Ablam bir iki saat lütfen.
5: Bak babam arada.
3: Ha, varmış mı?
5: Ha, varmış.
3: Aa, ne diyor?
5: Ne diyor? Bir saygısızlık, milletin ağzına düşürecek bir hareket, bir hal, bir tavır olmasın diyor.
3: Yok ablam, olmaz. Hı.
5: Artık konuşma onu, ne yapacaksan yap, hallet, bir daha böyle olay mı olay istemiyorum.
3: Tamam, tamam.
5: Ha. İyi, hadi.
4: Kaptın izli kız.

0: Bak ben de solaryuma girdim ama hiç senin gibi olmadı.
1: Benimkinde ayarı biraz fazla varmışlar Muazzez teyze.
0: Ayar mayar. Demek yanmak sana gitmiyor.
2: Olur seni de bir saat yaksın. Bak nasıl marsık gibi çıkıyorsun Muazzez Hanım. Ne?
3: Feride haklı anacığım. Onunkini biraz uzun tuttuk.
4: Siparişinizi alabilir miyiz?
1: Ben bir tane çorba alacağım, o kadar.
2: Feride.
1: Ablam hiç iştahım yok valla.
3: Canım sen getir fındık lahmacunu. Önden humus, çiğ köfte, birer acılı.
1: Kenan çok olmaz mı?
3: Yok hayatım, patron adamız. O kadar şanımız olsun.
4: Güzel ciğer kebabımız var.
0: Ah, ben ona bayılırım.
3: Buraya duble ciğer. Ha anacığım?
0: Aslanım.
4: Tabii efendim.
2: Bugün gittiğimizde konuşacaktın Zeki.
5: Hülya.
2: Canım bugünden yarına ne değişecek?
5: Ya dur bir adam kendine gelsin. Böyle pat diye konuşulacak şey mi?
2: Ne fark eder? Zaten şüphelendiler. Söyle şunu bitsin.
5: Çocukların yanında.
2: Canım nasılsa öğrenmeyecekler mi? Ha bugün ha yarın. Ali.
6: Heh.
2: Nereye gidiyoruz?
6: Söylemem.
2: Kaçırıyor musun beni?
6: Bana kalsa kaçıracağım.
2: Ablam 2 saat dedi.
6: Tamam 2 saat sonra evdeyiz.
2: İpucu ver.
6: Ne ipucu?
2: Gideceğimiz yer hakkında.
6: Denizden gidiyoruz.
2: Ali ya.
6: Ya ne Ali Ali? 2 dakika sabret ya.
5: Yancan. Amcan çok güzel hediye getirmiş değil mi?
7: Evet.
8: Dayı, siz yarın konuşacaksınız değil mi?
5: Ha, yarın konuşacağız.
7: Ne istiyormuş?
5: Göreceğiz. Artık bizim fakirhaneye mi geliyoruz, biz mi bir yere gideriz bilmiyorum. Bakışını gördün, evi beğenmedi.
8: Kendi malikanede yaşıyor sanki.
5: Şşt, değil de o.
7: Yiğit haklı dayı. Bizi senin başına bırakıp kaçtıktan sonra öyle kaldığımız evi beğenmemeye falan hakkı yok onun.
5: Ya tamam işte ya. Anlayacağız. Mevzu ne?

0: Zeki abi.
1: Merhaba Sabim. Yarın gelecektim biliyorum ama böyle gece gece rahatsız ettim, kusura bakma.
0: Ayıp ettin abim, gel ya. Buyur.
1: Ya çocuklar içeride mi?
0: İçerideler abi, buyur.
1: Yok, burada konuşalım o zaman.
0: Konuşalım abi, hayırdır?
1: Hayırdır, hayırlı bir iş için geldim sana.
0: Aman abi, güzel bir haber ver, gözünü seveyim.
1: Ya Hülya döndüğümüzden beri başımın etini yedi. Hem işe de girdim, kızlar da büyüdü biliyorsun.
0: İzdivaç mı abi?
1: Ya kızlar. Yok canım. Ben buraya Mertcan'ı almaya geldim.
0: Mertcan'ım.
1: Bak.
2: Cumhur dükkan sen emanet, ben gidiyorum.
3: Geri gelmeyeceğim ustam.
2: Yok gelmeyeceğim, bir işim var. Hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar ustam.
1: Ya bak şimdi, Yiğit'le Eda büyüdüler biliyorsun. Ama Mertcan daha küçük, Sabi. Oraya gelse, dil öğrenir. Hem sonra ileride bizi anne babası bilir falan yani.
0: Yapma Zeki abi.
1: Ya nasıl bakacaksın üç tane çocuğa Sabim?
0: Abim bakar mı? Benim işim var, gücüm var ya.
1: Ne işi?
0: Otel, bizim burada otel var babam.
1: Sizin otel?
0: Yani bizim değil de ben ortak gibi bir şeyim yani. Böyle yiyecek içecek müdürüyüm ciğer.
1: Sabim.
0: Zeki abi, benim gücüm yeter çocuk. Sakın senin gözün aklına kalmasın. Ben çocuklara bakıyorum ama.
1: Tamam. Tamam bak şimdi. Bir şey demek zorunda değilsin. Çocuk büyütmek meşakkatli bir iş. Şimdi sen bana hemen cevap verme, olur mu? Sen iyi bir düşün. Ben yarın gene geleceğim.
0: Tamam abi.
1: İyi akşamlar.

0: Beğendin mi?
1: Çok.
0: Kimse görmesin demiştin.
1: Ali ya.
0: Ben bir sürü yer gezdim. Ama en güzel yer burası. Bu şehir. Hiçbir şey düşünmüyorum.

0: Feride.
1: Duble ciğer ha?
0: Ne ciğeri Feride?
1: Durumun iyi bakıyorum Kenan.
0: Feride ne oldu şimdi durup dururken?
1: Ya ben masraf olmasın diye bir tane çorba istiyorum. Siz maşallah ana oğul somini gırtlak.
0: Feride ne oluyor güzelim ya?
1: Bankadan aradılar Kenan.
0: Hangi bankadan?
1: Kredi aldığım bankadan. Hani borcumu ödedim merak etme dediğim banka.
0: Ödediğim?
1: Uydurma.
0: Feride.
1: Vadesi dolmuş Kenan. Tahkikat yapılacakmış. İşin hacize kadar yolu varmış.
0: Hayatım hallederiz.
1: Nasıl?
0: Yarın gider yatırırım.
1: Kenan bak ablam bir de bunu duyarsa.
0: Duymaz. Duymayacak merak etme. Hadi gel. Burada biraz daha durursak ya ablan gelecek ya annem. Hadi gel.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Sam abi.
0: Gel buyur Halim.
1: Yok gelmiyorum abi. İki dakikan var mı?
0: Var tabii, olmaz olur mu?
1: Bir şey konuşacaktım abi. He.
0: Çocuklar ben kapının önündeyim.
2: Ne oldu Halim?
1: Abi ben bir karar aldım.
2: Ne karar?
1: Sam abi sen haklıydın ya. Delikanlı adam sevmeyi bildiği gibi çekip gitmeyi de bilecek.
2: Halim.
1: Al bu saatten sonra benim tek düşündüğüm sensin. Sen arada olmasan.
2: Yok ben niye arada olacağım Halim?
1: Tamam abi. Ben bir konuşayım ondan sonra sen de diyeceğini.
3: Nasıl olacak o iş? Halimize bak,

0: şey yok halimizde.
1: Ali.
2: Ya tamam. İnsanları üzdük, mutsuz ettik. İstemeden yaptık ama yaptık.
1: Ali ablam.
2: Melih ablayla da konuşuyor. Feride'yle de. Gerekiyorsa Cappar Ali.
1: Nasıl yapacağım?
2: Yapacağım, konuşacağım. Yeter ki sen asma yüzünü. Ortada bize karşı kim varsa ikna edeceğim, tamam mı?
1: Tamam.
2: Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık ettin, senin hakkın ödenmez. Abi bu evlilik işi bitirdi. Beni memleketime dönemez hale getirdi. Benim gururum kırıldı. Başka çarem yoksa Mavi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: KOBİ'ler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: We need to take him down.
1: What's the deal with Stratton? What's he like?
0: Reserved, I suppose.
2: Ajan Stratton, uluslararası terör örgütüne karşı hayatını ortaya koyan bir komando. Düşman sanıldığından daha acımasız.
0: From Downing Street to Washington.
2: Heyecanın zirve yaptığı bir aksiyon. Ajan Stratton, cumartesi 20'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık ettin, senin hakkın ödenmez. Abi bu evlilik işi bitirdi. Beni memleketime dönemez hale getirdi. Benim gururum kırıldı. Başka çarem yoksa abi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemiyorum. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: 조연아.
1: 거주한.
0: 엄마 이야기 들으지.
1: 나리야.
0: 엄마 삼임. 막 bu çocuk sana alıştı. Bize alıştı. Şimdi ablası abisi yanında.
1: Biliyorum Ali.
0: Bak sakın ha. Samim vallahi hakkımı helal etmem sakın ha.
1: Meli.
0: Bak sen öyle zora gelemiyorsun. Öyle kaçmaca tüymece yaparsan vallahi iki elim yakanda olur ha.
1: Ya bir dur ya. İnsanı kuru derede sele götürüyorsun Meli. Kim dedi vereceğim diye. Ben de kabahat. Sana anlatıyorum.
0: Samim.
1: Ya bırak Meli.
0: Bak Samim.
1: Can canı ben verir miyim ya? Vermem tabii. Adama ne diyeceğim ben onu düşünüyorum.
0: Ben bakacağım diyeceksin.
1: Neyle bakacağım? Bela dediğin teker teker gelmiyor ki mübarek. Zeki abi gitti, Halim geldi.
0: Halim mi?
1: Halim tabii. Kendisi nasıl kapıya konduysa o da bizi kapıya koyuyor.
0: Ne diyorsun Sami?
1: Otel kapanıyor Meliha.
2: Mertcan. Abacım bin mi evin içinde şu şeye?
3: Ama çok zevkli.
4: Mertcan hadi abicim yatağa.
3: 5 dakika.
4: Dayım ne oldu?
2: Bilmiyorum ya, amcam ters bir şey söyledi galiba.
4: Ya bu adam bizi bırakıp gitmedi mi? Hala ne yüze geliyor?
2: Bilmiyorum hiç.
4: Ya sokaktayız dedik umurunda olmadı. Şimdi gelmiş 2 tane hediyeyle bizi tavlayacağını zannediyor.
2: E tavladı.
4: Kimi?
2: Mertcan.
3: 2 dakika.
4: 2 dakika doldu abicim. Hadi yatağa.
2: Ya of.

0: Buradan giderim.
1: Tamam, ben arkandan bakıyorum. Seyhan. Al bunu.
0: Ha yok.
1: Ya yanında bulunur.
0: E sen?
1: Ya ben bir şey bulurum.
0: Yok Ali, ben bulurum.
1: Seyhan. Sesini duyacağım, başka bir şey istemiyorum.
0: İyi tamam. Sağ ol.
1: Hadi bakıyorum arkana.

0: Hadi anneciğim.
1: Hallettin mi işini oğlum?
0: Hallettim.
1: Ne yaptın Halim?
0: Boş ver canım. Sen için rahat tut. Bundan böyle oğlunu kimse madara edemeyecek, merak etme.
2: Tam çay vereyim mi?
0: Yok canım Ali, biz çıkıyoruz. Aklın olsun, yarın otele gideceğiz, işimiz var.
2: Tamam usta.

0: Yani amca alacağım derse alabilir mi? Sonuçta siz avukatsınız Gökçe Hanım. Yani böyle bir hak, böyle bir hukuk olabilir mi?
1: Dava açar Meriha Hanımcığım. Eğer dayının ekonomik durumu yeterli değilse...
0: Ekonomik durum derken?
2: Yani çocukları geçindirecek iyi bir işi yoksa, bekarsa dava amcanın lehine dönebilir.
0: Bekarsa mı?
2: Tabii.
1: Bekarlık da çok önemli. Dayının çocuklara iyi bir aile ortamı sunduğunu
2: göstermesi gerek.
0: Yanda gülüm keten elva.
3: Hani istemiyordu çocukları? Zeki abi al çocukları diyen kendi değil miydi?
4: İsteyince kıymete bindiler.
3: Niye?
4: Ne demek niye? Ver bu işte bir bit yediği.
3: Olur mu öyle şey canım? O dayısıysa sen de amcasısın.
4: Verecek Hülya. Merak etme. Ben bu kadar yolu boş yere gelmedim. Bak gerekirse mahkeme, dava bir şekilde o çocuğu alacağım.
3: İşi gücü yerinde dedin ya. Ya iş şartları yerine getirirse?
4: Merak etme. Bir yerde açık verecek. Onun adı Samim.
5: Peki ne olacak?
0: Vallahi ben bilmiyorum, şaşırdım Feride.
5: Ha, şeyi söylemeyi unutma.
0: Ne?
5: Şey ya.
0: Kız evlilik mi?
5: Ha?
0: Yok, onu konuşmayacağım.
5: Aa, niye ya?
0: Gülüm şimdi yanlış anlar. Sanki ben kendimi şey yapar gibi falan.
5: Aman yap kız, ne olacak? Ay ne var abla, sonuçta sen koca yedik için konuşmayacak mısın?
0: Öyle işte.
5: Tamam, bakarsın hayırlara vesile olur.
0: İyi, ben bir gidip geleyim o zaman.
5: Tamam. Usul usul, acele etme abla.
0: Feride.
5: Dön, iyi şanslar.

0: Alo.
1: Seyahat.
0: Ay, telefonu ben de orada unutmuşum ya.
2: Konuşabiliyor musun?
0: Ablam aşağıda. Ali.
2: Mertcan'ı duydun mu?
0: Duydum ya. Ablam söyledi. Ali ne olacak?
2: Ya şeytan diyor.
0: Ali sakın saçmalama, daha ortada bir şey yok. Seyhan. Efendim abla. Aa, ne yapıyorsun bu arada gülüm? Hiç, telefonla konuşuyorum.
3: Telefon mu? Telefonu nereden buldun?
0: Ödünç aldım.
3: Ödünç mü?
0: Evet.
3: Kimden?
0: Ya abla sen geç, ben geliyorum.
3: Ay tamam be.
0: Kapıyı kapat.
3: Tamam.
0: Feride ablam.
2: Meli abla yattı mı?
4: Aa yok, sizde.
2: Bizde mi?
0: Ha, Sami abiyle konuşuyor.
5: Ya ne mübarek kadınsın Meli. Gecenin bu saatinde avukat buldun ha.
6: Bak Sami, şimdi bu hakim iki şeye bakıyor. Birincisi, bu dayının bir işi olacak. Çoluğa çocuğa bakacağı bir iş, ama böyle oturaklı bir iş olacak. Aç açıkta kalınmayacak.
5: Ulan halim, tam gururu kurtaracak zamanı buldun ha. İki?
6: İki biraz karışık.
5: Niye?
6: Yani senin için. Benimle bir alakası yok.
5: Yok mu?
6: Yani yok da var da.
5: Ne bu Melihan, bu neye bakıyor bu hakim?
6: Vallahi dayı evli mi değil mi ona bakıyor.
5: Ben evli mi değil mi? Melihan.
6: Bana bir şey sorma Samim. Yani aç avukatla konuş ya da git Halim'in yanına.
5: Halim mi?
6: He Halim. Git söyle oteli bir iki ay geç kapatsın. Vallahi yazıktır, günahtır. Ortada koca yanak var.
5: Nikahlı olacağım.
6: Tercihan. Ne oldu Sarım, sıkıntı mı bastı?
5: Yok ya, ne sıkıntı basacak. Geldiler biraz.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Bence kesin edecek.
0: Evlenme teklifi.
7: Evet, hatta etmiş bile olabilir.
0: Bence Samim abi eder de ablam kabul etmez.
7: Ay niye etmesin Seyhan'ım?
0: Etmez abla, o kadar kolay değil.
7: Ay nasıl kolay değil Seyhan'ım ya? Kabul etmeyecek insan 20 yıl niye beklesin, söyler misin? O kadar isteyen oldu, birine he derdi ya.

0: tamam mı? Kesin kabul edecek.
1: Mertcan.
0: Vallahi Halim oteli kapatmazsa, bizimkiler de evlenirse artık Mertcan'ı hiçbir kuvvet alamaz.
1: İnşallah, inşallah.
0: Alamaz. Güven sen bana. Vallahi bak her şey hallolacak. Görürsün.
2: Ya abi, ya ben nasıl soracağım Aliço? Ya arada Mertcan var. Var. Daha fena. Sen 20 sene kadını beklet. Ondan sonra hakimi kandıracağım diye gel evlenelim.
3: Olmaz.
2: Olmaz böyle şey. Bize yakışmaz.
3: Abi niye kandırmak olsun?
2: Ya Melia gururlu kadındır Aliço.
3: Ya asıl evlenmezsen gururu kırılacak. Ya biz Mertcan'ı verecek miyiz?
2: Vermeyeceğiz. Neyse.
3: O zaman ne lazımsa yapacağız. Yalan mı?
1: Ay kendine gel Melia. Pambuğu düşün. Pambuğa konsantre ol.

0: Sen daha uyumadın mı?
1: Uyuyamadım.
0: Niye?
1: Sabah olmasını istiyorum.
0: Sabah olacak da ne olacak?
1: Skutura bineceğim.
0: Oğlum o paten, o paten ne skutur? Sen bana söylesene, ben sana onun kralını yaparım. Al sütünü iç bakalım. Daha sana masal okuyacağım.
1: Skutur masalı mı?
0: Yok, prens masalı. Geçen akşam okuduk ya.
1: Hadi oku.
0: Dur. Bakalım nerede kalmıştık? Ben gezegenimden başka hiçbir yerde olmayan bir çiçek biliyorum, diyor çocuk. Milyonlarca yıldızda bir benzeri daha yok.

Başka bir şey diyemedi çocuk. Ansızın hıçkırıklara boğuldu. Dünyada avutulması gereken bir küçük prens varmış. Kucağıma aldım onu. Salladım.

0: Günaydın.
1: Günaydın, kusura bakmayın, beklettim.
0: Ne demek? Feride Yalçın.
1: Benim.
0: Buyurun. Şuraya bir imza atar mısınız?
1: Tabii.
0: İyi günler.
1: Sağ olun, iyi günler. Efendim abla. Elindeki ne? Hiç, mektup. Kız, bir mektup. Ay, mektup işte, ablam bana gelmiş.
2: Kim Gülü? Mikiko mu?
1: Ya ne Mikiko'su ablam?
2: Japon kız vardı ya.
1: Ortaokuldan mektup arkadaşım. Ay ne alaka, kaç yıl geçmiş.
2: Anlatayım, bu devirde kim kime mektup yazıyor? Allah aşkına, mesaj var, şey var. Kız, aşk mektubu.
1: Ay ablam yazmış işte bir şey.
2: Kim, erkek güzeli mi? Feride, Allah aşkına ver okuyacağım.
1: Ay abla ya.
2: Anacığım, ant verdim Allah aşkına.
1: Ya abla, olur mu hiç öyle şey?
2: Feride, ant verdim Allah aşkına ya.
1: Abla.
2: Ant verdim
1: ya. Ya abla lütfen.
2: Ya Feride.
1: Ya abla.
2: Ekmek yandı. Feride, kız Seyhan'ı kaldır kahvaltıya.

0: yapacağız.
1: Tamam.
0: Abla?
1: Oh, çok Kenan.
2: Abla ne oluyor?
1: Ödememiş.
2: Neyi ödememiş?
1: Kredinin borcunu.
2: Haciz gelecekmiş bir haftaya kadar eve.
1: Baksana şuraya. Taksitlikleri ödeme planına uygun ödemede bulunmamaları nedeniyle ilişkimizi kestiğimiz 7 gün içinde ödenmezse kanlı takip edin.
2: Kızlar hadi.
3: Tamam abla, geliyoruz.
4: Güzel yazmış mı?
3: Yazmış abla.
4: Ne döşenmiş durup dururken?
3: Durup dururken değil.
4: İyi. Hadi kahvaltıya.
3: Geldik.
5: Cancan, bak iki kere daha kayacaksın, ondan sonra gidiyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
6: Ne oldu, neye karar verdin?
7: Neye karar verdin? Valla gidip konuşacağım Melih Ali. Şimdi bakacağım Ali. Hani bir nabzını yok diyeceğim, olur mu olmaz mı?
6: Olur derse?
7: Olur derse ben hazırım zaten.
6: Ben de iş bilirim.
7: Bunu da kendine getireceğim mevzuya.
6: Olurum abi. Çocuklar da yanımızda. Belki yenge de affeder beni.
7: Ali.
6: Abi sen hiç durma, git konuş.
7: Cancan.
6: Ya biz iki tur daha atar döneriz.
7: Cancan, Ali abinle döneceksin, tamam mı oğlum?
0: Tamam.
7: Hadi, hadi canım ciğerim. Hadi peki Ali.
6: Hadi görüşürüz.
0: Ali abi.
6: He.
0: Senin uçurtman var mı?
6: Ha, vardı Mersin'de, Senyesi'ndeki.
0: Arada alabilir miyiz?
6: Ya alırız tabii ya, sen iste. İki tur daha kayacağız, sonra eve gidiyoruz, tamam?
0: Tamam.
6: Hadi.
3: Rujun yakışmış ablam.
4: Yok. Öyle geçen gün almıştım. Rengini denemek manasında sürdüm.
3: Güzel olmuş ama.
4: Şeride.
0: Hı.
4: Senin neyin var?
3: Yok ablam, bir şey yok. Hı.
4: Ters bir şey mi yazmış?
3: Kim? Kenan? Yok.
4: Artık vallahi aşk mektubu yazan kalmadı yani. İki tıt tıt bir mesaj, tamam.
3: Öyle vallahi ablam.
4: Vallahi aferin Kenan'a.
3: Biri geldi. Kim? Samim abileri.
8: Peki abi.
9: Samim, ne haber?
8: Sağ ol abi.
3: Dayı.
9: Ne haber Eda?
8: Geç abi.

0: Merhaba Yiğit.
1: Günaydın. Yiğit oğlum, sen kahvaltını et. Ya Zeki abi, ben sana haber vereceğim dedim.
0: Acelemiz var Samim. Şu işi bir an önce bitirelim.
1: Hangi işi? İyi de tamam.
0: Söylemedin mi çocuklara?
2: Neyi?
1: İyi de sen kardeşini al yukarı çık ol.
0: Ya bırak otursunlar.
1: Çocukların canını sıkmaya acet yok. Biz kendi aramızda halledeceğiz.
0: Dayı.
1: İyi de hadi oğlum.

0: Niye geldi bu ile?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bak Zeki abi, sen bana düşün dedin, düşündüm. Kararım kesin. Mertcan'ı vermiyorum.
2: Semim, sen demedin mi bu çocukları istemiyorum diye?
0: Tabii ilk başlarda öyle bir şey.
2: Ya nasıl başında var? İlk başı boş versen. Havaalanında beni tehdit etmedin mi? Bu çocukları al, ben gideceğim demedin mi?
0: Dedim.
2: E tamam, ben de geldim.
0: Yok, geldin de ne zaman geldin babacığım? Sen gelesiye ömür geçti. Biz bu çocuklarla birbirimize alıştık.
2: Sana alışan bana da alışır.
0: Alışmaz.
2: Samim, bak, bunlar benim kardeşimin çocukları.
0: Benim de kardeşimin çocukları.
2: Öyle tek başına karar veremezsin.
0: Veririm babacığım, çocuğa sor, o da istemeyecek.
2: Tamam, Mertcan'a soralım. Nerede Mertcan?
0: Karıştırma şimdi çocuğu, boşver.
2: Mertcan nerede?
0: Dışarıda.
2: Çağır.
0: Çağırmayacağım.
2: Ya nasıl çağırmıyorsun? Çocuğu zorlatamazsın Samim. O çocuğun adam gibi büyümeye hakkı var.
0: Ya yeter! Madem bu kadar istiyordun, ne çekip gittin ya? Bunlar çocuk oyuncağı değil. Evlat bunlar. Mertcan'ı da unut. Vermiyorum.

0: Hoş geldin patron.
1: Hoş geldiniz.
2: Haber? Sanma başladı mı?
0: Yok, daha gelmedi.
2: İyi, gel Cumay.
3: Şu oturduğun eve bak senin. Bu mu çocuklara verdiğin hayat? Bırak Mertcan'ı gelsin. 2 sene sonra ne seni hatırlar ne bu ev. Çocuğun geleceğini karartma.
4: Abla, garip bir şey oldu galiba. Seyhan. Ben bir gidip geleceğim gülüm.
5: Tamam abla.
4: Nereye?
5: Anacığım, Samim'le bir konuşacağım. Ablam, artık evlilik sana farz oldu.
4: Şeride.
5: Ben de çıktım hadi.
4: İyi hadi. Yürü.
5: Hadi ablam. Günaydın Samim abi.
6: Günaydın Peri kız.
5: Samim.
6: Ben bir işim var, geleceğim.
5: Ablam, ben de kaçtım, tamam mı?
4: İyi, tamam.
5: Ablam, sen iyi misin?
4: İyiyim ya, canı bir şeye sıkıldı herhalde.
6: Çekiyorum.
7: Merto Gül, 1, 2, 3.
6: Çektim.
8: Eyvallah. Çektim abi.
6: Sağ olasın. Ne kadar?
8: 5 lira.
6: Allah. Yakışıklı çıkmışsın ha.
9: Sen de.
6: Hadi öbür.
9: Tutma.
6: Tutma, alacağız sonra. Bak bak.
2: Arkadaşlar. Akşam Samim abiyle de konuştum. Bakın, ben öyle kimseyi kolay kolay işinden gücünden edecek adam değilim. Bak Cumali bu daha yüzü burada, kaç yıllık eleman.
10: İyisin ustam.
2: Maaşlarımız yatacak. Tazminatlarımız ödenecek. Gönlü isterdi ki hani bu otelde daha uzun seneler geçirelim, gülelim, eğlenelim. Kısmet. Otel devraldığımdan beri başım beladan kurtulmadı ya. Köprünün altında sular aktı gitti yani. Hayır, ben bu oteli bir başkasına devredemez mi? Devrederim. Ama Allah sizi inandırsın, benim yani bekleyecek halim kalmadı arkadaşlar. Hava parasını falan yakacağım, kilidi öyle asacağım kapıya yani.
11: Ne zaman asacaksın patron?
2: Abi müşteriler bir çıksın.
11: Hemen mi?
2: Hemen. Kusura kalmayın şey.
5: İki seans üst üste. Kenan bana taksi de ödeyeceğim demişti.
12: Geçmiş olsun, buyurun.
5: İyi günler.
12: Yine bekleriz.
5: Kenan.
12: Ödeyecektim Feride. Sabah kasayı...

0: Bir açtım, yok, kurtarmıyor.
1: Dubleci yerleri isterken iyiydi ama.
2: Feride.
1: Bu arada takımın da hayırlı olsun, yeni galiba.
0: Hayatım, müşteri çekmek için.
1: Girebilir miyim Kenan Bey?
2: Tabii tabii. Buyurun siz geçin, ben başlatacağım.
1: Bak, krediyi aldığından ablamın haberi yok. Duyarsa vallahi billahi öldürür.
2: Hayatım, sen ver şu kağıdı bana.
1: Yok.
2: Niye?
1: Evde kaldı.
2: Tamam, müşteri çıksın gider alırız.
1: Bak, artık bu sefer de ödemezsen.
2: Ya ödeyeceğim.
1: Nasıl?
2: Gerekirse valideden alacağım. Halledeceğim, merak etme.
1: Of ya.
2: Hazır mısınız?
3: Evet.
4: Böyle davalarda takdir hakimidir. O da öncelikle ekonomik duruma bakar.
5: Bir otelde mi çalışıyormuş ne? Ne demişti Hülya?
1: Sen konuştun Zeki.
5: Doğru. Yiyecek içecek müdürü mü ne? Öyle bir şeymiş.
4: Çocukların geçimini sağlayabiliyorsa, yeğenlerinizin de bir şikayeti yoksa işimiz zor.
5: Yani dava açamaz mıyız?
4: Açmasını açarız da kazanmamız için elimizde yeterli sebep olması gerek. Siz isterseniz yeğenlerinizle bir konuşun. Şayet dediğim şartlardan biri lehimize dönecek olursa haber verin. Tekrar değerlendiririz.
5: Sağ olun.

0: Halim,
1: hoş geldin sen abi.
0: Nasılsın Cumali?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ya seni gökte ararken yerde buldum, biliyor musun?
1: Hayırdır abi? Cumali, arabada bekle.
0: Ya başımda bin türlü bela var Halim.
1: Ne oldu abi?
0: Sana dün söylemeyi unuttum. Akşam bu çocukların amcası geldi. Apır sapır konuşup duruyor.
1: Niye?
0: Can canı alacağım götüreceğim diyor.
1: Nasıl? Ne diyorsun sen abi?
0: Ya ben halledeceğim de şu iş farz oldu Halim.
1: Abim benim ya.
0: Bak bir ki, bak ben Yasin Usta, Önder, Şefik Hanım. Burada kaç kişi ekmek yiyor Halim? Sen bak şu belayı başımdan savayım. Ondan sonra belki de bu arada iş de buluruz Halim.
1: Anam babam bak, sen elemanları düşünme. Ben onların tazminatlarını vereceğim. Onları boş bırakmayacağım yani. Lakin benim artık bu oteli falan görecek halim kalmadı abi.
0: Halim.
1: Abim benim bak, lokantada. Lokantaya geleyim de başımla beraber al senin olsun. Ama sanma abi, otel işi benim için bitmiştir yani. Bak kusura kalma. Ya.

Yahu düz tut şu direksiyonu Can Can. Bak düşeceğim pambuk.

0: Alo.
1: Sami, ses çıkmayınca bir arayayım dedim.
0: Olmuyor Melia.
1: Ne olmuyor Sami?
0: Yok, otele geldim. Halim muhtiyor, peygamber demiyor.
1: Sami, bak bu cancağının hayatı mevzu bahis demedin mi?
0: Dedim yok. Kararını vermiş, kapatıyor.
1: Allah Allah. Artık bir şekilde hallolacak Sami. Sen merak etme. Bulacağız bir çaresini yani. Gerekirse ben Halim'le konuşacağım. Seni bu Ayaz'da işsiz güçsüz bırakmayacağız.
0: Sağ ol.
1: Yani bak burada kaç kişiyiz, artık bir çözüm bulunacak
2: buna yani. Ha, gönlünü
1: ferah tut. Kimse evladımızı bizden alamayacak.
2: Tamam.
0: Ah Meryem, sen de olmasan var ya. Cancan geldi mi?
1: He, geldi burada. Skuntura biniyor. Tamam. Tamam. İyi, hadi Sam.
3: Abla.
1: Anacığım, yani bir defa olmuyor. Her şey üst üste geliyor.
3: Halim'le mi konuşmuş?
1: Bak Seyhan, Sami ona dünya kadar iyilik yaptı.
3: Ne diyor?
1: Ne diyecek?

0: Yok, illa kapatacağım. Abla bir de ben konuşsam.
1: Allah aşkına ne konuşacaksın sen ya?
0: Abla onun kızgınlığı bana zaten.
1: Ya anacığım konuşsan da ne değişecek?
0: Abla bu felakete ben sebep olmadım mı? Bu işi ben bozdum, bırak ben halledeyim.
1: Ya Seyhan.
0: Ya abla bir sorayım. Ha? Hani ne kaybedeceğiz yani?

0: kocaya lan. Sen bu işi öğrendin ha?
1: Evet, çok zevkli.
0: Aferin sana, ver bir yemek.
2: Oh. Oh. Seyhan. Bunu sana aldık.
0: Aa.
2: Sahilden Mert ile beraber aldık. Sen seversin.
0: Sağ ol.
2: Nereye?
0: Hiç, dışarıda biraz işim var.
2: Geleyim mi?
0: Yok, gerek yok. Hadi git önce.
2: Valla?
0: Yok, gerçekten gerek yok. Sağ ol.
3: Seyhan. Tamam abla, gidiyorum.
0: Hadi öyle.
2: Hadi görüşürüz.
1: Hadi abi, ön ölçüt mü alacaktık?
2: Tamam, gidip alalım. Sen önce üstünü değiştir. Hadi bakalım. Yenge, biz çarşıya gidip geliyoruz. Mert, hadi.
4: Şimdi diyelim bu amca geldi. Ama böyle avukatlı falanlı, full faça.
5: Nereye?
4: Bana geldi, çay içeceğiz. Nereye geldi? Mertcan'ı götürüyor.
5: Abi, manyak mısın sen ya?
4: Tamam, dinle.
1: Ya Furkan, ayıp ama ha.
4: Ya anlattırmadınız.
1: Ya tamam, hadi anlat.
4: Şimdi adam eve girdi abi. Manzara ne?
1: Ne?
4: Yok, çocuk mucuk yok.
1: Nasıl yok?
4: Nerede? İşte burası çok önemli.
1: Ay Furkan ya.
4: Kaçırdık.
1: Mertcan.
4: Beni kaçırdık. Mertcan'ı, evet.
5: Ya biz de kek kek dinliyoruz bunu ha.
4: Niye lan?
1: Abi, nereye kaçıracağız Mertcan'ı?
5: Onu düşüneceğiz. Ya, manyak mısın oğlum? Dayımı götürürler.
4: Dayıyı kurtarırız abi. Ama Mertcan'ı götüremiyorlar işte bak. Mevzu bu. Oldu mu?
1: Olmadı.
4: Olmadı.
1: İyi,
4: başka bir şey düşüneceğiz o zaman.
1: Sen düşün bakalım mahallemizin Einstein'ı. Benim bu arada kafeye yetişmem lazım.
6: Ya iyidir, Allah mahvetmesin.
5: Mertcan'ı kaçırdıkmış.
4: Oğlum, bulacağız bir şey dedik. Allah Allah, illa abim olsun dedik.
5: Amca,
4: ağzın laf yapmasın.
2: Evet. Cuma masa 3 2 saattir kuru bekliyor. Hadi oyalama.
7: Ustam.
2: He?
7: Sokağın başındaki nal vurarsız girmiş.
2: Yine mi ya?
7: He, dadandı diyorlar ustam.
2: Tövbe.
7: Ustam, ben bir kameracı buldum.
2: Ne kamerası ya?
7: Güvenlik kamerası ustam. Dışarı koruruz, önlemimizi alırız.
2: İyi, peki sor bakalım. Neymiş, ne değilmiş, kaçaymış?
7: Tamam ustam.
2: Cuma Ali, tükenme başımda.
0: Bak, dinler mi? Biraz konuşabilir misin?
2: Tabii. Buyur, otur. Geç öyle. Seher. Cumal yengen. Seher Hanım abi, çay ver.
0: Sağ ol.
4: Bu amcanın Almanya'daki işini bozalım.
0: Amcamın ha?
4: Tabii canım. Bir telefon, bir ihbar.
0: Ay yeter artık Furkan, dayanamayacağım. İçim çekildi. Aa.
2: Amca. Amca mı?
8: Oh. Okul değiştirmişsiniz.
0: Bizi nasıl buldun?
8: Eski okuldan söylediler.
4: Amcayı kes.
0: Ay,
4: yok, bu biraz büyükmüş.
8: Hadi bir şeyler içmeye gidelim.
0: Ya amca.
8: Yahu iki dakikanızı alacağım, çok sürmez hadi.
4: Dayımın haberi var mı?
8: Hiç. O dayınsa ben de amcanım. Ayıp oluyor ama. Hadi bir çay içeceğiz.
2: Vay örümcek man vay. Görüşmemize, konuşmamıza sebep olacak. Şöyle bak.
0: Ali.
2: Ben diyeceğimi dedim sana.

0: bir aksilik çıktı, nikahımız ertelendi. Size yineden gün vereceğiz dedik. Verdik mi? Veremedik.
1: Halil?
0: Sonra defalarca sordum. Seyhan ne oluyor, ne var? Ya biz niye ayrılıyoruz? Cevap aldın mı? Alamadım. Seyhan, Allah aşkına elini vicdanına koy. Ben bütün Adana'ya malamat olmuşum. Katlinden fazla şey kaybetmişim. Benden başka şey istemem. Benim de fedakarlık yapacak halim kalmadı.

0: Aferin Merto.
1: Koçulabilir miyiz?
0: Olur. Parka gidelim.
1: Eve gidelim.
0: Niye?
1: Meli ablaya göstereceğim.
0: İyi tamam hadi.
2: Kaldır biraz bunu.
3: Bari ufaklığı alsaydık falan diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Havaalanında nasıl eteğine yapışmıştı?
4: Hatırlıyoruz.
3: Sonra bir gün babanız girdi rüyama.
4: Babam mı?
3: E vallahi vicdan azabı kötü bir şey ya.
5: Bize bunları niye anlatıyorsun?
3: Niye mi anlatıyorum? Haklısın. Orada hayat başka. Bak, karını sizi kolejden de almış.
5: Ne yapsın?
3: Doğru, ne yapsın? Para pul tabii. Peki, şimdi bu okulu bitirdikten sonra buralarda iş güç bulabileceğinize inanıyor musunuz?
4: Biz halimizden memnunuz.
3: Mertcan?
5: O da bizim kardeşimiz.
3: Doğru, kardeşiniz. Şimdi bana kızıyorsun, iyi tamam. İleride hak vereceksin. Onda hayat başka. Önüne çok büyük fırsatlar çıkacak. Daha yaşı da küçük. Hem Avrupa vatandaşı olacak ya. Tabii elimden gelse üçünüzü de alırım ama.
4: Ya dayım aldı işte.
3: Aldı. Aldı da ne oldu? Bak sinirli bir adam haline gelip çıkmış. İki kelimeyi edemiyoruz bir arada.
4: Ya ne yapsın adamcağız? Daha yeni işini kaybetti. Hem ayrıca başında zaten bir sürü dert var.
3: İşini mi kaybetti?
5: Çalıştığı otel kapanıyor.
3: Ne zaman?
4: Bilmiyoruz, daha belli değil.
5: Ne oldu?
3: Yok, bir şey olmadı. Hadi çayınızı için çocuklar.
6: Yani Kenancığım, dua et de ablam duymadan çözelim şu meseleyi.
7: Çözeriz bir tanem, sen merak etme.
6: Ya bak hala merak etme diyorsun Kenancığım ya. İki gün sonra eve haciz gelecek.
7: Gelmez Feridem. Bu krizden hacizi.
6: Nasıl ne hacizi?
7: Hayatım, kimse borcunu ödeyemiyor. Bir bizi mi bulacaklar?
6: Kenan.
7: Tamam. Ne dedik? Beraber gideceğiz. Bir ödeme planı çıkartırız. Taksite bağlarız, olur biter. Tamam.

0: Vakit ayırdın Halim. Sağ ol.
1: Önemli değil. Seher.
0: Efendim.
1: Dur, eve kadar yürüme, ben seni bırakırım.
0: Ha, yok gerek yok. Sağ ol.
1: Tamam buraya kadar gelmişim, bırakırım seni.
0: Yok gerek yok gerçekten, ben giderim. Halim.
2: Cumhur, ben geliyorum oğlum.
3: Tamam usta.
0: Halim.
1: Tamam, geç Allah aşkına ya. Yürüme işte, yok şu oraları, geç.
0: Ya Halim gerçekten gerek yok, ben şuradan hemen...
1: Ya tamam Seyhan, hadi bin. Allah Allah.
4: Oo Berto. Oğlum parka gidelim, uçurtma açık alanda uçurulur.
5: Melih ablaya çağıracağım.
4: İyi tamam hadi, ben bekliyorum burada. Hadi fırla.

Feride Yalçın'a kullandırılan kredi sözleşmesi gereğince kanuni takibe geçireceği ihbar ve ihtar olunur.

0: kapıda beklersin Kenan. Ablama gözükme.
1: Tamam hayatım.
0: Ben hemen ihbarnameyi alıp çıkacağım. Hı-hı. Ay Kenan, gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma.
1: Yok bir tanem, ne kaçıracağım?
0: Valla ablam duyarsa ikimiz de keser.
1: Anladım hayatım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Abi ne oldu? Ya Mert'in uçurtması takıldı, onu almaya çalışıyorum.
0: Kenancığım ben hemen gidip geliyorum.
1: Tamam hayatım.
0: Hey, abla.
1: Melih abla.
2: Uçurtmam ne oldu abi?
1: Ağaca takıldı Mertcan.
2: Orada mı kalacak?
1: Yok, alacağız.
2: Lütfen.
1: Tamam Merto.
3: Feride ne yapıyorsun sen burada gülüm?
0: Hiç ablam öyle eve geldi.
1: İyi günler Melih abla.
3: Sana da.
4: Şşş, top var mı Mertcan?
0: Yok.
1: Olsa şöyle atardık. Belki iner.
3: Feride hadi.
0: Yok ablam, sen git, biz uçurtmaya bakacağız.
2: Ha, gelmiyor Ali abi.
4: Oğlum sabret, alacağız şimdi, dur.
3: Feride. Ya anacığım sen gelsene iki dakika şöyle.
0: Ne oldu, niye ki?
3: Yok bir şey, gel. Feride abi ne?
0: Şey ablam, o mektup bankadan gelmiş.
3: Ya anacığım onu ben de biliyorum da. Feride sen niye kredi aldın? Benim hiç haberim yok.
0: Şey için.
3: Ne için? Bak Feride, söyle vallahi bankaya giderken böyle olur ha.
2: Ali abi ne yapacağız? Ali abi gelmiyor.
1: Hakikaten gelmiyor.
2: Ali abi lütfen al.
4: Oğlum alacağız, dur işte.
1: Yumurcak ben alırım, üzülme. Ne yapıyorsun? Ağaca çıkıyorum.
0: Aa, Kenan?
3: Delirdi mi kız bu?
0: Aa. Ay dikkat et.

0: Oğlum insen aşağıya.
1: İnemiyorum Ali.
2: Ha Kenan.
3: Dayı.
1: Ya ne oldu oğlum?
4: Ya Kenan in oradan aşağıya.
2: Ya?
4: Ya anacığım işten kovulmuş, kızdan aldığı parayla dükkan açmış.
2: Ne dükkanı?
5: Ablam gözünü seveyim, eve gidelim orada konuşuruz şunu.
4: Ya Feride benim niye haberim yok?
2: Ya dur bir sakin ol ya, durun ya. Ali şu.
1: Ya bu uçurtma için ağaca çıktı, bir daha da inemedi aşağıya. Sabım abi, benim yükseklik korkum var abi.
4: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
5: Abla.
4: Tüh, yazıklar olsun Feride. Samim indir şunu aşağıya.
2: Nasıl indireceğim koca adam ya?
1: Şş, oğlum Kenan bak yavaş yavaş in, bırak kolunu. Öteki ayağını at.
2: Oğlum. Abi yok, abi yok. Abi aşağı bakınca başım dönüyor benim.
5: Kenancığım hadi son bir deneme aşkım. Hadi bebişim ne olur onu.
1: Elimde değil Feride.
4: Bak sen orada kal. Ben bekliyorum burada sabaha kadar.
2: Bu ne?
1: Alo?
2: Telefonla konuşuyorum.
4: Tutmayın ben ağaca tırmanacağım. Ağacım ya!
2: Dur Meryem dur!
1: Anacığım müsait değilim.
6: Neredesin oğlum?
3: Yaktım çıranı Kenan!
6: Kimin ısıtma görmemişsiniz?
4: Bak burada bekliyorum Kenan'a. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman.
1: Anacığım ağaçtayım. Ben müsait olunca arayacağım seni tamam?
2: Abi ağacı sallayalım.

0: Ben salladı, armut gibi düştü. Dur ya, saçmalama. Durun bir dakika ya. Oğlum Kenan, bak. Bırak çene çalmayı. Bak, şu ağacın öbür dalı tut ayağı. Öyle kaçıl geri geri geri.
1: Ayağını koy ha, ayağını. Ha. Unut, o ne değil. Abi.
0: Ya adam çıktı, inemiyor, orada kaldı işte, hadi.
1: Ne yapacağım abi, kucağımda mı indireceğim ben adamı?
2: Abi ben evdeyim. Hadi. Cümleten hayırlı günler. Hayırdır Sami abi ya?
0: Halim şöyle bir halat malat, çekme halatı, ip mi bir şey yok mu ciğerim benim?
3: Samim Allah aşkına bırak ağaçta kalsın.
2: Ya ne oluyor ki ya?
0: Ya bu akıllı ağaca çıkıyor sonra da aşağı inemiyor.
2: Sami abi şimdi ablam haklı. Ben bunu tanıyorum. Bu zora düşmezse inmez oradan.
3: Halim.
2: Vallahi Ferda bak biz şimdi burada hepimiz gidelim. Bak zora düşecek inecek. Bak ya gel.
1: Halim. Halim nereye gidiyorsun?
0: Bir uğraşmadım bu kalmıştı. Şş, bak oğlum. Oğlum bak şu dalı tut. Tut. Tut arkandaki dalı. Orada çürük dal var ha, ona tepeyi vur. Kaval kemiğini koy. Gönder kendini.
3: Ali. Ali bir beklesene ya.
2: Sana telefon ettim.
3: Biliyorum.
2: Niye açmıyorsun telefonunu? Ya ne işin vardı o arabada?
3: Ya Halim'le şeyi konu...
2: Tamam ben bilmek istemiyorum.
3: Ya otel işini konuşmaya gittim Ali.
2: Otel işini?
3: Evet Samim abi için.
2: Bana niye yalan söylüyorsun?
3: Ya, yalan söylemiyorum. Sadece oraya gittiğimi söylemedim, o kadar. Ali ya nasıl söyleseydim? Gelsen birbirinizi öldüreceksiniz. Ya Ali. Ali bir dinle.
0: Hiç acel etme bak. Ha sen ayağını kovuğa koy. Koy. Bas. Öbür ayağını çek yanına, sağ ayağını koy. Sol elinle duvarı tut bak.
2: Gel.
0: Yanda duvar ha.
2: Gel.
0: Şimdi azıcık koy ver kendini. Heh, gel. Dur Halim. Yaşa. Heh, sıyır aşağıya kendini, bırak şimdi. Hadi bakayım. At da oğlum.
2: Allah.
3: Oh aslansın abi.
2: İyi misin Girme?
1: Abi bir daha tövbe ağaca çıkma.
3: Sen bir tövbe edeceksin ama. Ay abla başlama yine.
2: Oğlum ağaca tepesinde ne işin var senin?
1: Abi ben çocukken de böyleydim. Çıkıyorum, inemiyorum.
3: Yahu Kenan.
0: Ya bir nefeslensin çocuk, ondan sonra dersin diyeceğini ya.
2: Sami abi. Hadi ben kaçtım abi.
0: Tamam hadi Halim.
2: Hadi cümlete.
3: Hadi iyi günler Halim. Kenancığım otur şöyle soluklan azıcık, otur dinlen. Hah gel. Anacığım zaten 2 saattir oturuyor ya orada. Ablam ne olursun ya, kurban olayım.
0: Hadi bakalım Can.
3: Çocukla oturmayacak mıyız?
0: Siz Ali abinle oturmadınız mı?
3: Ağaca takıldı ya.
0: Öyle mi ya, hadi gel bakalım o zaman oturalım.
3: Tamam.
2: Ya sen bu herifi hayatından çıkartamayacaksın Seyhan.
3: Ali saçmalama.
2: Ya kıyamet koptu, sen hala onun arabasına biniyorsun ya.
3: Ya binmeyecektim, ısrar etti.
2: Israr etti.
3: Evet.
2: Ya bırak Seyhan Allah
3: aşkına. Ya Ali.
2: Ya Seyhan. Ben çok sıkıldım böyle karışık işlerden ha.
3: Ortada karışık iş falan yok.
2: Bak birisiyle ya berabersindir ya da ayrısındır. Böyle olmaz Seyhan.
3: Ya Ali.
4: Ali.
5: Dayı ne oluyor?
4: Bilmiyorum Can. Bu işler nazik konular. Biz uçurtmamıza bakalım.

0: Ali, müşteriler çıktı mı oğlum?
1: İki oda var ustam, onlar da boşalıyor.
2: İyi, sen afiş yaz.
1: Asıyoruz ustam.
0: Müşteriler çıktı, çıktı.
2: Öyle de böyle de biz bu oteli kapatacağız oğlum. Hadi.

0: Evet avukat bey. İşini yeni kaybetmiş. Çocuklar söylediler.
1: Peki hemen yeni bir işe girebilir mi?
0: Bu kriz döneminde mi? Yeni iş bulamaz sanmam.
1: O zaman şansımız kuvvetleniyor. Davayı açabiliriz.
0: Peki ne zaman?
1: Ben işlemleri hemen başlatırım.
0: Oldu. Sağ olun avukat bey. Görüşürüz.
2: Ne diyor?
0: Dava açabiliriz diyor.
2: Dava açmadan olmuyor mu Zeki?
0: Hülya. Adam işi inada bindirdi. Görmüyor musun? Evine gidiyoruz, kovmaktan beter ediyor.
2: Ne yapacağız?
0: Ne demek ne yapacağız? Bundan sonra samimi anladığı dilden konuşacağız.
3: Aferin Can! Aferin oğlum! Koş! Koş azıcık da sal! Aferin oğlum!

0: Alo?
1: Sen de gel.
0: Ha?
1: Ufaklık, sen, ben, üçümüz kaçalım, gidelim, uzayalım be.
0: Furkan?
2: Ha, benim.
0: Ne diyorsun?
1: Kardeşini kurtarmaya çalışıyorum Eda.
0: Nasıl olacakmış o iş?
1: Abi sizi kolejde neyle büyüttüler ya? Adam gelmiş, kardeşinizi alacağım götüreceğim diyorsun. Ne yapıyorsun, oturuyor musunuz?
0: Ya ne yapalım Furkan?
2: Ne bileyim, yapın bir şeyler.
1: Ya ay, daraldım ben burada be.
0: Ya dayım uğraşıyor işte.
1: Ya nerede?
0: Otelde, Halim abi ikna etmeye çalışıyor.
1: Ay,

0: Hasan abi, otelin kirası yazın sonuna kadar ödenir. Artık arada bir alıcı çıkarsa.
1: Alıcı nasıl çıkacak bu krizde Ali?
0: Kısmet abi.
2: Tamamdır ustam.
0: Bacılar.
1: Gidiyorsun ha?
0: Ya abi. Rahim sen.
1: Yok sağ ol, ben arkadaşlarla vedalaşıyorum.
0: Arkadaşlar, hakkınızı helal edin.
3: Helal olsun.

0: çekmecede bırakıyorsun?
1: Panikten Seyhan. Ya görmedin mi? Sabahtan beri peşimde.
0: E tamam, sonra alsaydın.
1: Unuttum zaten işte, unuttum. Oh salak kafam.
0: İyi tamam tamam, neyse işte, bağırdı çağırdı geçti siniri.
1: Geçer mi ya? Onun siniri geçmez.
0: Yok geçti ablam, onun siniri saman alevi gibi biliyorsun.
2: Seyhan!
3: Geliyoruz abla.
0: Hadi.
1: Yok ben gelmeyeceğim.
0: Abla bak, böyle yaparsan konu daha fena uzayacak.
1: Yok kız ya, nasıl gideceğim şimdi aşağı?
0: Bak gel yemeğimizi yiyelim. Tamam, yarın bankaya gidersiniz. Konu da burada kapanır, tamam? Hadi.
1: Sen ondan git.
3: Abla.
0: Ya git ondan.
3: Ya geçti diyorum seni.

0: je parlais de ton palin, y'a qui juste.
1: Pas mal. Allez şu benmiş bu manas.
0: Ne oldu abi?
1: Yok, otel kapandı.
0: Neymiş bu kadar acelesi?
1: Bilmiyorum canım ciğerim. Kilidi vurdu, ümit yok.
0: Tamam, başka iş bakacağız abi.
1: Bakacağız da ne bakacağız?
0: Abi biz dünyanın öbür ucunda çalıştık ya.
1: Ya o zaman tek başımaydım, şimdi koca aile var.
0: Tamam ben de varım, ikimiz çalışacağız. Öbür şey ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Evlilik meselesi.
1: Ya Aliço, sabahtan beri ya Zeki abi geldi ortalığı karıştırdı. Ya bu Kenan gitti ağaca çıktı. Otel kapandı. Ya ben de kafamı kaldı be oğlum.
0: Evlenmeyeceğim mi?
1: Evleneceğim. Ama her şeyin bir yolu yordan var. Sen benim işime karışma.
2: Ya bu şey konusu kapandı mı abla?
3: Ne?
2: Evlilik.
3: Abla.
2: Ne varsa yalnız soruyorum.
3: Feride. Adamın işi başından aşkın.
2: Ne var ablam? Sonuçta o ayrı, o ayrı.
3: Abla. Sen kendine baksana.
2: Abla ne olur başlamayın yine ya.
3: Yani bir evlenmek için kredi almadığın kalmıştı Feride.
2: Ne yapayım ablam? Kenan'a vermediler, ben aldım.
3: Yahu bak, bu oğlanın anası var, evi var, barkı var. Senin neyine kredi almak?
2: Abla tamam, ödeyecekmiş işte. Evet, annesiyle konuşacak, ödeyecekler.
3: Ölme eşeğim ölme.
2: Ya vallahi ödeyecekler, görürsün.
4: Evladım, olsa canım feda biliyorsun.
5: Bir kısmını versen be anacığım. Borcu takside bağlarız, hiç olmazsa haciz gelmez.
4: Kime?
5: Feridelere.
4: Ha. Oğlum onlar bizden zengin.
5: Anne.
4: Adana'da bağlar, bahçeler, kira gelirleri de var.
5: Abartma anacığım, o kadar senin de var.
4: Babacığın onu bize zor günler için bıraktı be Kenan. Böyle çarçur edersek hastalıkta ne yaparız oğlum?
5: Of.
4: Hiç oflama. Biraz akıllı ol. Bak, korkudan bu yaşında seni ağaç tepelerine kaçırdılar.
5: Anacığım rezil olacağız ama ya.
4: Aa, Melih Hanım kirli çıkıdır. Cimriliğinden yapıyor. Korkma, hiçbir şey olmaz.
6: Dayı. Bugün çıkışı amcam geldi.
7: He. Okula.
5: Ne istiyormuş?
7: Aynı şey.
6: Ne oldu? Yok bir şey yapmadım. Sen yemeğini ye hadi.
0: Ha. Ha, size niye geliyor?
6: İkna etmek için.
7: Almanya'daki şartları falan anlattı.
6: Dayınız işinde daha iyi olur filan. Bir sürü saçma sapan şey söyledi.
0: Ne?
7: Şey, sen işin yok ya.
5: O nereden biliyor?
6: Biz söyledik.
5: Eda.
6: Efendim dayı.
5: Ne yaptın kızım sen?
6: Ne yaptın dayı?
7: Ne oldu ki?
0: Ya amcanın bilmemesi gerekiyor.

0: Efendim Zeki abi. Evet Zeki abi. Ya Zeki abi. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Senin hiç vicdanın yok mu ya? Zeki abi. Ya bırak Allah aşkına ya.
1: Ne diyor?
2: Dayı.
0: Dava açmış.
1: Dava mı? Ne davası?
0: Velayeti alacak.
1: Ya nasıl yapar bunu ya?
3: Ne oluyor?

0: Sen baskın takmışsın.
1: Ha, önemli değil ya. Sızladı biraz. Doktor arayınca tak demişti. Ya Melih ya, 2 dakikan var mı?
0: Var, ne oldu?
1: Ya benim beynim durdu. Bir çıkıp biraz konuşalım diyorum gülüm.
0: Tamam, tek etme.
2: Kızlar, ben geleceğim.
3: Tamam ablam.
4: Seyhan, bir şey oldu galiba.
3: Niye abla?
4: Baksana, bu saatte bir yere gidiyorlar.
3: Tamam, belki dolayı.

0: tartışmaya çıkmışlardır.
1: Yok Seyhan, Semim abinin yüzüne ateş çıkıyor.
2: Ali abi, dayım nereye gitti?
3: Dışarı çıktı Mertu.
2: Niye?
3: Hava alacak.
2: Bir şeyim üzüldü.
3: Hadi geç oldu artık, yat bakalım sen, hadi.

0: bozuk biraz.
1: Niye?
0: Halim'le konuşmama.
1: Halim mi?
0: Ben bugün dükkana gittiğimi söylemedim de.
1: O da bozuk atıyor.
0: İşte.
1: Şu kadere bak be Seyhan. Allah.

0: nasıl dava açarsam?
1: Açmış demek.
0: Yani bu çocuk bunca aydır senin yanında. Şimdi böyle bu saatten sonra nasıl gelip zorla mı alacak?
1: Bakamadığımı ispatlarsa alır.
0: Yok olmaz.
1: Ya avukat öyle demiş Meryem.
0: Ama bakıyorsun Sami. Yani vallahi sen bu çocuğa kendi evladın gibi bakıyorsun. Koca yona kimse senden daha iyi bakamaz. Ha bunu da aklından çıkar.
2: Helal.
3: Nerede?
2: Dayım nereye gitti?
3: Bilmiyorum ki Eda, gelir şimdi.
4: Ne olacak şimdi?
3: İnceyle mi?
2: Mahcan'ı alabilir mi?
3: Bilmiyorum ki Eda. Dava açmış işte.
4: Dayım da açsın.
2: Yiğit.
4: Ya dava açsın, avukat tutsun, bir şey yapsın.
2: Peki davayı kazanırsa ne olacak?
3: Dur bakalım Eda, daha bir şey belli değil.
4: Mertcan'ı alıp götürecek, biz de bir daha yüzünü göremeyeceğiz.
3: Şş, dur ya, Mert uyanacak.
4: Ben yarın gidip konuşacağım.
3: Yiğit.
4: Konuşacağım Ali abi, ne demek öyle, gelip kardeşimi alamaz benim.
3: Oğlum dava açılmış, senin yapabileceğin bir şey yok.
4: Ne yapacak, gelip kaçıracak mı?
3: Hadi gelin aşağıda konuşalım buradan.

0: Bugün çocukların okula gitmiş.
1: Demiş Cancan demiş, istediğini alacak, okuyacak, Avrupa vatandaşı olacak demiş.
2: Ya Allah aşkına ne olacak yani Avrupa vatandaşı olunca?
1: Ya insan düşünüyor Melih abi. Şimdi tamam ben bu çocuğu vermeyeceğim de ben bu çocuğa ne vereceğim? Şükür mü ne bir oyuncak aldı çocuğa. Dünya onun oldu. Bu çocuk bizim yanımızda ya mutfakta duruyor ya tabakların kenarına maydanoz diziyor.
2: Hasan'ım.
1: Ya adam haklıysa ya ben bu çocuğun istikbaliyle oynuyorsam.
2: Ya yok olur mu öyle bir şey?
1: İnsanı vicdanı rahat bırakmıyor Meryem. Ama vermeyeceğim. Ama yarın bir gün bu çocuk benim karşıma çıkıp da senin yüzünden benim hayatım kaydı derse ben buna ne cevap vereceğim? İşte o beni rahat bırakmıyor.
2: Ya gel bir taş ben de atacağım.

0: Sakencisin.
1: Tuncan yesin diye poğaça yaptım. Sıcak sıcak al bir tane.
0: Yok yok sağ ol.
1: Vallahi Ferit olsa şimdi tabağı boşaltmıştı ha. Bak bu çocuğu obez yapacaksın. Ona bir tane yeter diye pazarlık yapıyordu bak.
0: Dün o da üzüldü abla.
1: Üzülsün Seyhan. Yeter artık bak bu verdikçe bu yüzsüz alıyor. Ay sonra daha beter üzülecek canım benim.
0: Neyse artık bugün hallolacak işte.
1: Ay inşallah. Heh. Seyhan ben gideyim bunu vereyim de sıcak sıcak yesin.
0: Şey Samim abi nasıl?
1: O nasıl olacak Allah aşkına perişan.
0: Abla götürmeyecekler değil mi Mertcan'ı?
1: Yok canım götürmeyecekler. Feride'yi uyandır.

0: Samim. Samim.
1: Meryem.
0: Sen neredesin Samim?
1: Hayırdır Meryem, sen nasıl girdin içeri?
0: Kapı açıktı.
1: Açık mıydı?
0: He vallahi ittim girdim.
1: Allah Allah, gece açık mı unuttuk acaba?
0: Ya hatırlamıyor musun Samim?
1: Yok vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum Meryem.

0: Ya Melia, sen şu avukatla bir daha konuşsan.
1: Konuşacağım.
0: Bu amca davayı açtı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir akıl versin.
1: Yok yok, bu Gökçe Hanım beni sever. Artık olmasa beraber gideceğiz.
0: Gidelim gidelim. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Gel
2: Ersin. Ne haber abi?
0: Aynı. Dün akşam kapıyı açık unutmuşuz ha.
2: Aa.
1: Vallahi ittim de girdim içeri.
2: Abi
0: artık o kafayla ne yaptıysak bilmiyorum yani.

0: sabah sabah benim sinirimi yerinden oynatacak.
1: Kim?
0: Efendim Zeki abi.
2: Günaydın Semim.
0: Günaydın Zeki abi.
3: Semim bak, bugün avukat başvuracak. Gel şu işi bir daha konuşalım.
0: Bak Zeki abi.
2: Semim, olan çocuğa olacak.
3: Bak şu işi güzellikle halledelim oğlum.
0: Tamam abim, sen bize karışma, olsun bitsin.
3: Semim.
0: Yok Zeki abi bak, bu işin başka yolu yok.
4: Ne diyor? Dayı.
5: Hayda.
4: Eda günaydın.
6: Günaydın Melih abla.
4: Gel bak, sabah sıcak sıcak yaptım, al bir tane.
6: Sağ ol.
4: Kocayana kalktı mı, ona da vereceğim.
6: Kalkmış herhalde, yukarıda yok.
5: Nasıl yok?
6: Burada değil mi?
5: Yo, yukarıdaydı kızım.
6: Yok dayı, ben baktım.
0: Mertcan!
4: Allah Allah.
5: Sen banyoya baktın.
6: Yok dayı, ben her yere baktım.
5: Abi dışarı çıkmış olmasın?
0: Yok, bu saatte çıkmaz ya.
4: Sen gözünü seveyim, git bir bak, hadi bir bak.
0: Mertcan. Ne oluyor?
6: Mertcan yok, git.
0: Nasıl yok ya?
5: Ben yok.
4: Dayı. Koca yanağı gördünüz mü?
6: Yok abla.
4: Abla ne oldu? Yok anacığım, çocuk kayboldu.
6: Ne?
4: Ablam dolaşıyordu sokakta bir yerde. Vallahi Samim'i arıyor bir yerlerde ama.
6: Abla ne diyorsun sen ya?
4: Ben gidiyorum Feride.
0: Samim. Buldunuz mu? Nasıl yok dayı?
5: Dün gece yatağındaydı.
4: Dayı.
5: Ya buralarda bir yerlerdedir ya.
0: Yok hadi çocuk bir yerde.
4: Ya anacığım, biri bir şey yapmış olmasın.
5: Ya sakin olun Samim abi, sakin olun 2 dakika ya.
0: Ya sakin olayım ya.
5: Ya sağ solu arayalım.
6: Ya kim arayacağız Ali abi?
5: Ya gelin bir dakika.
6: Yok işte yok Kenancığım yani. Şimdi gideceğiz, arayacağız, bakacağız.
5: Hay Allah. Güzelim bir şey olmaz, oynamaya çıkmıştır.
6: Kenan sen bankaya, bensiz git.
5: Tamam Feride.
6: Çünkü ben yetişemeyeceğim yani.
5: Olur hayatım, ben halledeceğim, merak etme.
6: Tamam, kapatıyorum.
5: İyi şanslar.
6: Sağ ol canım, hadi sana daha görüşürüz.
4: Hadi abla, hadi.
6: Hadi, ben de.
4: Zeki telefon.
3: Samim, akıllandı. Alo.
0: Alo. Abi çocuk nerede?
3: Ne çocuğu?
0: Mertcan.
3: Bana mı soruyorsun Samim?
0: Bak Zeki abi, aldıysan...
3: Ne saçmalıyorsun sen ya?
0: O çocuk haber vermeden bir yere gitmez.
6: Ne olmuş?
3: Çocuğun sorumluluğu sende değil mi Samim?
0: Zeki abi bak, oradaysa söyle.
3: Kaybettin değil mi çocuğu?
0: Ya Mertcan orada mı değil mi?
3: Yok. Bende çocuk mocuk yok Samim. Ama eğer bana numara yapıyorsan... Alo. Alo.
6: Ne oluyor Zeki?
5: O da bilmiyor.
4: Allah Allah.
6: Ya dayı Mertcan nerede?
5: Bilmiyoruz.
6: Ya dayı bul ne olur.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
5: Amin.
4: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
5: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
6: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
7: Alacağım parçayı.
5: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
8: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
5: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
9: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
10: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
5: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
11: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısı'nın yönetmeni John Carney. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas ve Havana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarını müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin Peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
2: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: Bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattuşuli.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.

0: Prenses Can Can. Kim bu yabancılar?
1: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bize mi? Üçe kralımız.
3: Bu oğlan.

Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait. 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlenen

Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History yapay zekayla milattan sonra 200'de Antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak. Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman. Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekru program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi

Galerisi Ağustos ayı sonuna kadar İGART Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

adı Uwe Dringenberg, Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Sackter, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hector için özel olarak senfonik orkestra eseri Hector's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hector, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak.

0: back in me.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız evreninin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 gün günlük toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, Alleluia! Make a movie! Un movie de Minions con monstras!
5: Ben gene orkum olurum, bakma ikalat düzenmez. Ama dostlarım bana kısaca gol eder. Filminiz için...

0: canavarı tanıyorum. Hadi.
1: Ne yapacağım bu kuyu? Kare.
2: Oh, you better hope that day never comes.
3: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: Sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

Tropik Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Umut Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

sağlayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedim. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.

0: tenekemde deniz kızı var.
1: Aa, bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
2: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar inanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
0: Güzeline su gülü yakışır.
2: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
1: Yoksa öldü mü?
0: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
1: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
0: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
2: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
1: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
1: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
2: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar imtihan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım et.

0: etmeye bayılır. Tamam mı?
1: Güzel aktrist Fatma Girik'le rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
2: Ay. Evet.
3: Uzaklara mı?
2: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
2: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
1: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
4: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz aynı.
5: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
1: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
6: Düğünüme kalmayacak mısın?
7: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
1: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
8: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
7: Senden sadece nefret ediyorum.
8: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
1: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi?

0: sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyam. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum lan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Kara Bayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil

0: Neden ben bu oyunu bozarım sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
1: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
2: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
3: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırı Kayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
4: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
3: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bana sevgi gösterenler ne der hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
5: Ya bırak da yalanı seversen ver.
6: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
7: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
8: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
10: Durursam bir daha kurtulamam.
11: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
10: Yüreğim kaydıysa günah mı?
11: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
10: Elini tuttum sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
11: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
10: Seninim işte. alıp götürsene.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kum sörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğuysa 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello David. Child boy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
11: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
12: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
13: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş. Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
1: Must have been some breakup, huh?
2: Breakup is sort of a shorthand.

tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömürse sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu, silmesi ise daha zor.

karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği, ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

Uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your

0: Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.
1: Size bir sıra açıklayacağım. Toplanın bakalım hadi. Toplanın. Toplanın.
2: Kutsal bir meslek öğretmenlik. Geleceğe yön veren, eğiten ve de geliştiren bir öğrencinin hayattaki en büyük şanslarından biri iyi bir öğretmeni olmasıdır, değil mi? Hayatımızda bu denli önemli olan öğretmenliği ve bu kutsal mesleğin kıymetini anlatan filmler de çok izleniyor şüphesiz. Sevgili izlenci izleyicileri, öğretmenlik temalı en iyi filmleri sizler için derledik.
1: Ama şiir, güzellik, aşk, sevgi, biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir. Ama ben, hayatın anlamını arayan sorular, inançsızların sonsuz sırası, aptallarla dolu şehirler. Bunlar arasında yaşamanın anlamı nedir ki hayat? Cevap ver bana, cevap.
2: Bugün bir kült olan 1989 yapımı Ölü Ozanlar Derneği'nde Robin Williams ve Ethan Hawke muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. En iyi özgün senaryo akademi ödülünü alan film, 1959'da muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Akademi'de geçiyor. Öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle eğitici hikayesini anlatıyor.
1: Utanç verici olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Todd? Senin en büyük korkun bu. Yanılıyorsun. İçinde çok değerli olan şeyler var. İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısından haykırıyorum. WW. Evet. Yine Volt amca. Bilmeyenler için haykırmak, bağırmak demektir, tamam mı? Todd, bize barbarca haykırma örneği sunmanı istiyorum. İnsan oturarak haykıramaz. Hadi, hadi kalk kalk. Haykırma transına gir.
3: Haykırma.
1: Sadece haykırma değil, barbarca bir haykırış. Hadi, daha sesli. Fare gibi bağırdın, daha yüksek. Hadi erkek gibi bağırsana. Oldu. Gördün mü? Sonuçta içinde bir barbar varmış. Tamam, bu kadar kolay kurtulamazsın. Volt amcanın resmine bak. Sana kimi hatırlatıyor? Düşünme, hemen cevap ver.
3: Bir deli.
1: Ne tür bir deli? Hemen yanıtla.
3: Çılgın bir
1: Hadi
3: deli.
1: Hadi daha
3: tamam.
1: İyisini yapabilirsin. Hayal gücünü kullan. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ne kadar aptalca olursa olsun fark etmez. Hadi söyle.
3: Tatlı dilli bir deli.
1: Aferin, içinde bir şair varmış. Gözlerini kapat şimdi, kapat. Hadi, hadi kapat, kapat, kapat. Şimdi gördüklerini anlat.
3: Gözlerimi kapatıyorum. Evet. Görüntüsü içime doluyor.
1: Bu tatlı dilli bir deli.
3: Bu tatlı dilli delinin bakışları beynime vuruyor.
1: Mükemmel. Şimdi bir şey yapsın.
3: Elleri uzanıp beni boğuyor.
1: Harika.
3: Bu arada mırıldanıyor.
1: Ne mırıldanıyor?
3: Gerçekleri söylüyor. Evet. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi gerçekler.
1: Onları boş ver. Devam et. Battaniyeden söz et. Bana ondan söz et.
3: Gelsen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiçbirimizi tam olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.
4: Evet. Sınıfınızın mümessili kim?
5: Benim öğretmenim. İsim Hakan. 215 Hakan Gürer.
4: Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla.
5: Peki.
2: Sevilen yerli yapımlardan öğretmen 1988 yapımı. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforoğlu'nu gördüğümüz film, köyden İstanbul'a tayin edilen ancak öğretmen maaşıyla geçinemeyip ek iş yapmaya çalışan bir öğretmenin dramatik hikayesini anlatıyor.
4: Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım.

0: 2.
1: Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım.
2: Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın?
3: Evet.
2: Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine.
3: Gelemem.
2: Neden?
3: Şeyim var.
2: İyi. Yap da gel.
3: Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin.
2: Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi.
4: Evet çocuklar, Bay Nikum yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz değil.

0: neredesin? Hadi evladım, gel bakayım, gel aşağı.
1: Tüm zamanların en iyi Hint filmlerinden olan 2007 yapımı Yerdeki Yıldızlar'da ünlü aktör Amir Khan başrolde. Film, disleksi olan ancak çevresi tarafından tembel muamelesi gören Ishan'ın yatılı okulda yeni resim öğretmeniyle tanışmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.
0: Alkış lütfen.

0: Hadi Roşan. Arkadaşlarına veda et.
1: Görüşürüz.
0: Gitme zamanı.
2: Görüşürüz Roşan. Seni özleyeceğim.
3: İşte Işan. Ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Onlarla tanışın. Size dersleriyle ilgili rapor verecekler.
5: Gel.
6: Eğleniyor musunuz salaklar?
7: Hey! Merhaba Çatur.
8: Amir Khan'ı başrolde gördüğümüz bir diğer öğretmen temalı filmse Üç Aptal. 2009 yapımı filmde Khan bu kez öğrenci rolünde. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek kişi rekoru ve hasılatını yapan filmi olan Üç Aptal, mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken ülkedeki eğitim sistemini de eleştiriyor.
6: Mühendislikten ilkokul öğretmenliğine. Maaşın ne kadar Çançat? Aylık 5000 mi? Benim için bu para $100 farksız. Oğlumun cep harçlığı bile senin maaşından çok.
7: Kes zırvalamayı.
6: Asıl zırva onda. Eğitim sistemini değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek. Şimdi değiştirdiği tek şey çocuk bezi.
7: Sen mi dağıtırsın çenesini, ben
6: sakin
7: yapayım.
6: Sakin ol, dur dur. Bir gün ağlayan sen, gülen ben olacağım demiştim. Hatırladın mı? İmzala şurayı. Kabul et. Sen yenildin. Ha? Ben yendim.
7: Mağlubiyet bildirisi mi? Sen inanılmazsın.
5: Çatır.
7: İnanılmaz.
6: Hey, virüsün kalemi değil bu. Arakladın mı? Ha, arakladın mı?
7: Boş ver dostum.
6: Bu galiplerin hakkı. Mağlupların değil. Okulun ihtiyacı falan olursa sekreterimi ararsın. Bağış yapsın sana, olur mu? Armut'un A'sı, bacanın B'si.
7: Bu iş değişmemiş ya.
6: Armut'un boş A'sı. Boş versene.
7: Anca zırvalıyor. Bacanın, ha, değil mi? B'si.
2: Aslında iyi haber şu. Rancho Das Çançat değilmiş. Düşünsene, evlendiğimizde Pia Çançat olacaktı.
6: Bay Wangdu, aradığınıza inanamıyorum.
7: Kusura bakmayın Bay Çotur, sizin şirketle olan anlaşmayı imza atamayacağım.
6: Nasıl efendim? Peki neden efendim?
7: Nasıl imzalayayım dostum? Kalemimi aldın.
6: Ne kalemi efendim? Anlayamadım.
7: Elindeki kalem. Virüsün kalemi.
6: Virüsün kalemi. Bay Wangdu?
7: Evet Çatır. Armut'un A'sı, bacanın B'si.
5: Ayrı yedin A'sı.
9: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz Kitap'tan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Allah! Allah! Allah! Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
8: Baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman.

Roman türünde dikkat çeken çalışmalar, yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak DNR raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, tasavvufu salt dünyadan el etek çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir lokma, bir hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi, Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar, devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım, ilk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen Umut'la babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı Diplomat Yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Soruları ben soracağım. Sen benim mahallemde ne arıyorsun?
0: Seyhan'ı bekliyorum.
1: Seyhan'ı. Ben sana başta da söylemiştim. Bak gene söylüyorum. Seyhan'ımın peşini bırak.
0: Sen bırak.
1: Ali, onu sana yar etmem kardeşim. Buralara nasıl geldiysen öyle gideceksin.
0: Gitmeyeceğim.
1: Gideceksin.
0: Gitmiyorum.
1: Ali. Ali, beni zor kullandıracaksın.
0: Kullan, hadi.
1: Nişanlımdan uzak dur kardeşim.
0: Seyhan senin nişanlın değil.
1: Nişanlım?
0: Seyhan'ın seninle bir alakası yok ulan.
1: Nasıl yok lan? Bu ne yüzükle? Seni vurayım mı lan? He?
0: Vur. Vur hadi.
1: Vur lan. Vurun lan. Halim. Oğlum delirdiniz mi siz lan?
0: Sırma abi, sen karışma.
1: Nasıl karışma Ali?
0: Sırma abi, çık arada sen.
1: Halim oğlum, kendine gel. Gel aman abi. Çık aradan, yoksa sen de yanarsın.
0: Abi.
1: Ali. Halim. Bırak o silahı.
0: Sanma abi, çık bak, fena olacak.
1: Bırak. Bırakmayacağım abi. Çekil bak, fena olacak abim benim. Oğlum ateşle oynuyorsun Halim. Oynamıyorum sanma abi. Ben artık oyun moyun oynamıyorum. Salaklık bitti, maymun gözünü açtı kardeşim.
0: Ya sanma abi.
1: Kıpırdama lan.
0: Halim bak, at o silahı, konuşalım.
1: Oğlum bu işin şakası yok. Yapma, hayatını bitireceksin. Bitsin abim. Ama onun da hayatı bitecek.
0: Tamam, haklısın.
1: Bak üzüldün ama deli olma kardeşim. Ölüm kaşla göz arasında. Halim. Kaşla göz mü? Halim. Sanma abi. Onu vurmayayım da ne yapayım ben he? Uğursuzu vurmayayım da ne yapayım? Kendimi mi vurayım? Babam benim. Kendimi mi vurayım? Tamam lan! Yapmayın!
2: Halil, ne yapıyorsun?
1: Seyhan! Dur sen!
0: Seyhan! Sus lan! Sus! Gel lan buraya!
1: Ya! Sanma abi!
0: Bak lan!
1: Ya. Yapmayın! Ya lan!
0: Dur lan! Dur lan! Dur lan!
1: Lan!
2: Yapmayın Halil!
1: Gebertirim!
3: Ya nereden aldı bu Seyhan?
2: Babam gelir şimdi, gelir.
3: Nereye gitti? Tam yemek vakti.
2: Arkadaşına gitti baba.
3: Ne arkadaşı? Ya çağırın da gelsin haydi. Ne var?
2: Baba bir sorun var, çağıramıyoruz.
3: Niye?
2: Telefonu yok.
3: Nasıl yok?
2: Kırıldı baba.
3: Ya inek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kiloldu. Bu ne böyle ya?
2: Babam.
3: Ya ne babası? Bir de ablalar olacaksın. Daha bacığın nerede olduğundan haberin yok. Şu hale bak. Sizi yanıma almaya geç bir laf aldım.

0: Halide.
1: Efendim abla.
0: Ya kızım git.
1: Bul getir şu kız hadi.
0: Ablam şimdi nereden bulayım? Kim bilir nereye gitti?
1: Ya nereye gidecek? Ali'ye gitti.
0: Ya şu hale bak, başımıza gelmeyen kalmadı ya. Biz burada neyle uğraşalım? O hala oğlanın peşinde. Ya gelir şimdi, merak etme.
2: Melia.
0: Ha baba.

0: Ya haydi, öldüm açlıktan.
1: Ha, zaten yemek hazır baba.
0: Seyhan'dan gelince konuşacağım. Biz yiyelim. Daha çantaları hazırlayacaksınız.
1: Tamam baba.

0: geldi?
1: Bilmiyorum ablacığım da gelir şimdi. Yiğit. Ha? Dayım sana hiçbir şey söyledi mi?
2: Yoo. Bir ara istersen.
1: Evet ya, versene. Oh.
0: Çabuk gelsin, ben çok acıktım.
1: Ay, tamam ablacığım. Ah.
3: Senin telefonun. Ne yapayım? Ben bakarım. Tamam. Yiğit.
4: Ali, çocuklara bir şey deme.
3: Tamam abi, sen yorma kendini, ben halledeceğim. Alo.
1: Ali abi.
3: Eda'cığım, ne haber?
1: İyidir Ali abi. Dayım yanında mı?
3: Evet. Sen bana söyle, ne söyleyeceksen.
1: Niye, neredesiniz?
3: Ya Eda.
1: Ali abi, o ambulans sesi nereden geliyor?
2: Ambulans sesi mi?
3: Eda'cığım bak, merak etme. Küçük bir kaza yaptı. Dayın yanımda.
1: Ne kazası Ali abi?
3: Abi söyleyeyim, bir yerden duyacaklar, iyi olduğunu bilsinler ya.
4: Ya merak edecekler Ali.
5: Tamam abi, sakin ol, biz halledeceğiz, tamam.
3: Alo. Ha, korkacak bir şey yok. Dayın iyi. Biz hastaneye gidiyoruz.
1: Hangi hastaneye gidiyorsunuz?
0: Hastaneden miymiş?
1: Bir dakika Mertu.
3: Kağıthane Devlet Hastanesi'nde.
2: Eda, ne oluyor?
1: Ali abi.
3: Eda, siz yemeğinizi yiyin. Ben geliyorum.
1: Ali abi, dayımın nesi var?
3: Eda, kapatıyorum. Hadi gelince anlatırım. Hadi görüşürüz.
1: İyi tamam, bize haber verin lütfen. Of.
2: Eda.
1: Hastaneye gidiyorlarmış.
0: Ne olmuş?
1: Kaza ablacığım ya.
2: Ne kazası?
1: Bilmiyorum Yiğit.
2: Yürü, yürü.
1: Nereye?
2: Bilmiyorum, hastaneye. Adını aldın değil mi?
1: Aldım aldım da Mertu'yu ne yapacağız?
2: Meloş ablaya bırakırız.
0: Ben de geleceğim.
2: Olmaz Mertcan, hadi.
0: Abla.
1: Ablacığım yapma, ne olur hadi.
2: Hadi hadi hadi.
1: Mertcan, sok ablacığım şuradan kolunu.
0: Ben niye gelmiyorum?
2: Mertcan, zorluk çıkarma abicim.
6: Seyhan geldi.
1: Çocuklar hayırdır?
2: Meloş abla, Mertcan'ı sana bırakabilir miyiz?
1: Ne oldu anacığım? Meli abla, biz gidiyoruz.
0: Nereye gülüm?
1: Ya dayıma kaza yapmış, hastaneye götürüyorlar.
0: Ne? Abla?
1: Ya Yiğit gülüm, Allah aşkına anlat, ne oldu?
2: Ya biz de bilmiyoruz.
1: Ya Meli abla, Mertcan...
0: Ya Eda gülüm, Allah aşkına ne oldu, bir şey söyle.
1: Ya Meli abla, biz de bilmiyoruz ki ama sadece gitmemiz lazım.
0: Abla?
1: Feride koş.
0: Ne olmuş?
1: Ya anacığım, soru sorma, git şuradan anahtarı al, çabuk hastaneye hadi.
0: Sen babamla kalacaksın.
1: Mertcan, hadi ablacığım.
0: Çapar haline mi kalacağım?
7: Pehlivan, ne oldu Melih'e?
0: Ya babam, Sami kaza geçirmiş hastanede. Biz bir hastaneye gidip geleceğiz.
7: Hastane mi? Melih'e?
0: Ya babam, Allah'ını seversen bak, yaralandı diyorum ya. Artık pehlivan da sana emanet. Ablam geldi.
2: Hadi Mertcan, hadi abicim.
0: Ama niye?
8: Ya koca yanak, bak şimdi dede sana bir sürü güzel masallar anlatacak, tamam?
1: Mertcan hadi ablacığım, uzatma.
0: Of. Ne olmuş?
1: Ya Ali abi bir şey söylemedi ki Melih abla.
0: Ali mi? İyi mi?
1: Ya galiba. Hadi hadi hadi.
9: Doktor bey. Kurşun yumuşak dokudan geçip kürek kemiğinde durmuş.
1: Yani?
9: Yani şanslısınız. Ana damarların hiçbirisi kesilmemiş.
3: Doktor bey, nasıl, iyi mi?
9: Kurşunu çıkardım. Kanamayı durdurmak için gerekli tedbirler alındı. Bakacağız. Eğer bir komplikasyon olmazsa yarın taburcu ederiz.
1: İçeri girebilir miyiz?
9: Girin ama fazla yormayın. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.

0: Sen mi abi?
1: Kefeni yırttık herhalde çoğu.
0: Öyle oldu abi.
2: Geçmiş olsun.
1: Ne de halim nerede?
2: Aşağıda.
0: Polislere ifade verecek.
1: Ali çok gidip polisleri çağırsın.
0: Gelirler abi, acele etme.
1: Yok yok, sen çağır gelsinler.
0: Niye?
1: Kaza oldu, ben yaptım diyeceğim.
0: Abi.
1: Demezsem bu sefer o çocuğun başı belaya girecek. Hadi git çağır Ali'cim.
2: Ben çağırırım, tamam.
3: Al bakalım pehlivan. Sana düzlük yaptım.
2: Sağ ol.
3: Beğendin mi? O zaman ben de kayık yaparım. Sen kağıttan kayık yapmasını bilir misin?
4: Dayıma ne oldu?
3: Yaralanmış.
4: Kim yaraladı?
3: Bilmem. Belki onu sevmeyen biri. Bir düşmanı.
4: Sen mi?
3: Yok ya. Ben de onun düşmanıydım ama sen beni yoldan çıkardın. Sen Gurtleri kim bilir misin?
4: Kim?
3: Pehlivan.
4: Benim gibi mi?
3: Senin gibi. Ama boyu fersa fersa. Bir tuttu muydu seni, dayını, hepimizi bir golüden kaldırır.
4: Gerçekten mi?
3: Gerçek ya. Hem de yiğit. Aslan parçası. Güneş tuttu muydu yerdeki bütün otlar, çiçekler secdeye durur. Anladın mı? Gel şöyle yanıma otur.
2: Halim.
1: Meryem abla.
5: Dayım nerede?
1: İçeride.
2: Halacığım iyi mi?

0: Görüşürüm.
1: Evet. Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
2: Sami?
0: Nalia?
3: Seyhan? Senin ne işin var?
2: Sami abi gidiyor. Ya Sami sana ne oldu?
3: Dayı iyi misin?
0: Ya iyiyim. Telaş edecek bir şey yok ya.
4: Ya dayı neyin var?
0: Bak Aliço görüyor musun? Bak merak etmişler.
1: Abi nasıl saklayacaktık ya?
2: Yok haber verecek yani vermeden olmaz.
3: Sen mi abi?
0: Haber kızı.
3: Ne oldu sana ya?
0: Ya söyledin yok işte bir şey.
3: Ya kurşun girmiş ama zarar vermemiş.
2: Ne kurşunu ya?
0: Ya boş ver Meryem.
2: Anacığım nasıl boş vereceğim? Dayı sen vuruldun mu?
0: Vurulmadım ya şey... silah ateş aldı.
4: Dayı ne silahı?
0: Ya çocuklar bir akılsızlıktır etmişler.
2: Ya kim bu yaptı bunu Samim?
5: Ben ablam. Ben yaptım.
2: Halim.
6: Kurt derler rakibi de kavramış. Üstünden aşırıp sırtını yere getirmiş. İşte o zaman yer gök kurt derli diye inlemiş. Bizim masalımızın da sonu gelmiş. Nasıl? Beğendin mi?
7: Beğendim.
6: Aferin sana.
7: Cabbara.
6: Dede. Bana dede diyeceksin.
7: Kurtların ne isterse yapar mı?
6: Yapar ya. Ona kimse karışamaz.
7: Ben dayımı götürürsem götürür mü?
6: İşte o olmaz. Orası senin gibi pehlivanlara göre değil.
7: Niye?
6: Değil de ondan.
7: Ama merak ediyorum.
6: Pehlivan.
7: Lütfen.
5: Gel hemen Sami abi kurtardı ablam.
3: Niye?
5: Abilik etti verdi. Polislere kendim yaptım dermiş. Karıştırmadı beni işin içine.
3: Halim nasıl yaptın?
5: Ablam şuradan çıkmak nasip olmasın ki Sami abiye bir zarar gelsin istemez mi?
3: Ya gelseydi?
5: Bana olacak diye oğlum. Olmadı işte. Ölüm gidecektim.
3: Gitmedik anasını. Halim tamam, tamam yapma.
5: Ölemedik anasını. Ha. Yok ben dışarıdan geleceğim şimdi.
3: Ablam iyi misin?
0: Meli?
2: Buradayım Sami.
3: Ablam biz gidelim mi? Daha fazla kalabalık etmeyeyim Sami.
2: Yok siz gidin ben buradayım.
5: Yenge ben buradayım.
2: Yok Ali ben de burada kalacağım.
0: Ya Meli sen çocuklara göz kulak ol. Bak ben de yokum. Can canı yalnız bırakma.
2: Sami.
0: Ya merak edecek bir şey yok ben iyiyim.
3: Hadi çocuklar. Ben sabah geleceğim dayım.
0: Hacet yok ben eve geleceğim güzel kızım.
3: Geçmiş olsun sen Mavi.
0: Sağ olun peri kızı.
3: Yiğit hadi.
4: Yok ben kalıyorum.
5: Yiğit.
4: Yok abi ben bütün gece buradayım. Burada kalacağım.
5: Araba var mı?
3: Var.
5: Sen abi ben geliyorum.

0: Hadi oğlum. Bak saat kaç oldu? Hala seni bekliyorum.
1: Anacığım, Cumali'ye söyle seni eve bıraksın.
0: Tamam, ben çıkıyorum o vakit.
1: Ha, çık. Tamam anacığım. Tamam. Hadi.

0: Mesut Sami.
1: Çok korktum.
0: Vallahi çok.
1: Ne kadar çok? Ağladın mı?
0: Sami.
1: Ben güzel Melia. Ben seni hiç bırakıp gider miyim?
0: Çocuklar kapıya gelip kaza yapmış dedi ya. Artık nasıl koştum, nasıl buraya geldim hatırlamıyorum.
1: Ben de dedim ki kendime ulan dedim Sami. Şimdi gidilir mi? Bir 20 sene zaten bir eşeklik etmişsin. Bekletmişsin kızım. Şimdi tam meleğini bulmuşsun. Tam huslat olmuş. Kurşun yemenin alemi ne? Ya güzel Meryem. Sen yüreğini ferah tut. Ben hiçbir yere gitmem seni bırakıp da.
2: Babam geliyoruz. Şimdi çıktık hastaneden.
3: Hangi hastaneden?
2: Kağıthane Devlet Hastanesi.
3: Anladım.
2: Merak etme, evde görüşürüz.
3: Biz pehlivanla hava alıp geleceğiz Feride.
2: Tamam, alın. Hadi görüşürüz.
3: İyi misin?
4: Benim yüzümden oldu.
5: Seyhan.
4: Yok öyle, benim yüzümden oldu.
5: Ya Seyhan saçmalama.
4: Ya Sami abiye bir şey olsaydı?
5: Ya olmadı, olmayacak.
4: Ali biz ne yaptık bu kadar can yakacak?
6: Hadi çocuklar. Geldim abla.
7: Eda, Mertcan'a göz kulak ol.
6: Tamam, merak etme. Kardeşinde gözün kalmayacak, tamam.
7: Sağ ol Melisa.
6: Hadi alas mı aldık?
5: Hadi güle güle, hadi.

0: ¿Vale?
1: Nasıl oldu?
0: İyi hanım, sen nasıl?
1: Polise ben yaptım demişsin. Sağ olasın.
0: Ne sağ olur? Yapılır mı böyle şey ya? Beni bırak, kendine yazın. Sen deli misin, divana mısın ya?
1: Ben de anlamadım sanma be. Ben gibi adam eline silah alsın. Ben fasulyeci adamım ya.
0: Tamam, anladık, seviyorsun, ediyorsun ama şimdi...
1: Bu nasıl sevmekmiş anam bunu? Bu nasıl sevgiymiş ya? Ben kendimi tanımaz hale geldim sanma be.
0: Ya tamam, seviyorsun, ediyorsun da... İstemiyorsan ne yapacaksın? Zorlamayacaksın. Delikanlı adam...

0: sene kadar efendi gibi gitmeyi de bilecek. Hani?
1: Sen? Ben artık başımın çaresine bakacağım.

0: Kenan? Bu mu? Bu mu?
1: Nereye anacığım?
0: Uğurlamaya.
1: Kimi?
0: Sözün Adana'ya gidiyor ya oğlu.
1: Ha anacığım gidiyor da.
0: Uğurlamayacak mıyız oğlum? Hayat bu. Bir daha görür müyüz görmez miyiz?
1: Anacığım ne diyorsun ya of.
0: Oğlum gitmek var dönmemek de var.
1: Tövbe tövbe.
0: Yok yok. Ben en iyisi bunu ütüleyeyim. Kırmızıyı. Şöyle geçerim Melih Hanım'ın karşısına.
1: Anne.
0: Allah'ım bu günleri de gösterdin ya çok şükür. Ha Kenan. Ara Feride'yi kaçta çıkıyorlarmış öğren.
1: Tamam.
2: Şş, uyuyor hiç uyandırmayalım. Gel bir çay içelim abiciğim tamam.

0: Kocayan akla korkmayın.
1: Gerek yok Feride abla, korkmayız biz.
0: Yok artık ya, siz gelin bizde kalın ya Feride size gelsin.
2: Ya Seyhan'ım, yatağın üstünde benim valizim var. Birkaç parça bir şey kaldı. Sen koyar mısın?
3: Tamam, hallederim abla ben.
1: Ya gidiyor musunuz gerçekten?
0: Vallahi babamın inadı inata.
2: Ablam hani konuşacaktın son bir kez.
0: Konuşacağım Feride. Bir eve gidelim de.
3: Mertcan nerede?
1: Cabbar ile beraber.
2: Onlar sahile indi hava almaya. Herhalde babam kocaya nada dondurma falan alır.
3: Burası mı?
4: Burası pehlivan. Sen gir, ben burada beklerim.
3: Tamam.

0: gelmiyor mu?
1: Dayı dedim, ses vermedi.
0: Ya uyuyordur.
1: Uyumuyor, ben baktım nefes bile almıyor.
0: Ya oğlum.
1: Gel.
0: Ya dur.
1: Lütfen. Dayı. Bak hiç ses vermiyor, nefes de almıyor.
0: Ya olmaz öyle şey Belva.
1: Hak.
0: Nefes alıyor.
1: Alıyor mu?
0: Ya alıyor ya, turp gibi.
2: Oğlum ne yapıyorsun oğlum?
0: Ya ne yapacağım? Ben bu pelvarın narına yandım.
2: Cancan.
1: Dayı.
2: Sen nereden çıktın oğlum?
1: Dedem getirdi.
2: Deden mi?
0: İyi misin?
2: İyiyim abi, sağ ol.
0: İyi ya. Çocuk burada dursun. Ben dışarıda beklerim.
2: Tamam abi.

0: Edacığım, ben evden eşyalarımı alıp geliyorum, tamam?
1: Tamam Feride abla. Mertcan'dan haber var mı?
0: Ha, onlar babamla dolanıyordur. Gelir birazdan.
2: Sağ ol Yiğit.

0: Efendim?
1: Yiğit, nasılsın oğlum?
0: İyiyim amca.
1: Biz Türkiye'deyiz oğlum.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kardeşlerin nasıl, evde misiniz?
0: Değiliz amca.
1: Samim?
0: Dayım da değil.
2: Selam söyle.
1: Ha, bak duydun mu? Yengen de selam söylüyor oğlum. Biz birkaç gün buradayız. Yarın uğrayacağız.
0: Tamam.
1: Şimdi kardeşlerini öp. Hepinize iyi akşamlar.
0: Sağ ol.
3: Ne diyor?
1: Evde değillermiş. Yarın geliriz dedim.
3: Seki acaba Samim Bey'le ayrı mı konuşsan?
1: Tamam. Yarın bir kenara çeker konuşurum Hülya.
3: Çocukların kulağına gitmesin.
1: Hülya, Almanya'dan gelene kadar vallahi yedin bitirdin beni ya. Tamam, yarın konuşacağım dedim.
4: Oy oy oy. Dur lan.
5: Dayı. Sana ne oldu?
6: Bir şey yok oğlum, kaza.
5: Ne kazası?
6: Bizim Ali ile Halim yok mu? Ha, onlar biraz itiştiler.
5: Neden?
6: Öyle.
5: Seyhan abla için mi?
6: Seyhan mı? Sen nereden biliyorsun? Seni cinger, seni. Kurt denedi de biliyorum.
5: Çapar dedi mi?
6: Çapar dedi.
5: Bilmem.
6: Bak Can Can, bu seninle ikimiz arasında kalacak, tamam mı?
5: Tamam.
6: Sakın Çapar'a duymayacak. Anlaştık.
5: Anlaştık.
4: Yendin beni ya.
5: Yendim.
6: Oğlum oğlum.

0: Feride.
1: Benim, ben.
0: Furkan.
1: Ne yapıyorsun? İyisin.
0: İyiyim. Ne arıyorsun burada?
1: Seni merak ettim ya. Bakkal söyledi, silahlar patlamış, çatar uçlara. Ne?
0: Ya evet ya, patladı, dayımı hastaneye kaldı.
1: Öyleymiş, evet. Nedir? Bir arıza, bir şey?
0: Yok, iyi.
1: Ha, iyi. İyi, tamam. Yırtmış işte. Sen? İyisin? İyisin. Pijamalar 10 numara olmuş.
0: Furkan bak, dalga geçeceksen.
1: Tamam, dalga geçme.
0: Tamam dur, ben üstümü değiştireyim.
1: Ya nereye gidiyorsun? Tamam gel, güzelsin işte. Sen maviye ne olmuş?
0: Ya dayım değil, Ali abiler.
1: Ne olmuş Ali abi?
0: Ya kapışmışlar işte.
1: Oh, ne?
0: Ya Mertcan.
2: Biz geldik.
1: Hadi ben kaçar.
0: Tamam.
1: Bir şeye ihtiyacı olursa
0: ararım.
1: Sağ ol. Canavar, iyi geceler.
2: İyi geceler.
3: Çok para baba.
4: Pehlivan gel oğlum. Yarın sabah Melih ablangille ben gideceğiz.
2: Biliyorum.
4: Mukadderat. Eğer görüşemezsek bir kurt dereli pehlivanı, bir de Cabbar dedeni unutmayacağım. Tamam mı?
2: Tamam.
4: Aferin sana. Hadi. Allah rahatlık versin.
0: İyi geceler.
5: Silahı önce Ali'ye doğrultmuş, ondan sonra vazgeçip kendi kafasına dayamış.
6: Ne diyorsun Feride?
7: Ne olmuş?
5: Ya valla biz de şaşırdık Kenan. Yani Samim abi olmasa var ya, birinden birine bir şey olacak.
6: Olan yine Samim abi oldu ya. Nasıl, iyi miymiş?
7: Samim Bey mi?
6: Anacığım bir dakika.
7: Sor bakalım, yarın kaçta gidiyorlarmış?
6: Nereye?
7: Adana'ya oğlum, nereye olacak?
6: Hayatım, nasıl, Adana meselesinde bir gelişme var mı?
5: Aman yok be Kenan. Yani o da işte bu olayların arasında karambole gitti. Yani ablam bir toparlansın, konuşacak ama yani çok zor valla.
6: Ablanın nesi var?
5: Kenancığım, Samim abi üzülüyor yani. Nasıl nesi var?
6: Doğru.
5: Onlar da bir gün yüzü göremediler be Kenan.
4: Melih ya.
8: Ha baba, gel yatacaksa.
4: Yatmayacağım.
8: İyi tamam, o zaman ben çıkayım da.
4: Emel ya. Sen benden bir şey var.

0: Bıktım mı anam Cumali?
1: Bıraktım ustam.
2: Sağ olasın. Sen de evine git hadi.
1: Ustam. Ha? Söylediğin beladan kurtuldun mu?
0: Bela mı? Ne belası Cumali? Benim aklım uçmuş gitmiş, benim haberim

0: Seyhan, ben çıktım. Tamam abla. Seyhan. Ali ne diyor gitmene?
1: Ali? Ne diyorsun?
0: Ben de geleceğim diyor.
1: Gelir. Seni seven tam seviyor.
0: O ne demek abla şimdi?
1: Hiç gülüm. Kenan'la konuştum da.
0: Hı.
1: Sabah telefon et diyor. Beyefendiyi uyandırmazsam uğurlamaya gelemeyebilirmiş.
0: Abla.
1: Aman yok, şikayet etmiyorum. Valla. Yani sonuçta herkesin kaderi bir değil.
0: Benimki de bu. Ne yapalım?

0: Cüveyda Hanım mı?
1: Vapurun adı. Bunun arkasından Kalamış geçer. Sabahtan Mavi Marmara.
0: Tanıyor musun hepsini?
1: Öğrendim baba. İlk geldiğimde inanır mısın insanlar hep ittiriyordu arkamda. Yavaş yürüyormuşum. Feride, Seyhan, ben hep kol kola dolaşırdık. Bak eve taşındık. Seyhanlar cam kenarındaki yatak için kura çektiler. İşte 6 ay bir kalacak, 6 ay bir kalacak.
0: Hep aynı yerdeler.
1: 6 ay sonra Feride ben değişmem dedi. Alışmış duvar kenarına. İşte ben de alıştım İstanbul'a babam. Bak inanır mısın şimdi sokakta haldır haldır yürüyorum. Vallahi artık ben itiyorum insanları. Bu vapurlar ne zaman geçer? Lodos ne zaman eser? Başım ne zaman tutar? Bir de şimdi çocuklar.
0: Sema'nın çocukları.
1: Sema'nın çocukları. Ya varsın kan bağı olmasın baba. Biz koca bir aile olduk. Biz koskocaman bir aile olduk.
0: Melia.
1: Tamam. Yalnız bırakmam diyorsan tamam. Ses etmeyeceğim. Başımızda duracağım tamam. Ama sen gel. Babam gözünü seveyim sen gel. Ha bizi alma buralardan.

0: Абла. Абла.
1: Efendim Martin.
0: Dayımı arayalım mı?
1: Niye?
0: Merak ettim.
1: Abicim saat daha çok erken. Bu saatte aranmaz. Gel.
2: Hadi uyum Artcan. Ay ses çıkarma ya. Babam duyacak.
0: Hey, ay.
2: Ay Adana'ya gidiyoruz bugün ya.
3: Kenan gel oğlum. Hadi çabuk ol. Geç kalacağız.
4: Anacığım ne geç kalması. Daha Ferit aramadı.
3: Oğlum onun işi vardır şimdi. Yola gidiyor. Hah, gelin bakayım çocuklar buraya. Hah, alın bakalım şeker.
4: Anacığım ne yapıyorsun?
3: Sen karışma. Adak şekeri bunlar.
4: Adak mı?
3: Yedikten sonra Allah razı olsun diyeceksiniz. Allah kabul etsin diyeceksiniz.
5: Allah kabul etsin teyzeciğim.
3: Aferin.
5: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim.
4: Anacığım ne adabı?
3: Başımızda bir felaket vardı. Gidiyor onun adağı.
4: Anne.
3: Aman sonra Melih Hanım'ı uğurlayayım. Oradan da Eyüp Sultan'a gideceğim. Bugün çok işim var.
4: Allah Allah. Allah Allah.
3: Gidin gelin çocuklar. Alın bakayım. Adak şekeri bunlar. Kan yapar kan. Hadi bakalım.

0: Yenge günaydın. Cabbar'a Adana'ya gidecek eşya var demişti.
1: Eşya mı?
0: Dün ağamla konuştuk.
2: Ha. Ablam günaydın.
1: Günaydın Feride.
2: Ya babamı yandıracaktı ama uyandırmamış.
1: He, uyuyakaldı herhalde. Kardeşim sen bekle, ben bir babama bakıp geleyim.
0: Tamam ablacığım, bekliyorum.

0: Meliha, bana başımızda dur dedin. Düşündüm taşındım. Ben de gidersem ananız iyice yalnız kalacak. Ziyaretine gidecek kimse olmayacak. Gidiyorum ama iki gözüm üstü yüzde. Bacılarına sahip çık. Baba.
1: Kamyon ufakmış. Her şeyi alacak mı Kenan?
2: Yok anacığım, birkaç parça eşya alıp gidecek.
1: Kalan eşyalar ne olacak?
2: Kalanlar kalır. Temelli gitmeyecek herhalde.
1: Belli mi olur?
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Meliha Hanım yok mu?

0: içeride.
1: Muazzez Hanım.
2: Ah, yetişemeyeceğiz diye çok korktuk Melih Hanım. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey yok. Size hayırlı yolculuklar.
1: Sağ ol anacığım.
2: Eşyaları da yolluyorsun ha?
1: Yok, yollamayacağım.
0: Yollamıyor musun? Çapara al dedi.
1: Alma.
0: Alacağım.
1: Kardeşim gitmiyoruz.
2: Ne?
0: Abla, sokağa girene kadar atla karayı seçtim.
1: Tamam kardeşim, hadi git Adana'ya hadi.
0: Hayda.
1: Abla. Al bak. Ne bu? Aa, gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz?
3: Feride.
1: Allah. Buradayız Allah. Ha Seyhan Hanım. Buradayız, gitmiyoruz.
3: Aslan babam.
4: Baba deme Kenan, baba deme.
5: Sen abi haber verdin. Yok, şimdi haber vereceğim.
6: Dayı, ben gidiyorum.
7: Tamam.
6: Evde görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz oğlum.
6: Amcamlar gelmiş.
7: Ha, Zeki abiler.
6: Ha, bir ara uğrayacaklarmış.
7: Ne yapalım, uğrasınlar.
6: Tamam. İyi ol.
7: Hadi görüşürüz. Hadi.
8: Doktor bey. Hastanızın kemik yapısında bir sorun gözükmüyor.
7: Dün taburcu edebilirim demiştiniz falan.
8: Benim açımdan bir sorun yok. Artık polis beylerle görüşeceksiniz.
7: Polis beyler mi?
8: Geçmiş olsun.
7: Sağ olasın doktor. Ha, buyurun memur bey.
9: Samvi, kazayla kendini yaralamak ve ruhsat silah bulundurmaktan hakkınıza dava açılacak.
7: Ne davası? Alço, sen karışma.
10: Abi senin ne suçun var?
9: Savcılıktan kağıt yazsın, çıkabilirsiniz.
7: Tamam, sağ ol memur bey.
9: Geçmiş olsun.
7: Sağ olasın.
10: Ya sen mi abi?
7: Alço, tamamdır oğlum.
10: Ya Halim yüzünden senin başın yanacak.
7: Ya benimki kaza. Bana bir şey olacağı yok. İhbar etsek bu sefer çocuğun hayatı kayacak.
10: Ya abi ya, of.
7: Konuştuk, ağız birliği ettik. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Tamam, bitti. Alço.

0: Alo.
1: Alo. Müjde Sami, müjde.
0: Meliham, hayırdır?
1: Adana'ya gitmiyoruz.
0: Adana'ya? Gitmiyorsunuz.
2: Kaldılar mı?
1: Geldik Sami. Anacığımın kabrini öyle yalnız bırakamamış. Bize bir not yazmış. İşte bana demiş ki Meliha bacılarına mukayyet ol. Gitmiş.
0: Ya Allah büyük Meliham. Adamı bir yerden ağlatıyor, bir yerden güldürüyor.
2: Oh be.
1: Ha, bak şimdi burada kim var bak. Eda, Seyhan, Feride, Koca Yanak. Herkes burada.
2: Selam söyle abla.
1: Ha, herkesin selamı var.
3: Meliha abla ne zaman geliyormuş?
0: Sağ ol canım ciğerim. Melihan. Ben. Ha kağıt gelsin çıkacağım ya. Ya boş ver işte kağıt kağıt.
4: Bekliyoruz Samim abi. Seviyoruz seni.
0: Geleceğim peri kızı. Hadi bakalım.
1: İyi hadi.
0: Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor Aliçoğum.
2: Kaldılar ha?
0: Kaldılar.
2: Cappara?
0: Ciğerim bana veda etti, seni bilmiyorum.
2: Cappara?
0: Tabii akşam buradaydı.
2: Atıyorsun.
0: Vallahi billahi ya. Akşam Can Can'la geldiler. Böyle burnuma kadar girmiş. Gözümü bir açtık, karşımda Cappara.

0: Muazzez Hanım.
1: Günaydın Saima Hanım.
0: Günaydın. Hoş geldin. Buyur otur.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. O kadar telefonla konuştuk. Bir hoş geldine gelemedim.
0: Olur mu öyle şey canım? Cumali.
2: Teyze çay kahve?
3: Çay alırım oğlum.
0: Yanına tatlı bir şeyler de ver oğlum.
3: Bülbül yuvası var mı böyle üstü fıstıklı?
2: Var teyze.
0: Hadi ver oğlum.
3: Burada güzel yapıyorlar.
4: Çok sevindim güzelim.
5: Ay vallahi ben de Kenan, yani bir ara ümidi kesmiştim ama.
4: Yok, ben göndermezdim seni.
5: Sen.
4: Biricik aşkımı bırakır mıyım?
5: Ay Kenan.
4: Feride, ben gideyim, iş bekler.
5: İyi tamam. Ya Kenan, bu kredi meselesini.
4: Hallettim, hiç merak etme.
5: Ya ne bileyim, hani bir aksilik olmaz.
4: Olmaz olmaz, tamam diyorum.
5: İyi peki.
4: Ben çıkıyorum, işten konuşuruz tamam. Hadi canım.
1: İnan ki içim yanıyor Saima Hanım.
0: Eksik olma Muazzez Hanım. Vallahi bu kadar insan arasında bir sen kötü gün dostu çıktın.
1: Olur mu canım? Benim de evladım var. Aslan gibi çocuk sen. Silahı başına daya. Ay yüreğim kaldırır mı canım?
0: Hangi çocuk?
1: Halim.
0: Benim Halim.
1: Kızı yüzünden az daha öldürüyormuş kendini.
0: Ne diyorsun sen Muazzez Hanım?
1: Söylemediler mi?
6: Kolay gelsin. Hoş geldin Muazzez teyze.
1: Hoş bulduk Halimciğim.
0: Oğlum, sen silah mı dayadın başına?
6: Ne silah anam ya?
0: Muazzez Hanım öyle diyor.
1: Aşk olsun be oğlum. Değer mi o kız için?
6: Yani Muazzez teyze, Allah aşkına senin yapacak başka işin yok mu ya?
0: Halim.
6: Yani iki gündür sen benim dolandım başıma, tövbe
1: estağfurullah. Anneden saklanır mı böyle şey? Ya bir yerine bir şey olsa?
0: Doğru mu dedikleri Halim?
6: Yok be anacığım, değil.
1: Aa, doğru tabii canım. Aa, az daha gidiyormuş ayol.
6: Allah aşkına yapma anacığım, getir.
1: Ver kolayı, ver oğlum.
6: Bırak Muazzez teyze, Allah aşkına. La havle ve la kuvvete, kadını kaptan götürecek ya.
0: Nasıl kıydın canın Halim?
6: Ya kıymadım anacığım, bak buradayım.
1: Kabahat o cadıda.
6: Ya tamam Muazzez teyzeciğim, çekil Allah aşkına, anamın havasını emme, gözünü seveyim. Rahat bırak bizi ya.
1: Ne hale getirdiler çocuğu.
6: Tamam Muazzez teyzeciğim, hadi bırak bizi la havle ve la. Tamam anacığım, tamam, yok bir şey ya, yok bir şey ya. Kıymadım öyle bir şey, kim ne diyor ya?
0: Ben söyledim bak, bu çocuk Adanalıdır. Bu iş öyle kolayla bitmez dedim.
5: Biliyorum abla.
0: Ya ne biliyorsun Seyhan? Allah aşkına ya başımıza bir felaket gelseydi.
5: Ay öyle deme.
0: Yahu demesi mi kaldı Seyhan, Allah aşkına ya? Yani ya birinize bir şey olsaydı? Ha? Ne yapacaktık o zaman? Bak, git o çocukla konuş.
5: Ali'yle?
0: Ali'yle. Bak git ona söyle, böyle gözümüzün önünde çok dolaşmasın.
5: Ya abla ya.
0: Ya anacığım bak, biraz daha felaketi kaldıracak takatimiz yok. Artık yeter.
7: Başına iş açmazsan rahat etmiyorsun Asami'm.
8: Ya kim kimle, bu da benle ya.
7: Haklı abi. Ya peşinden kovalarlar ya da tabancayla yaralarlar, ne iştir anlamadım.
8: Sen gülme, senin yüzünden başıma geldi bunlar benim.
7: İyi tamam, hadi bin. Hadi daha polise gideceğim.
8: Ne polis?
7: Ya tanıdık komiser var ya, gidip derdimi anlatacağım, belki bir yardımı dokunur. Hadi. Hadi.
0: Kızım, bir canından olmadığı kalmıştı. Tövbe, meğer o da oluyormuş.
6: Anacığım.
0: Nikah tarihi aldım dedin. Biz de seviniyoruz. Züğürt teselliyse.
6: Nikah unut.
0: Ben unuttum. Esas sen unut. Ya sen bu kız yüzünden evinden barkından oldun. Gibi dükkanımız varken geldin sıfırdan burada iş kurdun. O da yetmedi. Gittin otel tuttun.
6: Otelin alakası yok.
0: Kimin alakası yok?
6: Seyhan'ın.
0: alakası yok da neden otel tutuyor? Ha? Bu krizde el aleme hava atmak için mi?
4: Yok anacığım, ne havası?
0: Yoksa kız döner gelir diye mi düşünüyor? Aklını başına topla Halim. Ya bundan sonra adam gibi gururunla işin içinden çıkacaksın, ya da boynunu eğip el aleme madara olmaya devam edeceksin. Bir karar ver oğlum.
2: Seyhan abla.
8: Evet.
2: Ali abiyle.
9: Ya evet, sen niye bu kadar şaşırdın ki?
2: Ali abiyi tanımam da Halim abiye yazık ya.
9: Ay başladı bu yine.
2: Yalan mı? Nikah gitmedik mi beraber?
8: Abi tamam, konu kapandı. Bitti gitti.
2: Dayın hastanede.
9: Ya bugün geliyor Furkan, Allah Allah. Abi dikkat etsene.
2: Şşş. Eda'ya çarptın.
9: Kardeşim dün bir bugün iki, bunlar amip gibi çoğalıyor. Yanından geçilmiyor ki.
2: Nurcan.
8: Furkan sen karışma.
9: Hakikaten sana ne oluyor ya?
2: E bana bir şey olmuyor.
8: Kardeşimle uğraşma.
2: Hadi olmasın bir daha.

0: hanımefendi, ver bana şu.
1: Ya ver şu kolunu, ver ver.
0: Ya ben ayağım tutuyorum, hani inerim ya, çekiştirmeyin. Ya. Ben 20 yıl gemilerde yattım kalktım Taceddin.
1: İyi tamam, hadi tamam da.
2: Anahtarlar nerede?
0: Dur ben açayım. Ben açarım ya.
3: Dayı.
0: Can canım. Al yavrum benim.
4: Sami hoş geldin.
2: Hoş bulduk Meryem. Konuna dikkat et Mertu.
1: Geçmiş olsun Meryem Hanım.
4: Sağ ol vallahi Taci hepimize ha. Sami, isterseniz böyle gelin, sizden yiyecek bir şey yoktur ha.
0: Yok iyiyiz böyle Meryem.
4: Tamam. Ama ben bir şeyler yaptım, artık gelir bırakırım.
0: Tamam.
3: Görüşürüz Meryem abla.
4: Hadi Allah'a ısmarladık canım.

0: günleriniz.
1: Şükürler.
0: Şükürler bekleriz. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Aferin oğlum.
0: Ne oldu anacığım?
2: Demek sen bu işte muvaffak olacakmışsın. Bak bir gelen bir daha geliyor.
0: İnşallah, inşallah.
2: Kenan.
0: Efendim anne.
2: Oğlum, ben de bir denesem şu solaryumu.
0: Sen mi?
2: Ha, bak, D vitamini, ah kemiklere de iyi gelir biliyor musun?
0: Anne.
2: Oğlum elin kızlara girip girip çıkıyor. Anandan mı esirgiyorsun?
0: Yok.
2: Akşam da yemeğe gideriz. Bir tanecik ananım. Oğlumun hayrını görmek suç mu? Kenan. Acıyor vallahi her yerim. Acıyor vallahi.
0: İyi tamam gel anacığım.
2: Hadi gel.
3: Arkadaşlar komutla bir, iki, üç. Tamam. Alo?
4: Feride Yalçı.
3: Buyurun benim.
4: Bankadan arıyorum.
3: Banka mı?
4: Evet efendim, almış olduğunuz krediyle ilgili arıyorum.
3: Evet.
4: Kredinizin vadesi geçmiş Feride Hanım.
3: Ama nasıl olur canım, benim sözüm ödedi, biz daha bugün konuştuk.
4: Maalesef biz böyle bir ödeme görmüyoruz. Ödemeyi en kısa zamanda yapmazsanız hakkınızda yasal takip süreci başlayacak.
3: Yasal takip mi? Ama biz ödemeyi... Anladım. Peki teşekkürler.
5: Ya birkaç saat.
3: Ali olmaz.
5: Niye?
3: Ya bu kadar kıyametten sonra.
5: Ya Seyhan.
3: Ali ablam bir artık gözden uzak olun dedi.
5: E tamam işte.
3: Ne tamam işte?
5: Ablandan bu akşamlık izine.
3: Ali ya.
5: Ya

0: saat ya. Fazla bir şey istemiyorum ya. Bir yere götüreceğim seni.
1: Nereye?
0: İzin alacağım mı?
1: Ya Ali.
0: Ya bıktım artık seni böyle üzgün görmekten ya. Bir iki saat fazla bir şey istemiyorum. Evet Mahir.

0: Efendim?
1: Yiğit. Nasılsın oğlum?
0: Amca?
2: Amca mı? Bu amca özledi herhalde. İkide bir arayıp duruyor.
3: Ya tabii ne demezsin. Ne istiyor? Ya bilmiyorum ki. Türkiye'ye gelmişler.
0: Anlamadım.
4: Adresi ver diyorum. Oğlum size geliyoruz.
2: Konur sokak.
3: Ne yapacakmış?
4: Ne o? Babanın evinden taşınmışsınız.
2: Taşınmadık amca. Atıldık.
4: Bir kağıt kalem ver Hülya.
3: Al.
4: Konur sokak.
2: 8 numara.
4: 8. Tamam. Geliyoruz oğlum. Konur sokak 8.
3: Ne olmuş? Ne diyor?
2: Geliyorlar.
5: Ya amca işte tamam özlemiş.
3: Ya ne özlemesi ya? Özlese 40 kere gelirdi. Kesin bir şey isteyecek.
6: Hoş geldin patron.
7: Hoş bulduk.
6: Patron, Samim abiden bir haber var mı?
7: İyi. Taburcu ettiler.
6: Geçmiş olsun.
7: Sağ ol.

0: Dükkanda duruyor ustam, getireyim mi?
1: Yok.
0: Getireyim istersen ustam.

0: Aşkım hazırlan.
1: Ne hazırlanması Kenan?
0: Akşam sizi yemeğe çıkartıyorum.
1: Bizi mi?
0: Anacımla seni.
1: Ya ne yemeği Kenan Allah aşkına?
0: Dükkanı kutlayacağız Feride. İş kurduk, şöyle ailece bir yemek yemedik.
1: Kenancığım, benim seninle konuşmam lazım.
0: Tamam güzelim.
1: Tamam da ne zaman konuşacağız Kenan?
0: Akşam konuşuruz işte. Meli ablayı da al, şöyle güzel bir yemek yiyelim.
1: Tamam, akşam konuşuruz.
0: Tamam, bay bay.

0: Mertcan.
1: Evet.
0: Ey, amcayla yengeye bir merhaba yok mu oğlum?
2: Mertcan.
0: Ha. Efendim, ben çocukların amcası Zeki.
2: Tanıdım tanıdım. Hoş geldiniz, buyurun.
0: Geç. Gel.
3: Zeki abi.
0: Oo, Sevim. Ne haber?
3: İyidir abi, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Yiğit.
4: Merhaba amca.
0: Merhaba. Nasılsın Eda?
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ
1: ol. Samim Bey, ne oldu kolunuza?
3: Kaza yenge, önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun ya Samim.
3: Sağ olasın. Buyurun buyurun, otur.

0: Nasıl geçti yolculuk?
1: İyi geçti vallahi. İşten iki gün izin aldık. Kaçtık geldik işte.
2: İşe girdin ha Zeki abi.
1: Girdim Samim. Girdim. Hayırlısıyla.
2: Hayırlı olsun hadi.
3: Sağ ol. Sağ ol.
0: Ha. Sen dur Samim.
2: Yo ben bakarım ciğerim. Ben bakarım. Hadi. Aliye.
4: Samim al şu tencereyi. Vallahi devrileceğim.
2: Sen bir tencere mi?
4: Allah Allah. Al şunu Samim.
2: Ya bir tane sağlam elim var. Onu da sana hediye edeceğim.
1: Geleceğim dedim, geldim. Değil mi oğlum?
2: Evet amca.
4: Görmeyeli büyümüşsünüz çocuklar.
0: Çocuklar çabuk büyüyor.
4: Kim var içeride?
2: Çocukların amcası.
4: Çocukların amcası.
1: Çocuklar, okul nasıl?
2: İyi, iyi.
1: Sen ne de?
5: Bilmiyorum ki, ben daha yeni başladım. O ne demek kızım?
0: Eda daha yeni okul değiştirdi. Devlet okuluna geçti de.
2: Zeki abi, Meliha, Hülya yenge.
6: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş geldiniz.
2: Zeki abi, Hülya yenge Almanya'dan geliyorlar.
6: Maşallah. Buyurun. Yok, ben bir böreğe bakacağım.
1: Çocuklar çam sakızı çoban armağanı. Gelirken sizlere bir şeyler getirdik. Önce Mertcan'dan başlayalım. Al bakalım Mertcan.
6: Bana mı?
5: Bakalım beğenecek misin?
2: Ya ne zahmet ettiniz abi?
1: Ya ne zahmeti? Sen ondan dayılarıysan biz de amcasız yani. Al bakalım Eda'cığım, bu senin.
6: Sağ ol.
1: Yiğit, al bakalım.
2: Sağ ol amca.
7: Scooter.
1: Beğendin mi?
7: Hem de çok.
5: İyi günlerde kullan.
2: Çok güzelmiş.
8: Abi, söylediğin yerdeyim. Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım dersem yardımcı olur mu?
9: Abi işte geçen sefer gibi ufak bir balıkçı teknesi. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah.
8: Ya ben Sefer Bey'e bakmıştım. Bir dakika çağırayım. Sefer abi! Sefer Bey siz misiniz?
10: Benim.
8: Ya ben Yaşar Kaptan'ın yakınıyım. Bana ufak bir tekne lazım.
10: Ha tamam.
8: Bir dakika bekle.
4: Bilmiyorum Meli abla.
11: Neredeymiş bunca zaman?
4: Almanya'da.
11: Canım tamam Almanya'da da yani. Bunca zaman insan bir arar, bir sorar.
4: Ya vardır bir menfaat Meli abla. Durup dururken gelmez o.
11: Kız ne menfaati?
4: Ya bilmiyorum ama anlarız yakında. Fazla uzun sürmez yani.
2: Zeki abi belki yaza gelirim diyordun.
1: Yok. Vallahi bir boş vakit bulduk. Hemen Hülya'yla atladık geldik. Çocuklar kaldı ama.
0: Çocuklar nasıl?
5: İyiler, sağ olun.
0: Allah razı.
8: Uzun mu kalacaksınız?
1: Yok Yiğit. Bir işimiz var. Halledip hemen gideceğiz.
8: Ne işi abi? Zeki abi.
1: Yok Samim. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz oğlum.
5: Buyurun. Zahmet ettiniz.
6: Yok zahmet değil ya, kıyma börek yani, öyle çok zahmet etmedim.
1: Sağlık, sağ olasın Eda'cığım.
5: Afiyet olsun.

0: Alo.
1: Akşama hazır mısın?
0: Ali.
2: Sahilde iskelenin önünde bekleyeceğim.
0: Ali ya ablam evde olsaydı?
2: Üstüne kalın bir şey al.
0: Ali.
1: Ya buluşacağız demedik mi?
0: Ya dedik.
1: Tamam, 8'de bekliyorum.
2: Seyhan.
0: Tamam.

0: Ustam çay veriyorum.
1: Beraber.
2: Hoş geldin Halim.
1: Hoş bulduk anacığım.
2: Halim.
1: He.
2: Sana bir karar ver demiştim.
1: Ha dedi, dedi.
2: Ne oldu?
1: Karar verilmiştir anacığım. Karar verilmiştir.
0: Çayın ustam.

0: Bir ara uğrarım Samim.
1: Tamam Zeki abi.
2: Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle.
0: Mertcan, bekleyecek misin amcayı?
2: Evet.
0: Aferin sana.
2: Yiğit hadi oğlum.
1: Güle güle.
0: Eda, bir numara. Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Dayı, bir şeyler çıkacak. Bu patır da boşuna değil. Dur bakalım, anlayacağız.
1: Neden söylemedin Zeki?
2: Hülya, sen benim halini gördün. Bu haldeki adama nasıl söyleyeyim?
1: Bak, biz buraya bunun için geldik.
2: Tamam.
1: Konuşacaksın.
2: Konuşacağım, merak etme.
3: Ay, nasıl ödememiş abla?
4: Ay, ödememiş işte Seyhan.
3: Sana ödedim demiş.
4: Dedi ama yapmamış.
3: Allah Allah. Ne yapacağım?
4: Ne bileyim işte, konuşacağım bugün valla.
3: Nasıl konuşacaksın? Ablam da gelecek diyorsun.
4: Ya ne bileyim, artık ona duyurmadan konuşacağım bir şekilde Seyhan. Yani bunun icrası var, haczi var.
3: Ay.
4: Allah korusun. Ay, ablam duyarsa öldürür beni ya.
3: Yok yok.
5: Feride.
3: Abla.
5: Gülü. Bak, ben bu yemeğe gelmesem olur mu?
4: Ya abla, gel işte ya.
5: Ya anacığım, bak bu erkek güzeli tamam da bu anası sapır apır sapır konuşacak gene.
4: Aman konuşsun, boş ver. Allah Allah, sen olmasan bana saracak. En azından gel de beni yalnız bırakma, hadi be.
3: Ablam, ben de bir iki saat çıkacağım.
5: Seyhan.
3: Gidip geleceğim ablam, söz.
6: Ya ben sana ne dedim?
3: E tamam işte, senin söylediğini konuşacağım ya. Ablam, bir iki saat lütfen.
5: Bak, babam arada.
3: Ha, varmış mı?
5: Ha, varmış.
3: Aa, ne diyor?
5: Ne diyor? Bir saygısızlık, milletin ağzına düşürecek bir hareket, bir hal, bir tavır olmasın diyor.
3: Yok ablam, olmaz. Hı.
5: Artık konuşma, onu ne yapacaksan yap, hallet, bir daha böyle olay mola istemiyorum.
3: Tamam.
5: İyi, hadi.
3: Kaptın izli kız.
7: Sen biraz esmezsin herhalde. Bak, ben de solaryuma girdim ama hiç senin gibi olmadı.
3: Benimkinde ayarı biraz fazla varmışlar Muazzez teyze.
7: Ayar mayar. Demek yanmak sana gitmiyor.
5: Olur, seni de bir saat yaksın. Bak nasıl marsık gibi çıkıyorsun Muazzez Hanım. Ne?
8: Feride haklı anacığım. Onunkini biraz uzun tuttuk.
9: Siparişinizi alabilir miyiz?
3: Ben bir tane çorba alacağım, o kadar.
5: Feride.
3: Ablam, hiç iştahım yok vallahi.
8: Canım, sen getir fındık lahmacunu. Önden humus, çiğ köfte, biraz acılı.
3: Kenan çok olmaz mı?
8: Yok hayatım, patron adamız. O kadar şanımız olsun.
9: Güzel ciğer kebabımız var.
5: Ah, ben ona bayılırım.
8: Buraya duble ciğer. Hanacığım.
5: Aslanım.
9: Tabii efendim.
1: Bugün gittiğimizde konuşacaktın Zeki.
2: Hülya.
1: Canım, bugünden yarına ne değişecek?
2: Ya dur, bir adam kendine gelsin. Böyle pat diye konuşulacak şey mi?
1: Ne fark eder? Zaten şüphelendiler. Söyle şunu bitsin.
2: Çocukların yanında.
1: Canım, nasılsa öğrenmeyecekler mi? Ha bugün ha yarın.
10: Ali. Nereye gidiyoruz?
11: Söylemem.
10: Kaçırıyor musun beni?
11: Bana kalsa kaçıracağım.
10: Ablam iki saat dedi.
11: Tamam, iki saat sonra evdeyiz.
10: İpucu ver.
11: Ne ipucu?
10: Gideceğimiz yer hakkında.
11: Denizden gidiliyor.
10: Ali ya.
11: Ya ne Ali? İki dakika sabret ya.

0: Sen çok güzel hediye getirmiş değil mi?
1: Evet.
2: Dayı, siz yarın konuşacaksınız değil mi?
0: Ha, yarın konuşacağız.
1: Ne istiyormuş?
0: Göreceğiz. Artık bizim fakirhaneye mi geliyoruz, biz mi diğere gideriz bilmiyorum. Bak şunu gördün, evi beğenmedi.
2: Kendi malikanede yaşıyor sanki.
0: Şşt, değildi o.
1: Yiğit haklı dayı. Bizi senin başına bırakıp kaçtıktan sonra öyle kaldığımız evi beğenmemeye falan hakkı yok onun.
0: Ya tamam işte, yarın anlayacağız mevzu nedir.

0: Zeki abi.
1: Merhaba Samim. Yarın gelecektim biliyorum ama böyle gece gece rahatsız ettim, kusura bakma.
0: Ayıp ettin abim, gel ya. Buyur.
1: Ya çocuklar içeride mi?
0: İçerideler abi, buyur.
1: Yok, burada konuşalım o zaman.
0: Konuşalım abi, hayırdır?
1: Hayırdır, hayırlı bir iş için geldim sana.
0: Aman abi, güzel bir haber ver, gözünü seveyim.
1: Ya Hülya döndüğümüzden beri başımın etini yedi. Hem işe de girdim, kızlar da büyüdü biliyorsun.
0: İzdivaç mı abi?
1: Ya kızlar. Yok canım. Ben buraya Mertcan'ı almaya geldim.
0: Mertcan'ım.
1: Bak.
2: Cumhurbaşkanı sen emanet, ben gidiyorum.
3: Geri gelmeyeceğim ustam.
2: Yok, gelmeyeceğim, bir işim var. Hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar ustam.
1: Ya bak şimdi, Yiğit'le Eda büyüdüler biliyorsun. Ama Mertcan daha küçük, sabi. Oraya gelse dil öğrenir. Hem sonra ileride bizi anne babası bilir falan yani.
0: Yapma Zeki abi.
1: Ya nasıl bakacaksın üç tane çocuğa sabim?
0: Abim bakar mı? Benim işim var, gücüm var ya.
1: Ne işi?
0: Otel. Bizim burada otel var babam.
1: Sizin otel?
0: Yani bizim değil, hemen ortak gibi bir şeyim yani. Böyle yiyecek içecek müdürüyüm ciğer.
1: Samim.
0: Zeki abi, benim gücüm yeter çocuk. Sakın senin gözün akla kalmasın. Ben çocuklara bakıyorum ama.
1: Tamam. Tamam bak şimdi. Bir şey demek zorunda değilsin. Çocuk büyütmek meşakkatli bir iş. Şimdi sen bana hemen cevap verme, olur mu? Sen iyi bir düşün. Ben yarın gene geleceğim.
0: Tamam abi.
1: İyi akşamlar.

0: Beğendin mi?
1: Çok.
0: Kimse görmesin demiştin.
1: Ali ya.
0: Ben bir sürü yer gezdim. Ama en güzel yer burası. Bu şehir. Hiçbir şey düşünmüyorum.

0: Feride?
1: Dubleci yara.
0: Ne ciğeri Feride?
1: Durumun iyi bakıyorum Kenan.
0: Feride ne oldu şimdi durup dururken?
1: Ya ben masraf olmasın diye bir tane çorba istiyorum. Siz maşallah ana oğul homini gırtlak.
0: Feride ne oluyor güzelim ya?
1: Bankadan aradılar Kenan.
0: Hangi bankadan?
1: Kredi aldığım bankadan. Hani borcumu ödedim merak etme dediğim banka.
0: Ödediğim?
1: Uydurma.
0: Feride.
1: Vadesi dolmuş Kenan. Tahkikat yapılacakmış. İşin hacize kadar yolu varmış.
0: Hayatım hallederiz.
1: Nasıl?
0: Yarın gider yatırırım.
1: Kenan bak ablam bir de bunu duyarsa.
0: Duymaz. Duymayacak merak etme. Hadi gel. Burada biraz daha durursak ya ablan gelecek ya annem. Hadi gel.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Sam abi.
0: Gel buyur Halim.
1: Yok gelmeyeyim abi. İki dakikan var mı?
0: Var tabii, olmaz olur mu?
1: Bir şey konuşacaktım abi. He.
0: Çocuklar ben kapının önündeyim.
2: Ne oldu Halim?
1: Abi ben bir karar aldım.
2: Ne karar?
1: Sam abi sen haklıydın ya. Delikanlı adam sevmeyi bildiği gibi çekip gitmeyi de bilecek.
2: Halim.
1: Al bu saatten sonra benim tek düşündüğüm sensin. Sen arada olmasan...
2: Yok ben niye arada olacağım Halim?
1: Tamam abi. Ben bir konuşayım, ondan sonra sen de diyeceğini.
3: Nasıl olacak o iş? Halimize baksana.
2: Bir şey yok halimizde.
3: Ali.
2: Ya tamam. İnsanları üzdük, mutsuz ettik. İstemeden yaptık ama yaptık.
3: Ali ablam.
2: Neyi ablayla da konuşacağım? Feride ile de. Gerekiyorsa Cappar Ali.
3: Nasıl yapacağım?
2: Yapacağım, konuşacağım. Yeter ki sen asma yüzünü. Ortada bize karşı kim varsa ikna edeceğim, tamam mı?
3: Tamam.
2: Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık etti, sen hakkını ödenmez. Abi bu evlilik işi bitirdi. Benim memleketime dönemez hale getirdi. Benim gururum kırıldı. Başka çarem yoksa abi, ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Abi sen benim büyüğümsün. Bana babalık etti, senin hakkın ödenmez. Abi bu evlilik işi bitirdi. Beni memleketime dönemez hale getirdi. Ben gururum kırıldı. Başka çarem yok sanma abi. Ben bu gururumu kurtaracağım yani. Bak sen de işinden gücünden etmek istemem. Ama sabrım tükendi benim. Oteli kapatıyorum.

0: 줘요, 나.
1: 거제는?
0: 엄마 이야기도 들지.
1: 메리야.
0: 엄마 쌈임. 막 bu çocuk sana alıştı. Bize alıştı. Şimdi ablası abisi yanında.
1: Biliyorum Meli.
0: Bak sakın ha. Samim vallahi hakkımı helal etmem sakın ha.
1: Meli.
0: Bak sen öyle zora gelemiyorsun. Öyle kaçmaca tüymece yaparsan vallahi iki elim yakanda olur ha.
1: Ya bir dur ya. İnsanı kuru derede sele götürüyorsun Meli. Kim dedi vereceğim diye. Ben de kabahat. Sana anlatıyorum.
0: Samim.
1: Ya bırak Meli.
0: Bak Samim.
1: Can canı ben verir miyim ya? Vermem tabii. Adama ne diyeceğim ben, onu düşünüyorum.
0: Ben bakacağım diyeceksin.
1: Neyle bakacağım? Bela dediğin teker teker gelmiyor ki mübarek. Zeki abi gitti, Halim geldi.
0: Halim mi?
1: Halim tabi. Kendisi nasıl kapıya konduysa o da bizi kapıya koyuyor.
0: Ne diyorsun Sami?
1: Otel kapanıyor Meliha.
2: Mertcan. Abacım binme evin içinde şu şeye.
3: Ama çok zevkli.
4: Mertcan hadi abicim yatağa.
3: 5 dakika.
4: Dayım ne oldu?
2: Bilmiyorum ya, amcam ters bir şey söyledi galiba.
4: Ya bu adam bizi bırakıp gitmedi mi? Hala ne yüze geliyor?
2: Bilmiyorum hiç.
4: Ya sokaktayız dedik, umurunda olmadı. Şimdi gelmiş 2 tane hediyeyle bizi tavlayacağını zannediyor.
2: E tavladı.
4: Kimi?
2: Mertcan.
3: 2 dakika.
4: 2 dakika doldu abicim. Hadi yatağa.
2: Ya of.

0: Tamam, ben arkandan bakıyorum. Seyhan. Ha. Al bunu.
1: Ha yok.
0: Ya yanında bulmuş.
1: E sen?
0: Ya ben bir şey bulurum.
1: Yok Ali, ben.
0: Seyhan. Sesini duyacağım, başka bir şey istemiyorum.
1: İyi, tamam. Sağ ol.
0: Hadi bakıyorum arkandan.

0: Hadi anasım.
1: Hallettin mi işini oğlum?
0: Hallettim.
1: Ne yaptın Halim?
0: Boş ver canım. Sen için rahat tut. Bundan böyle oğlunu kimse madara edemeyecek, merak etme.
2: Ustam çay vereyim mi?
0: Yok canım Ali, biz çıkıyoruz. Aklın olsun, yarın otele gideceğiz, işimiz var.
2: Tamam ustam.

0: Yani amca alacağım derse alabilir mi? Sonuçta siz avukatsınız Gökçe Hanım. Yani böyle bir hak, böyle bir hukuk olabilir mi?
1: Dava açar Meriha Hanımcığım. Eğer dayının ekonomik durumu yeterli değilse...
0: Ekonomik durum derken?
2: Yani çocukları
1: geçindirecek iyi bir işi yoksa, bekarsa dava amcanın lehine dönebilir.
0: Bekarsa mı?
2: Tabii.
1: Bekarlık da çok önemli. Dayının çocuklara iyi bir aile ortamı sunduğunu
2: göstermesi gerek.
0: Yanda gülüm keten elva.
3: Hani istemiyordu çocukları? Zeki abi al çocukları diyen kendi değil miydi?
4: İsteyince kıymete bindiler.
3: Niye?
4: Ne demek niye? Ver bu işte bir bitkeni.
3: Olur mu öyle şey canım? O dayısıysa sen de amcasısın.
4: Verecek Hülya. Merak etme. Ben bu kadar yolu boş yere gelmedim. Bak gerekirse mahkeme, dava bir şekilde o çocuğu alacağım.
3: İşi gücü yerinde dedin ya. Ya iş şartları yerine getirirse?
4: Merak etme. Bir yer daha çık verecek. Onun adı Samim.
5: Peki ne olacak?
0: Vallahi ben bilmiyorum, şaşırdım Feride.
5: Ha, şeyi söylemeyi unutma.
0: Ne?
5: Şey ya. Kız evlilik mi?
0: Ha? Yok, onu konuşmayacağım.
5: Aa, niye ya?
0: Gülüm şimdi yanlış anlar. Sanki ben kendimi şey yapar gibi falan.
5: Aman yap kız, ne olacak? Ay ne var Allah'ım, işte sen koca yenik için konuşmayacak mısın?
0: Öyle işte.
5: Tamam, bakarsın hayırlara vesile olur.
0: İyi, ben bir gidip geleyim o zaman.
5: Tamam. Usul usul, acele etme ablam.
0: Feride. Hadi, iyi şanslar.
5: Hıh.

0: Alo.
1: Seyhan.
0: Ay, telefonu bende olduğunu unutmuşum ya.
2: Konuşabiliyor musun?
0: Ha, ablam aşağıda. Ali.
2: Mertcan'ı duydun mu?
0: Duydum ya. Ablam söyledi. Ali ne olacak?
2: Ya şeytan diyor.
0: Ali sakın saçmalama, daha ortada bir şey yok. Seyhan. Efendim abla. Aa, ne yapıyorsun bu arada gülüm? Hiç, telefonla konuşuyorum.
3: Telefon mu? Telefonu nereden buldun?
0: Ödünç aldı.
3: Ödünç mü?
0: Evet.
3: Kimden?
0: Ya abla sen geç, ben geliyorum.
3: Ay tamam be.
0: Kapıyı kapat.
3: Tamam.
0: Feride ablam.
2: Melih abla yattı mı?
4: Aa yok, sizde.
2: Bizde mi?
0: Ha, Sami abiyle konuşuyor.
5: Ya ne mübarek kadınsın Melih. Gecenin bu saatinde avukat buldun ha.
6: Bak Sami, şimdi bu hakim iki şeye bakıyor. Birincisi, bu dayının bir işi olacak. Çoluğa çocuğa bakacağı bir iş, ama böyle oturaklı bir iş olacak. Aç açıkta kalınmayacak.
5: Ulan halim, tam gururu kurtaracak zamanı buldun ha. İki?
6: İki biraz karışık.
5: Niye?
6: Yani senin için benimle bir alakası yok.
5: Yok mu?
6: Yani yok da var da.
5: Ne bu Melihan, bu neye bakıyor bu hakim?
6: Vallahi dayı evli mi değil mi ona bakıyor.
5: Ben? Evli mi değil mi? Melih.
6: Bana bir şey sorma Samim. Yani aç avukatla konuş ya da git Halim'in yanına.
5: Halim mi?
6: He Halim. Git söyle o telimeri ki geç kapatsın. Vallahi yazıktır, günahtır. Ortada koca yanak var.
5: Nikahlı olacağım.
6: Tercihan. Ne oldu Samim, sıkıntı mı bastı?
5: Yok ya, ne sıkıntı basacak. Geldiler biraz.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Bence kesin edecek.
0: Evlenme teklifi.
7: Evet, hatta etmiş bile olabilir.
0: Bence Samim abi eder de ablam kabul etmez.
7: Ay niye etmesin Seyhan'ım?
0: Etmez abla, o kadar kolay değil.
7: Ay nasıl kolay değil Seyhan'ım ya? Kabul etmeyecek insan 20 yıl niye beklesin, söyler misin? O kadar isteyen oldu, birine he derdi, yalan mı? Kesin kabul edecek.
0: Mertcan.
7: Vallahi Halim oteli kapatmazsa, bizimkilerle evlenirse artık Mertcan'ı hiçbir kuvvet alamaz.
0: İnşallah, inşallah.
7: Alamaz, güven sen bana. Vallahi bak her şey hallolacak, görürsün.
8: Ya abi.
5: Ya ben nasıl soracağım Aliço? Ya arada Mertcan var.
8: Var.

0: Sen daha uyumadın mı?
1: Uyuyamadım.
0: Niye?
1: Sabah olmasını istiyorum.
0: Sabah olacak da ne olacak?
1: Skutura bineceğim.
0: Oğlum o paten, o paten ne skutur? Sen bana söylesene, ben sana onun krallığı yaparım. Al sütünü iç bakalım. Daha sana masal okuyacağım.
1: Skutur masalı mı?
0: Yok, prens masalı. Geçen akşam okuduk ya.
1: Hadi oku.
0: Dur. Bakalım nerede kalmıştık? Ben gezegenimden başka hiçbir yerde olmayan bir çiçek biliyorum, diyor çocuğum. Milyonlarca yıldızda bir benzeri daha yok.

Başka bir şey diyemedi çocuk. Ansızın hıçkırıklara boğuldu. Dünyada avutulması gereken bir küçük prens varmış. Kucağıma aldım onu. Salladım. Sevdiğin o çiçek tehlikede değil.

0: Günaydın.
1: Günaydın, kusura bakmayın, beklettim.
0: Ne demek? Feride Yalçın.
1: Benim.
0: Buyurun. Şuraya bir imza atar mısınız?
1: Tabii.
0: İyi günler.
1: Sağ olun, iyi günler. Efendim ablam? Elindeki ne? Hiç, mektup. Kızım, mektup. Ay, mektup işte, ablam bana gelmiş.
2: Kim Gülü? Mikiko mu?
1: Ya ne Mikiko'su ablam?
2: Japon kız vardı ya.
1: Ortaokuldan mektup arkadaşım.
2: Heh.
1: Ay ne alaka, kaç yıl geçmiş.
2: Anacığım, bu devirde kim kime mektup yazıyor? Allah aşkına, mesaj var, şey var. Kız, aşk mektubu.
1: Ay ablam, yazmış işte bir şey.
2: Üf. Kim, erkek güzeli mi? Deli de Allah aşkına, ver okuyacağım.
1: Ay abla ya.
2: Anacığım, ant verdim Allah aşkına.
1: Ya abla, olur mu hiç öyle şey?
2: Feride, ant verdim Allah aşkına ya.
1: Abla.
2: Ant verdim ya.
1: Ya abla, lütfen.
2: Ya Feride.
1: Ya abla.
2: Ekmek yandı. Feride, kız Seyhan'ı kaldır, kahvaltı yapacağız.
1: Tamam.
3: Abla.
1: Oh, çok Kenan.
3: Abla, ne oluyor?
1: Ödememiş.
3: Neyi ödememiş?
1: Kredinin borcunu.
3: Haciz gelecekmiş bir haftaya kadar eve.
1: Baksana şuraya. Taksit geri ödeme planına uygun ödemede bulunmamaları nedeniyle ilişkimizi kestiğimiz 7 gün içinde ödenmezse kanun takibi.
3: Kızlar hadi.
1: Tamam abla, geliyoruz.
4: Güzel yazmış mı?
1: Ya, yazmış abla.
4: Ne döşenmiş durup dururken?
1: Durup dururken değil.
4: İyi. Hadi kahvaltıya.
1: Geldik.
5: Can Can, bak iki kere daha kayacaksın, ondan sonra gidiyoruz, tamam?
6: Tamam.
7: Ne oldu, neye karar verdin?
8: Neye karar verdin? Valla gidip konuşacağım Melia'yla.

0: Şimdi bakacağım hani. Hani bir nabzını yoklayacağım, olur mu onlar?
1: Ya olur derse?
0: Olur derse ben hazırım zaten.
1: Ben de iş bulurum.
0: Bunu da kendine getireceğim mevzuya.
1: Bulurum abi. Çocuklar da yanımızda. Belki yenge de affeder beni.
0: Hadi.
1: Abi şey üst durma git konuş.
0: Cancan?
1: Ya biz iki tur daha atar döneriz.
0: Cancan, Ali abinle döneceksin, tamam mı oğlum?
2: Tamam.
0: Hadi, hadi canım ciğerim. Hadi peki Ali.
1: Hadi görüşürüz.
3: Ali abi.
1: He.
3: Senin uçurtman var mı?
1: Ha. Vardı Mersin'de senin yesindeki.
3: Bana da alabilir miyiz?
1: Ya alırız tabii ya, sen iste. İki tur daha kalacağız, sonra eve gidiyoruz, tamam?
3: Tamam.
1: Hadi.
4: Rujun yakışmış ablam.
5: Yok. Öyle geçen gün almıştım. Rengini denemek manasında sürdüm.
4: Güzel olmuş ama.
5: Feride.
4: Hı.
5: Senin neyin var?
4: Yok ablam, bir şey yok. Hı.
5: Ters bir şey mi yazmış?
4: Kim? Kenan?
5: Yok. Artık vallahi aşk mektubu yazan kalmadı yani. İki tıt tıt bir mesaj, tamam.
4: Öyle vallahi ablam.
5: Vallahi aferin Kenan'a.
4: Biri geldi. Kim? Samim abileri.
0: Peki abi.
6: Samim, ne haber?
1: Sağ ol abi.
4: Dayı.
6: Ne haber Eda?
1: Geç abi.

0: Merhaba Yiğit.
1: Günaydın.
2: Yiğit oğlum, sen kahvaltını et. Ya Zeki abi, ben sana haber vereceğim dedim.
0: Acelemiz var Samim. Şu işi bir an önce bitirelim.
2: Hangi işi?
3: İyi de tamam.
0: Söylemedin mi çocuklara?
4: Neyi?
3: İyi de sen kardeşini al yukarı çık oğlum.
0: Ya bırak otursunlar.
3: Çocukların canını sıkmaya acet yok. Biz kendi aramızda halledeceğiz.
2: Dayı.
3: İyi de hadi oğlum.

0: Niye geldi bu ile?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bak Zekiyar. Sen bana düşün dedin, düşündüm. Kararım kesin. Mertcan'ı vermiyorum.
2: Semim, sen demedin mi bu çocukları istemiyorum diye?
0: Tabii ilk başlarda öyle bir şey.
2: Ya nasıl başında var? İlk başı boş versen. Havaalanında beni tehdit etmedin mi? Bu çocukları al, ben gideceğim demedin mi?
0: Dedim.
2: E tamam, ben de geldim.
0: Yok, geldin de ne zaman geldin babacığım? Sen gelesiye ömür geçti. Biz bu çocuklarla birbirimize alıştık.
2: Sana alışan bana da alışır.
0: Alışmaz.
2: Samim. Bak, bunlar benim kardeşimin çocukları.
0: Benim de kardeşimin çocukları.
2: Öyle tek başına karar veremezsin.
0: Veririm babacığım. Çocuğa sor, o da istemeyecek.
2: Tamam. Mertcan'a soralım. Nerede Mertcan?
0: Karıştırma şimdi çocuğu, boş ver.
2: Mertcan nerede?
0: Dışarıda.
2: Çağır.
0: Çağırmayacağım.
2: Ya nasıl çağırmıyorsun? Çocuğu zorlatamazsın senin. O çocuğun adam gibi büyümeye hakkı var.
0: Ya yeter. Madem bu kadar istiyordun, ne çekip gittin ya? Bunlar çocuk oyuncağı değil. Evlat bunlar. Mertcan'ı da unut. Vermiyorum.

0: Hoş geldin patron.
1: Hoş geldiniz.
0: Haber?
1: Sanma başladı mı?
0: Yok, daha gelmedin.
1: İyi gece bari.
2: Şu oturduğun eve bak senin. Bu mu çocuklara verdiğin hayat? Bırak Mertcan'ı gelsin. 2 sene sonra ne seni hatırlar ne bu ev. Çocuğun geleceğini karartma.
3: Abla, garip bir şey oldu galiba.
4: Seyha. Ben bir gidip geleceğim gülüm.
3: Tamam abla. Nereye?
4: Anacığım, Samim'le bir konuşacağım.
3: Ablam, artık evlilik sana farz oldu.
4: Şeride.
3: Ben de çıktım hadi.
4: İyi hadi. Yürü.
3: Hadi ablam. Günaydın Samim abi.
5: Günaydın Peri kız.
3: Samim.
5: Ben bir işim var, geleceğim.
3: Ablam, ben de kaçtım, tamam mı?
4: İyi, tamam.
3: Ablam, sen iyi misin?
4: İyiyim ya, canı bir şeye sıkıldı herhalde.
5: Çekiyorum.
6: Mertogül, 1, 2, 3.
5: Çektim.
7: Eyvallah. Çektim abi.
5: Sağ olasın.
7: Ne kadar?
5: 5 lira.
7: Al abi.
5: Yakışıklı çıkmışsın ha.
8: Sen de.
5: Hadi öyle.
8: Tutma.
5: Tutma, alacağız sonra. Bak bak. Arkadaşlar. Akşam sanma bilende konuştum. Bakın, ben öyle kimseyi kolay kolay işinden gücünden edecek adam değilim. Bak Cumayel bu, daha yüzü burada, kaç yıllık eleman.
6: İyisin ustam.
5: Maaşlarımız yatacak. Tazminatlarımız ödenecek. Gönül isterdi ki hani bu otelde daha uzun seneler geçirelim, gülelim, eğlenelim. İsmet. Otel devraldığımdan beri başım beladan kurtulmadı ya. Köprünün altında sular aktı gitti yani. Hayır, ben bu oteli bir başkasına devredemez mi? Devrederim. Ama Allah sizi inandırsın, benim yani bekleyecek halim kalmadı arkadaşlar. Hava parasını falan yakacağım, kilidi öyle asacağım kapıya yani.
9: Ne zaman asacaksın patron?
5: Abi müşteriler bir çıksın.
9: Hemen mi?
5: Kusura kalmayın şey.
3: Seansı üst üste. Kenan bana taksi de ödeyeceğim demişti.
10: Geçmiş olsun, buyurun.
3: İyi günler.
10: Yine bekleriz.
3: Kenan.
10: Ödeyecektim Feride. Sabah kasayı bir açtım, yok, kurtarmıyor.
3: Dubleci yerleri isterken iyiydi ama.
10: Feride.
3: Bu arada takımın da hayırlı olsun, yeni galiba.
10: Hayatım, müşteri çekmek için.
3: Girebilir miyim Kenan Bey?
10: Tabii tabii. Buyurun siz geçin, ben başlatacağım.
3: Bak, krediyi aldığından ablamın haberi yok. Duyarsa vallahi billahi öldürür.
10: Hayatım, sen ver şu kağıdı bana.
3: Yok.
10: Niye?
3: Evde kaldı.
10: Tamam, müşteri çıksın gider alırız.
3: Bak, artık bu sefer de ödemezsen.
10: Ya ödeyeceğim.
3: Nasıl?
10: Gerekirse valideden alacağım. Halledeceğim, merak etme.
3: Of ya.
10: Hazır mısınız?
11: Evet.
12: Böyle davalarda takdir hakimidir. O da öncelikle ekonomik duruma bakar.
13: Bir otelde mi çalışıyormuş ne? Ne demişti Hülya?
3: Sen konuştun Zeki.
13: Doğru. Yiyecek içecek müdürü mü ne? Öyle bir şeymiş.
12: Çocukların geçimini sağlayabiliyorsa yeğenlerinizin de bir

0: şikayeti yoksa işimiz zor.
1: Yani dava açamaz mıyız?
0: Açmasını açarız da kazanmamız için elimizde yeterli sebep olması gerek. Siz isterseniz yeğenlerinizle bir konuşun. Şayet dediğim şartlardan biri lehimize dönecek olursa haber verin. Tekrar değerlendiririz.
1: Sağ olun.

0: Cumali.
1: Hoş geldin sen abi.
0: Nasılsın Cumali?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ya seni gökte ararken yerde buldum, biliyor musun?
1: Hayırdır abi? Cumali, arabada bekle. Ya başımda bin türlü bela var halim. Ne oldu abi?
0: Sana dün söylemeyi unuttum. Akşam bu çocukların amcası geldi. Apır sapır konuşutturuyor.
1: Niye?
0: Can canı alacağım götüreceğim diyor.
1: Nasıl? Ne diyorsun sen abi?
0: Ya ben halledeceğim de şu iş farz oldu halim.
1: Abim benim ya.
0: Bak bir ki, bak ben Yasin Usta, Önder, Şefik Hanım. Burada kaç kişi ekmek yiyor halim? Sen bak şu belayı başımdan savayım. Ondan sonra belki de bu arada iş de buluruz halim.
1: Anam babam bak, sen elemanları düşünme. Ben onlara tazminatlarını vereceğim. Onlara boş bırakmayacağım yani. Lakin benim artık bu oteli falan görecek halim kalmadı abi.
0: Halim.
1: Abim benim bak, lokantada. Lokantaya geleyim de başımla beraber al senin olsun. Ama sanma abi, otel işi benim için bitmiştir yani. Bak kusura kalma. Ya.

Yahu düz tut şu direksiyonu Can Can. Bak düşeceğim pambuk.

0: Alo.
1: Ha, Samim, ses çıkmayınca bir arayayım dedim.
0: Olmuyor Melia.
1: Ne oluyor Samim?
0: Yok, otele geldim. Halim muhtiyor, peygamber demiyor.
1: Samim bak, bu Cancan'ın hayatı mevzu bahis demedin mi?
0: Dedim yok. Kararını vermiş, kapatıyor.
1: Allah Allah. Artık bir şekilde hallolacak Samim. Sen merak etme. Bulacağız bir çaresini yani. Gerekirse ben Halim'le konuşacağım. Seni bu Ayaz'da işsiz güçsüz bırakmayacağız.
0: Sağ ol Melia.
1: Yani bak, burada kaç kişiyiz, artık bir çözüm bulunacak
2: buna yani. Ha, gönlünü
1: ferah tut. Kimse evladımızı bizden alamayacak.
2: Tamam.
0: Ah Melia, sen de olmasan var ya. Cancan geldi mi?
1: He, geldi, burada. Skuntura biniyor. Tamam. Tamam. İyi, hadi Sam.
3: Abla.
1: Anacığım, yani bir defa olmuyor. Her şey üst üste geliyor.
3: Halim'le mi konuşmuş?
1: Bak Seyhan, Samim ona dünya kadar iyilik yaptı.
3: Ne diyor?
1: Ne diyecek? Yok, illa kapatacağım.
3: Abla bir de ben konuşsam.
1: Allah aşkına ne konuşacaksın Seyhan?
3: Abla, onun kızgınlığı bana zaten.
1: Ya anacığım, konuşsan da ne değişecek?
3: Abla, bu felakete ben sebep olmadım mı? Bu işi ben bozdum, bırak ben halledeyim.
1: Ya Seyhan.
3: Ya abla, bir sorayım. Hani ne kaybedeceğiz yani?

0: hocaya bak. Sen bu işi öğrendin ha?
1: Evet, çok zevkli.
0: Aferin sana, ver bir yemek.
2: Oh. Oh. Seyhan. Bunu sana aldık.
0: Al.
2: Sahilden Merto ile beraber aldık. Sen seversin.
0: Sağ ol.
2: Nereye?
0: Hiç, dışarıda biraz işim var.
2: Geleyim mi?
0: Yok, gerek yok, hadi git önce.

0: Valla.
1: Yok gerçekten gerek yok sana.
2: Seyhan. Tamam abla gidiyorum. Hadi öyle.
0: Hadi görüşürüz.
1: Hadi abi ben ölçüm alacaktık.
0: Tamam gidip alalım. Sen önce üstünü değiştir. Hadi bakalım. Yenge biz çarşıya gidip geliyoruz. Mert hadi.
3: Şimdi diyelim bu amca geldi. Ama böyle avukatlı falanlı, full faça.
4: Nereye?
3: Bana geldi, çay içeceğiz. Nereye geldi? Mertcan'ı götürüyor.
4: Abi manyak mısın sen ya?
3: Tamam dinle.
1: Ya Furkan ayıp ama ha.
3: Ya anlattırmadınız.
1: Ya iyi tamam hadi anlat.
3: Şimdi adam eve girdi abi. Manzara ne?
1: Ne?
3: Yok çocuk mucuk yok.
1: Nasıl yok?
4: Nerede?
3: İşte burası çok önemli.
1: Ay Furkan ya.
3: Kaçırdık.
1: Mertcan.
3: Beni kaçırdık. Mertcan'ı evet.
4: Ya biz de kek kek dinliyoruz bunu ha.
3: Niye lan?
1: Abi nereye kaçıracağız Mertcan'ı?
3: Onu düşüneceğiz.
4: Ya, manyak mısın oğlum? Dayımı götürürler.
3: Dayıyı kurtarırız abi. Ama Mertcan'ı götüremiyorlar işte bak. Mevzu bu. Oldu mu?
1: Olmadı.
3: Olmadı.
1: Ey
3: başka bir şey düşüneceğiz o.
1: Sen düşün bakalım mahallemizin Einstein'ı. Benim bu arada kafeye yetişmem lazım.
5: Ya iyidir sınavlar mahvettik.
4: Mertcan'ı kaçırdıkmış.
3: Oğlum bulacağız bir şey dedik. Allah Allah. İlla abim olsun dedik.
5: Olsun.
3: Ağzın laf yapmasın.
6: Evet. Cuma masa 3 2 saattir kuru bekliyor. Hadi oyalama.
7: Ustam.
6: He?
7: Sokağın başındaki nal vurarsız girmiş.
6: Yine mi ya?
7: He, dadandı diyorlar ustam.
6: Tövbe.
7: Ustam ben bir kameracı buldum.
6: Ne kamerası ya?
7: Güvenlik kamerası ustam. Dışarı koruruz önlemimizi alırız.
6: İyi peki sor bakalım. Neymiş ne değilmiş kaçaymış?
7: Tamam ustam.
6: Cuma Ali tükenme başımda.
1: Biraz konuşabilir misin?
6: Tabii. Buyur otur. Geç öyle. Seher. Cumal yengen. Seher Hanım abi çay ver.
1: Sağ ol.
3: Bu amcanın Almanya'daki işini bozalım.
1: Amcamı ne?
3: Tabii canım. Bir telefon, bir ihbar.
1: Ay yeter artık Furkan dayanamayacağım. İçim çekildi. Aa.
8: Amca. Amca mı? Oh. Okul değiştirmişsiniz.
1: Bizi nasıl buldun?
8: Eski okuldan söylediler.
3: Amcayı kes.
1: Ay,
3: yok bu biraz büyükmüş.
8: Hadi bir şeyler içmeye gidelim.
1: Ya amca.
8: Yahu iki dakikanızı alacağım, çok sürmez hadi.
3: Dayımın haberi var mı?
8: Hiç. O dayıysa ben de amcanım. Ayıp oluyor ama. Hadi bir çay içeceğiz.
6: Vay örümcek man vay. Görüşmemize, konuşmamıza sebep olacak. Şöyle bak bak.
1: Halil.
6: Ben diyeceğimi dedim sana.
1: Halil konunun bizimle ilgisi yok.
6: Yok.
1: Evet.
6: Ben o otel niye tuttum? Ben kuru fasulyeci adamım. Ben ne anlarım otelmiş de neymiş ne.
1: Ya tamam kapatacaksın oteli. Ona bir şey demiyorum zaten de. Yani konunun bizimle ilgisi ne?
6: Nikah salonundan kaçtığın gün var ya. Düğün günümüz.
1: Evet.
6: Ne söz verdik? Ne dedik millete? Bir aksilik çıktı, nikahımız ertelendi. Size yineden gün vereceğiz dedik. Verdik mi? Veremedik.
1: Halil?
6: Sonra defalarca sordum. Seyhan ne oluyor, ne var? Ya biz niye ayrılıyoruz? Cevap aldın mı? Alamadım. Seyhan, Allah aşkına elini vicdanına koy. Ben bütün Adana'ya malamat olmuş. Katliğinden

0: abi bak.
1: Aferin Merto.
0: Uçurabilir miyiz?
1: Olur. Parka gidelim.
0: Eve gidelim.
1: Niye?
0: Melih ablaya göstereceğim.
1: İyi tamam hadi.
2: Kaldır biraz bunu.
3: Bari ufaklığı alsaydık falan diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Havaalanında nasıl eteğine yapışmıştı?
4: Hatırlıyoruz.
3: Sonra bir gün babanız girdi rüyama.
4: Babam mı?
3: E vallahi vicdan azabı kötü bir şey ya.
5: Bize bunları niye anlatıyorsun?
3: Niye mi anlatıyorum? Haklısın. Orada hayat başka. Bak, dayını sizi kolejden de almış.
5: Ne yapsın?
3: Doğru, ne yapsın? Para pul tabii. Peki, şimdi bu okulu bitirdikten sonra buralarda iş güç bulabileceğinize inanıyor musunuz?
4: Biz halimizden memnunuz.
3: Mertcan?
5: O da bizim kardeşimiz.
3: Doğru, kardeşimiz. Şimdi bana kızıyorsun, iyi tamam. İleride hak vereceksin. Onda hayat başka. Önüne çok büyük fırsatlar çıkacak. Daha yaşı da küçük. Hem Avrupa vatandaşı olacak ya. Tabii elimden gelse üçünüzü de alırım ama.
4: Ya dayım aldı işte.
3: Aldı. Aldı da ne oldu? Bak sinirli bir adam haline gelip çıkmış. İki kelimeyi edemiyoruz bir arada.
4: Ya ne yapsın adamcağız? Daha yeni işini kaybetti. Hem ayrıca başında zaten bir sürü dert var.
3: İşini mi kaybetti?
5: Çalıştığı otel kapanıyor.
3: Ne zaman?
4: Bilmiyoruz, daha belli değil.
5: Ne oldu?
3: Yok, bir şey olmadı. Hadi çayınızı için çocuklar.
6: Yani Kenancığım, dua et de ablam duymadan çözelim şu meseleyi.
7: Çözeriz bir tanem, sen merak etme.
6: Ya bak hala merak etme diyorsun Kenancığım ya. İki gün sonra eve haciz gelecek.
7: Gelmez Feridem. Bu krizden hacizi.
6: Nasıl ne hacizi?
7: Hayatım, kimse borcunu ödeyemiyor. Bir bizi mi bulacaklar?
6: Kenan.
7: Tamam. Ne dedik? Beraber gideceğiz. Bir ödeme planı çıkartırız. Taksite bağlarız, olur biter. Tamam.

0: Vakit ayırdın Halim. Sağ ol.
1: Önemli değil. Seher.
0: Efendim.
1: Dur, eve kadar yürüme, ben seni bırakırım.
0: Ha yok, gerek yok. Sağ ol.
1: Tamam, buraya kadar gelmişim, bırakırım seni.
0: Yok gerek yok, gerçekten ben giderim. Halim.
2: Cumali, ben geliyorum oğlum.
3: Tamam usta.
0: Halim.
1: Tamam, geç Allah aşkına ya. Yürüme işte, yok şu oraları, geç.
0: Ya Halim, gerçekten gerek yok. Ben şuradan hemen...
1: Ya tamam Seyhan, hadi bin. Allah Allah.
4: Oo, Berto. Oğlum parka gidelim. Uçurtma açık alanda uçurulur.
5: Melih ablaya çağıracağım.
4: İyi tamam, hadi. Ben bekliyorum burada. Hadi fırla.

Müjde Yalçın'a kullandırılan kredi sözleşmesi gereğince kanuni takibe geçireceği ihbar ve ihtar olunur.

0: sen kapıda beklersin Kenan. Ablama gözükme.
1: Tamam hayatım.
0: Ben hemen ihbarnameyi alıp çıkacağım. Hı? Ay Kenan, gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma.
1: Yok bir tanem, ne kaçıracağım?
0: Valla ablam duyarsa ikimiz de keser.
1: Anladım hayatım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Abi ne oldu? Ya Mert'in uçurtması takıldı, onu almaya çalışıyorum.
0: Kenancığım ben hemen gidip geliyorum.
1: Tamam hayatım.
0: Hey, abla.
1: Melih abla.
2: Uçurtma ne oldu Ali abi?
1: Ağaca takıldı Mert'in.
2: Orada mı kalacak?
1: Yok, alacağız.
2: Lütfen.
1: Tamam Mert'o.
3: Feride ya, ne yapıyorsun sen burada gülüyor?
2: Hiç, ablam öyle eve geldi.
1: İyi günler Melih abla.
3: Sana da.
4: Toplan Mert'in.
2: Yok.
1: Evet. Olsa şöyle atardık. Belki iner.
3: Feride hadi.
2: Yok ablam, sen git, biz uçurtmaya bakacağız. Ha, gelmiyor Ali abi.
1: Oğlum sabret, alacağız şimdi, dur.
3: Feride. Ya anacığım sen gelsene iki dakika şöyle.
2: Ne oldu, iyi ki?
3: Yok bir şey, gel. Feride abi ne?
2: Şey ablam, o mektup bankadan gelmiş.
3: Ya anacığım onu ben de biliyorum da. Feride sen niye kredi aldın? Benim hiç haberim yok.
2: Şey için.
3: Ne için? Bak Feride, söyle vallahi bankaya giderken ne olur bak.
2: Ya abi ne yapacağız? Ya abi gelmiyor.
1: Hakikaten gelmiyor.
2: Ay abi lütfen ol.
1: Oğlum alacağız, dur işte. Yumurcak ben alırım, üzülme. Ne yapıyorsun? Ağaca çıkıyorum.
2: Aa, Kenan?
3: Delirdi mi kız bu?
2: Aa. Ay dikkat et.
1: Oğlum insene aşağıya.
5: İnemiyorum Ali.
1: Ha Kenan.
2: Hayır.
1: Mertcan ne oldu oğlum?
3: Ya Kenan in oradan aşağıya.
1: Ali ya.
3: Ya anacığım işten kovulmuş, kızdan aldığı parayla dükkan açmış.
1: Ne dükkanı?
2: Ablam gözünü seveyim, eve gidelim orada konuşuruz şunu.
3: Ya Feride benim niye haberim yok?
1: Ya dur bir sakin ol ya, durun ya. Ali şu.
5: Ya bu uçurtma için ağaca çıktı, bir daha da inemedi aşağıya. Sabım abi, benim yükseklik korkum var abi.
3: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
2: Abla.
3: Tüh, yazıklar olsun Feride. Samim indir şunu aşağıya.
1: Nasıl indireceğim koca adam ya?
5: Şş, oğlum Kenan bak yavaş yavaş in, bırak kolunu. Öteki ayağını at.
1: Abi yok, abi yok. Abi, abi aşağı bakınca başım dönüyor benim.
2: Kenancığım hadi son bir deneme aşkım. Hadi bebişim ne olur onu.
1: Elimde değil Feride.
3: Bak sen orada kal. Ben bekliyorum burada sabaha kadar.
6: Bu ne?
1: Alo?
6: Telefonla konuşuyor.
3: Tutmayın ben ağaca tırmanacağım. Ağacım ya!
1: Dur Meryem, dur.
5: Anacığım müsait değilim.
7: Neredesin oğlum?
8: Yaktım çırağını Kenan.
7: Kimin o sıtma görmemişsiniz?
3: Bak burada bekliyorum Kenan'a. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman.
5: Anacığım ağaçtayım. Ben müsait olunca arayacağım seni, tamam?
1: Abi ağacı sallayalım.
5: Ha, salladı, armut gibi düştü.
1: Dur ya, saçmalama. Durun bir dakika ya. Oğlum Kenan bak. Bırak çene çalmayı. Bak şu ağacın öbür dalı tut ayağı, öyle kaçıl geri geri geri.
5: Ayağını koy ha, ayağını. Ha. Unutun oraya değil. Ne yapacağız abi?
1: Ya adam çıktı, inemiyor, orada kaldı işte, hadi.
5: Ne yapacağım abi, kucağımda mı indireceğim ben adamı?
1: Abi ben evdeyim. Ali.
9: Şu
5: Minnettar, hayırlı günler. Hayırdır Sami abi ya?
1: Halim, şöyle bir halat malat, çekme halatı, ip mip bir şey yok mu ciğerim benim?
3: Samim, Allah aşkına bırak ağaçta kalsın.
5: Ya ne oluyor ki ya?
1: Ya bu akıllı ağaca çıkıyor, sonra da aşağı inemiyor.
5: Sami, şimdi ablam haklı. Ben bunu tanıyorum. Bu zora düşmezse inmez oradan.
3: Halim.
5: Vallahi Ferda, bak bizim burada hepimiz gidelim. Bak zora düşecek, inecek. Bak ya, gel.
4: Halim! Halim, nereye gidiyorsun?
1: Bir uğraşmadım, bu kalmıştı. Şş, bak oğlum. Oğlum bak, şu dalı tut, tut. Dur arkandaki dalı. Orada çürük dal var ha, ona tepeyi vur. Kaval kemiğini koy, gönder kendini.
3: Ali! Ali, bir beklesene ya.
5: Sana telefon ettim.
3: Biliyorum.
5: Niye açmıyorsun telefonu? Ya ne işin vardı o arabada?
3: Ya Halim'le şeyi konu...
5: Tamam, ben bilmek istemiyorum.
3: Ya otel işini konuşmaya gittim Ali.
5: Otel işini?
3: Evet, Samim abi için.
5: Bana niye yalan söylüyorsun?
3: Ya, yalan söylemiyorum. Sadece oraya gittiğimi söylemedim, o kadar. Ali, ya nasıl söyleseydim? Gelsen birbirinizi öldüreceksiniz. Ya Ali, Ali bir dinle.
1: Hiç acele etme bak. Ha, sağ ayağını kovuğa koy. Koy. Bas. Öbür ayağını çek yanına. Sağ ayağını kovuğa koy. Sol elinle duvarı tut bak.
5: Gel.
1: Yanda duvar ha.
5: Gel.
1: Şimdi azıcık koy ver kendini. Gel. Dur Halim. Yaşa. Sıyır aşağıya kendini, bırak şimdi. At da oğlum.
5: Allah. Allah.
3: Oh, aslansın abi.
5: İyi misin Kirve?
9: Abi bir daha tövbe ağaca çıkma.
3: Sen bir tövbe edeceksin ama. Ay abla, başlama yine.
5: Oğlum, ağaca tepesinde ne işin var senin?
9: Abi ben çocukken de böyleydim. Çıkıyorum, inemiyorum.
3: Yahu Kenan.
1: Ya bir nefeslensin çocuk, ondan sonra dersin diyeceğini ya.
5: Tamam. Hadi ben kaçtım abi.
1: Tamam, hadi Halim.
5: Hadi cümlete.
3: Hadi iyi günler Halim. Kenancığım otur şöyle, bir soluklan azıcık, otur dinlen. Hah, gel. Anacığım zaten 2 saattir oturuyor ya orada. Ablam, ne olursun ya, kurban olayım.
1: Hadi bakalım canım.
3: Çırpın oturmayacak mıyız?
1: Siz Ali abinle oturmadınız mı?
3: Ağaca takıldı ya.
1: Öyle mi ya? Hadi gel bakalım, o zaman uçuralım.
3: Tamam.
5: Ya sen bu herifi hayatından çıkartamayacaksın Seyhan.
3: Ali saçmalama.
5: Ya kıyamet koptu. Sen hala onun arabasına biniyorsun ya.
3: Ya binmeyecektim. Israr etti.
5: Israr etti?
3: Evet.
5: Ya bırak Seyhan, Allah aşkına.
3: Ya Ali.
5: Ya Seyhan. Ben çok sıkıldım böyle karışık işlerden ha.
3: Ortada karışık iş falan yok.
5: Bak, birisiyle ya berabersindir ya da ayrısındır. Böyle olmaz Seyhan.
3: Ya Ali, Ali.
10: Ali.
3: Dayı, ne oluyor?
10: Bilmiyorum Cancan. Bu işler nazik konular. Biz uçurtmamıza bakalım.

0: Cemali, müşteriler çıktı mı oğlum?
1: İki oda var ustam, onlar da boşalıyor.
2: İyi, sen afişe as.
1: Asıyoruz ustam.
0: Müşteriler çıktı, çıktı.
2: Öyle de böyle de biz bu oteli kapatacağız oğlum. Hadi.

0: Evet avukat bey. İşini yeni kaybetmiş. Çocuklar söylediler.
1: Peki hemen yeni bir işe girebilir mi?
0: Bu kriz döneminde mi? Yeni iş bulamaz sanmam.
1: O zaman şansımız kuvvetleniyor. Davayı açabiliriz.
0: Peki ne zaman?
1: Ben işlemleri hemen başlatırım.
0: Oldu. Sağ olun avukat bey. Görüşürüz.
2: Ne diyor?
0: Dava açabiliriz diyor.
2: Dava açmadan olmuyor mu Zeki?
0: Hülya. Adam işi inada bindirdi. Görmüyor musun? Evine gidiyoruz.